0: İnan bana her dakikasından keyif alacaksın.
1: Kaç yaşında?
0: 1970. 55 yaşında.
1: Klasik arabalar hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Hazırlanması zaman alıyor. Ve sonuçta benim oyunum ve hedefim tekerlekleri olabildiğince hızlı döndürmek. Ve araba ticaretinde tekerlekleri döndürmek para kazanmak anlamına gelir. Bu harika. Tekerleklerin yukarıya doğru kırıldığı.
0: Bak anladın mı? Anladın mı? İşte bu. Gördün mü? Stilini anlamaya başlıyorsun artık. Güzel. İçimdeki satıcı ruhu. Tüm bu saçmalıkları satmayı ne kadar sevsen de içimde hala bu saçmalıklardan vazgeçmeyen bir parça var. Ama inkar edemem. Bu modelin şıklığı, otomotiv şaheseri hali genellikle huysuz bir kişiliği gizler. Evet James, Diaz Palace 21'in altına hoş geldin.
2: Gerçekten çok iyi.
0: Şu anda biraz tıslama sesi çıkıyor olması dışında gerçekten çok iyi görünüyor. Bu ses buradan mı geliyor acaba? Ve bu harika, kesinlikle muhteşem bir hidrolik sızıntısı.
2: Evet.
3: O trimi çıkarın, böylece bakabiliriz.
1: Bu ne kadar süre rampamda kalacak?
0: Gördün mü?
3: Bir ip ne kadar uzun olabilir ki? Çünkü arka tarafta da sızıntı var.
0: Bu bir klasik Diaz. Ne bekliyordun ki? Ha? Ne bekliyordun? Arabanın eşsiz cazibesine kapılacak ve en iyi fiyatı verecek birini bulmak için içgüdülerim klasik araba müzayedesinde satmayı denememi söylüyor.
2: Onu satmayı hiç istemiyorum. Ve tabii yani o adam bana iyilik yaptı. Bunu beklemiyordum, evet. Hiç beklemiyordum.
0: Ne, sana yapılan gibi mi demek aynen istiyorsun öyle yani? Bak kimse bir müzayedeye gidip belirli sorunları olduğunu bilmeden bir diye satın almaz. Kimse bunu yapmaz. Evet, yapmaz. Neyse ki otomotiv dünyası eski hurdalarda sızıntılar bulmaktan zevk alan insanlarla dolu. Ama çok azı James'in ayırdığı yarım saat içinde bunları tamir edecek beceriye sahip.
3: Deneyebileceğim şey bu U cıvataları sıkıp bunun evet, sıkıştırıp sıkıştırmadığını peki görmek.
0: Baskı yok Steve. Evet biraz döndü. Oh.
1: Neredeyse 20 araba bekliyor. Yani çok fazla araba birikmiş durumda.
0: Benim de biraz kahvaltım birikmiş durumda. Ama bunun için sızlanmıyorum değil mi?
1: Arabaları sistemden geçirmem gerekiyor. Ayda 40 araba yapmam gerekiyor.
0: Hmm.
1: 40.
0: Şikayet etmiyorum ama biraz da proteinli süt lazım. Yardımcım haklı ama yine de Steve'in tüm sızıntıları onarması ve bu sorumlu Fransız güzelini satışa hazır hale getirmesi gerekiyor. Klasik bir araba sahibi olmak özveri, sabır ve para gerektirir ama benim evimde bu üçü de bitti. Ama onu satışa hazır hale getirmek için süsleme zamanı geldi. Yine de Michelle'e söylemeyin sakın. Şuna bakın. Yani ne manzara ama. Ve evi satacaksam bahçe bu evin en özel mücevherleri gibi süslenmeli. Ama çimlerin üstü yosunla kaplanmış ve bir ay sonra hepsi kahverengiye dönecek ve yosunlar da ölecek. Şuradaki şeyi görüyor musunuz? Bakın şurada kahverengiye dönmüş olan yer. Bu yosun buraya geldiğinde yok olmuş. Burada çim yok, sadece yosun var. Ah, şuna bakın. Sadece yosun. Çimlerimde yosun olmamalı. Onu ortadan kaldırmam lazım. Bahçıvarım nerede? Böyle bir sorun gerçekten çok saçma. Dışarıda araba satıyor olmam lazım. Burada durup yosunlardan filan bahsetmemeliyim. Shelby bu tarafa, bu tarafa. Aferin kızım.
3: Tamam dostum. Nasıl gidiyor?
4: Nasılsın dostum? İyi misin?
0: Bayiye geri döndüğümüzde görüyoruz ki Steve ve James A5'i diğerlerinden farklı kılmak için bir plan yapmışlar.
3: Bununla ne yapacağını biliyor musun? Tüm kromları kaldırmak.
0: Tamamen siyah bir stealth sürümü haline getirmek istiyoruz.
3: Bu arabayla ilgili fikir kromu kaldırarak yerine o güzel piyano siyahı süslemeyi koymak ve ardından ızgarayı kaldırıp daha sportif bir ızgara takarak eski moda imajını ortadan kaldırmak. Bu yaptığımız ilk A5. Yine müşteri kitlemizin hoşuna gidip gitmediğini görmek için deneme yapıyoruz. Hoşlarına giderse o zaman tabii ki burada iki ya da üç tane olacak. Hemen hemen benzer stil paketleriyle. Harika değil mi?
4: Bence gerçekten büyük bir fark yarattım. Çok güzel görünecek.
1: Hadi deneyelim.
0: Ve görünümünü tamamlamak için şık siyah bal peteği ızgara. Çizme sakın evlat.
1: Bu tür işler için sabır gerekir. Aslında atölyede olmak hoşuma gidiyor. Çünkü böyle küçük parçalar ekliyorsunuz, ızgarayı değiştiriyorsunuz, parlak siyah gümüş süslemeler. Bilirsiniz, bu gerçekten arabayı diğerlerinden ayırıyor, sıradan bir arabadan farklı kılıyor. Mike'ın dediği gibi. Bence hepsi güzelce yerleşti. Orası da hizalandı mı? Evet. Tamam, bu cıvatayı takmam gerekiyor. Hangisi bu? Tamam. Bununla çok yakışıklılık göreceksin, değil mi? Hı-hı. Izgara parlatıldı. İşte böyle. Parlak siyah pencere çerçeveleri ve RS5 petek ızgarasıyla muhteşem görünüyor. Harika görünüyor. Çok ama çok mutluyum.
0: 18 binlik satış fiyatını tutturarak 1500 sterlin kar elde edersek ikimiz de mutlu olacağız tabii. Klasik araba müzayedesinin eski Fransız güzeli için iyi bir fiyat getireceğini umarak sözümü yerine getirmek için Surrey'e gidiyorum. Çok yakın arkadaşım James için bu büyük iyiliği yapmak üzere yola çıkıyorum. Bay uçak pilotu. Biraz şansla orta yaş krizini tatmin edecek bir F-Type anlaşması bulduğumu düşünüyorum. Dünyanın en eski klasik araba bayine gidiyorum. Araba satın almak için oldukça güzel bir yer. Bu arada işte geldik. Dikkatli ol Michael, bunlar senin arabaların değil. Bu satış elemanı gibi görünüyor. Merhaba.
5: İyi günler Mike.
0: John.
5: John, tanıştığımıza memnun oldum.
0: Memnun oldum John. Çok teşekkür ederim. Burası ne harika bir oyuncak dükkanı.
5: Biliyorum.
0: Bu F-Type'ı yeniden satmak için mi aldınız yoksa elinizdeki bir araçla mı takas ettiniz?
5: Aslında gidip satın aldık. Çok güzel bir araba. 38 bin mil yol yapmış.
0: Haklısın, bir arabayı böyle sunarsın değil mi? İçeri girersin, araba evet. Orada durur. Yepyeni gibi görünür değil mi?
5: Kesinlikle.
0: Arabayla hızlıca bir tur atabilir
5: evet,
0: miyim?
5: Tabii ki, biraz dolaşın.
0: Çünkü bazı fotoğraflarını gördüm. Tekerlekler harika görünüyor. Orijinal boyası da öyle. Arkadan çıkan 4 büyük krom egzoz borusu evet. Ve 5 litrelik V8 motoru da görebiliyorum elbette.
5: 5 litrelik V8 aynı.
0: Sizin de harika olduğuna kesinlikle eminim. Öyle. Hızlıca bir tur atabilir miyim demiştim.
5: Tabii.

0: Bu araba gerçekten çok güzel. Harika bir his veriyor. O gürültülü eski Fransız güzelinden çok farklı bir araç bu.
1: Oh, evet. Oh, evet.
0: Gelecekte bu tür iyilikleri daha sık yapmalıyım. Bu sesi seviyorum. Bu gerçek bir İngiliz V8'in sesi. Bunu seviyorum, çok iyi. Bunun olmadığı bir dünyada yaşadığımızı hayal edin. Ah, muazzam bu. Bu kesinlikle James için ideal bir araba. Şimdi geri döneceğiz. John'la el sıkışıp anlaşmayı yapayım bari. Kesinlikle inanılmaz.
2: Sana ne demiştim?
0: Harika.
2: Sesi de harika değil mi?
0: Harika görünüyor. Bağımlılık
2: biliyorum,
0: yapıyor yani.
2: Bana mı söylüyorsun?
0: Arkadaşım jet motorlarının pistte gürültüyle kalkış sesine alışık
2: evet,
0: olduğu için
2: öyle.
0: Bu da aynen öyle olacak.
2: Evet,
0: ama yolda değil
2: kesinlikle.
0: Mi?
2: Kesinlikle.
0: Arkadaşımın parası söz konusu olduğunda anlaşma sırasında üzerimde daha fazla baskı hissediyorum. Çok teşekkür ederim John.
2: Benim için bir zevkti.
0: Sizinle iş yapmak güzeldi. Çok tatlı birisin. 33

0: bin sterlinlik bir anlaşma. Bu James'in yüzünü güldürür. Onu sürmek de kesinlikle güldürecek. Bu şey roket gibi. Belki de orta yaş krizine girmem gerekiyor. Hiç yaşamadım ama belki de yaşamam gerekiyor. Ve tabii kendime kırmızı bir spor araba almalıyım. İşe dönmeden önce evimi satışa hazırlamak için biraz tavsiye almak üzere bir mola veriyorum. Biraz araştırma yaptım ve çimlerdeki yosun sorunumu çözmeme yardımcı olabilecek birini bulmuş olabilirim. Brew Towers'ın hemen köşesinde Royal Leamington Spa Bowling Club var. Bunlar en iyi çimlerden bazıları. Leamington'da değil sadece. Bence dünyada da öyle. Burası bowling dünya şampiyonasının yapıldığı yer.
1: Merhaba, sen Michael Bowles'un.
0: Öyleyim. Sen nasılsın?
1: İyiyim, çok teşekkür ederim. Oldum.
0: Kulüp başkanı David bu kusursuz yeşil halılara yakın bir yere ulaşmama yardımcı olabilir. Evimin büyük ve güzel çimleri var. Ama ne yazık ki yosunlarla kaplanmışlar. Peki güzel çimlerin sırrı nedir?
1: Aslında 12 aylık bir döngüdür.
0: Öyle söyleme, farklı olamaz mı? Yani hızlı olamaz mı? Bir aylık
1: eğer
0: bir döngü olabilir mi? Daha hızlı bir yol var mı yani?
1: Temel olarak çimleri işlemek zorundasınız. Çimleri kazmak zorundasınız. Sonra beslemek zorundasınız. Evet.
0: Tamam.
1: Ve tabii ki sihirli bir şey daha var, su.
0: Şimdi çimleri sökmek, kazımak ve beslemek zorundayım.
1: Evet.
0: Yani bu benim yaptığımdan daha fazla. Bana göre ben asla o noktaya gelemeyeceğim diyorum. Asla gelemeyeceğim.
1: Her şey orantılı.
0: Acaba bunu kesip yenilerini döşeyecekler mi? Belki halı gibi gelip bir rulo alabilirim
1: biraz
0: diyorum.
1: Biraz kesilebilir.
0: Ah, çok şey öğrendim.
1: Evet. Bence buradayken birkaç atış yapmalısın.
0: Ah, denemem mümkün
1: tabii
0: mü?
1: Tabii, evet.
2: Üzerinde beyin var, duydun mu? Yani motorlu
0: evet, yani
2: araç terimleriyle ifade etmek gerekirse yeni bir şase koymak
0: tabii,
2: gibi bir
0: iyi,
2: şey. Peki
0: evet.
2: Bowling oynarken mümkün olduğunca alçaktan atarsan aşağı inebilir misin?
0: Evet.
2: Kolunu geriye çek ve öne doğru gelirken ayağını öne koy, topu at.
0: Tabii ki benim bunu attığımı göreceksiniz ve sonra bu topun yuvarlanıp sarı topun üzerine güzelce yerleşmesini göreceksiniz. Bunu yapabiliriz değil mi? Kurguda yani.
2: Evet.
0: Belki biraz fazla güç kullandım. Ve sonra Jane, vay canına bu harikaydı, topa dokundun, söyleyeceğin.
2: Vay canına bu harikaydı, bak topa değdin.
0: İlk seferde dokundum.
2: Aferin.
0: Gidip birkaç takım alacağım. Tüm kıyafeti
2: Kedi.
0: Alacağım. Tamam, bu kadar bitti. Nasıl kaydolabilirim, oynayabilir miyim? Hemen oynamak istiyorum. Sanırım hayatımın ikinci yarısında yapacağım işi buldum. Sadece bayan B'yi ikna etmem gerekiyor. Ona bunun muhtemelen başıma gelen en güzel şeylerden biri olduğunu açıklamam gerekecek. Çok sevdim çünkü harika insanlar. Güzel bir çim üzerinde güzel bir akşam. Sevilmeyecek şey mi yani? Oh, harika doğrusu. Sevgili eşim arabaları bowling topuyla değiştirip emekli olmama izin verecekse önce daha büyük bir iş kurmam gerekiyor. 35 yıldır birlikteyiz ve o her an beni bir şeyler yapmaya ve yaratmaya teşvik ediyor. Onu bunun için gerçekten takdir ediyorum ama ben bowling sahasında elinde bir bardak içecekle mutlu olurdum. Ama bu sabah buraya geldiğimde bunun olmayacağını anladım. Bu yüzden hızla envanter çıkarmam gerekiyor. 1, 2, 3, 4. Hala burada olduğunu fark ettiğim tek araba A5 Coupe.
3: Evet.
0: Yani harika görünüyor ama tüm bu işi yapmanın sebebi onu satmaktı.
3: Sadece bir haftadır satışta.
0: Birkaç saat içinde sattığımız oluyor.
3: Biliyorum, biliyorum ama fiyatları tam olması gerektiği.
0: Yani fiyatı doğru belirledik.
3: Kesinlikle.
0: Mi? Satılması gerekiyor.
3: Satılacak.
0: Elimde kalsın istemiyorum.
3: Bu işten karlı çıkacağız. İşletme için kar elde edeceğiz.
0: Endişeliyim. Bizi öne çıkaran yeni ürünler bulmaya devam edemezsek asla işimizi ikiye katlayamayız. Satışlarımızı ikiye katlama yolunda ilerleme kaydettiğimizi göstermeliyiz. Yoksa iki kat daha büyük ve iki kat daha fazla stok alabileceğim yeni bir showroom için 1 milyon sterlin gibi bir miktar yatırmadan önce satışlarımızı iki katına çıkarmak için ilerleme kaydettiğimizi göstermeliyiz.
4: Yarın saat 3'e kadar buradayız. Rezervasyonunu yapabilirim.
0: Benim için otomobil ticareti çok az para kazanıyor olsam bile müşterileri doğru arabayla eşleştirmektir aslında. İşte geldi. İşte büyük an.
3: Şu yüze bakın.
0: Biz de senin...
4: Yarın saat 3'e kadar buradayız. Rezervasyonunu yapabilirim.
0: Benim için otomobil ticareti çok az para kazanıyor olsam bile müşterileri doğru arabayla eşleştirmektir aslında. İşte geldi. İşte büyük an.
3: Şu yüze bakın.
0: Biz de senin kadar heyecanlıyız.

0: İbayi'de gördüğünde fiyatı 35 bin sterlindi ve ben onu 33 bin sterline almayı başardım James. Evet.
1: Güzel.
0: Yani arabada birkaç bin sterlin tasarruf ettirdim.
1: Evet, bu harika.
0: Canavarı ortaya çıkarma zamanı.
1: Ha, evet. Harika.
0: Muhteşem değil mi?
1: Güzel. Kesinlikle güzel. Evet. Vay canına. Her istediğim var. Harika. Aferin, teşekkürler dostum.
0: Benim için büyük zevkti. Harika oldu. Ve şimdi senin olduğunu söylemekten mutluluk duyuyorum.
1: Bu harika, teşekkür
0: şimdi
1: ederim.
0: Şimdi baskı gerçekten arttı. Çünkü hala müzayedede satılacak bir DS Palace 21 var. Bu arabaya ne kadar harcadığını bilmiyorsun. Evet, evet dostum. Şimdi git ve orta yaş krizinin tadını çıkar bakalım. Ne demek dostum, her zaman. Sanırım bir daha asla kahvaltı yapamayacağım. Tam olarak kaç kahvaltı kazanacağım, Fransız'ın müzayedede ne kadar fiyata satılacağına bağlı olacak.
1: Açılış fiyatı 12 olarak belirlendi. Bu yüzden 14 civarında bir rakam elde etmek güzel ve gerçekçi olur diye düşünüyorum.
0: Bekle, bunu duyana kadar bekle. Hadi bağır bakalım. Evet. Evet.
1: Bu çılgınlık.
0: Bu çılgınlık değil mi?
1: Öyle.
0: Keyfini çıkar. Arabasını teslim etmek güzeldi ama şimdi tüm baskı üzerime kaldı değil mi? Onu çıkartmaya çıkarmak benim fikrimdi ve umarım onun için gerçekten iyi bir fiyat alabilirim. Böylece F-Type'a harcadığı parayı biraz olsun telafi edebilirim. Arkadaşımın gelecekteki mutluluğu hallolduğuna göre benimkini de güvence altına almam gerekiyor. Bu da çimleri düzenlemek ve bu evi satışa hazır hale getirmek anlamına geliyor. Çivili ayaklar çimenlerimi havalandırmak ve pek de keyifli sayılamayacak bir yürüyüş yapmak. Dediğim gibi bu kadar zor olacağını ben tahmin etmemiştim. O kazıma makinelerinden birini kiralamayı düşündüm. Çok pahalıydılar. Bunlar daha ucuzdu. Ne yapmaya çalıştığımı merak ediyorsunuz değil mi? Ama dahice değil mi? Her şey kafamda. Akıllı fikirlerim olmadan bu noktaya gelebileceğimi sanmıyorsunuz değil mi? Michael Jackson'ın yaptığı şeyi yapabileceğimi hissediyorum. Bilirsiniz videoda öne eğildiği gibi. Evet.
2: Aman tanrım, orada ne yapıyor?
0: Bu biraz korkakça olabilir ama tüm bu çabayı görünce Michelle'in evi satacağımızı anlayacağını umuyorum.
2: Emlakçı davet edebileceğini sanıyorsa bir daha düşünsün. Çünkü öyle bir şey olmayacak. Buna izin vermem.
0: Bir adamı tohumları saçarken izlemekten daha güzel bir şey var mı? Ha? Tamam, bu iş bitti. Kendimle gurur duyuyorum. Bahçe harika görünüyor. Bence güzel bir iş çıkardım. Bence çimler şimdi daha iyi görünüyor. Yani şimdi biri evi görmeye gelirse güzel olacak yani. Şuna bakın, kim satın almak istemez ki? Bugün açık artırma günü. Birkaç saat sonra arkadaşım James'in Fransız'ı Birmingham'daki restorasyon fuarında açık artırmaya çıkacak. Bu çok heyecan verici. Neyse ki bir iyilik yaparken klasik araba eğlencesinin tadını çıkarabilirim. Ne kadar güzel değil mi? Fabrikanın kendi bile bu arabayı üretim bandından bu şekilde çıkarmadı. İmkanı yok. Aman tanrım, yapamıyorum, bakmadan rahat edemem ben. Şu gösterge paneline bakar mısınız? Bakın, bakın, bakın. Her şeye bir bakın, bakın. Yenisinden bile daha iyi bu. Bu adam bu arabayı bu hale getirmek için ikinci bir

0: İtalyan satın almaktan daha fazla para harcamış ve onu buraya getirip diğer insanların da keyfini çıkarması için sergiliyor. Bu da onu dünyanın güzel insanlarından biri yapıyor. İşte orada şimdiden arabaya bakan birileri var. Artık sızıntı yok ve ekip tarafından özenle bakıldıktan sonra muhteşem görünüyor. James DC Palace 21'i için gerçekçi bir 12 bin sterlinlik bir açılış fiyatı belirledi. Bence kendini çok iyi gösteriyor. Ama tek sorunum başka bir DS'in yanında duruyor olması. Onun tek dezavantajı beyaz olması. Bu ise çok daha güzel bir koyu kırmızı renginde. Bakar mısınız?
1: Francis Twingo, GT Turbo Raider için 23 bin. 23 bin. Üçüncü ve son teklif 23 bin. Araç satılmıştır.
0: Bay canına bu harika. Bir müzayede yapmak için tek ihtiyacınız olan odada iki kişinin kavga etmesi. Şuna bakın, şuna bakın. Bakın ne kadar yoğun. Harika. Ama spot ışığı James'in Fransız'ı üzerine düşmeden hemen önce açıklanamayan bir şekilde heyecan azalıyor.
1: 7500. 7500. Teklif açık. 7500. Teklif 7500'de kalıyor. 7500.
0: Bakın ne diyeceğim size. Buradaki tek endişe
1: teklif halen
0: şey,
1: geçerli.
0: Odanın bu kadar
1: 7500 sterlin.
0: Oluşu.
1: Teklif şu an 7500 sterlin.
0: Hiçbir hareket yok.
1: Çevrim içi olanlar, telefonlarınızı hazırlayın lütfen. Teklif var mı? Bu kadar mı? Tebrik ediyoruz.
0: Rakip beyaz diye sadece 8000'e satıldığından bu odada daha iyi bir renkten fazlası gerekiyor. Şimdi satıcılık zamanı. Hadi bakalım. Herkese iyi günler. Sıradaki araba dünyadaki en iyi arkadaşlarımdan birine ait. Adı James. Bu bir Fransız DS. Yani tabii ki burada ufak tefek sorunları olacak. Sürüşü kesinlikle harika. Bence fiyatına göre gerçekten iyi bir araba ve ona sahip olmak size büyük keyif verecektir. Herkese bol şans. Teşekkürler. James için yapabileceğimin en iyisi bu, değil mi?
1: Satışımız başlıyor. Açılış teklifi 8000'den başlayabiliriz. 8000 veren var mı?
0: 8000.
1: Başlayalım lütfen.
0: Vay canına, artış var. 8000. Hayret. Vay canına.
1: DS21 için sadece 8000. 8500.
0: Teşekkürler.
1: Teşekkürler.
0: Yukarı, yukarı.
1: 8500.
0: Yukarı.
1: 8500. Online teklif geldi. Harika.
0: 9000. Harika.
1: Telefondan 9500 geliyor. 10.000. Öyle düşünmüştüm, 10 evet.
0: 10.000.
1: 11.000.
0: 11.000. İşte bu. Yaklaşıyoruz.
1: 11.000 ile devam ediyoruz, evet.
0: Bu 20.000'lik bir araba.
1: 13.000. Teklifinize geri dönüyoruz.
0: 13.000. Bu daha iyi. Tamam. Hadi hadi.
1: Evet, artıran var mı?
0: Biraz
1: 13
0: daha. Evet, telefonda başka biri var, gördün mü? Uluslararası
1: 14.000 geliyor.
0: Gördünüz değil mi? 14.000.
1: Elimizde 15.000 var.
0: 15.000.
1: Eğer artıran yoksa 15.000'den satıyorum.
0: Kabul ediyoruz. Evet. 16.000 hoşuma gitti.
1: Son şans 16.000. Hepinize son kez soruyorum. Evet. Emin misiniz? 16.000'de sattım.
0: Evet.
1: 16.000'e alıcısına gidiyor. Tebrikler.
0: 16.000. Bu açılışın 4.000 üzerinde ve James'in F-Type'ının maliyetinin neredeyse yarısı. İtibarımız da zarar görmedi üstelik. Tamam James, sahneye çıktım. Mikey Boy satış konuşmasını yaptım. Senin için elinden gelenin en iyisini yaptım. Satmayı da başardık. Dinle beni şimdi. 16 bin sterlin.
2: Sen bir efsanesin. Çok teşekkür ederim.
0: Bunun seni mutlu edeceğini biliyordum. Bu orta yaş krizinde yaptığı harcamayı hafifletir. Araba için 16 bin sterlin gerçekten de iyi bir rakam. Yani umduğumdan iyi. Ben çok memnunum. Arkadaşlara iyilik yapmak harika bir duygu ama genişleme planlarımıza yardımcı olmuyor. Modifiye A5 gibi yeni ürünler geliştirmekse kesinlikle işe yarıyor.
3: Web sitesine baktım ve bunu gördüm ve diye düşündüm.
4: Bunu ilk kez yapıyoruz. Kupede muhteşem görüneceğini düşündüm. Izgarayı değiştirmek onu gerçekten öne çıkarıyor. Bence onu tamamlıyor.
3: Evet, güzel bir araba. Evet. Arabanın önündeki ızgarayı değiştirmiş olmaları hoşuma gitti. Standart olarak geldiği gibi değil. Izgara güzel olmuş. Pencerelerin etrafındaki krom kaplama da siyah ki bence daha güzel görünüyor.
0: Modifikasyonlar işe yaradı ve arabayı diğerlerinden ayırdı.
5: Çalıştır. Kemerleri takalım.
0: Anlaşmayı imzalamak için süper satıcı Darren'da.
5: Sağa doğru gidelim.
3: Tamam.
0: Şimdi Darren için bu bir ölüm kalım meselesi. Ya bu öğleden sonra işini kaybedecek ya da işini koruyacak.
5: Evet, harika bir eğlence sistemi. Yerleşik navigasyon sistemimiz var. Ama bence yaptığımız değişikliklerle çok daha sportif bir görünüm kazandı.
3: Ha, evet evet, kesinlikle.
5: Hem şık hem de çok sportif görünüyor.
3: Geliştirilmiş, değiştirilmemiş.
5: Evet, ince ve abartılı değil.
3: Evet, göze batmıyor.
5: Hayır.
3: Şu ana kadar tüm kriterleri karşılıyor. Görünüşü, sürüşü güzel, yol tutuşu güzel. Çok beğendim diyebilirim.
0: Yükseltmeler, ekstra özellikler ve muhtemelen Darren da etkileyici ama henüz el sıkışmadık.
5: Garanti konusunda biraz düşünün ve karar verin. Biz de depozito alalım. Denemek ister misiniz? Tamam.
3: Evet, evet, evet, evet.
5: Tamam, tamam.
3: Evet, çok teşekkür ederim.
0: Ha evet, yüzündeki gülümsemeyi görebilirsiniz. Planın işe yaraması çok güzel. Çok mutluyum. James'e söyledim ve ona farklı bir şey yapması için meydan okudum. Bu arabanın öne çıktığı ve o adamın özellikle buraya gelip farklı göründüğü için bize 17.990 sterlin ödediği anlamına geliyor. Diğerlerinden farklı görünüyordu çünkü yani satıldı ve parayı aldık. Para elimizde. Ne güzel. Bak sıcacık. Para. Güzel değil mi?
1: Çok teşekkür ederim.
3: Tanıştığımıza memnun oldum. Çok teşekkür ederim.
1: Kendine iyi bak. Teşekkür ederim.
3: Teşekkür ederim.
0: Bu iyiydi değil mi? Cesur bir adım attığınızda ne olacağını gösteriyor. James arabayı alıp onu farklı bir şeye dönüştürerek bunu yaptı. Yeni müşteriler buldu ve bu işi genişletmek ve ayda 70-80 araca çıkarmak istiyorsak yeni müşteriler bulmanın yolu budur. Böyle cesur adımlar atmamız gerek. Görüyor musun? Artık doldurulması gereken bir boşluk var. İçeri girip bir sonraki adımda ne satın alıp değiştirebileceğimizi düşüneceğiz.
4: Oo, evet, evet.
0: Bu açılış gerçekten çok iyi.
4: Klasik GTI Mark 2.
0: Kaputu mu çiziyorsun sen?
4: Evet, evet, evet.
0: Ne yapıyorsun? Aman tanrım, bütün yan tarafını kesmişsin. Olamaz. Ah James, bu efsanevi.

0: Ben Chris.
1: Ben Max.
0: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
1: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
0: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
1: Hem de kusursuz bir hassasiyetle.
0: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
2: Klasik araba kurtarma Almanya, Salı 19.30'da D-Max'te.
3: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
4: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
2: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
5: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
6: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
5: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
6: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
2: Unutulmuş hazineler yeni sezonuyla 13 Temmuz'dan

0: Hurda avcıları tamirat. Lamba ustası Jolene 19. yüzyıldan kalma karakol lambasını gözaltına aldı.
1: Şuna bak, bu sağlam.
0: Metal ustası Ted güzel fakat yıpranmış bakır küveti tamir ediyor.
2: Parçalandı. Aman tanrım.
0: Ahşap ustası Alex geleneksel İngiliz sandalyesini yeniden tasarlıyor.
3: Çok uzun olursa sallanırken düşecek gibi olursunuz.
0: Antika işi de başarının sırrı restorasyondan geçer.
4: Burada gerçekten çok güzel bir ayrıntı var.
0: Her bir antikacı çoğu insanın hurda olarak gördüğü ürünlerdeki...
3: Eldiven gibi oturacak.
0: Saklı cevheri görebilen bir zanaatkar ordusuna ihtiyaç duyar.
1: Bunu hayata döndüreceğimiz için çok mutluyum.
5: Bu koltuğu bir çalışma odasında hayal edebiliyorum.
0: Bazıları 100 yıllık aile geleneğini sürdürürler.
6: Bu yapabileceğimiz en geleneksel halde oldu.
0: Bu restoratörler çok yetenekli.
2: Yapmış olduğum bu parçanın güzelliği büyüleyici.
0: Mesleki sırları var.
7: Pek çok yıldızla bunu yapabilirsiniz. Yüzeye dokunun, kuru olduğundan emin olun, hafifçe uygulayın.
0: Drew Pritchard.
8: Harika bir ses, öyle değil mi?
0: Ve işinin ehli diğer antikacılara yardım ediyorlar.
9: Merhaba çocuklar.
3: Bu sefer ne getirdin bakalım?
0: Unutulmuş hurdaları gözde mücevherlere çeviriyorlar.
10: Bunlar muhteşem olmuş. Harika değil mi?
0: Jolene Farmer 16 yaşından beri antika lamba tamiri yapıyor. Londra'da bir atölye açtığından beri uzmanlığını her türlü lambayı kurtarmaya adamış. Bugün oldukça zorlu bir proje hakkında antikacı Drew Pritchard'la konuşmak için Kovmi'ye geliyor.
1: Benim için güzel bir iş olduğunu söyledi. Dükkanda neyle karşılaşacağımı bilmiyorum ve kolay olmasını da beklemiyorum.
8: Bugün Jolene'in çok hoşuna gidecek bir parçam var. Ama benden nefret edebilir. Dürüst olalım. Bayağı kötü durumda ama boyutları gayet iyi ve tarihimizden izler taşıyor. Bence onu kurtarmalıyız.
1: Vay canına, merhaba.
8: Merhaba, nasılsın? Şunun haline bak.
1: Bu da ne böyle?
8: Kocaman bir polis karakolu lambası. Direğe bağlananlardan. Üstünde de kraliyet tacının basit bir versiyonu var.
1: Tamam.
8: Bayağı bir sorunu var.
1: İlk izlenimim şu, sanki elimde kalacak gibi duruyor.
8: Haklısın.
1: Kapağı çalışıyor, harika.
8: Boyayı kazıdığında böyle kalır mı bilmiyorum.
1: Evet, onu bir arada tutan boya olabilir. Bununla ilgileniyorum. Çünkü böyle bir lamba üstünde hiç çalışmadım. Benim için çok ilginç olacak.
8: Bayağı eski bir parça.
1: Bayağı eski olmalı, bunlardan daha önce hiç görmemiştim.
0: Mavi lambalar 1860'ın başlarında karakolların önünde görünmeye başladı. Gaz yağıyla çalışan bu lambalar Victoria dönemindeki sokak lambalarının kopyasıydı. Tek farkı mavi olmasıydı. Bu renkli lambalar siste de aydınlatıyordu. Ve bu lambayı gördüklerinde yolunu kaybedenler kurtulduklarını anlıyorlardı.
8: Evet, nereden başlayalım? Şurada bir taç vardı. Evet.
1: Bir parçası eksik.
8: Çerçeveye gelecek olursak, eğer boyanın altına bakarsan orijinal bakır pasının durduğunu göreceksin. Bunu ortaya çıkarmalıyız.
1: Evet.
8: Bir sonraki adım, buraya kavisli tek parça bir beyaz ya da opalin cam koymak. Kalıntılarını görebilirsin.
1: Paslanmış.
8: Bu orijinal camı. Şu polis yazısı yanlış.
1: Evet.
8: Doğru olanı bu.
1: Tamam.
8: Bence bu orijinal ve o dönemden kalma. Bunu koyalım.
1: Peki nasıl sergilenecek?
8: Elimizde diğer işlerden kalma direk var. İş görür. Lambaya yakışır. Güzel. Yani şu ki bedavaya geldi diyebiliriz. Çünkü beş para etmez. Yani baksana şuna. Her bir yanı hasarlı ve kırık. Var olmasının dışında elle tutulur bir yanı yok.
1: Bir şekilde hallederim, eminim.
8: Peki. Güzel. Lambayı sana gönderirim.
1: Teşekkür ederim.
8: Güle güle. Sağ ol. Çok fazla işi var. Boyası kazınıp cilalanacak. Kablo çekilip kırıkları tamir edilecek. Baştan sona yenilenecek.
0: Karakol lambası 2 gün sonra Jolene'in atölyesine geliyor.
1: Drew bana epey bir iş olan bu polis lambasını verdi. Buna bayıldım. İşim biraz zor. Ama boya ve pası kazıyıp geride ne kaldığını görmeden Çoy yerini nasıl tamir edeceğini tabii ki bilmem mümkün değil. Önce inceleyeceğim. Üstünde bayağı bir macun var. Şuna bakın. Ne kadar kalın. Gördünüz mü? İskeleti sağlam mı? Bunu hala bilmiyorum. Yer yer metal kısımlar o kadar aşınmış ki inanılmaz derecede incelmiş. Sanki kemirilmiş gibi. Ve Drew hepsinin kalmasını istiyor. Bu da tacın bir parçası galiba. Parçası eksik. Taç şeklinde olması için bunun böyle durması gerekiyor. Tacı yenileme fikri hoşuma gitti.
0: Polis lambalarındaki taç İngiliz kraliyet ailesinin taç giyme törenlerinde taktığı 13. yüzyıldan kalma St. Edward tacından esinlenerek yapılmış taç, 4 yarım kemerden oluşuyor, ortasında zambak var.
1: İçimden bir ses dokunduğumda kopacak diyor. Ve gördüğünüz gibi koptu. Şuna bak, bu sağlam. Böyle görünmesi lazım. O kadar da sağlam değilmiş. İşin sonunda nasıl görüneceğinden pek emin değilim doğrusu. Restorasyonu nereye taşıyabileceğime bakmalıyım.
0: Ted Ellie'nin atölyesi Dorset'ta Korf Kalesi'ne çok yakın. Ted 6 yıl öncesine kadar klasik araba tamircisiydi. Şimdi ise metal işleriyle uğraşıyor. Ama bugün Ted'in kaporta ustalığı iş görebilir çünkü antikacı Tony Gearing ona bir restorasyon felaketinin kurbanı olan bir antika parça getiriyor.
9: Tipik bir parlatıp satma vakası. Güzelleştirmeye çalışmışlar ama tek yaptıkları şey mahvetmek olmuş. Ama kurtarılabilir.
2: Bugün Tony gelecek. Tony'nin getirdiği şeyleri hep sevmişimdir. Daima ilginç ve farklı şeyler getirir. Epey büyük olduğunu söyledi, bu yüzden çok meraklandım. Merhaba Tony.
9: Ted, nasılsın dostum?
2: İyiyim, sen nasılsın bakalım?
9: Harikayım, sana bir şey getirdim. Bu güzellik. Pekala, bakalım mı?
2: Oo. Bir küvetmiş.
9: Küvet, evet.
2: Sana söyleyeyim bak, kolay bir iş değil.
9: Buna 1000 sterlin ödedim.
2: Tamam.
9: Champagne bölgesinden geliyor. 1800'lerden kaldı. Hı-hı. Çok güzel bir bakır küvet ama mahvetmişler.
2: Evet. Su kaçağını kesmek için iyice bir lehimlemişler. Görünüşe göre birileri üstün körü tamir edip göründüğünden daha farklı göstererek bunu satmak istemiş.
0: Fransızlar bakır küvetleri estetik oldukları için çok severlerdi. Şekli Prova'yı andıran 19. yüzyıldan kalma bu tasarım kayık ya da sandal küvet olarak bilinir. Ama hasar gördüğüne ve yakın bir zamanda amatörce restore edildiğine dair izler var. Bu buzdağının görünen kısmı olabilir.
2: Şurayı söküp bir bakalım. Evet, baksana.
9: Evet. Yepyeni bir çubuk.
2: Yepyeni bir çubuk.
9: Lehim de yapmışlar.
2: Evet. Ayrıca şu korkunç kahverengi macunu çekmişler. Alt kısmında oldukça bir iş var. İmkansız değil. Hala kurtarabiliriz bunu.
9: Süper.
2: Kaldıralım mı?
9: Evet, lütfen.
2: Dış kısımdaki berbat yeşil boyayı kazımamız gerekiyor.
9: Eşsiz bir şey olsun istiyorum. Ne önerirsin?
2: Pürmüzle yakabiliriz. Hem de doğal bir işlem. Bakıra biraz ısı uygulandığında vay be şuna bak diyeceksin.
9: Tamam, seni meşgul etmeyeyim. Sağ ol Ted. Görüşürüz.
2: Güle güle kolay dostum. Gelsin. Tony'nin en iyi yanlarından biri de bazen özgürce hareket edebileceğim şeyler getirmesi. Tamam, işte burada. Küvet. Önce parçalarını ayırmamız gerekiyor. Üst kısmı soyup alt kısmı sökmeliyiz. Böylece neyle karşı karşıya olduğumuzu rahatlıkla görebiliriz. Öncelikle üst kısımdaki çeliği sökeceğiz. Bu bakır yaşından dolayı oldukça sert olacaktır. İşimi kolaylaştırmak için uç kısımlarını ısıtacağım ve köşeleri biraz yumuşatacağım.
9: Evet.
0: Metal tavlama işlemiyle bakır yumuşatılır, kolayca bükülebilir hale getirilir. Isı verildiğinde eski bakırdan yeşil bir alev çıkar. Bu da küvetin gerçek yaşını gösterir.
2: Üst kısım tavlandı. Yumuşaması gerekiyor. Şimdi de yalnızca karga burun kullanarak köşeleri kaldıracağım. Aletin üzerine maskeleme bandı çektim. Bu zararı minimuma indirecektir. Hafifçe kaldırıp teli çıkarmaya çalışacağım. Parçalandı. Bunun olmasını istemiyordum. Bakırın ince kısmı biraz parçalandı. Bakalım ne olacak. Aman tanrım.
0: Birkaç yeri daha ayırdıktan sonra halkaya ulaşılabilir.
2: İşte başlıyoruz. Hadi bakalım.
0: Şimdi ikinci halkayı çıkaracak. Ona küvetin altını sökerek ulaşabiliyor.
2: Evet, rezalet. Rezalet, rezalet, rezalet.
0: Buradaki bakır üst kısımdakinden daha kötü.

0: Kolay oldu. Belli oluyor. Bu eski olan, bu da yeni olan.
1: Küvet epeyce bir soruna neden olduğu tedirginliği daha yeni başlıyor.

0: Metal ustası Ted bir zamanlar bir Fransız çatosunun banyosunu süsleyen, 19. yüzyıldan kalma bir bakır küveti restore etmeye çalışıyor. Ama o kadar sorunu var ki kullanılmaz halde.
1: Ah, içinde delik var. Vay canına, su akıp gider değil mi?
0: Ted, küvetin su geçirmemesini sağlamak için tabandaki tüm göçükleri ve çukurları düzeltmek zorunda.
1: Saç bükme makinesinde yapacağım. Bu makine metal levhayı şekillendirmede kullanılıyor. Ağırlıklı olarak 1930'larda uçak ve araba panellerinde kullanıldı.

0: Düzleştiğini görüyor musunuz? Metaldeki gerginliği alıp istediğimiz şekli yakalıyoruz. Süreç yavaş ilerliyor ama sonuçta başarıyoruz işte.
1: Bakırda çok fazla göçük olduğu için biraz eğri duruyor. Ted düzgün hale getirmek zorunda.
0: Fazla baskı uygularsam esnemeye başlar. Özellikle de bakır şu an oldukça yumuşak olduğu için esner. Eğer esnerse sallanıp durur. Bu işlem bilinçli bir şekilde yapılmalı, yoksa ayarı kaçırabilirsiniz. Çıkarıp bir bakalım şimdi. Şu an ne kadar düz olduğunu görebiliyorsunuz. Göçükler kaybolmaya başladı ve giderek eski şekline dönüşüyor.
1: Bakırı düzelten Ted şimdi de çekiçleyecek, düzleyecek ve her bir deliği kaynaklayacak. Yoksa Tony'nin kârı tapa deliğinden süzülüp gidebilir. Taban su geçirmez ve düzgün olduğuna göre dikkatini gövdeye çevirebilir.
0: Bakır küvetin üzerindeki bütün çatlakları ve yarıkları tamir ettim. Hala çok işim var çünkü hala göçükler ve çukurlar var ama ondan daha önce etrafına yeni bir çelik halka koymam gerekiyor. Yeni çelik küvetin üstünü sağlamlaştıracaktır.
1: Ted yumuşak bakırda göçüğe neden olmamak için köşelere yerleştireceği yeni halkaları ahşaptan üretecek.
0: İşte oldu. Tak tak tak.
1: Halka üstündeki bakırı çekişleyerek kayık tasarımını tekrar ortaya çıkarıyor.
0: Çok daha iyi görünüyor değil mi? Halkayı yerleştirip bakırı büktükten sonra gayet güzel oldu. Küvetimiz yakında hazır olacak. Evet, gerçekten hazır olacak.
1: Lamba tamircisi Jolen, harap haldeki karakol lambasıyla yavaş bir ilerleme kaydedebiliyor.
2: Bakalım çıkacak mı? Aa, bu kıpırdamıyor bile. Kesinlikle çok zor.
1: Boyayı elle kazıyor. Bir de yerlerini kılavuzla açıyor. Bir sonraki aşamaya, yani taca geçmeden önce iç kısımdaki pasları hallediyor.
2: Taçtan geriye bunlar kalmış. Buraya lehimli olması lazımdı. Bu parçadan tekrar yapmalıyım. Kabaca ölçüyorum. Kavisi de şu şekilde göz önüne alırsak yaklaşık 20 santim. Ve alta doğru sivriliyor. Ama çok da değil. 4 santimden 3 santime düşüyor. Harika. İki yana da 5 milimetre ekliyorum. Bükerken köşeleri güçlendirmiş olacağız. Bu şekilde. Bu üst tarafı ve bu da alt tarafı. Nasıl şekilleneceğini görüyorsunuz. Bu şekilde. Metali büküyorum. Makinem olmadığı için bunu elle yapıyorum. Bu biraz zor. Gördüğünüz gibi yavaşça yapıyorum. Oluyor. Yassılaşmaya başladı. Orijinal parça oldukça kavisli ve şansa bakın ki bu tenekenin etrafına da tam uyuyor. Bayağı ince bir bakır olduğu için çok yumuşak. O yüzden fazla ısı vermemem lazım, yoksa erir gider. Aceleye getirmemek lazım, yoksa köşeler çok sivri olabilir. Pekala, fena sayılmaz. Üst kısmın kavisini oldukça güzel yapmayı başardım. Orijinaline çok güzel uyuyor. Köşeleri de halledersem hemen hemen hazır.
1: John'in yeni kemerle ilgili daha fazla bir şey yapmadan önce örnek olarak kullandığı eski kemeri tacın geri kalanına kaynatmak istiyor.
2: Bu profili buraya lehimleyeceğim. Lehimlemeden önce yüzeyi güzelce temizlemem lazım. Lehime başlamadan önce uygulama alanınızın çok ama çok temiz olması lazım. Çünkü en ufak yağ ya da kir güzelce lehimlenmesini önler ve parça düşüp gider. Yüzey alanı çok küçük olduğundan sağlamlaştırmak için lehim damlatıyorum. Tamamdır, gayet sağlam. Sonuçtan memnunum. Taç buraya yerleştirilip köşelerden lehimlenecek. Parçanın tam uyduğunu görebiliyorum. O yüzden lehim aşaması sorunsuz geçecek diyebilirim.
1: Kemerler yerleştirildi ama daha çok iş var. Kemerlerin ortasında zambak yer alıyor ki onu da yarısı ya kayıp ya da kırık.
2: Gördüğünüz üzere lambanın sağlam bir yeri yok. Hemen hemen her şeyini elle yapıyorum.
1: Adli tıp inceliğiyle yapılan bu iş Jolene'nin birkaç haftasını daha alacak. Ustası Ted, küvetin şeklini düzeltip gerginliğini almaya başladı. Üst halka yerleştirildi. Şimdi sıra alttakine geldi. Ama kendisinin tasarladığı yepyeni taban saçına uyması gerekiyor.
0: Küvetin tabanı oldukça kötü durumdaydı. Ben de onun için tamamen yeni bir taban saçı yaptım. Orijinal şeklini korudum. O halde küvete yerleştirip olup olmadığına bir bakalım.

0: Yerleştirdim ve tam oldu. Çok güzel oturdu.
1: Alttaki çubuğu yerleştirmeden önce küvetin boyasına sihirli bir dokunuş yapacak.
0: Umarım Tony beğenir.
1: Birkaç gün sonra Tony Gehring, Ted'in kıymetli kayık küvetine neler yaptığına bakmak için Dorset'a gidiyor.
2: Ted'in bilim kurguya olan tutkusunu biliyorum. Umarım hayal gücünü zorlayıp 200 yaşında olması gereken bir küveti olduğundan farklı göstermemiştir. Bayağı bir gerginim aslında. Günaydın dostum.
0: Merhaba Tony, iyi misin?
2: Çok iyiyim Ted. Galiba küvetim burada.
0: Çok uğraştım. Evet. Bakmak ister misin?
2: Sanki acı çekmiş gibi duruyorsun.
0: Çok uğraştırdı ama.
2: Evet. Aman tanrım. Orijinal gibi duruyor. Ted, harika olmuş. Sanki alevle ısıtılmış gibi.
0: Evet, sanki alevler malzemeye hapsedilmiş gibi değil
2: Bakıra.
0: Mi? Evet.
2: İşte şimdi Fransız şatosundan çıkmış gibi duruyor.
0: Eski yalak görüntüsünün aksine öyle değil
2: Aynen
0: mi?
2: Aynen öyle. İşte şimdi içecekle doldurulmayı hak ediyor.
1: Tony küveti aldığında çok kötü bir restorasyondan geçmişti. Yüzey gerilimi oluşmuştu ki bu da suyla doldurulduğunda yanların eğrileceği alt kısmın su sızdıracağı anlamına geliyordu. Dış kısımda da yoğun bir pas tabakası vardı. Ted küveti su geçirmez hale getirip yanların gerginliğini aldı. Yani küvet kullanılabilir. Modern tesisata uygun olması için yeni bir taban yapıp iç kısmı çekiçledi. Zengin bakır tonlarını öne çıkarmak için dışını pürmüzle yaktı.
0: Aslında bir şey daha var Tony. Sana özel bir hediyem var.
2: Oo.
0: Evet, oldukça özel bir şey. Ellerimle yaptım bunu sana.
2: Peki. Oh, müthiş. Gerçekten. Bunu sen mi yaptın? Aa, Ted.
0: Deliye de sığıyor.
2: Galiba buna 2800 isteyeceğim.
0: Evet. Tapa bile tek başına 2800
2: eder. Sahiden öyle. Son dokunuşuna bayıldım. Pastanın üstündeki çilek gibi oldu. Bayıldım. Hadi kamyonete taşıyalım.
0: Tamam dostum.
2: Götürüp satalım. Şuna bak. Şahane. Küveti gören herkes aşık olacaktır ve hemen içine atlayıp köpüklü bir banyo yapacaktır. Şahane olmuş. Gerçekten. Ted muhteşem biri.
0: Sorun yaratıcı olup bir şeyleri tamir etmek ve güzelleştirmek. Harika. Bayılıyorum.
1: Colvin Körfezi'nin etkileyici sahilinde cila ustası Alex Webster ahşap antika tamiri ve restorasyonu işi yürütüyor. Bugün Yorkshire'dan antikacı Rob Kane'i bekliyor. Rob fikrini Alex'in yardımıyla hayata geçirebileceğini düşünüyor.
3: Bugün York'a ait harika bir parçayı gallere getiriyorum. Her şeye sahip. Harika bir hikayesi var. Harika bir parça.
4: Rob'un ziyaretlerine bayılıyorum çünkü şahane biri. Bir araya geldiğimizde fikirler havada uçuşuyor. Bu da harika bir bağ kurmamızı sağlıyor.
3: Alex.
4: Rob.
3: Nasılsın?
4: Seni görmek güzel.
3: Sıradan bir sandalye değil.
4: Ne olduğunu biliyorum.
3: Evet, çoban sandalyesi. Evet. Yorkshire'dan aldım. Eski bir çiftlikte duruyordu. Hikayeyi bilirsin. Bahar aylarında kuzuları otlatmaya çıkan çiftçi buraya saman doldurup oturur. 1900'lerin başı.

0: Köpekler kolları kemirir.
1: Bahar çiçeği değil mi?
0: Evet, ayrıca büyük de kocaman
1: bir şey. Baktığında ne kadar kabaca yapıldığını görebiliyorsun. Birinin bunu çiftlikte ilkel aletlerle yaptığını hemen anlıyorsun. Evet. Ama bunları harika kılan şey de bu. Çeşitli tuhaf malzemelerden yapıldığını görebiliyorsun değil mi? Bak mesela evet. Bu bir kapı paneli.
0: Bayıldım. Evet. Baksana, kalmasını istiyorum.
1: Büyüleyici.
0: Evet, evet.
2: Koyunculuk yapılan yerlerde bu kocaman sandalyelere çok sık rastlanırdı. Yoğun kuzulama dönemlerinde çobanlar geceleri bu sandalyelere kıvrılıp yatarlardı. Bu konforlu mazi Rob'un yaratıcılığını canlandırdı.
0: Geçen ay samanlıkta bu sandalyede otururken şairane bir biçimde eski günleri düşlüyordum. Sallanmasını istiyorum.
1: Tamam. Genelde bir sandalyeyi sallanan sandalyeye çevirmek tuhaf olur ama böyle güzel bir parçaya güzel ve sağlam bir mekanizma yapılabilir evet. Diye düşünüyorum. Bana göre bu kollar bayağı kemirilmiş, değiştirilmesi gerekiyor.
0: Evet. Ayrıca minder yaptırmayı da düşünüyorum. Aklımda bir malzeme var.
1: Yün.
0: Yün.
1: Yün olması evet, gerekiyor. Evet. Galler kumaşı da olabilir.
0: Evet.
1: Minderleri Craig'e yaptırırım. Geriye bir tek Yorkshire Galler karışımı bir şeyler ortaya çıkarmak evet. Kalır değil mi?
0: Evet, harika.
1: Evet, kaça aldın peki?
0: 450.
1: Bence ucuzmuş.
0: Değil
1: evet,
0: mi?
1: Bence çok ucuz, çok evet. Uygun.
0: Düzeltebilirsek açgözlülük yapmadan 800 ila 1200'e satabilirim herhalde.
1: Bana sorarsan daha fazla kazanabilirsin. Ben daha iyiyim Selim.
0: Harika o halde. Alex, seni meşgul etmeyeyim. Bakalım
1: çalışmaya
0: ne olacak.
1: Başlayalım o zaman.
0: Harika.
1: Güle güle.
0: Sağ ol. Görüşürüz.
1: Bu belki de bana getirdiği en pahalı ya da en zorlu iş olmayabilir ama beni şu ana kadar en çok heyecanlandıranlardan biri oldu diyebilirim. Güzelliğini görmüyorsanız sizde bir sıkıntı var demektir. Bununla ilgili birkaç endişem var. Boyutunu ve sallanan sandalye mekanizmasını düşünürsek bayağı bir yükselecek. Eğer çok uzun olursa düşme tehlikesi yaşarız. İleri geri hareket ederken dengeli bir şekilde sallanmazsa sağa sola da sallanır ve bu sefer mideniz bulanır. Çok da rahat olmaz. Bu nedenle iki parçanın da tamamen aynı olması gerekiyor. Birini kestiğinizde onu ikincinin kalıbı olarak kullanmalısınız ki ikisi de tamamen aynı olsun. Şimdi çok dik olmayacak şekilde bir kavis vermeliyim. Sonra da iki yana yuvarlak bir alan yapacağım. Bu da çok fazla ileri geri sallanmasını önleyecek. Yoksa bu büyüklükteki bir sandalye ciddi yaralanmalara sebep olabilir. Yuvarlak kısımları elde etmek için sarı boya kutumu kullanıyorum. Kollarla da uyumlu olacak. Her bir uca yuvarlak bir parça çiziyorum. Bunları bir kemer yardımıyla birleştirip hoş bir görünüm elde edeceğim. Aşırıya kaçmama gerek yok. Mekanizmaya güzel bir hava katsın yeter. Bu kadar işimizi görecektir. Hem sağlam olsun hem güzel görünsün. O yüzden çok kibar davranmalıyım.
2: Çizim işini bitiren Alex, şerit testereyle ana parçayı kesmeye koyuluyor. İnce detaylar için ise daha kullanışlı bir dekupaj testere kullanıyor.
1: Büyüklük olarak tam da istediğim gibi ve sallanma açısındansa mesafesi de gayet iyi görünüyor. Şu an pek sallanmıyormuş gibi görünebilir ama üstüne sandalye geldiği zaman bayağı bir sallanacağını garanti ediyorum.
2: Sandalye sallanacağı için Alex'in yeni bir açı oluşturması gerekiyor. Bunun işe yaraması için de eski sandalyeye yeni bir ek parça gerekir. Duruma göre bakarız planıyla hareket ediyor ki bu da özgüven ve deneyim gerektirir.
1: Emin olmadan kesim yapmamanız gerekiyor. Çünkü bir kere yaptı mı geri dönüşü yok. Çok göze çarpar. O yüzden burası oldukça önemli bir kısım. Eğer yanlış yaparsam yan paneli mahvederim.
2: Lamba tamircisi Jolene, antikacı durum için eski püskü bir karakol lambasını restore etmeye çalışıyor. Metal aksamı onardı, şimdi camı takması lazım. Daha da önemlisi polis yazan mavi camı onarması lazım.
3: Söz konusu cam ustalık gerektirir. Camın asitle dağlanması lazım. Daha önce böyle bir şeyle karşılaşmadım.
2: Camı West Midlands'taki bir cam ustasına yaptırıyor. İşlerin nasıl gittiğine bakmak için Alistair Malcolm'un atölyesine gidiyor.
3: Merhaba.
4: Merhaba. Memnun oldum.
3: Ben de.
4: Gidip gönderdiğim parçaya bakalım. Çok etkilendik. Fotoğrafta göründüğünden çok daha büyükmüş doğrusu.
2: Jolene lambayı ve kırık camı ölçü alması için Alistair'a önceden göndermişti.
4: Öncelikle renkli cam yapmak için cama bir film çektik. Elle yaptığım için epey bir kabarcık olduğunu dikkat edersen
3: evet,
4: burada görebilirsin.
3: Evet, hissediliyor.
4: Ama üstünde saydam cam var. Altında çok ince bir mavi katman var. Altındaki saydam camı ortaya çıkarmak için mavi cam katmanını işleyeceğiz ve yazı kendiliğinden ortaya çıkacak.
2: Mavi cam lambanın yanlarına gelecek. Cam kesme işi Alistair'ın eşi Terry'de. Camın kesilmesinin ardından örnek yazı üstüne yerleştiriliyor. Sıra Alistair'ın uzmanlık alanına yani kumlamaya geliyor.
4: Evet, şunu içeri koyalım.
3: Cam yüzeyine inmek ne kadar sürüyor?
4: Yaklaşık 30 milimetrelik bir alanı kumlayacağım. Muhtemelen o katmana ulaşmak 5 dakika sürebilir. Nasıl temizlendiğini görebilirsin. Pür dikkat izliyorum çünkü isteyeceğim son şey fazla derine inip camı fazla inceltmek olur. Ayrıca maskeleme bandımız çıkarsa mavi camı kumlamaya başlarım. Ve maviyi yerine geri koyamam. Çok ve kesinlikle çok dikkatli olmalıyım. Pekala, çıkarayım da ne durumda olduğumuza bir bakalım. Evet,
3: dokunabilir
4: işte
3: miyim?
4: Evet, evet. Dokunabilirsin.
3: Çok güzel.
4: Evet, kesinlikle bayağı güzel. Hatta orijinal halinden çok daha iyi. Uzaktan çok hoş görünecek, öyle değil mi? Ne dersin?
3: Işığa tutabilir miyiz?
4: Evet, elbette.
3: Vay canına, şahane olmuş. Çok iyi duruyor.
2: Bir saatin ardından panelin biri hazır.
4: Çok güzel oldu değil mi?
3: Bu kadar emeğe değer. Çok emek harcadın.
4: Evet.
3: Güzel bir gün oldu. Gelmeme izin verdiğin
4: rica
3: için
4: ederim,
3: teşekkür ederim.
4: Rica ederim.
3: Panellerden birini gördükten sonra nasıl görüneceğini hayal edebiliyorum. Oldukça değişecek ve çok tarz bir parça oldu.
2: Alex, Rob'un 100 yıllık sandalyesinin kol dayamalarını değiştiriyor.
1: Pekala. Zorlanmadan çıktı.
2: Köpekler nesiller boyunca kolları kemirmiş. Zaten akıllarındaki tasarıma da uymuyor.
1: Bu kol genel olarak tam da istediğim gibi. Şekli harika, ilkel bir tarzı var ama kolun ucunun biraz uzatılması gerekiyor. Biraz boyayıp eskitebilirim. Böylece tasarımın geri kalanına da uyum sağlar.
2: Kollar ve sallanan ayaktaki dairesel süsleme tasarımı dengeleyecek.

0: Oo, şuna bakın. Bence kocaman olduğu için daha iyi görünüyor. Böyle çok daha iyi oldu. Harika bir gelişme bence. Artık bunu kalıp olarak kullanabilirim.
1: İşe yarayıp yaramadığını görmeden önce bir kol daha yapıyor ve onları eskitiyor.
0: Oldukça riskli bir hareket. Destek almam gerekiyor. İşte kader anı.
1: Colvin Körfezi'nde kader anı. Sallanan ayakların işe yarayıp yaramadığını görme zamanı.
0: Doğru açıda kesip kesmediğimizi öğrenme zamanı geldi. Masa yerine yerde denesem daha iyi olacak galiba. Gayet iyi sallanıyor. Ne çok ileri ne de çok geri gidiyor. Bence dengesi oldukça iyi. Masadan düşmeden bıraksam iyi olacak galiba.
1: Sandalyenin parçalarını birleştirmek uzun sürmüyor. Yeni kollar yerleştirildi. Gevşek tahtalar da eski bir çam parçasıyla sıkılaştırılıyor.
0: Harika.
1: Sallanan ayakları yerleştirmeden önce yapılması gereken ilk iş yeni yaptığı ahşap parçalarını eskitmek.
0: Şu an yanımda sıcak su ve çamaşır suyu var. Pürüzlü hale getirip yüzeydeki boyayı sökmek için sünger kullanıyorum. Umarım sandalyenin yıpranmış görüntüsüne uyum sağlayabilir.
1: Alex'in hedefi yeni ve eski ahşap parçalarını uyumlu hale getirmek. Çamaşır suyu kollara nüfuz ederken o da eski ahşap parçalarını temizliyor.
0: Bulaşık teli kullanarak yüzeyi iyice ovuyorum. Bununla kiri ve tozu temizlemiş de oluyorum. Kuruyunca tıpkı çamaşır suyuyla yıkanan kollar gibi soluklaşacağını düşünüyorum. Bu kadar kısa süre içinde kolların kurudukça temizlediğim ahşapla uyumlu hale geldiğini görebilirsiniz. Benim için iyi işaret. Çok mutlu oldum ama asıl sonucu cila gösterecek. Nasıl olduğunu görmek için çok az cila sürüyorum. Umarım Rob geldiğinde gördüğü şey hoşuna gider.
1: Sandalye hazır. Artık Rob Kane'e teslim edilebilir.
2: Çoban sandalyesini almaya geldim. Gözüme uyku girmedi çünkü Alex'ten epey bir değişiklik yapmasını istemiştim. Alex'in dediklerimi yaparak hayalimi gerçekleştirdiğini ümit ediyorum. Alex,
0: Rob,
2: nasılsın?
0: Seni görmeye sevindim. Nasılsın?
2: İyiyim, gerginim.
0: Gergin olmanı gerektirecek hiçbir şey yok.
2: Hareket ettiğini görüyorum.
0: İpucu gibi.
2: Evet, evet.
0: Hazır mısın? Bence
2: peki.
0: Bayılacaksın.
2: Evet. Oh, evet. Güzel. Çok güzel duruyor.
0: Evet.
2: Mekanizma harika olmuş. Sandalyeye bağladığın ahşabın üstündeki işleme eşsiz bir şey olmuş.
0: Evet.
2: Çıkıntıya da gerçekten bayıldım. Çok güzel. Fren görevi
0: evet.
2: Görmesini sağlamışsın.
0: Evet.
2: Duruşu da güzel. Dik duruş sağlayan
0: güzel
2: sandalyelere benziyor.
0: Evet.
2: Evet, televizyon koltuğu gibi.
0: İnsanı cezbediyor. Craig minder de yaptı.
2: Craig harika bir iş çıkarmış.
0: Evet.
2: Çok güzel.
0: Evet.
2: Ağır ve pahalı duruyor. Çok
0: evet.
2: Güzel. İçimdeki çocuk hemen buna oturmak istiyor.
0: Otursana artık.
2: Oturalım
0: hadi,
2: bakalım.
0: Amaç
2: evet.
0: O zaten.
2: Bir bakalım. İşte bu evet.
0: Çok güzel değil mi?
2: Evet, sallanan sandalye gibisi yoktur.
0: Aynen.
2: Şairane bir yanı var.
0: Evet.
2: İnsana çoban köpeklerini, ufacık kuzuları hatırlatıyor. Tarihi bir parça gerçekten. Harika, çok da rahat. Gerçekten sağlam bir şey Alex.
1: Sandalye Alex'e geldiğinde harap vaziyetteydi. Ahşap parçalar kurumuştu ve gevşekti. Kollar kemirilmişti. Sandalye pek rahat değildi. Alex harika bir sandalye yaptı. Yeni yuvarlak kollar denge sağlıyor. Craig'in kas tüyü minderleri rahatlık sağlıyor. Alex'in atıl durumdaki keresteleri kullanıp yeni bir şeyler yapması ise orijinal fikre göz kırpıyor.
0: 450'ye aldığını söylemiştin galiba.
2: Evet, bu eski sandalyeyi 450 ödedim. Evet. Eski parçalar kullandığını söyledin ki buna bayıldım. Yani parçaları eski.
0: Ben hiç para
2: harcamaman harika bir şey değil mi?
0: Peki kaça satacaksın?
2: Şöyle bir bakıyorum ve sanırım 1500'den aşağı bir teklifi kabul etmeyeceğim.
0: Evet.
2: İnanılmaz. Karma evet. Bir parça. Kocaman, devasa, dokusu güzel, rengi güzel.
0: Sallanması
2: açıkçası
0: da...
2: Açıkçası müthiş evet. Bir parça. Harika bir sallanan sandalye. Hadi arabaya taşıyalım.
0: Bu da bitti ha?
2: Şahane. Müthiş.
0: Tuttun mu?
2: Evet. Ne zaman bir çiftçiyle konuşsam, dedelerinin çöpe attığı şeylere şaşırıyorlar. Eğer bunu aldığım çiftçi burada olsaydı, iki şey yapardı. İlk olarak bu kadar para ettiğine gülerdi. İkinci olarak da keşke ben sallanan sandalye yapsaydım derdi.
1: Jolen sonunda polis karakolu restorasyonunda tünelin ucundaki mavi ışığı görebiliyor. Sıra son aşamada yani kablo döşenmesi.
3: Gördüğünüz şu bakır parça çürümüştü. Ağırlığı taşıyamıyordu ve pek de sağlam değildi. Ben de destek olarak şu kalın parçayı ekledim. Eski gaz borusunu sıkıştırıyor. Aslına bakılırsa bunu eski bir şamdandan aldım. Orijinal gibi duruyor ama değil. Bu da bronz bir düğü ve hızlıca bağlayacağım. Sanki uzun süredir buradaymış gibi görünecek. İşte oldu. Hazır. Kabloları şimdi eklemeyeceğim. Çünkü önce direğin içinden geçirmemiz lazım.
1: Jolene birkaç gün sonra karakol lambasını Drew'a teslim etmek için Kuzey Galler'e dönüyor.
3: Drew nasıl görüneceğini biliyor mu emin değilim. Umarım aklındaki şey budur. Bekleyip göreceğiz.
4: Onunla bir şeyler yapmasaydık muhtemelen hurdaya gidecekti. Tamir edilecek pek bir yanı kalmamıştı. Ortaya ne çıkardığını görmeyi dört gözle bekliyorum. Merhabalar.
3: Merhaba.
4: Nasılsın, iyi misin?
3: Teşekkür ederim.
4: Seni görmek güzel. Şahane görünüyor.
3: Teşekkür ederim.
4: Müthiş. Harika. Son gördüğümde hurda yığınıydı. Bunu da böyle değerlendirmemiz iyi oldu.
3: Işığı yakalım mı?
4: Lütfen. Canlanmaya başladı.
3: Işıkları söndürüp güzelce bakalım.
4: Olur. Aa evet. Çok fark etti.
3: Çok parlak. Evet. Ne kadar derin olduğunu hissedebilirsin.
4: Evet. Asitle mi kazıdın?
3: Hayır, kumlandı.
4: Demek kumlandı. Eskisinden çok daha güzel olmuş. Işıkları açıp güzelce inceleyelim. Evet, çok daha iyi. Üstte yassı cam var. Hı-hı. Farklı olduğu kadar zorlayıcıdır
3: evet.
4: Da. Taç da kırıktı
3: evet,
4: değil mi?
3: Bir parçası eksikti. Birkaç parça daha yapmak zorunda kaldım.
4: Evet.
3: Biri de üstünde çalışırken kırıldı.
4: Güzel olmuş.
3: Bükülmüştü. Bakır çok inceydi.
4: Evet.
3: Rengini ayarlamak falan eğlenceliydi. Dekoratif şeylere de bayıldım.
4: Rengi çok hoşuma gitti. Bakır rengine uydurdun mu yoksa orijinal
3: evet.
4: Rengi mi bu?
3: Birazı orijinal, birazını da uydurdum. Her bir yanı farklıydı.
4: Yazı kazınmış cam. Çok düzgün bir kalıp cam. Yüzeyde de mavi cam var. Onun üstünde de yazı kazınmış. Harika bir iş çıkarmış. Çok çok iyi, 10 numara.
1: Drew bu antika karakol lambasını aldığında hurdalığı boylamak üzereydi. Camı parçalanmış, bakır tacı kırılmış, metal aksamı paslanmıştı, ışığı da yanmıyordu. Jolene eksik parçaların tümünü eliyle yaptı, doğal bakır pasını ortaya çıkarmak için boyasını eliyle kazıdı. Üstünde yazı yazan mavi cam ve opalin panel bunu nadir ve tarihi bir parça haline getiriyor.
4: Eminim ki doğru zamanda, doğru yerde bunu 3000'den fazlaya satabilirim.
3: Evet.
4: 3-6, 3-8. Piyasadaki en iyilerden biri. Eline sağlık. Çok
3: evet,
4: çok
3: doğru.
4: İyi olmuş. Mükemmel, teşekkürler.
3: Teşekkür ederim.
4: Almaları için arkadaşları çağırayım. Parçalarına ayrılmak üzere olan oldukça nadir ve çekici bir tarihi parçayı kurtardığımızı düşünüyorum. Maddi getirisi ne olursa olsun bunu kesinlikle yapmaya değerdi.
3: Bu tür işler beklediğinizden daha uzun sürer. Çünkü bir türlü bitmez. Durup artık yeter demek çok zordur. Uğraşmaya seve seve devam edebilirim.

0: Bu harika. Ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
1: Yeni program Klasik Araba Kurtarma Almanya Salı 19.30'da D-Max'te. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
2: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
3: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
4: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
1: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Bu bölümde deri işçisi Martin eski bir çantayı yenilemek için hisleriyle hareket ediyor.
1: Yırtıldığını duyabilirsiniz. Farklı tonlar var ve bunlardan biri felaket olabilir.
2: Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Bu bölümde deri işçisi Martin eski bir çantayı yenilemek için hisleriyle hareket ediyor.
1: Yırtıldığını duyabilirsiniz. Farklı tonlar var ve bunlardan biri felaket olabilir.

0: Muşi patlayacak mı bilmiyorum.
1: Heykeltıraş Nick'in şansına da zor bir antika heykel çıktı.
2: Kritik bir an. Umalım da otursun.
1: Restorasyon başarılı bir antikacılığın anahtarıdır.
2: Buradaki detaylar çok ince.
1: Her bir antikacı çoğu insanın hurda olarak gördüğü ürünlerdeki...
0: Eldiven gibi oturacak.
1: Saklı cevheri görebilen bir zanaatkar ordusuna ihtiyaç duyar.
3: Bunu hayata döndüreceğimiz için çok mutluyum.
4: Bunu evdeki gösterişli bir ofiste hayal edebiliyorum.
1: Yüzyıllık aile geleneklerine dayanan ustalıklarıyla...
5: Bundan daha geleneksel olamazdım.
1: Bu restoratörler çok yetenekli.
6: Yaptığım işin güzelliği bu. Sihir gibi.
1: Mesleki sırları var.
7: Yüzüme dokundurup kuru olduğundan emin olunca başlıyorum.
1: Bu restoratörler Drew Pritchard ve...
8: Harika bir ses, öyle değil mi?
1: Diğer bilgili antikacılara hizmet ediyor.
9: Merhaba çocuklar.
0: Bu sefer ne getirdin bakalım?
1: Unutulmuş hurdaları rağbet gören mücevherlere dönüştürüyorlar.
10: Muhteşem. Harika olmuşlar. Just amazing.
1: Kuzey Galler Conwy'de antikacı Drew Pritchard işini ayakta tutmak için profesyonel restoratörlerden oluşan bir ekibe güveniyor. Bugün heykeltıraş Nick Elfie'yi çağırıp hassas bir işi konuşmak istedi.
8: Bugün Nick'e göstereceğim şey sıra dışı. Daha önce üzerinde çalışmadığını düşündüğüm türden bir şey. Ve eminim ki onun için bu bir test olacak.
2: Bu tür işte Drew için yaparken çok şey öğreniyorum. Hiçbir zaman aynı şeyi yapmıyorum. Bu yüzden umarım benim için güzel bir şey vardır. Merhaba dostum.
8: Merhaba dostum, nasılsın?
2: Benim için neyin var?
8: Bu küçük güzellik var. Aman ne abi. Düşünüyorsun?
2: Vay canına.
8: Çok renkli boyanmış Meryem figürü.
2: Oh.
8: Avrupa'dan. Güney Avrupa sanırım. Yumuşak ahşaptan. Ve kolayca ufalanıyor. Çünkü tam da bu yüzden kesmesi kolay olduğu için kullanılıyorlar. Sorunları var. Gördüğün üzere parmaklar kopmuş. Buraya biraz parça ekleyebilirsin. Nereleri çok ince oyulmuş görebilirsin. Bu heykellerden birine ne zaman dokunsam parmaklar hep daha uzun görünüyor. Neden?
2: İnsani ifade buradan geliyor. Hareket edince bilirsin, karakteri belli eden ellerdir. Bu çok zor bir iş.
8: Sana hiçbir zaman kolay bir iş vermedim. Şimdi, burada başka bir sorun var. Görebildiğin gibi kıyafetin tamamen devam etmesi gerekiyor. Yere kadar olmalıydı.
1: Katolik Kilisesi Meryem'i diğer tüm azizlerden kutsal sayar. Meryem'in resimleri Avrupa kıtasının her yerinde görülür. Drew bu Meryem'in ne kadar eski olduğunu bilmiyor ama belirgin özelliği olan patina ve aşınmalar cazibesinin bir parçası. Nick'in restorasyonunun iyi bir şekilde değerlendirilmesi gerekecek.
8: Yüzü tamir edecek miyiz? Bence bu şekilde gayet güzel. Ne dersin?
2: Bence buradaki bazı çatlaklar kalmalı. Belki buradaki büyük olan...
8: Bu kesinlikle. Kesinlikle haklısın.
2: Sonra doldurup renk uyumu için boyarız.
8: Evet. Sonuç olarak çok fazla süreçten geçecek.
2: Güzel bir parça. Renklerini sevdim. Ondaki yumuşak tonları da sevdim. Yapılacak çok şey var. Özellikle de parmaklar ve yüzde.
8: Bu haliyle ona 1000 sterlin ödedim. Bulmak giderek zorlaşıyor.
2: Biliyorum ama sinirler sadece.
8: Gav sana teslim edecek.
2: Sağ ol dostum. Çok teşekkür ederim.
8: Hoşça kal.
2: Görüşürüz.
1: Nick, Landudno stüdyosunda heykelin kusurlarından herhangi birini ele almaya başlamadan önce yılların birikimi kirleri temizledi.
2: Yapacağım ilk şey, yarık ve çatlaklarında birikmiş bir sürü tozu temizlemek ve orada toz varken üzerine su dökmek istemiyorum çünkü çamura dönüşecek. Bu yüzden hava tabancamla bir güzel temizleyeceğim.
1: Nick, ulaşılması zor noktaları temizleyebilmek için yumuşak bir fırça kullanıyor.
2: Şu anda bu kafanın tepesinde çok fazla toz var. Sorun şu ki onu göremiyorsunuz bile. Bu yüzden temizlemeden önce bir fırçayla gözden geçirmek önemli. Şimdi biraz arıtılmış su ve ince pamukla yıkayacağım.
1: Arıtılmış su antika boyayı etkileyebilecek klor gibi reaktif maddelerden arındırılmıştır.
2: Üzerindeki kir miktarını görebilirsiniz.
1: Kir temizlenince Nick dikkatini

0: yüzündeki hoş olmayan hasara çevirir.
1: Geleneksel ahşap dolgu kullanacağım. Çok fazla sertleştirici koymayacağım çünkü çok hızlı kurur. Bense çok yavaş kurusun istiyorum. Sadece koymam gereken alana koyduğumdan emin olmalıyım. Çok dikkatli olmalıyım. Ahşap gibi zımparalanması için yapılmış. Şimdi kurumaya başlıyor. Yerine oturtmak için ıslak parmağımla bastıracağım.
0: Ahşap dolgunun zımparalanacak kadar sertleşmesi 15 dakika sürer.
1: Tüm olay incelikte.
0: Meryem, polikromatik olarak bilinen türde bir heykel. Nick'in çalışması yakında nedenini ortaya çıkarır.
1: Eski boyanın soyulduğu kenarlardan ortaya çıkan pembeyi burada görebilirsiniz. Orijinalde sanırım neredeyse ten rengindeydi. Neredeyse parmağımın rengindeydi. Onları gerçekçi renklere boyuyorlar.
0: Durumun talimatına uyup Meryem'in solmuş güzelliğini korumak için Nick'in yaptığı herhangi bir boyama işlemi zamanla yumuşamış olan yüzey boyasıyla eşleşmelidir. Drew her fırça darbesini inceleyecek. 64 kilometre uzakta Anglesey adasında Martin Ashworth yüksek kaliteli deri ürünleri restore ediyor. Bugün antika arşivinden bir şeyler getiren satıcı Saxon Duran'ı bekliyor.
2: Saxon iyi bir satıcıdır. Ayakları yere basan, düşündüğünü söyleyen ve ne istediğini bilen biridir. Bana hep ilginç şeyler getirir. Merhaba dostum.
3: Yine kalmaya geldi.
2: Bana sıkıntı vermeye geldi.
3: Evet, nasılsın?
2: Bu sefer neyin var?
3: 1920'lerden kalma bir timsah derisi çantam var. Üzerinde biraz hasar var. Sana sorunun boyutunu göstereyim. Çevirirsek biraz güneşten solma var ve birleşme noktası da patlamış.
2: Hasar burada da devam ediyor. Açıp kapattığında, özellikle kapağı arkaya yasladığında.
3: Evet.
2: Evet, bu ikisi ayrılıyor. Sapı, evet. Sapı çok eskimiş.
3: Evet. Geçmişte valiz yapmıştım ve timsah her zaman zor olandır.
2: Evet, çünkü tabaklanmış deriden ziyade puldandır. Ve pulun tamamen evet, farklı bir şekilde işlenmesi gerekmektedir.
0: Timsah derisi 1800'lerin sonlarında moda oldu. Ve büyük türlerin azlığı, timsah yetiştirme maliyeti, işçiliğe dayalı tabaklama süreçleri sebebiyle pahalıydı. Bugün timsahlar çiftliklerde yetiştiriliyor ancak bu çantanın yaşı, bu derinin büyük olasılıkla vahşi bir hayvandan geldiğini gösteriyor. Saxon etik bir restorasyon olacağından emin olmak istiyor. Bu nedenle Martin süreçte herhangi bir yeni timsah derisi kullanmadan mevcut çantayı koruyacak.
3: İçine bakacak olursak, senden yapmanı istediğim şey bunu tamamen soyman. Ve çantayı bir seyyar kokteyl çantasına evet, dönüştürmen.
2: Bu iyi.
3: Bu küçük kutu da bu yüzden burada.
2: Hadi öyleyse. Oraya ne koymamız evet, gerektiğine bir göz atalım.
3: Bu bir nevi yıldız parça.
2: Evet.
3: 20'lerden bir Amerikan kokteyl karıştırıcı.
2: Tabii.
3: Sonra ona uyacak bu bardaklarımız var. Bunlardan 6 tane. Ve elbette kokteyl yapmak için çeşitli ekipmanlar var.
2: Aa, evet.
3: Tabii ki şişeler içinde yer olması gerekecek. Ama bence bunun evet, için yeterli alan var. Bunlar belki kapağa takılır diye düşünüyordum. Burada bak.
2: Kötü yapılmış bir şeye bakıyorsun. Onu şahesere dönüştürelim, olur mu?
3: Kesinlikle. Tamam. Bunu sana bırakıyorum. Sonra görüşürüz timsah.
2: İçecekleri göndermeyi unutma, yeter.
3: Evet, tabii ki. En önemli kısım bu.
2: Dolu.
3: Dolu. Tamam, belki.
2: Basit bir şey isteyip, bu dedemin çantası ve içine çorap koymak istiyorum diyemezdi. Hayır hayır, kokteyl karıştırıcı, beher, şişe gibi şeyler olmak zorunda. Neden basitleştirmiyorsun ki?
0: Martin başlamaya hazır. Eski timsah derisini derinlemesine temizlemek için bal mumu içeren özel bir karışım hazırladı.
2: Bunlar dün gece yaptığım şeyler. Bu deriyi besleyecek. Alttan başlayacağım. Küçük bir parça alıp nazikçe ovalayalım. Bu nasıl? Bakın, leş gibi. Bu yılların birikimi ve bizim de nüfuz etmeye çalıştığımız şey işte bu. Bu kısmı seviyorum. Gerçekten tatmin ediyor. Normal deriyle karşılaştırmaya çalışmak zor. Çünkü bu ona en çok benzeyen şey kaplumbağa kabuğu olan, suda doğan ve yüzen bir sürüngen. Yaptığım işin güzelliği de burada. Sihir gibi. Şu renge bir bakın.
0: Bu kururken Martin eski 3 kat astarı sıyırmaya devam ediyor.
2: Dinlerseniz yırtıldığını duyabilirsiniz. Farklı tonlar var ve bunlardan biri felaket olabilir. Bunu yaparken sürekli dinliyorsunuz ve ooo diyorsunuz. Çıkıyor, çıkıyor. Merhaba. Oh, merhaba, merhaba. Hey. Oh, harika. A. Balding olabilir mi? Bunu haftanın her günü göremezsiniz. Kesinlikle.
0: Bu sürpriz buluş, Saxon'un çantasının tarihini belirliyor. Bay Balding'in imzasını attığı gün Amerikalı gangster Al Capone Alcatraz'da hapsedilmişti.
2: Bunu görmek çok değerli. Bu işi değerli kılıyor.
0: Ancak işin en zor kısmı daha gelmedi. Anglesey'de deri restoratörü Martin eski bir timsah derisi çantayı taşınabilir kokteyl barına dönüştürüyor. Kokteyl setinin ve şişelerin ağırlığını taşıması için kontrplaktan daha sağlam bir iç kısım inşa ediyor.
2: Deri yenilemede yapmanız gereken ahşap işçiliğinin miktarı ve kullanmanız gereken beceriler sizi şaşırtacaktır. Elinizden her iş gelmeli. Becerikli olmalısınız.
0: Yerleştirilecek ilk kısım taban.
2: Burada bir tuhaflık var çünkü üst açıklık aslında tabandaki ölçülerden daha dar. Bunu bozmadan ve çantaya zarar vermeden bir şekilde deneyip takmak istiyorum. Umarım girer. Bunu yapmanın tek yolu karttan biraz daha sert olan kontrplak kullanmak. Evet, işte oldu, girdi. Tamam. Bu bana üzerinde çalışmam için sağlam bir zemin hazırlayacak ve çantanın geri kalanını onun etrafında inşa edebilirim.
0: Bu taban bir dizi kontrplak bölmeyi tutacak.
2: İşte oldu.
0: Ama Martin'in yerine sabitlemeden önce yapmak istediği bir şey var.
2: Martin Ashworth. Bu tabakayı dibe koyabilmenin güzelliği, imzaları olduğu gibi bırakabilmem. Muhtemelen önümüzdeki yıllarda biri bunu çıkaracak ve ilkini bulduğumda hissettiğim kadar tatmin olacaktır.
0: Martin, kontrplakları yerinde tutmak için önce ahşabın içinden perçin delikleri açıyor.
2: İşte oldu.
0: Sonra da çantanın içinden.
2: Şaşırtıcı derecede zor ama düşündüğünüzde bu bir timsah ve pulları. Bir sürüngen için zırh gibi. Bunu oraya koyuyorum. Perçinimi takıyorum ve tüm bu perçinler takıldıktan sonra taban gerilmiş olacak.
0: Martin'in bitene kadar söyleyemeyeceği şey bu eski çantayı güçlendirme fikrinin ağır içeriklerini desteklemek için yeterli olup olmayacağıdır. Landudno'da heykeltıraş Nick Elphick, Drew'un Avrupalı Meryem'inin restorasyonuna dikkatlice devam ediyor. Bir sonraki adım kırık ellerini onarmak için yeni tahta parmaklar hazırlamak. Ona yardım etmesi için şekillendirilebilir yağ bazlı bal mumundan şablonlar yaptı.
1: Bu parmakları şekillendirdim. Bence güzel bir pozisyonda, oldukça doğal görünüyorlar. Doğrudan ahşabı yerleştirip oysaydım bunu yapmak çok zor olurdu. Bu bana doğal bir his veriyor. Ve bir çubuk kullandım. Bu ahşaba tam olarak oturan parça. Ancak bu açılar gerçekten garip. Bu yüzden onları mükemmel şekilde oyduğumdan emin olmalıyım. Yani biraz sinir bozucu ve hiç kolay değil. Bu yüzden parmağımla tutup gözle çalışacağım. İlk önce yan açıyı yapacağım.
3: Ne
0: Nick hafif ve şekillendirilmesi kolay olduğu için yumuşak ahşap kavela kullanıyor. Ama aşırıya kaçmanın da işin kolay olabileceğini biliyor.
1: Çünkü çok narin. Bence şekilleri oymak daha iyi. Çünkü gördüğünüzü hissediyorsunuz. Tırnağı çizeceğim. Burada eklem var. Burada da. Tırnağını oyarak başlıyorum. İşte oluyor.
0: Nick en küçük ayrıntıları yeniden ustaca yaratmanın yanı sıra orijinalin etkileyici el hareketlerini de taklit etmeli.
1: Parmağın ortasındaki o hafif hareketliliği burada yansıtmalıyım. Çok ince, çok hafif. Yumuşak ahşabın harika yanı da bu. Zımpara kağıdıyla oyabilirsiniz. Şimdi bu önemli kısım. Kilit nokta.
0: Drew görünmez bir restorasyon istedi. Bu yüzden yeni parmakla eski parmak arasında kusursuz bir bağlantı oluşturulmalı.
1: Şimdi yapabileceğim şey onu parça üzerinde düzeltmek. Kritik an. Umalım da otursun. Biliyor musunuz? Aslında bunun çok kötü olduğunu düşünmüyorum. Memnun kaldım diyebilirim.
0: Biri gitti, kaldı 8. Nick işe gömülürken Rebecca heykelin kökeni hakkında bilgi edinmeyi ve kaç yaşında olduğunu keşfetmeyi umuyor.
4: Bugün Dana Melcher'la buluşmak için Londra'daki City and Guilds Sanat Okulu'ndayım. Bizimki gibi parçaların korunmasında ve tedavisinde uzmanlaşmış.
5: Merhaba Rebecca, ben Dana. Sanat okulumuza hoş geldin.
4: Buradan Nick'e iletebileceğim yararlı bilgilerle ayrılabileceğimi umuyorum.
0: Şimdiye kadar Drew'un Meryem heykeli hakkında bildiği tek şey Güney Avrupa'da bir yerden geldiği. Dana eski nesnelerin tarihini araştırmak için adli tıp tekniklerini kullanıyor. Bu yüzden Rebecca test için heykelin bir örneğini getirdi.
4: İşte hasarlı el. Nick restorasyona başladı ve bu konuda çok hassas.
5: Nick gerçekten harika bir iş çıkarmış. Kesinlikle heykelin geri kalanıyla çok uyumlu. Güzel bir görsel inceleme yapabiliriz. Bir göz atalım. İlginç. Tam burada. Gel ve bak. Burada gördüğün şey iki altın tabaka. Bir tanesini yüzeyde görüyoruz. Hasarlı ve zarar görmüş tabakanın altında da başka bir altın tabakası görebiliyoruz.
4: Yani sen bizim Meryem'in yeniden boyandığını mı söylüyorsun?
5: Evet. Biri bu Meryem'e çok değer vermiş ve onun en iyi şekilde görünmesini istemiş. Yan odaya geçip mor ötesi ışık bize ne söyleyecek görelim.
4: Tamam.
5: Bu koruyucu gözlüğe ihtiyacın olacak.
4: Çok heyecan
5: evet,
4: verici.
5: Evet, gözlerimiz. Evet, tamam. Lütfen.
0: Mor ötesi ışık, çıplak gözün göremediği ayrıntılar ortaya çıkararak heykelin daha fazla sırrının anlaşılmasını sağlayacak.
5: Buraya bak. Kolun ucunda çok parlak beyaz floresans var. Ve bu bir yapıştırıcının göstergesi. Görünüşe göre altında biraz farklı olan başka bir floresans var. Yani muhtemelen kolları birbirine yapıştırmak için en az iki girişimde bulunulmuş. Şimdi bu ilginç çünkü bu Nick'in işçiliği.
4: Mor olan.
5: Mor olan. O floresans farklı.
4: Ha, bu büyüleyici. Yani bu yeni restorasyon çalışmalarının bir çeşit anlatısı.
5: Öyle de denebilir.
4: Evet.
0: Rebecca artık Nick'in Meryem Ana üzerinde çalışan pek çok restoratörün sonuncusu olduğunu biliyor.
4: O mor ötesi ışık adeta Sherlock Holmes.
5: Evet, harika.
4: Artık bu ve mor ötesi ışık sayesinde bu kolun tarihini söyleyebilir misin?
5: Şu anda bununla kesin bir tarih veremem. Ama kesinlikle baktığımız tüm ipuçları bana bunun ne kadar süredir bakıldığını ve zaman içinde bu nesneye ne olduğu hakkında bir fikir verebiliyor. Kesinlikle
4: harika.
5: 19. yüzyıl için çok renkli heykel tarzıyla evet. Uyumlu.
4: Evet, harika. Harika. Dana ile buluşmam çok faydalı oldu. Ve bir antikacı olarak Meryem Ana'nın 150 yaşından büyük olduğunu saptayabilmek harika bir haber.
0: Anglesey'de deri işçisi Martin timsah kokteyl çantası için bölmeler yapmak adına kontrplak tabanını ve çitleri kesti.
2: Yapacağım şey ana alanları kesip yeniden inşa etmeye başlayabilmem için ana alanları kaplamak.
0: Artık seçtiği kumaşı kaplamaya hazır.
2: %100 saf yün çuğadan harika bir şey. Yapmamız gereken bunları buraya koymak ve her iki taraftan da kaplanacaklar. Sadece sprey yapıştırıcı kullanıyorum. Bu bir halı yapıştırıcısı. Bilirsiniz, bir malzeme yapıştırıcısı.
0: Her bölme kokteyl setinin bir parçasını rahatça tutacak ama büyük bir çuha yap bozu gibi.
2: Bu iş harika çünkü her gün neyle karşılaşacağınıza dair hiçbir fikriniz yok. Her gün yeni bir serüven.
0: Büyük, ağır ve kırılabilir eşyaları taşımak için hafif bir makyaj çantasını yeniden düzenlemek uzun bir iştir. Ve sıkıcı bir iş.
2: Şimdi büyük an geliyor. Hepsini kesip çuvayla kapladığımız için her şey 2 milimetre daha kalın oldu. Bakalım bu parçaların nereye konduğunu hatırlayacak mıyım? Yapbozları hiç sevmedim. Bu o tarafa. Henüz sıkışan bir şey yok. Asla asla deme. Olmaz. Hayır. Hayır, bu o tarafa olmaz. O tarafa koymayı deneyip bir yere varabiliriz. Evet, burası. Ve biraz şansla oraya güzelce oturması gerekiyor. Evet.
0: Martin'in fikirleri Saxon'un beklentilerine uyacak mı? Anglesey'de Martin Ashworth onardığı timsah derisi çantayı Saxon'a geri vermeye hazır.
2: Bunun dışı ve alt tarafı yapıldı. Sadece boyutunu deneyeceğim. İçine oturuyor ve hava yastıklı.
0: İçine girecek, içecek servis teşhisini de yaptı.
2: Güzel oturdu.
0: Yapbozun son parçası özel yapım bir deri astar.
2: Buraya sığmalı. Küçülteceğiz. İki kere ölç. Bir kere kes. Eskilerin dediği gibi işe yarıyor. Evet, işte oldu. Bunu çıkartalım. Küçültünce oraya mutlaka oturmalı. Yoksa oraya mı?
0: Satıcı Saxon başarıya kadeh mi kaldıracak yoksa timsah gözyaşları mı dökecek, görme zamanı geldi.
3: Merhaba Martin.
2: Merhaba.
3: Seni tekrar görmek güzel. Evet. Tamam.
2: Büyük sunuma geçelim
3: mi? Göster bakalım. Vay canına, çok parlak, çok. Yine o iksirlerden kullandın değil mi?
2: Yeni sap. Sapını sabitlemem gerekiyordu. Yeterince ağırlığı taşıyacak kadar güçlü ve sağlam oldu. Tanrım, bir ton ağırlığında. O taraftan tut. Abrakadabra. İşte oldu.
3: Vay canına. Aa, şuna bak. Gerçek bir muhteşem Gatsby değil mi? Aynada harika bir detay.
2: Biraz cam parçasının uygun olacağını düşündüm.
3: Beklentileri aştın. Yeteneğinin sonu yok mu?
2: Hem de hiç.
0: Saxon onu getirdiğinde 1930'lardan kalma timsah çantasının durumu pek iyi değildi. Soluktu ve kirliydi. Bazı pullar çatlıyordu. Kulpu kırılmıştı. Saxon bir kullanım alanı bulamadığı için onu yıllarca depoda tutmuştu.
2: Bir kutu çikolata neye benziyor görmek ister misin?
3: Tamam. Nasıl açılıyor?
2: Kaldıralım.
3: Aa,
2: nasıl?
3: Bak, harika. Vay canına. Brilliant. Müthiş.
0: Martin eski makyaj çantasına yeni bir hayat verdi. Timsah derisi temizlendi, parlatıldı, onarıldı. İçinde yumuşak bordo çuha ile kaplı düzenli bölmeler, her yere götürülebilen gümüş renkli bir kokteyl setini barındırıyor.
2: Kokteyl karıştırıcı çıkıyor ve tepsin tam da bunun
3: evet.
2: için. Bardakların.
3: Tam oturmuşlar değil mi?
2: Ve şişe. Askıta geldiğinde bundan iyisi olabilir miydi acaba?
3: Hı-hı. Çok etkilendim, çok etkilendim. Bunun için 150 sterlin ödedim ve boştu. Ama şimdi para açısından düşünüyorum. 1000 mi, 2000 mi bilemedim.
2: Bu bir sürpriz. Bu bir sürpriz kutusu. Bir kutu
3: evet,
2: çikolata gibi.
3: Tiyatro gibi değil mi? Bu eğlenceli ve çekici bir şey. Caz çağından gibi bir timsah çantasında kokteyl setine ihtiyacınız yok. Kimsenin yok ama sahip olması harika bir şey. Yani bunu kaldırdığımda sapı ağırlığı taşıyacak.
2: İşte bunu iki kez test ettim. İzle şimdi.
3: Harika.
2: İşte oldu bak. Şunu gördün mü?
3: Muhteşem.
2: İhtiyacın olan tek şey onu taşıyacak bir adam.
3: Tamam. Pikniğe gidiyorum.
2: Kendine iyi bak. İyi görüşürüz. Eğlenceler.
0: Colvin Körfezi, görkemli evlerin en değerli yadigarlarını restore etmesi için çağrılan uzman Fransız cilacı Alex Webster'a ev sahipliği yapıyor. Bugün Londralı antikacı Tony Gehring, Alex'in eşine az rastlanır bir mobilya parçasını hayata döndürmesini umuyor.
6: Bugün Alex için harika bir şeyim var. Bir ton iş gerektiriyor. Eski bir parça. Çoktan yanmış olması gerekiyor gibi görünüyor. Bu görüp görebileceğiniz en rahat bank, tıpkı sahibi gibi.
7: Ağır bir canavar.
6: Burada bir Karpat köyü bankımız var. Çok güzel.
7: Evet, Sıra Dağlar.
6: Sıra Dağlar. Evet. Romanya, Doğu Bloğu.
7: Bayıldım.
6: Yaklaşık 1850'den.
7: Hı-hı.
6: Öyle bir şey, 1800'lerden. Çok basit el aletleriyle yapıldığını görebilirsin.
7: Evet, bir şey sadece işlevsel yapmakla ilgili değil mi?
6: Sanırım. Yani tahtası kayından.
7: Evet, bu konuda sana katılıyorum. Evet.
0: Slovakya'dan Romanya'ya 1450 kilometre boyunca uzanan Karpat Dağları, Avrupa'nın en eski kayın ormanlarına ev sahipliği yapar. Bu bank yapanın kapısının önünde bulduğu malzemeleri ve aletleri kullanarak ürettiği yerel mobilyaların mükemmel bir örneğidir. Ama rustik cazibe de bir yere kadar.
7: Çok fazla sorunu var.
6: Hepimizin yok mu evlat? Hepimizin yok mu?
7: Güzel bir dekoratif menteşesi
6: tek
7: var.
6: Tek bir menteşe varmış, onu da ortaya koymuşlar.
7: Biliyor musun, bence tahtaların kendisi
6: bu
7: de çok...
6: Bu asla hayatta kalamaz değil
7: çökmüş
6: mi?
7: Çökmüş olan şey destek. Sadece desteği kuvvetlendirsek yetecek.
6: Şuna bak, balık ve cipsine biraz tuz koymak gibi.
7: Evet, düzgün durması gerekiyor.
6: Doğru, dik durmalı.
7: Düz değil.
6: Şimdiden daha iyi değil mi? 600 sterlin ödedim.
7: Sudan ucuzmuş.
6: Evet, teşekkürler. Bununla yapılacak çok şey olduğunu düşündüm.
7: Güzel bir kazanç getirir. Evet. Bitmiş halini kafamda görebiliyorum ve bence sihirli olacak.
6: Ben de görebiliyorum. Umarım aynı resme bakıyoruzdur.
7: Evet.
6: Seni görmek her zaman
7: seni de güzel. Öyle Tony.
6: Alex, bunu tekrar kullanılabilir, oturulabilir, fonksiyonel bir banka çevirecek. Bundan şüphem yok. İçine eşyalar koyabileceğiniz bir şey. Bakınca aman tanrım çoraplarımı oraya koymak istemezdim diyeceğiniz bir şey değil. Evet, bakalım nasıl ilerleyecek.
0: Alex'in bankın garip görünmesine neden olan şeyi bulması uzun sürmez.
7: En zor onarım ve ilk uğraşacağım şey bu arka bacak. Gerçekten parçalanmış, artık ufalanıyor. Bunu sağlam olduğu bir noktadan kesmem gerekiyor. Sonra aynı yaşta ve renkte bir kereste parçasını yeniden yapmayı düşünebiliriz. Böylece onu düzeltip dik bir şekilde oturtabiliriz. Şimdi penseyle o çiviyi çıkaracağım ve sanırım o bacak düşecek.
0: Ama bank savaşmadan bırakmıyor bacağını.
7: Hareket ediyor. Sadece iş birliğine istekli mi emin değilim. Bunu tokmakla düşürebilirim ama. Pekala. Düşmemesine şaşmamalı.
0: Şimdi Alex, bankın rustik karakterine sadık kalarak bu önemli yapısal parçayı değiştirmenin yolunu bulmalı.
7: Şimdi her şeyin çöktüğünü, şeklinin tamamen kaybolduğunu görebilirsiniz. Bu arka bacağı doğru yapmanız çok önemli, yoksa bankın işi biter.
0: Nick Elphick, Landudno stüdyosunda Druv'un Meryem Anası'nı 19. yüzyılda yapanların bileceği bir tarif hazırlıyor. Mineral tozu ve tavşan derisi yapıştırıcısı kullanarak tutkallı alçı yapıyor.
7: Burada küçük bir termometrem var. Tam isabet. Isıtmayı kapatacağım. 57 derece olmalı. Daha fazla olursa karışım mahvolabilir. Gerektiği gibi. Sadece mermer tozunu eleyeceğim.
1: Dondurma gibi. Ben de hep yeme isteği uyandırıyor.
0: Karışımı harika pişti.
1: Şu an doğru sıcaklıkta.
0: Nick onu Meryem'in elbisesinin arkasında.

0: fabrikasını onarmak için oydu ahşaptan bir bölümde gerçeğine uygun bir yüzey oluşturmak için kullanacak.
1: Tutkallı alçıyı kullanırken önce bir katman sürüp kurumasını beklersiniz. Sonra diğer yöne doğru sürersiniz. Çapraz doku, tamamen kuruması yaklaşık 24 saat sürer.
0: Nick'in tekniğini test edecek şey, durumun onarımla 200 yıllık orijinal arasındaki farkı tespit edemeyeceği olacak.
1: Çok güzel bir sert kabuk kalıyor. Neredeyse üstte bir yumurta kabuğu gibi. Bu şeyi yıllar önce keşfetmiş olmaları, bugün hala kullanılması ve aslında hala kullanılacak en iyi şey olması çok garip. Aa, hayır. Kollar düştü. Benim şansım işte.
0: Alex atölyesinde antikacı Tony Gehring'in rustik bankından parçalanan bir arka bacağı çıkardı. Tehlikeli bir şekilde eğildiği için Alex dikkatlice 17. yüzyıldan kalma meşe kerişinin yerine yenisini yapıyor. Bir kavela onun yerine sabitlenmeli.
2: Bu harika. Asla çıkmayacak. Asla. Asla.
0: Ancak eskinin yeniye güvenli ve sıkı bir şekilde oturması zordur.
2: Dağınıklık vakti. Poliüretandan genleşen bir yapıştırıcı kullanacağım. En iyi ıslak gen etki verir.
0: Ahşabı ıslatmak tutkalı daha etkili kılsa da zamanı daraltıyor.
2: Islak olduğu için daha hızlı tepki veriyor. Bir kez yapışınca tam yapışır. Yani burada her şey aleyhimize. Bazı işler sadece bir tokmakla halledilebilir.
0: Yapıştırıcı kururken kavela iyice sıkışmış olmalı. Bankın büyüleyici bir şekilde çarpık açıları bu işi kolaylaştırmıyor.
2: Baskı yok. Yanlış taraf. Hızlı bir şekilde birleştiremezsem yapıştırıcı genleşmeye başlayınca asla birleşmez. O yüzden acele etmem gerekiyor.
0: Alex'in kavelayı sabitlemek için baskı uygulaması gerekiyor. 200 yıllık bank bu yükü kaldırabilir mi?
2: Mengenem bu tarafta. Tahtaları böyle birbirine doğru çekiyor. Şimdi gıcırdadığını duyabiliyorum. Duydunuz mu? Bu şey patlayacak mı bilmiyorum.
0: Alex oynadığı kumarın karşılığını aldı. Yapıştırıcı rustik Karpat bankını sabitlemek için yaptığı yeni arka bacağı tuttu. Bankın satışında en çok etkili olacak şey de açılınca içinde gizli bir saklama alanı çıkması.
2: Bu bankta ihtiyaç duyulan birçok onarımdan biri de bu menteşeyi sökmek. Daha sonradan eklenmiş çok acemice bir tamirat. Kesinlikle bu bankın sahip olduğu ilkel kırsal tarzda değil.
0: Ancak menteşeyi çıkarmak onarılması gereken bir boşluk yaratır.
2: Umarım bu kadar göz önünde olan bir şey üzerinde mümkün olduğunca görünmez bir onarım yapmayı başarabilirim.
0: Ayrıca Alex'in çıkardığı oturan köşesinde solucan hasarı var.
2: Bu benim kestiğim yama. Biraz büyük olabilir ama sadece birkaç milimetre. Çok açımız var. Asla tam oturacak bir tahta parçasını özellikle de elle kesemezsiniz.
0: Alex orijinal ahşaba uyması için kullanılmış kayın ağacından yamalar hazırladı.
2: Bir şeyin tam ortasına yama yapmak çok zor bir iştir. Renk uyumlu olmalı. Damarları da öyle.
0: Onları boşluklara dikkatlice yerleştirdikten sonra son aşama altın renkli cila uygulamaktır.
2: Bu çok güzel cilalandı. Bence ciladaki az miktarda renk büyük bir fark yarattı. Biraz daha canlı görünüyor. Şimdi bankın geri kalanını da yapacağım. Umarım Tony beğenir.
0: Landudno'daki yolun yukarısında heykeltıraş Nick Elfig 19. yüzyıldan kalma Meryem'in onarımını bitirdi. Ama Duru'yu tatmin etmek için kendi yaptığı işlerin izlerini saklaması gerekiyor.
1: Yaşını göstermesini ve hiç dokunulmamış gibi görünmesini istiyorum. Hedefim bu.
0: Dini heykelin eskimiş boyasıyla mükemmel uyum yakalamak beceri gerektiriyor.
1: Boyada fırça darbeleri var. Ben de bunu tekrar benzer şekilde boyayacağım.
0: Elbette sabırda.
1: Bu ana rengi süreceğim. Bence olmuş gibi. Kurumaya bırakacağım ve sonra tekrar boyayacağım. Sonunda kusurları gizleyecek.

0: Gözün ten rengi tonları zamanla solmuş ve Nick'in kullandığı renkler orijinal pembeden çok uzak.
1: Biraz yeşil renk kullanacağım ve nokta kadar siyah. Umarım çok siyah olmaz. Oldu.
0: Bir gün sonra konvide Drew'a teslim edilmeye hazır.
2: Bu harika Meryem heykelini Nick'e bırakmıştım. Bir takım sorunları var. Çok küçük boyutlarda pek çok hatası olması onu ustalık gerektiren zor bir iş yapıyor. Bu hiç kolay değil.
1: Drew, güzel.
2: Güzel hanımefendi bu mu?
1: Evet.
2: Peki aç o zaman bakalım.
1: Tamam, hadi evet. Bakalım. Ne düşüneceksin
2: dikkatlice,
1: merak
2: dikkatlice.
1: Ediyorum.
2: Dikkatlice.
1: Bunda bayağı emek var.
2: Gerçekten iyi. Yalnız tek bir sorunum var. Bana hatırlatman
1: buydu.
2: Gerekecek. Çünkü ne yaptın göremiyorum.
1: Yüzünde büyük bir delik vardı. Gözünün hemen altında
2: evet.
1: Büyük bir kara delik.
2: Var mıydı?
1: Evet.
2: Cidden mi?
1: Bu yüzden yeniden şekillendirdim. Onardım, temizledim. Yeniden biçimlendirdim ve kafadan geçen o boşluğu doldurup çatlağı
2: evet.
1: Tekrar çizdim. Böylece onu saklamaya çalıştım.
2: Bu kulağa çok basit geliyor. Ama gerçekten öyle olmadığını
1: evet,
2: biliyorum.
1: Bir sürü deneme yaptım. Kesinlikle.
2: Dostum bu harika.
0: Drew'u bu heykele çeken şey patinalı yapısı ve genel cazibesiydi. Ama yüzünde çirkin bir çürüme vardı, parmaklar kırılmıştı, elbisenin alt kısmı kayıptı. Nick bir mucize yarattı. Yaralı yüzü onardı. Eksik parmakları ahşapla değiştirilip el rengiyle uyumlu hale getirildi. Etek ucundaki hasar boyanmadan önce ahşaptan yeniden oyuldu ve tutkallı alçı uygulandı.
1: Aslında İtalya'dan aldığım gerçek tavşan tutkalı ve saf mermer tozuyla kendi tutkallı alçımı...
2: Dalga geçiyorsun.
1: Yani her şey tamamen uygun şekilde yapıldı.
2: Gerçekten bu harika. Özellikle de eller ve yüz. Yani
1: evet.
2: Yapılması en zor
1: evet.
2: Kısımlar.
1: Evet.
2: Restorasyonun nerede olduğunu göremiyorum. Nerede olması gerektiğini biliyorum ama göremiyorum. Bu çok garip. Çok harika bir iş çıkardı. Olağanüstü. Bu çok iyi, inanılmaz. İnanılmaz. İngiltere'de o zaman sanırım 1000 sterlin ödemiştik. Şimdi ne kadar alabiliriz? Gerçekten çok çok iyi. Hoş ve iyi bir his veriyor.
1: Evet.
2: 3000'e yakın olmalı.
1: Gerçekten.
2: Sanırım.
1: Olamaz.
2: Ahşaptan yapılması ve bu kadar iyi boya işçiliğiyle bu mümkün. Neden biliyor musun? Yaptığın işin kalitesi bu değeri arttırdı. Mükemmel bir iş çıkardın.
1: Ne yapıp yapmadığımı bile söyleyemedi. Bununla gerçekten gurur duydum.
0: Colvin köfesinde Alex Rustik Karpat Bankı'nın orijinal çıtalı sırtını yeniden yaratmaya çalışıyor.
3: Hepsi farklı uzunluklarda ve farklı açılarda 8 tane orijinal var. Ve yenilerini yaptım. Şimdi asıl olay 16 tanesini geri takmakta. Bu bir parçayı koyduğunuzda harika giden, ancak sonrakini koyunca ilkini düşüren yapbozlar gibi. Ah, söylemiştim. Bu çok küçük. Bu tipik bir köy usulü. Üzerindeki hiçbir şey tek tip değil. Ah, çok büyük. Hiçbir şey ölçülmemiş. Gelişi güzel yapılmış. Bu da düzeltmeyi zorlaştırıyor tabii ki. Bu oturacak gibi. Daha işte bu kadar. Evet. Aa, hayır. Oturmadı.
0: Colvin körfezinde antikacı Tony, Rustik Karpat Bankı'nı Alex'ten almak için geri döndü.
4: Bu çok eski bir mobilya parçası. Riskli bir işti. Atölyesine tek parça halinde gidebilecek miydi bilmiyorum.
3: Tony.
4: Merhaba Alex, nasılsın?
3: İyiyim, sağ ol, seni görmek güzel.
4: İşte benim bankım.
3: İşte senin bankın.
4: Bankım. Hadi bakalım.
3: Hadi ama hiç vakit kaybetmiyorsun.
4: Bay canına, bu mükemmel.
3: Güzel değil mi?
4: Aa, kayın kendini çok iyi göstermiş.
3: Bunu ahşabın kalitesine borçluyuz.
4: Bu harika dostum. Güzel bir iş.
3: Hı hı. Birkaç nokta onarıldı. Tabii ki ortada büyük çirkin bir menteşemiz vardı. İşe yaramazdı. Bu yüzden onu iki küçükle değiştirdim.
4: Ah, bu harika. Tek taraftan açamıyordun. Evet. Daha önce iki elinde kullanmak zorundaydın.
3: Ama asıl onarım bu arka bacaktaydı.
4: Tamam.
3: Bu kadarını muhtemelen 17. yüzyıldan kalma büyük genç bir meşe parçası ve eski kirişte değiştirdim. Ve ben yapıştırırken gıcırdamaya başladı. Benimle konuşuyor gibiydi.
0: Tony bu banka getirdiğinde eski kayın tahtaları kurumuştu, solucanlar yemişti, çürük bir arka bacak nedeniyle tüm parça çökmüştü. Arkalıktaki çıtaların çoğu eksikti. Şimdi altından bir hazine gibi. Alex ahşabı damar ve patinasını ortaya çıkaran yoğun bir bal rengiyle cilaladı. Çıtaların rastgele desenleri yeniden kendini gösteriyor. Bank ilk yapıldığı günkü kadar gururla ayakta duruyor.
3: Artık üzerine oturabiliriz.
4: Gerçekten mi?
3: Evet. İşte oldu.
4: Aa, şuna bak.
3: Fena değil, değil mi? Şaşırtıcı derecede rahat.
4: Direkt pozisyona giriyorsun.
3: Evet ve sallanmıyor ki bu
4: kesinlikle
3: da iyi.
4: Kesinlikle sağlam.
3: Sana 600 sterline mal olmuştu değil
4: 600
3: mi?
4: 600 sterlin. Bana deli demişlerdi.
3: Şu an sudan ucuz geliyor.
4: Sudan ucuz.
3: Evet.
4: 3500 sterlin eder.
3: Evet.
4: Eski, güzel, işlevsel. Çocuklarınızı içine koyun, kapağı kapatın. Aman tanrım. O çocuk çok yetenekli değil mi? 10 üzerinden 10.
3: Gittiğini görmek beni üzüyor.
4: Aa.
3: Güçlü hissediyor musun?
4: Hissediyorum.
3: Asla hafif bir şey almıyorsun.

0: Ben Chris.
1: Ben Max.
0: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
1: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
0: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
1: Hem de kusursuz bir hassasiyetle.
0: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
2: Klasik araba kurtarma Almanya, Salı 19.30'da D-Max'te. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
3: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
4: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
5: Güçlü bir propaganda aracıydı.
1: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
2: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Boğa'nın atölyesi Nevada.
1: Freddy, yıllar içinde epey aileye bir sürü madenciye yardım ettik.
2: İyisiyle kötüsüyle pek çok anı da biriktirdik.
1: Bize gelince 9-10 yıldır birlikte çalışıyoruz. Neredeyse evet. 10 yıl oldu.
2: Evet ama ta en başından beri seninle iyi bir ikili olduk çünkü aynı kafadayız.
1: Birçok konuda aynı şeyi düşünüyoruz.
2: Becerilerimiz bile birbirine çok benziyor.
1: Biz anlayışımız bile aynı.
2: Evet, iki çatlı ağız işte.
1: Üstelik sen ve ben bir duruma, soruna bakıyoruz ve hiç konuşmadan aynı çözümü düşünebiliyoruz, bulabiliyoruz.
2: Kesinlikle öyle. Bazen iki ayrı odaya geçip neler olduğunu çözmeye çalışıyoruz.
1: Evet.
2: Sonra bir araya geliyoruz ve çoğu zaman da...
1: Planımız aynı oluyor.
2: Evet.
1: Bana kalırsa artık birbirimize nasıl çalıştığını çok iyi bildiğimiz için ilişkimiz eskisinden daha güçlü. Üstelik dostluğumuz da pekişti. Dizinin dışında sezon bittiğinde ben seni arıyorum. Sen beni arıyorsun. Hala birlikte takılıyoruz.
2: Evet, oğluna da benim adımı verdin. Freddy.
1: Bütün çocuklarım için sen Freddy amcasın. Seni görünce heyecanlanıp koşarak geliyorlar. İşte Freddy amca
2: tabii.
1: Diyorlar.
2: Ona küçük Freddy adını vermek benim için çok değerli.
1: Daha iyi bir isim seçemezsin. Ama geçen yıl gittiğimiz yollardan tut, ayaküstü yaratıcı çözümler bulmaya kadar bir sürü zorluk çektik seninle.
2: Yine de pes etmedik.
1: İkimizin de kitabında pes etmek yazmaz Freddy. Yardım ettiğimiz o kalabalık aile vardı.
2: Evet.
1: Adams ailesi her şeyi satmışlardı.
3: Altın var.
1: İşte böyle.
3: Bakın, altın buldum.
4: Vay, evet.
1: İşlerini, evlerini, her şeylerini sattılar. Ailece yeni bir hayata başlamak istediler.
0: Home Sweet Çiftliği.
5: Merhaba.
1: Merhaba.
5: Nasılsınız?
1: İyi, siz nasılsınız?
5: Ben Roger.
1: Roger, memnun oldum.
4: Ben de. Ben Matt.
6: Sabah 9, akşam 5 mesaisinden kurtulmak, altın çıkarmak ve hep birlikte o ıssız arazide yaşamak gibi ortak bir hayalle Roger Adams ve 13 kişilik ailesi şanslarını denedi.
7: İşimden vazgeçip altın çıkarmaya karar verdim. Delilik olabilir ama bizim yaptığımız da bu.
4: Artık çoğumuzun bir işi yok ve geleceğimiz için tamamen buna bel bağlamıştık.
2: Doğrusu tatlı bir aile. Oraya varıyorsunuz. Evlerin hepsi yarım inşa edilmiş. Hala karavanlarda yaşıyorlar.
1: Toprağın verdikleriyle geçinmek istiyorlardı.
7: Burası bahçemizin sadece ufak bir başlangıcı. Her şeyi tamamladığımızda buranın yaklaşık 4 katı büyüklüğünde olacak. Ama bu yıl için iyi bir başlangıç yaptık.
1: Her şeye sahip olmak istiyorlardı.
2: Daha önce hiç altın çıkarmamışlardı.
1: Hem de hiçbiri.
2: Evet.
1: Bu beni ölümüne korkuturdu.
2: Evet.
1: Çünkü birçoğunun ufak tefek çocukları da olduğunu biliyorum. Çok büyük bir adımdı.
6: Oğulları Kieran, Tristan, Taylor ve Matt'in de aralarında bulunduğu çaylak madenciler için başarı, tesislerinin arıza yapmadan çalışmasına bağlı.
7: Bu konveyörü aldık. Doğrusu bizi biraz uğraştırdı. Eminim siz de ondan en az bizim kadar nefret edeceksiniz.
1: 4 saatlik bir deneme sürüşü yapmak isterim. Sonrasına bakarız.
8: Başlayalım.
1: İlk kepçe geliyor. Orada bütün malzeme sabah kutusunun tek bir tarafına yığılıyordu. O yüzden çok zorlanıyordu.
2: Hiç iyi değil. Bu malzemeyi eşit şekilde dağıtmanın yolunu bulmamız gerek. Konveyörün yere döktüğü onca malzemeyi hatırlıyor musun?
1: Evet.
2: Tonlarca malzeme. Bu durum hiç hoşuma gitmedi.
9: Çok ıslak olduğunda malzeme banda yapışıyor ve geri dönerken aşağı dökülüyor. Oradaki yığına sebep olan şey de bu.
2: Taşıyıcı bantlar hayatta kurtarabilir, başa bela da olabilir. Malzemeyi banttan daha ucuza taşımanın bir yolu yoktur. Ama aynı zamanda bantlar da arıza yapabilir. Onlarınki baştan aşağı arızalıydı. Durdu! Bant durdu! Kapat!

0: denizaltılar. Gizli, sessiz, ölümcül. Daldıktan sonra denizin derinliklerini tarayan neredeyse görünmez avcılar olurlar. Ama bulundukları ortam gezegendeki en zorlu yerlerden biridir. Eğer bir şeyler ters giderse mürettebat yüzlerce metre derinde sıcaklığın hızla düştüğü, suların dolduğu ve oksijenin hızla tükendiği bir ortamda kalabilir. Bu kesin ölümden kurtulmak için cesaret, zorlu bir eğitim ve inanılmaz bir yaratıcılık gerekir. Nasıl yapılırın bu yarım saatlik özel bölümünde dünyanın önde gelen denizaltı kurtarma uzmanlarını yakından takip edeceğiz. Peki nasıl yapılır? Tarihi donanma limanı Cartagena, Güney İspanya. Mayıs'ın sonları. 10 farklı ulustan 20 gemi Akdeniz'e ilerliyor. Bu gemiler dünyanın en büyük denizaltı kurtarma tatbikatı olan Bold Monarch'ta yer alacak. Dünyanın birçok yerinden 2000 elit personel, politik farklılıkları bir kenara bırakıp hayat kurtarmaya çalışacak.
1: Bu binbaşı Charles Neal.
2: Burası Shooting Star. Hazırız. Bu kanalda bekliyoruz.
0: Bugün Birleşik Devletler, İspanya, Britanya ve 7 farklı donanmadan uzmanlar, batan bir denizaltının yerini tespit etmek ve mürettebatını kurtarmak için bir arada çalışacak. Her şey bu gerçek bir acil durummuş gibi yapılacak. Sabah 7'de denizaltı dalgaların altına girerek akla gelmeyecek şeyi yapıyor. Kasıtlı olarak deniz tabanına çöküyor ve motorlarını kapatıyor. Eğer bu gerçek bir acil durum olsaydı, mürettebatın sadece birkaç günlük havası kalacaktı. Yıllar boyunca 100'den fazla denizaltı savaşla ilgili olmayan kazalardan ötürü battı ve 2600'den fazla hayat kaybedildi. 2000'de 118 Rus mürettebatı Kursk denizaltısında bir torpidonun patlaması üzerine öldü. Bugün dünya çapında hala görev yapan 500'den fazla denizaltı var. Bir sonraki kaza herhangi bir yerde olabilir. Ve yardım çağrısı geldiğinde en yakın kurtarma ekibi bir müttefike ait olmayabilir. O yüzden bu tatbikatın amacı herhangi bir denizaltı kurtarma sisteminin ulusa bağlı olmaksızın her acil durumdaki denizaltıya yardım etmesini sağlamak. Çünkü ne kadar hızlı müdahale edilirse o kadar can kurtarılabilir.
2: Şuna bak.
1: Bir buçuk deniz mili.
0: Yüzbaşı Stuart Little, merkezi İskoçya'da bulunan NATO denizaltı kurtarma sisteminin başında bulunuyor.
1: Zaman neredeyse her zaman en kritik etken oluyor. Biz üssümüzü 72 saat için olay yerine getirmeyi amaçlıyoruz. Bu 350 tonluk ekipmanı İskoçya'dan denizaltının bulunduğu yere götürmek, kendi başına dev bir lojistik işlem.
0: Bugünkü görevin başarılı olabilmesi için bu donanmanın sunacağı bütün teknoloji ve insan gücüne ihtiyaç olacak. Fransız gemisi Pourquoi su altı yer saplama ekipmanı ve kurtarma dalgıçlarıyla geliyor. Onlara İtalyanlar ve onların zırhlı dalgıç kıyafetleri eşlik ediyor. Rus gemisi Efron'da çelik dalış tüpleri mürettebatı yukarı çıkarmaya yarıyor. Bununla birlikte İtalyanlar, NATO ve Amerikalılar yanlarında 3 özel denizaltı getirdi. Yardım aynı zamanda havadan da geliyor. Birleşik Krallık'ın denizaltı paraşütü yardım ekibi 6 saat içinde dünyanın herhangi bir yerine uçmak için hazırda bekliyor. Uçaktan indirdikleri can kurtarma salları, denizaltı iletişim araçları, tıbbi malzemelerle acil durumdaki denizaltının üzerine yüzen bir hastane kurabiliyorlar. Buradaki herkes işin dünyada en iyisi olmasına rağmen gelecek birkaç saatte bütün yeteneklerine ihtiyaç duyacaklar. Çünkü iş denizaltı kurtarmaya geldiğinde hiçbir şey kesin değildir. Her an her şey ters gidebilir. Deniz sabanında 1500 tonluk İspanyol denizaltısı Galerner kurtarılmayı bekliyor.
2: Burası

0: Gamma, Alfa, Lima.
1: 54 tayfa 6.8 metre genişliğindeki metal tüpün içinde sıkıştı. Dizel elektrik motorunun kapanmasıyla sadece 5 ila 7 gün arasında yetecek havaya sahipler. 12 yıl önce Kursk battığında ilk dalgıcın ona ulaşması 9 gün sürmüştü. Artık Uluslararası Koordinasyon Yardım'ın 72 saat içinde geleceğini garanti ediyor.
2: Bu acil durum kutumuz. Ona bu şekilde vuruyoruz. O da merkeze bir sinyal gönderiyor. Yaklaşık sesi şöyle: bing, bing, bing. Bu da yerimizi bulmalarına olanak sağlıyor. Etkisiz hale getirilmiş denizaltıyı bulun ve iletişim sağlayın.
1: İspanyol denizaltısı ölü rolünü yaparken destek gemisi Shooting Star'daki Amerikalılar onun son bilinen yerine ulaşıyor.
3: Denizaltıdan çıkan dumanı görebiliyor musunuz? Bu bize yerini gösteriyor.
1: Batan denizaltı yardımın geldiğini anlasın diye sürat tekneleri gönderiliyor.
3: Sürat teknesi suda gürültü yaratıyor ve denizaltı bu sesi duyabiliyor. Ve bu sesi hangi yönden duydukları bize söylüyorlar. Böylece biz de yerlerini tam olarak tespit edebiliyoruz.
1: Aramayı daha da kesinleştirmek için sonardan yardım alıyorlar. Yüzeyden deniz altına ses dalgaları göndererek ve bu dalgaların geri dönüş sürelerini ölçerek yerini ve duruş açısını tam olarak tespit edebiliyorlar. 60 derece açıyla duruyor dahi olsa bir kurtarma denizaltısı ona kilitlenebiliyor. Dışarıdaki ekipler aramaya devam ederken denizaltı mürettebatı sadece oksijenleri tüketmekle kalmıyor. Aynı zamanda zararlı karbondioksit de üretiyorlar. Eğer bu denizaltının gerçek bir sorunu olsaydı, onlara hava kaynağı sağlamak, kurtarma denizaltısı onlara ulaşana kadar yetecek zamanı sağlayabilirdi. Fransız araştırma gemisinde özel dalgıçlardan oluşan bir ekip denizaltına inip oksijen sağlamaya ve zararlı gazları atmaya hazırlanıyor. Denizaltıya ulaştıktan sonra dalgıçlar hava tüpünü bağlıyor. Sonra vanaları boşaltıyorlar. İşlem tamam. Bir dalgıç diğerine yukarı çıkma zamanının geldiğini işaret ediyor. Ama tecrübeli donanma dalgıçlar için bile bu hala riskli bir iş.
3: Yukarı her çıkışımızda bir rahatlama hissi oluyor. Ve aşağıda yaptığımız işle gurur duyuyorum.
1: Herbert gibi deneyimli dalgıçlar 60 metreye kadar olan derinliklerde 2 saate kadar çalışabiliyor. Ama batmış bir denizaltı birkaç yüz metre derinlikte olabilir. Bu derinliklerde bir denizaltıya ulaşmak için dalgıç kıyafetinden fazlasına ihtiyacınız var. Bu bir atmosferik dalgıç kıyafeti. Bu giyilebilir bir denizaltı. Biyonik kollar dalgıcın enkazı temizlemesini ve 600 metreye kadar derinlikte olan denizaltılara hava iletebilmesini sağlıyor. Dökme alüminyum gövde dışarıdaki su basıncı 60 atmosfere kadar çıksa bile iç basıncın 1 atmosferde kalabilmesini sağlıyor. Ama bu derinliklerde bir şeyler ters giderse her dalgıç bunun son dalışı olabileceğini biliyor.
3: Bu iş donanmada sahip olabileceğiniz en tehlikeli iş. Bunun çok riskli olduğunu biliyoruz. Ve kafanızı suyun içine her sokuşunuzda bir daha çıkabileceğinizden emin değilsiniz.
1: Suyun dışında 378 kilogram ağırlığındaki kıyafet hareket edemiyor. Ama suyun içine girdiğinde dalgıç bir deniz astronotu oluyor. Denizaltıya doğru ilerlerken farklı türlerle temas kuruyor. Bugünkü görevi denizaltının kaçış kapaklarını kontrol etmek. Diğer dalgıçların aksine bu zırhı sayesinde 6 saate kadar çalışabiliyor. Dalgıç kıyafeti arkasındaki iticilerle, iticiler de ayak pedallarıyla kontrol ediliyor. Ama kameralar ve oksijen kaynağı olan hortumlar yukarıdan kontrol ediliyor. Yüzlerce metre aşağıda iticileri veya hava kaynağı arızalanırsa kendi başına kaldı demektir.
3: Aşağısı bambaşka bir dünya. Çünkü hiç ışık yok. Sıcaklık çok düşük. Dünyadaki en iyi dalgıç.
1: Esinde 6 saate kadar çalışabiliyor. Dalgıç kıyafeti arkasındaki iticilerle. İticiler de ayak pedallarıyla kontrol ediliyor. Ama kameralar ve oksijen kaynağı olan hortumlar yukarıdan kontrol ediliyor. Yüzlerce metre aşağıda iticileri veya hava kaynağı arızalanırsa kendi başına kaldı demektir.
3: Aşağısı bambaşka bir dünya. Çünkü hiç ışık yok. Sıcaklık çok düşük. Dünyadaki en

0: olabilir. Ama yapamayacağı bir şey var. O da birilerini kurtarmak. O yüzden Baltimore'un bir sonraki aşaması gerçek bir denizaltı kaçışı olacak. Bu bir egzersiz olabilir ama en az gerçeği kadar korkutucu.
1: Yavaş açın lütfen.
0: Ve bunda denizlerdeki en ileri ekipmanlara ve havadaki en cesur insanlara ihtiyaç olacak. Biraz da bir denizaltı kurtarmanın en tehlikeli kısmı. Batmış bir denizaltının mürettebatı su yüzeyine nasıl çıkıyor? Nasıl olduğunu öğrenmek istiyorsanız aradan sonra nasıl yapılır da bize katılın. Güney İspanya kıyılarının yakınında 10 farklı donanmadan gemiler ve 2000 personel dünyanın en büyük denizaltı kurtarma tatbikatı için bir araya geldi.
2: Burası Shooting Star, hazırız.
0: Bu yarım saatlik özel bölümde programımıza dünyanın önde gelen uzmanlarını denizin dibine batmış bir denizaltıyı kurtarma işlemleri sırasında takip etme erişimi verildi. Başlangıç olarak kurtarma ekipleri batan denizaltının yerini tespit ediyor ve ona hava ulaştırıyor. Ama artık olaylar daha tehlikeli olmaya başlayacak. Eğer bir denizaltı içine su almaya veya zehirli gazlarla dolmaya başlarsa, artık yardımın gelmesini beklemek için zaman yok demektir. Bu durumlarda kaçmanın sadece bir yolu vardır ve bu da kesinlikle korkutucudur. Bu adamlar denizaltı kaçış kıyafetlerini giyiyor. 180 metre derinlikte ve tamamen karanlıkta kalmış bu tayfalar, denizaltının kapağını açıp yüzeye çıkacaklar. Ve bu oksijen dolu kıyafet onların tek koruması. Denizaltı kaçış odasına doluştuktan sonra su dolmaya başlıyor. Basınç hızla artıyor ve dışarıdaki su basıncıyla eşitleniyor. Basınç eşitlendikten sonra kapağı açıyorlar. Ve kıyafetlerinde bulunan duba sayesinde kapaktan geçerek saniyede 3 metre hızla yüzeye doğru ilerliyorlar. Ama onlar yükseldikçe ciğerlerindeki hava genleşiyor. Eğer nefesinizi kontrol etmezseniz bu durum çok ciddi sorunlara neden olabilir. Yüzeye canlı olarak varsalar bile sorunları orada bitmiyor. Denizin ortasında yalnız başlarınalar. Şanslılar ki yardım yolda. Bu Birleşik Krallığın Denizaltı Paraşüt Yardım Ekibi. Bu elit paraşüt ekibi kendilerini, tıbbi malzemeleri ve şaşılacak bir şekilde hız teknelerini saatte 400 kilometre giden bir uçaktan atıyorlar. ...250 metre yükseklikten atlamaları isabetli olmalarını sağlıyor ama paraşütçüler için bu inanılmaz derecede alçak. Getirdikleri kutular açılınca ekip dakikalar içinde yüzen bir hastane kuruyor. Bu yüzen köy çok basit görünebilir. Ama deniz altından kaçan bir insan için bu yaşamla ölüm arasındaki fark olabilir. Sıhhiye Jane yanıkları ve diğer yaraları tedavi ediyor. Şişmek kıyafet hipodermiye karşı koruyor ve kaçış sırasında hava sağlıyor. Ama en büyük tehlike basınç farkından kaynaklanan bir hastalık olan barotravma.
3: Bu denizaltı mürettebatı derinden çıkarken eğer nefeslerini kontrol etmezlerse ciğerlerini patlatabilirler.
0: 180 metrenin üstünde barotravmanın ölümcül olma ihtimali yüksek. 20. yüzyılın büyük bir bölümünde eğer bir denizaltı bu derinliklerde arıza yaparsa bu kurtulma imkanı yok anlamına geliyordu. Ama şu anda dünyanın çeşitli yerlerinde bir düzineden fazla gelişmiş kurtarma denizaltısı var. Ama bu senaryoları denemek çok tehlikeli. İspanyol denizaltısı Kalerner böyle bir krizi simüle etmek üzere. Şu anda içinde 118 denizcinin öldüğü Kursk denizaltısı.

0: altısıyla aynı derinlikte bulunuyor.
1: Pregúntale al jefe cuánto tiempo vamos a estar cargando.
0: Onu kurtarmaya NATO'nun denizaltı kurtarma aracı DKA geliyor. Fransa, Norveç ve Britanya'nın birlikte ürettiği bu küçük denizaltı dünyada türünün en gelişmiş örneği. Lakabı Nemo olan bu denizaltı 600 metre derinliğe kadar inip tayfaları kurtarabiliyor. Amaç Nemo'yu aşağıdaki galernere indirip kilitlenmeyi sağlayıp iki aracın da kapaklarını açmak. Nemo'nun pilotları Alan Scott ve Tom Herron. Bu sırada Yüzbaşı Little operasyonu yukarıdan yönetecek.
2: Size istediğiniz yardımı sağlayacağım.
3: 1700 saat.
0: Bunu defalarca çalıştılar. Ama bu durum bu işi daha az tehlikeli kılmıyor. Tayfaları Nemo'yu denize indirirken kurtarma denizaltısının içindeki ekip bütün sistemlerin çalıştığından emin oluyor.
4: Sudayız. Sızma kontrolü yapın.
0: Kontrollerdeki Alan Nemo'yu denizaltıya doğru indiriyor.
2: Nemo, Nemo, kontrol. Denizaltı 060'da yatıyor. Mesafe 100 metre. Tamam.
0: Nemo aşağı doğru inerken binlerce tonluk su basıncı gövdesini sıkıştırıyor. Alan'ın onu deniz tabanına indirmesi 30 dakika sürüyor.
2: Nemo, Nemo, kontrol. Sizi takip ediyoruz. Görsel temas talebi. Tamam.
5: Aslında tam önümüzde.
0: Arızalı denizaltı galernerin görüş alanına girmesiyle Alan kapakları dengelemeye çalışıyor. Ama akıntının değişken olması bunu çok zorlaştırıyor. Alan dikkatlice Nemo'yu arızalı denizaltının üzerine yerleştiriyor.
4: Tamam, herkes mutlu mu?
0: İki denizaltının temas kurmasıyla birlikte ekip kapaklar arasındaki suyu pompalıyor. Bunu yaparak bir denizaltı diğerine yapıştırılıyor.
4: Burada özel bir kilit yok. Yani bütün bağlantıyı yerinde tutan basınç farkı. İçerideki basınçla dışarıdaki su basıncının farkı. Bu farkı sağladığımızda artık sülük gibi oluyoruz. Oraya yapışıp emiyoruz.
0: Milyonlarca ton suyun içeri dolma tehdidine rağmen dikkatlice kapağı açıyorlar ve sorun var mı diye kontrol ediyorlar. Artık İspanyol denizaltısının mürettebatı da aynı şeyi yapabilir. Ama bu en temel içgüdülerine karşı gelen bir durum.
4: Deniz altındakiler kapağı açmak istemiyor. Çünkü bu derinlikte bunu yapmak çok sıra dışı bir şey. Yani bu kaptan için en tehlikeli durumlardan biri. Kesinlikle.
0: İki denizaltının mürettebatı içinde bu en önemli an.
2: Yavaş açın lütfen.
4: Şu anda üzerimizde 107 metre su var ve kapaklar açık. Şu anda herhangi bir şeye zarar vermek istemeyiz. Çünkü en ufak bir şey ters giderse sonuçlar felaket olabilir.
2: Tamam, yolcuyu taşımaya hazırız.
5: Şu an üstünde uğraşıyoruz. İyi şanslar senyor. Vay canına.
0: Deniz dibinde saatlerce kapalı kaldıktan sonra rahatlamış bir tayfa güvenli bir şekilde kurtarıldı.
2: Ellerini buraya koy.
4: Nemo'ya hoş geldin.
5: Teşekkür ederim.
0: Mürettebat araca alındı. Ama Alan'ın işi daha bitmedi. Kapakları kapatmak ve bağı koparmak çok tehlikeli bir iş. Ve kesin protokollerin uygulanması gerekiyor.
4: Eğer bunu yapamazsak felaket sonuçlar ortaya çıkabilir ve bu denizaltıdaki herkes ölebilir. Bunlar bu işin gerçekleri ve böyle yapılıyor. Bu işin doğası böyle.
0: İki denizaltıyı ayırdıktan sonra Alan yüzeye geri dönüyor. Ama kurtarılan mürettebat yaralanmış, yanmış veya vurgun yemiş olabilir. Bu küçük denizaltının böyle durumlar içinde bir numarası var. Sudan çıkarıldıktan sonra dikkatlice gemideki basınç azaltma ünitesine bağlanıyor. Ve denizaltının mürettebatı iyileşmek için içeriye transfer ediliyor. Gerçek bir acil durumda Nemo ardı ardına dalışlar yaparak 24 saat içinde batan denizaltının mürettebatının hepsini kurtarabilir. Nemo ekibi için bu mükemmel bir kurtarma oldu. Onlar, dalgıçlar, paraşüt ekibi ve bu filonun geri kalanı gerçek bir acil durumda dünyanın dört bir yanındaki donanmaların birlikte çalışarak hayat kurtarabileceklerini ve Kursk gibi bir felaketin bir daha olmasına izin vermeyeceklerini kanıtladılar. Yani bundan sonra 300 metre suyun altında bir hasarlı denizaltının içinde kapalı kaldığınızda 112'yi aramayın. Daha iyisini yapın ve bu adamları arayın.

0: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
1: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
2: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
3: Güçlü bir propaganda aracıydı.
4: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
0: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
5: Remorkum nasıl?
6: Çok güzel.
5: Ben beğendim.
6: Evet.
7: Büyük bir şeye benziyor değil mi?
5: Burada çok ucuz bir remork bulduk. Eski ama ahır için yeterince büyük. Sığacak mı?
7: Ucu ucuna.
5: Üstüne yapılacak ahır için hazır bir temel sayılır. Seyyar bir şey ve şu anda keçiler için ona ihtiyacımız var.
6: Ben kapıyı sökeyim.
5: Evet, sök. Elimizdeki romork epey büyük, uzun ve geniş. Ama çit kapımızın yanında belki birer santim mesafe var. Çok dar.
6: Evet, söktük. Tamamdır. Düz gel.
2: Kabiliyet lazım.
7: Oh, ucu ucuna.
2: Ucu ucuna.
5: Zor geçecek. O ses ne?
6: Bu taraf sıkıştı.
5: Hayır, kapıya sıkıştım. Kapı çok dar. Bilemiyorum, çok dar. Girmiyor. Çok dar.
6: Evet.
7: Çok dar.
5: İki taraftan 5 santim lazım. Çok kötü.
8: Kuzey Kaliforniya'daki çiftlikte Metin seyyar keçi ahırı hayali kapıya sıkıştı.
5: Şöyle yapalım. Giriş 2,5 metre geniş ama bu kapı 3 metre. Bu kapı 360 santim. Girişi 360 santime çıkaralım.
6: Evet.
5: Ben testereyi getiriyorum. Direkleri hemen keseceğim. Tamam mı? Bazen başım sıkıştığında baba ne yapacağım şimdi diye soruyorum. Şu anda bir kavşaktayım ve düşünmem lazım. Babam olsa ne yapardı? Benim kovboy şapkam yok, bıyığım yok, o havalı kaşlarım yok. Ama babamla birlikte sorun çözdüğüm çok zamanlar var. Ve aynını yapacağım. O ne yapıyorsa onu yapacağım. Tamam, parmaklarına dikkat et, elini kesme. 360 santim çok daha geniş. Bir romorkla girip çıkmak çok daha rahat olur.
6: Daha iyi oldu.
5: Evet, güzel işaret
6: veriyorsun.
5: Güzel işaret veriyorsun. Acil bir durumda müdahale etmek çok kolay olacak. Çitleri hallettik, kapıyı hallettik.
7: Kaldır.
5: Şimdi ahırı yapmalıyız.
2: Hazırız.
6: Evet.
5: Devam edelim. Hadi.
7: Tamam.
9: Tamam, gidelim. Sen önden yürü.
8: Martin'in geri dönemeyecek olmasıyla birlikte Misty iki görev üstleniyor. Yangın kırıcı

0: bahçeyi bitirmek için acele ediyor ama önce çiftliğin kritik su sorununu çözmesi gerekiyor.
1: Set güzel ilerliyor. Sadece asıl olayı ıskalama ihtimalimiz var ve o da kesinlikle su. Ne kadar suyunuz var?
2: Ah, şu anda çok az var çünkü yine bitirdik.
1: Yine mi bitirdiniz?
2: Evet.
1: Ne zaman?
2: İki gün önce.

0: nasıl yapılır da birazdan. Dünyanın en büyük yolcu gemisini gemiden daha alçak bir köprünün altından nasıl geçiriyorlar? Bir Ferrari'den daha pahalı yer mantarlarını nasıl buluyorlar? Ve bir asfalt gölünü dünyanın en işlek yolları haline nasıl dönüştürüyorlar? Hepsini anlatmak için sizi nasıl yapılır da bir dünya turuna çıkarıyoruz. Bu tarih boyunca üretilmiş en büyük ve en pahalı yolcu gemisi. Finlandiya'daki tersaneden Florida'daki yeni bağlanma limanına ilk yolculuğunu yapmak üzere. Bunun için gemi bunun altından geçmek zorunda. Avrupa'nın en uzun köprüsü. Sorun şu, gemi köprünün altından geçmek için çok yüksek. Peki nasıl yapılır? Finlandiya'nın Turku şehrinde Ekim'in sonları. Şehrin girişlerinden birinde bir dev bekliyor. Allure of the Seas. 6000'den fazla yolcuyu taşıyabilecek devasa bir yolcu gemisi. 360 metre uzunluğunda ve 225 bin ton ağırlığında. Şimdiye kadar yapılan gemilerden %45 daha büyük. STX tersanelerinin onu imal etmesi 2 yıl sürdü. Ve bu ebatlar asla geçilemeyebilir. Hiçbir liman onun yanaşacağı kadar büyük değil. Ama bu ebatlar da büyük bir sorun. Çünkü tersane ile açık deniz arasında büyük kemer köprüsü var. 1600 metreden fazla uzunluğuyla Avrupa'daki en uzun asma köprü. En yüksek noktasında asfalt denizden 65 metre yüksekte. Sorun, Allure'ın de 65 metre yüksekliğinde olması. Yani köprünün altından geçerken hata payı kalmıyor. Bu geminin kaptanı Herman Zini için büyük bir endişe kaynağı.
1: Köprü düz değil, eğimli. Bu yüzden nereden geçtiğiniz önemli. Farklı yükseklikler var. Köprü sıcaklıkla esniyor, trafikle esniyor. Ayrıca yükseklik gerçekleri de değişiyor. Yani bütün etkenler şunu anlatıyor. Köprüyle deniz arasındaki yükseklik her zaman aynı olmayacaktır.
0: Günde 30 bin araç Büyük Kemer Köprüsü'nden geçiyor ve işletmecileri köprüyü trafiğe kapatmayı reddediyor. Çözüm, Allure'ın yükseklik sorununu harika bir mühendislikle halletmek. Geminin ana yapısının en yüksek noktaları, altı motorundan çıkan egzoz gazlarının salındığı iki baca. Ama bunlar kapanabilir. Böylece geminin yüksekliği 1 metreden daha fazla azalabilir. Bu bir başlangıç ama 1 metrelik bir dalga ile birlikte gemi hala köprüye çarpabilir. Hala yeterli hata payı yok ve okyanusa açılan dar tatlı su kanallarından geçerken Kaptan Zeni'nin aklındaki tek şey bu.
1: Bugün inanılmaz bir gemi, inanılmaz bir köprüyle buluşacak. Bu yüzden bu benim için çok özel ve eğer köprüyü yapan mühendislerle gemiyi yapan mühendisleri bir araya getirip bu sorunu çözersek, bu muhteşem bir şey olacak ve şu an yapmak istediğimiz şey de bu oluyor. Bence harika olacak.
0: Allure tatlı su kanallarını geçtikten sonra Zeni'nin işi daha da zorlaşıyor. Tuzlu suyun kaldırma kuvveti daha fazla olduğu için geminin yüksekliği 25 santimetre daha artıyor. Ve bugün her santimetreye ihtiyaç var. Bu yüzden gemiyi biraz batırmaktan başka çare kalmıyor. Soru şu, birkaç yüz bin ton ağırlığındaki bir gemiyi nasıl batırırsınız? Cevabı basit, su alarak.
1: Her santimetre için gemiye 147 ton eklememiz gerek, 150 diyelim. Çarpımı yaparsanız 25 kere 150, sonuç olarak geminin ağırlığına 4000 tondan fazla eklememiz gerekecek. Yapmamız gereken bu.
0: 31 devasa tank 2300 ton suyla dolduruluyor. Aynı zamanda gemideki tuzlu su arıtma istasyonu saatte 130 ton deniz suyunu tatlı suya çevirerek depoları dolduruyor. Sonunda uzakta bir yerde köprü radarda beliriyor. Ve kısa bir zaman sonra sınav ufukta görünüyor.
1: İşe başlıyoruz.
0: Bu manevranın planlaması aylar sürdü. Milyarlarca dolar ve yüzlerce ailenin geçimi buna bağlı. Binlerce sürücünün hayatı da dahil.
2: Buradan sonra ben alıyorum kaptan.
0: Bacalar kapandı. Fazla ağırlık eklendi. Zini ve takımı geçiş için bir rota çiziyor.
2: İskeleye dönüyoruz. Yeni rotamız 336.
0: Ama mürettebat Büyük Kemer Köprüsü ile yüzleşince endişeler belirmeye başlıyor.
1: çok alçak görünüyor.
0: Kaptan Zini yüksekliğin tam olarak ne olduğundan %100 emin olamıyor. Her milimetre önemli. Bu yüzden biraz daha boşluk kazanmak için Zini kulağa çılgınca gelen bir şey yapmak zorunda kalıyor. Hızlanmak.
1: Sığ sulardayken gövdenin altındaki su daha azken hızlanınca gemi dalma eğilimi gösteriyor. Yani kabaca bir emme etkisi diyebiliyoruz.
0: Gemi ne kadar hızlı giderse suya o kadar batıyor. Ve 225 bin tonluk ağırlığına rağmen hızı saatte 40 kilometreyi geçebiliyor.
1: Pekala, hızlanmaya başlıyoruz. 70 devirle hızlanma programına başlayalım.
0: 1 milyar dolarlık gemi 4 milyar dolarlık köprüye doğru suları yararak ilerliyor. 5 milyar dolarlık soru. Her şeyi doğru yaptılar mı?
1: 1 derece sancak.
0: Saati 40 kilometre hızla giderken köprü hızla yaklaşıyor. Durmak için artık çok geç. Zini ve takımı hesaplamaları defalarca kontrol etti. Ama en küçük hata bile hesaplanmayan bir hasara sebep olabilir.
1: Ritikan geldi.
2: Evet.

0: Başardık. Evet. Evet, işte bu kadar. Tebrikler.
1: Tebrik ederim.
0: Evet.
2: Eleanor sadece 4 santimetrelik hata payıyla geçti.
0: Şunu söylemeliyim ki her zaman midenizde bir ağrı oluyor. Bütün hesapları doğru yapsanız bile. Ama burada kaptanların ve bütün takımın da yardımıyla çok iyi bir iş başardık ve çok mutluyuz. İş tamam.
2: Güneş batarken gemi batıya yönelen bir rota çiziyor ve yeni evine doğru yol alıyor. Neyse ki artık yolda köprü yok. Birazdan yer altındaki yer mantarlarını bulmak için köpekleri nasıl eğitiyorlar? Ve dünyanın en işlek yolları için doğal asfaltı nasıl çıkarıyorlar? Nasıl yapıldığını öğrenmek için aradan sonra bize katılın. Mutfağın elmasları olarak isimlendirilen trüf yer mantarları dünya üzerindeki en pahalı yiyeceklerden biri. 2007'de tek bir beyaz yer mantarı 330 bin dolara satıldı. Bu en pahalı Ferrari'den daha pahalıydı. Ama onlar yer altında yetişiyor ve onları koklayarak bulmak insanüstü güçler gerektiriyor. Peki nasıl yapılır? Kuzey İtalya şehri olan Alba'da bir çiftçi pazarı. İyi bir ürün için harika bir yer. Ama pazarın yıldızına çok az kişinin parası yetiyor. Tartufo Bianco d'Alba ya da beyaz yer mantarı. Bu garip görünen mantar türünün kilogramı 150 bin doları bulabiliyor. Ve bu tür ağaçlarda yetişiyor. Neredeyse. Sözü geçen ağaçlar çok gizli tutuluyor ve yer mantarları da ağaçların köklerinde yetişiyor. Onları bulmanın tek yolu kokuları. Ve bunun için de bir süper buruna ihtiyacınız var. 1880'de kurulan bu üniversite sıradan bir okul değil. Çünkü Giovanni Monteiro'nun her birinin burnu onunkinden 100 kat daha hassas. İnsan burnunda yaklaşık 5 milyon koku alma hücresi bulunur. Bir köpeğinki ise 300 milyona kadar olabiliyor. Bu onları yer mantarlarını bulmak için harika yapıyor. Bugün mülakat günü ve Mara'da sahibinin onu zengin etmesini umduğu yeni köpeği. Ama bir yer mantarı avcısı olmak için gereken yeteneklerinin olup olmadığını göstermesi için sadece 3 günü var. Mara'nın yer mantarlarının kokusuna karşı ilgili olup olmadığını kontrol etmek için tek yol var. Bir tanesini yem olarak kullanmak. Bu yüksek riskli bir oyun çünkü bu top yüzlerce euro değerinde.
0: Bana ver Mara. Harika. Görüyorsunuz ne kadar seviyor. O harika.
2: Her 5 köpekten sadece ikisi Giovanni'nin ilk testini geçip ikinci eğitim aşamasına yükselebiliyor. Ve bunun için ormana gitmek gerekli.
0: Yer mantarını alıp çimlere fırlatarak kokuyu nasıl bulacağını öğretiyoruz. Aferin. Aferin Mara. Aferin. Ver bakalım. Ver bakalım. Hadi.
2: Mara yer mantarının kokusunu tanımış olabilir. Şimdi onu doğal yaşam alanında yani yer altında bulmayı öğrenmesi gerekiyor.
0: İkinci adım köpeğe kazmayı öğretmek. Yapmamız gereken bu. Tamam, yer mantarını saklıyoruz. Ona bir barotla yer mantarı avcısının sopasıyla öğretiyoruz. Gel bakalım, gel buraya gel. Hadi bu. Hadi.
2: Mara yer mantarını buldu. Sıradaki sorun köpeğin mantarı yemesini engellemek.
0: Ödül olarak köpek bisküvisi alıyor. Sonra da biraz okşayıp sevgi gösteriyorsunuz. Böylece o da iyi bir iş yaptığını anlıyor.
2: Günlük eğitim bittikten sonra Giovanni diğer işine dönüyor. Kıymetli beyaz yer mantarı avına. İtalya'nın Piedmont bölgesi beyaz yer mantarı bulunabilen dünyadaki sayılı yerlerden biri. İşin sırrı nereye bakacağını bilmek. Giovanni'nin köpeği Lila şehirdeki en keskin buruna sahip olsa da Giovanni ona doğru yeri göstermeli.
0: Beyaz yer mantarı belli ağaçların köklerinde yetişiyor. Fındık, meşe ve kavak gibi. Hadi. Burası. Burası. Hadi Lila. Lila hadi. Köpeğin konsantre olması gerekiyor.
2: Yerin altındaki potansiyel bir servet için Lila çalışmaya başlıyor.
0: Yavaşla.
2: Şimdi köpek çok heyecanlı. Sabırlı olması gerekiyor. Sonunda köpek kokuyu buluyor ve kazmaya başlıyor. Ama Giovanni hızlı hareket etmeli. Yer mantarlarının değeri ağırlığıyla belirleniyor. Küçücük bir çizik bile bir servete mal olabilir.
0: Dur Lila. Dur.
2: Kıymetli yer mantarını topraktan çıkarmak için sapin denilen küçük bir kürek kullanılıyor.
0: Yer mantarını ona hasar vermeden ellerinizle çıkartmalısınız. Çok güzel bir beyaz yer mantarı. Aferin Lila.
2: Giovanni'nin yer mantarları Alba'da, şehrin uzman toptancılarından birinde satılmak için hazırlanacak. Tartufi Mora, efsanevi yer mantarı avcısı Giacomo Mora tarafından 1930'da kurulmuş ve şimdi bütün dünyaya yer mantarı ihraç ediyor. Günümüzde dükkan Benino ailesi tarafından işletiliyor ve en büyük kardeş Alessandro'nun işi de sadece en iyi yer mantarlarını seçmek.
3: Hazırlarken önce kokusuna bakarım. Daha sonra şeklini ve ağırlığını kontrol ederim. Ama en önemli şey koku.
2: Bir uzman için her ağacın yer mantarı çok farklı kokuyor.
3: Meşe daha yoğun. Söğüt ve kavak daha hafif. Ben meşe ağaçlarını tercih ediyorum. Ama değişiyor. Bu seçmeye benziyor. Hangisini tercih edersiniz?
2: Alessandro yer mantarlarını bütün dünyadaki zenginlere ve ünlülere satıyor. Ama taşıma sırasında geçen zaman ona büyük ve çok pahalı bir sorun çıkarıyor. Yer mantarı topraktan çıkarıldıktan sonra nemini kaybetmeye başlıyor. Yani fiyatı ağırlığına göre hesaplanan yer mantarları için zaman gerçekten para demek.
3: Ağırlığı 350 gram. Sabah satın aldığımda 355 gramdı. Yani ağırlığı azaldı.
2: Çözüm yer mantarlarını tazeyken tüketmek. Bu da onları yerel olarak tüketmek demek. Burası Piedmont bölgesindeki en iyi restoranlardan biri ve müşteriler Michelin yıldızlı şef Pier Carlo Busetti'nin yemeklerini tatmak için çok uzaklardan geliyor.
0: Beyaz yer mantarıyla basit yemekler hazırlamayı seviyorum. Çünkü bu tadını ve kokusunu ortaya çıkarmanın en iyi yolu. Havyar gibi, ikisi de aynı şey. Beyaz yer mantarı da, havyar da çok özel ürünler.
2: Dünyanın dört bir yanında en iyi restoranlarda çalışmış ama beyaz yer mantarı Pierre'i büyüdüğü yere geri getirmiş.
0: Elmaslarımız geldi. Bu inanılmaz bir şey. Buna baktığım zaman bu koku ülkem gibi kokuyor. Yani bu his çok özel. Çünkü gerçekten çok kıymetli.
2: Kıymetli, paha biçilemez ama onları bulan insanüstü avcılar için bir avuç daha bisküvi demek. Yollar, modern dünyayı besleyen damarlar. Sadece Amerika'da her yıl 26 bin kilometre yeni yol yapılıyor. 20 yıl boyunca kamyonlara, trafik sıkışıklığına ve lastik yakmaya dayanmaları gerek. Peki nasıl yapılır? Texarkana, Arkansas. Brad Bradford ve ekibi yeni otoyol 245'i inşa ediyorlar. Bitince yılda 15 milyon araç bu yoldan geçecek. Gerçekten çok dayanıklı olması gerekiyor. Bu yüzden sıcak karışımlı asfalt denen çok dayanıklı bir malzeme kullanıyorlar. Bu ufalanmış kayaların ve sıvı asfaltın bir karışımı. Çoğu yol ve havaalanı bununla kaplanıyor. Sıvı asfaltın büyük bir kısmı ham petrolün damıtılması sırasında elde ediliyor. Ama dünya üzerinde çok az yerde damıtmaya gerek kalmıyor. Doğal olarak oluşuyor. Güneybatı Trinidad'daki La Brea. İnanılmaz kötü yollarına bakarak dünyanın en düzgün yollarının ham maddesinin buradan geldiğine inanmak gerçekten çok zor. Ama ipucu isminde. La Brea İspanyolca'da zift demek ve bütün kasaba bunun üzerine kurulmuş. Bu göl sıradan bir göle benzeyebilir ama burada hiç ördek yok. Yakından baktığınızda zift kadar siyah olduğunu görüyorsunuz. Çünkü gerçekten zift. Bu etkileyici asfalt kaynağı 75 metre derinliğinde ve 400 bin metrekareden fazla bir alanı kaplıyor. Buna benzer sadece birkaç göl var ve bu en büyükleri. 1867'den beri 7 milyon tonun üzerinde asfalt çıkarılmış. Bu yüzden gölün kuruduğunu düşünebilirsiniz. Ama inanılmaz bir şekilde göl dolmaya devam ediyor. Üretim sorumlusu Paul Phillips, bu olayı gölün efsanevi anasının cömertliğine bağlıyor.
0: Gölün anası üretmeye devam ediyor. Biz çıkartıp almaya devam ediyoruz. O daha da fazla üretmeye devam ediyor.
2: Asfalt ana gibi gölün kökleri de mitlerle ve efsanelerle çevrili. Yerel Chima halkı gölün tanrıları tarafından bütün köyü sinek kuşlarını yedikleri için yutması amacıyla oluşturulduğunu iddia ediyor. Bilimin şairane tarafı biraz eksik. Yer değiştiren tektonik plakaların oluşturduğu yer kabuğundaki çatlaklar, hidrokarbonların derin petrol dolu kayalarla birlikte yüzeye çıkmasına fırsat veriyor. Metan gibi gazlar buharlaşıyor, geriye asfalt gölü kalıyor. Kökleri ne olursa olsun bu eşsiz malzemeyle çok iyi yollar yapılıyor. Asfaltın büyük kısmı yumuşak ve sıvı ama bu çıkarma için gerekli olan ağır makineleri yutar. Bu yüzden buldozerler gölün daha sert kısımlarında çalışıyor. 3 süper güçlü buldozerden oluşan takım yoğun asfaltı devasa hidrolik dişlerle kazıyor. Ama sorun şu, asfalt çok sıcak. Ve bu ağır makineler için tehlikeli bir durum. 40 dereceye ulaşan sıcaklıklarda asfalt eriyerek yapışkan ve ölümcül bir bataklık haline geliyor. Charmy Verica'nın işi kazınan asfaltı toplamak. Ve o öğle sıcağında gölde çalışmanın tehlikelerinin farkında.
0: Eğer burada çok uzun süre kalırsam batarım.
2: Bu tekerlekler batmadan önce aracı doldurması gereken bir yarış. Ama Charmy'nin kara deliğin dibindeki sinek kuşu yiyenlere karışma gibi bir niyeti yok. Göl üzerindeki yılların tecrübesiyle vaktinin ne zaman bittiğini biliyor. Ekip her gün 240 ton asfalt çıkarıyor.

0: Sorun bu asfaltın yola dökülemeyecek durumda olması. Çünkü çok fazla yabancı madde içeriyor. Çözüm, asfalt gölüne 100 yıldan fazla süredir hizmet eden bir yadigarda. Bu paslı roller coaster vagonlar dolusu zifti 100 metre yukarıya. Çok sıcak bir karşılamaya götürüyor. Cehennem saunasına hoş geldiniz. Yabancı maddelerden arıtmak için asfalt 150 dereceye kadar ısıtılmış, çok sıcak su buharı kullanılarak eritiliyor. Ve böyle bir sıcaklık için çok özel bir buhar odası gerekiyor. 3 devasa kazan sürekli olarak her gün 100 bin litre suyu buharlaştırıyor. Bu borular sıcak buharı asfaltı eritmek üzere kulelere gönderiyor. Kulede çalışan 4 kişi için sıcaklık 50 dereceye kadar çıkabiliyor. Thomas François 19 yıldır burada çalışıyor.
1: Burası zifti arıttığımız yer. Evet, şu anda zifti kaynatıyoruz ve burası 50 derece.
0: Aynı zamanda çok da tehlikeli. Ama zifti kaynatmak, yabancı maddeleri yüzeye çıkartabilmek için çok önemli. Kaynayan karışım üzerinde 1000'den fazla delik bulunan devasa bir süzgeçten geçip her gün 650 varili en iyi kalite asfaltla dolduruluyor. Her partiden günlük olarak örnekler alınıyor. Yolların uzun süre dayanması için çok güçlü olmaları gerekli.
2: Transfer kabını alıyoruz.
0: Laboratuvar teknisyeni Reshmananan, örneğin sertliğini 100 gramlık bir kuvvetle içine iğne batırarak kontrol ediyor.
2: Milimetrenin onda birini ölçebiliyor. Bu çok sert bir malzeme, sıfır okuyoruz.
0: İğne yüzeyi delemedi.
2: Daha sert olamaz.
0: Daha sonra mineral içeriği ve esnekliği üzerinde test ediliyor. Ve bu parti çok yüksek notlarla geçiyor.
1: Bu tamamen doğal ve dünya üzerindeki asfaltların Rolls Royce'u.
0: Laboratuvardan alınan onaydan sonra variller yola çıkabilir. Trinidad'ın İspanya limanından bütün dünyaya dağılmaya hazırlar.

0: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
1: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
2: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
3: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
4: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
5: Yasa dışı bahis oynamak da, oynatmak da suçtur. Spor müsabakalarına dayalı her türlü bahis veya şans oyunlarını yasa dışı olarak oynatanlar ya da oynanmasına yer ve imkan sağlayanlar 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 10 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılmaktadır. Yasa dışı bahise kırmızı kart.

0: nasıl yapıyorlar da birazdan. Meksikalılar ağaçta yetişen sakızı nasıl yapıyorlar? Çene çıkaran kancayla nasıl 100 kiloluk köpek balığı tutuyorlar?
1: Ne balıkmış.
0: Ve nasıl 50 milyonluk küçük taşları tanınan haline getiriyorlar? Bunların nasıl yapıldığını göstermek için sizi dünyada bir tura çıkarıyoruz. Her yıl dünya çapında 370 trilyon sakız tüketilir. Ve bu sakızların çoğu araba lastiği ve eldiven yapmak için kullanılan sentetik kauçuktan oluşur. Ama Meksika'nın yağmur ormanlarının derinliklerinde yüzyıllar öncesiymiş gibi doğal sakızlar yapılmakta. Nasıl yapıyorlar? Meksika'nın Yucatan Peninsula kenti zengin bir tarih ve antik kalıntılardan oluşuyor. Mayalılar burada devasa piramitler yaptı. İnsanlar kurban etti ve bunları yaparken sakız çiğnediler. 1000 yıldır burada sakız yapıyorlar. Meksika'nın yağmur ormanlarındaki çiftçiler bu antik gelenekleri sürdürmeye devam ediyorlar. 6 ay boyunca Pablo Chable ve Arturo Novello gibi yerliler ağaçlarla ilgileniyor. Aradıkları sakız türüne çikle deniyor. Çikle sapodilla ağacının çiğnenebilen bölümünde bulunuyor. İlk yapmaları gereken milyon hektarlık alanda bu ağaçları bulmak. Yağmur ormanları güzel olmasının yanında aynı zamanda çok da tehlikeli.
2: Dikkatli olmalıyız. Dün gördüğümüz yılanı hatırladın mı? Ayrıca vahşi domuzlar ve jaguarlar da olabilir.
0: Spodilla ağacını bulmaları 3 saatlerini alıyor. Bu anormal doğal sakız makinelerinin her biri 30 metre uzunluğunda. Arkalarındaki çiziklerden Arturo kaç kez ürünlerinin alındığını söyleyebilir.
2: Bu ağaç 70 yaşında. En son 15 yıl önce kesilmiş. Bu yüzden üzerinde çok fazla lateks var.
0: Ağaç kesildiği zaman kendini korumak için lateks salgılıyor. Arturo keskin bir pala kullanarak çapraz şekilde 2 santimetrelik kesikler bırakıyor. Bu sayede Arturo daha kolay tırmanabilecek. Kesikler sayesinde ağacın çiklesi daha hızlı bir şekilde akıyor. Sorunsa bu ağaçların bir evden 5 kat yüksekte olması. Neyse ki Arturo'nun yükseklik korkusu yok.
2: İpi 2 katına çıkardım ki ağırlığımı taşıyabilsin. Ve kaymayayım diye bunları giydim.
0: Ve asfalttaki bir sakız gibi kamyona yapışmış durumda. Pala kesikleri onun tutunmasını sağlıyor. Ve ip hareket etmesini kolaylaştırıyor ama çok fazla değil. Koşum takımı olmadan ayağının kayması ölümcül olabilir.
2: Bunu yapmayı babamdan öğrendim.
0: Arturo tırmanırken 15 yıl önce gidilen yolun aynısından gittiğini keşfediyor.
2: Dikkatli olmalıyım. Burada bayağı hareketsiz dal var.
0: Ve yukarıya çıkıldıkça işler daha tehlikeli hale geliyor.
2: En fazla buraya çıkabilirim. Ben bir papağan değilim.
0: Daha yukarı çıkmak tehlikeli bir hareket olurdu. Bu yüzden Arturo aşağı inmeye başlıyor. Burada bir lateks fırtınasıyla karşılaşıyor. Bunun gibi maddeleri toplamak yavaş ve zorlu bir iştir. Bu yüzden Arturo geceyi sakız çiğnemek ve dinlenmekle geçirmek için Pablo'nun yanına gidiyor.
2: İyi geceler.
0: Ertesi gün Arturo çantasını toplamak için geri dönüyor.
2: Bu dolu. O yüzden kampa geri getiriyorum.
0: Her hafta Arturo ve Pablo gibi çikle toplayıcıları 40 litreye yakın sakız topluyorlar ki bunlar pislikten arınmış kaplarda tutulmalı. Ormanda hiç laboratuvar yok. Bu yüzden sakızı temiz bir ağla arıtıyorlar.
2: Bu 15 ağaçtan çıkan lateks.
0: Ama yine de çiğnenebilen sakız kadar iyi değil. Bu büyük kazan 25 litrelik çikle ve ormanda yakılan bir ateşle ısıtılıyor. Bu iki kişilik bir iş ve çiğnenebilen bir şeye dönüşmesi 4 saati alabiliyor.
3: Karıştırarak rutubetini atmalıyım. Eğer durursam yanar.
0: Eğer fazla ısıtılırsa her şey mahvolur. Az ısıtılırsa sakız kötü olur.
3: Hazır Arturo.
0: Çikle bloklara ayrılıyor. Sorunsa bu maddenin aşırı yapışkan olması. Bu sakız kaplardan birine yapışırsa asla çıkmaz. Sorunun çözümü ise kapları suya yatırarak onları ıslak tutmak ve yan taraflarını sabunlamak. Muhteşem olansa bir dakika içinde kuruyan bu bir kap sakız binlerce paket haline gelecek. Zola Guda'nın yakınında imalat şirketi Chixa, Pablo ve Arturo'nun taze sakızının teslimatını bekliyor. Buradaki sorunsa bakarak bir sakızın kaliteli olacağını anlayamamanız. Bu yüzden Alfonso Valdez Ruiz detaylı bir teftiş yapacak.
4: Sakız iyi. Benim seçimim düzgün çıktı.
0: Ama gerçekten anlayabilmek için sert bir harekette bulunmak zorunda. Sakızın katılığından kalitesinin iyi olduğunu anlayabiliyor.
4: Kaliteli.
0: Bloklar burada stoklanıyor. Ve çoğu Avrupa, Kore, Japonya, Singapur gibi yerlere satılmak için hazır bekletiliyor. Ama yerel üreticiler hepsini göndermek istemiyor. Chixa'nın 120 kilometre ötesindeki sakız satan Çamutal şirketi sakızı kendisine istiyor. İlk başta blok sakızları eritiyorlar. Ardından sakızı endüstriyel boyutlarına getiriyorlar. Sonuçta sakızın bu halde bile normaldekinden çok sert olması. Bu yüzden glikoz ekleyerek sakızı daha şekerli ve yumuşak hale getiriyorlar. Ardından sakız hiçbir çenenin yapamayacağı bir şekilde çiğneniyor. Devasa karıştırıcı sakız güçlü bir şekilde yoğurarak onu devasa bir ekmek haline getiriyor. Ama hala istenilen türe getirilebilmesi için tat katılması gerekiyor. Carlos Ramirez bu şirketin üretim müdürü.
2: Bugün naneli sakız yapıyoruz. 40 kiloluk yapmış olacağız ki bu da tam olarak 1200 paketlik sakız demek.
0: Nane tadı da karışıma ekleniyor. 20 dakika sonra sakızları sosis şeklinde geri alıyorlar. Odanın ısısı da hazır olduğu zaman sakız tamamlanmış oluyor. Sorunsa bu büyüklükteki bir sakızı çiğnemek için mamut gibi ağzınızın olması gerekmesi. Makineler sakızı keserek, parçalayarak yenilebilen bir şekle sokuyor. Sonunda kızgın bir futbol koçunun çiğneyebileceği bir şey haline geliyor.
4: Çok yapışkan, makinelere yapışmaması için bambu şekeri kullanıyoruz.
0: Sakız 5 milimetrelik ince bloklar haline getirilerek ağızda parçalanabilecek pozisyona geliyor. Ve sonunda son teste geliniyor. Çene testine. Genel müdür Manuel Andrete, Chixa'nın arkasındaki beyin ve ağız.
2: Yumuşak. Tadını tam anlamıyla alabiliyorsun. Yağmur ormanlarının tadını alabiliyorsun.
0: Manuel sakıza onay verdikten sonra sakız paketlenip Amerika ve Avrupa'ya gönderiliyor. Böylece yağmur ormanlarının tadına dünyanın her yerinde, her şehrinde ulaşabiliyorsunuz. Çiğne bunu amigo. Birazdan diplerdeki canavarları çekebilecek kadar güçlü ipleri nasıl yapıyorlar? Ve nasıl küçük parçalardan gibi devasa yapılar yapıyorlar? Aradan sonra bunların nasıl yapıldığını görmek için bize katılın.

0: günaydın Türkiye.
1: Hadi kalk.
0: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.
2: Hadi maça gidiyoruz.
3: Biz sizlerle birlikte Filenin Sultanlarının maçına gideceğiz.
1: Yola çıkıyoruz.
3: Çok heyecanlıyım.
4: Sultanlarımız birazdan sahaya çıkacaklar.

0: Kilenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Kilenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya Sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan has. Magnum, has peşindeysen.
8: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: başka.
1: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
2: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
1: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
2: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Ben Chris.
1: Ben Max.
0: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
1: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
0: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
1: Hem de kusursuz bir hassasiyetle.
0: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
2: Klasik araba kurtarma Almanya, Salı 19.30'da D-Max'te.
3: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
2: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
4: Köpek balığı avlamak denince çoğu insan hemen kaçabilir. Ama Florida'da bu iş küçük bir balık avlamak gibi.
5: İyi misin? Evet, bize doğru geliyor.
4: Köpek balığı avlamak gibi bir işi hobi olarak yapıyorsun. Bu canavarları kolayca kaldıracak ama fazla zarar vermeyecek süper bir kancaya ihtiyacın olacak. Peki nasıl yapıyorlar? Florida açıklarından Steve Rogers ve Jeff Pierce okyanusun en tehlikeli avcısının peşindeler. Bütün malzemeleri ve 5000 dolarlık bir tekneleri olabilir. Ama her şey 1 dolarlık küçük bir detayda gizli. Olta iğnesinde. 100 kiloluk bir canavarı kolayca elde etmek için yapılacak bir olta iğnesi aranınca balıkçıların ilk aklına gelen Norveç şirketi Mustad oluyor. Mustad, dünyanın birçok bölgesinde olta iğnesi olarak biliniyor. Şirket bir yıl içinde 1.2 milyara yakın iğne yapıyor. Ve 75 bin kilometrelik kablo harcıyor. Bu Norwich'in New York'a olan uzaklığının 7 katı. Karbon yoğunluğu %7 olan çok sert bir İsveç teli kullanıyorlar. Ama olta iğnesi yapmak için yeteri kadar sert değil ve yeterince temiz de değil. Bu yüzden kablo büyük bir kancayla asit banyosuna sokuluyor. Oldukça sert bir şekilde gelse de 100 kiloluk köpek balığını kaldırmak için yeterli bir durumda değil. Ardından kablo ciddi elemelerden geçiyor. Küçük küçük deliklerden geçirilerek 7 milimetre inceliğine getiriliyor. Aynı boyuttaki metal daha da ince hale getiriliyor. 4.05 milimetre çapa gelene kadar işleniyor. Bu şekilde kanca makinesine hazır hale geliyor. İlk örnekleri şirket müzesinde yer alıyor ama 1877'den beri şirketin prensipleri değişmiş değil. Olta iğnesi işinde sadece endişelenmeniz gereken denizdeki köpek balıkları değil. Patent alındıktan birkaç yıl sonra süresi bitiyor. Ve dizaynı herkese açık hale geliyor. Bu yüzden şirketin olta iğnesi makinesinin patenti hiç alınmadı. Sırrı yıllardır üretim müdürü Ernst Andersen gibiler tarafından korunuyor.
6: Bu makineler başarımızın sırrı. Bu yüzden onları sır olarak saklıyoruz.
4: Ve Ernst'in koruduğu makinenin sırrıyla Loch Ness canavarını yakalamak için daha fazla şansınız var.
6: Tek söyleyebileceğim kablonun bir taraftan girdiği ve diğer taraftan olta iğnesi olarak çıktı.
4: Teşekkür ederiz Ernst. Kablo makineye giriyor. Kanca şeklinde bükülüyor ve göze güzel gelecek şekilde hazırlanıyor. Bir keski alt tarafını kesiyor ve kanca sivrileşmiş oluyor. Sorunsa normal bir olta iğnesi balığı boynundan yakalayabilir ve ona zarar verebilir ki balığı daha sonradan salmak isteyecek olan balıkçılar bunun olmasını istemez. Buna çözüm olarak şirket devrimci bir çözümle çember olta iğnesini yarattı. Özellikle balıkları boynundan değil ağzından yakalıyor. Ama bu çember olta iğneleri şu anda hiçbir şeyi yakalayamaz. Çünkü çok yumuşaklar. Bu Thomas Patterson gibi aç çekiciler için bir spagetti gibi olabilir.
6: Aldığımız zaman bu şekilde bükebiliyorsun. Hiç gücü yok. Sağlamlığını biz yapıyoruz.
4: Bu makine iğneleri 850 derecede ısıtılıyor. Metali sertleştirmek için çabuk soğumasını sağlamalısınız. Fırına girdikleri an iğneler özel bir yağ ile kaplanıyorlar ve sıcaklıkları 60 dereceye düşürülüyor.
6: 850 derecenin 60 dereceye düşmesi bir saniye ya da ondan az sürede gerçekleşmek zorunda. Bu sayede sağlamlaştırma gerçekleşiyor.
4: Şimdi iğne sertleştiğine göre tomat bükebilir. Ama tomat 3 metrelik köpek balığı kadar güçlü değil. Neyse ki Ernst'in bunu yapabilecek bir makinesi var. İğneyi test etme zamanı geldi.
7: Bu iğne yapılmadan önce 75 kiloya kadar dayanabiliyordu. Şimdi ise 100 kilograma kadar dayanıyor. Dizaynına göre bu iğnenin sorun çıkarmaması gerekiyor. Yani köpek balıkları hayvayı yedi. Bu köpek balıkları için gerçekten kötü haber.
4: Şimdi bu iğneyi ait olduğu yere, köpek balıklarının yanına götürmenin zamanı geldi. Jeff'in bir avı var ve çember volta iğnesiyle ortalamadan biraz büyük bir köpek balığını yakalamaya çalışacak.
6: Bu büyük bir balık, 200 kilo gelebilir.
5: Evet,
6: devasa, çok güçlü bir şey.
5: Deli gibi çenesini oynatıyor.
6: Görüyorum, görüyorum.
4: Jeff, bunun 180 kiloluk bir köpek balığı olduğunu düşünüyor. İğne test edilirken kullanılan ağırlığın 2 katı kadar. İğne çekebilecek mi?
6: Bu kadar uzaktan böyle bir balığı çekebilmeye çalışmak çok heyecanlı bir şey.
4: Çember yapması gerekeni tam anlamıyla yaptı. Balığı çenesinden değil, ağzından yakaladı.
6: Ne balık ama.
4: Spor için balıkçılık yapanlar sadece takip eder. Jeff'in yapmak istediği son şey bu balığa zarar vermek. Ve çember iğnenin sayesinde balık hiç zarar görmeden denize bırakılıyor.
6: Harika. Çok heyecanlı bir şey.
4: Çember yapması gerekeni tam anlamıyla yaptı. Balığı çenesinden değil, ağzından yakaladı.
6: Ne balık ama.
4: Spor için balıkçılık yapanlar sadece takip eder. Jeff'in yapmak istediği son şey bu balığa zarar vermek. Ve çember iğnenin sayesinde balık hiç zarar görmeden denize bırakılıyor.
5: Harika, harika. Muhteşem.

0: Kadar parça Lego var. 70 tane dünya yapmaya yetecek kadar parça bulunuyor. Ve onlardan 50 milyonu Florida'daki de bulunuyor. Ama küçük parçaları binalara, insanlara dönüştürmek çok fazla hayal gücü ve yetenek gerektiriyor. Peki bunu nasıl yapıyorlar? Washington'da sabahın 8'i. Endişelenmeyin. Kongre saldırı altında değil. Bu, Chevy modelindeki ayakkabılar, fikrinin arkasında olan dahilerden biri olan Jason Miller'a ait. Ve bu büyük adamın önünde dop dolu bir gün var. Her gün bir yenilik olması gerekiyor. Ve bu da demek ki Jason her gün 50 yeni model yapmak zorunda. Neyse ki Lego inşa etmek Jason'ın rüyası.
1: Çocukken klasik Lego takımlarını alırdım ama onlarla inanılmaz dioramalar oluştururdum. Bu Vahşi Batı setlerinden biri. Şerif'in hapishanesi var. Buradaki ise çocukken çok eğlenceliydi. Banka soyguncularının hapisten kaçtığını hayal ederek oynuyordum. Gerçekten inanılmazdı.
0: Bugün önünde alışık olmadığı bir rekabet var. Çoğu model yapımcısı gerçekte var olan bir yapımı minyatürize ederek yaratır ama Jason yapılmış Lego minyatür figürlerinin 30 kat büyüğünü yapıyor. Başlangıç olarak bilgisayardan yapacağı figürü hazırlıyor.
1: Program tam anlamıyla bir araç. Tamamıyla bağlı kaldığımız bir şey değil. Yapım aşamasında hayal gücümüzü ve yaratıcılığımızı kullanırız. Sadece bize iyi başlama yeri veriyor.
0: Jason model yaparken her Lego yapıcısının kullanacağı malzemeleri kullanıyor. Oyuncak kutusundakilerin dışında 150 bin tane daha Legosu var. Ayakların temeliyle başlıyor ve sonra Lego bacakları oluşturuyor.
1: En önemli şey temelleri düzgün atmakta. Bir katı bu şekilde yapıyorum ve diğer katı da bu yolda yapıyorum. Böylece olabilecek en güçlü hale geliyor.
0: Prototipin yapılması 32 saat alıyor. Ama hala doğanın en yıkıcı gücü olan çocuklara dayanabilecek kadar güçlü değil.
1: Şimdi gerçek bir yapım inşa ediyorum. Her parçaya tutkal koyuyorum. Bu şekilde her parça birbirine çok güçlü bir şekilde yapışmış olacak. Gerçekten de çok sağlam olacak.
0: Ve bu sıradan bir tavsiye değil. Lego'nun özel bir polimeri var. Ve tutkalla karıştığında plastik tek bir bütün haline geliyor. Bir kez yapıştırdığınız zaman bir daha çıkarmanız imkansız.
1: Geri dönüş yok. Bir şeyi yapıştırdım mı bir daha çıkaramam.
0: Polimer çocukların güçlü parmaklarından Legoları kurtarabilir ama en güçlü tutkal bile Legoları fırtınalardan koruyamaz ki. Florida, Amerika'da en çok fırtınaya yakalanan şehir. Jason'ın figürü yere sabitlenerek bu gibi tehlikelere karşı da hazırlanıyor. Bloklar o kadar büyük ki uyum sağlamakta zorlanıyorlar. Neyse ki Jason'ın tam bu iş için bir aleti var. Yeni yapımı neredeyse parktaki 15 bin modelin yanına konmaya hazır. Devasa ejderhalardan küçük adalara kadar. Amerika'nın en ünlü şehirleri New York, Florida, Vegas ya da Kahire'nin yanına konmaya hazır hale gelecek. Ama önce Jason ve diğer modelistler en küçük detayları bile incelemek zorundalar.
1: Binaları yapmak için o bölgelere kendi designerlarımızı gönderiyoruz. Onlar da her şeyi çekiyorlar. Çöp kutularından ışıklara ve binalara kadar.
0: Parkın yapımları her gün hayal gücüyle daha da gelişiyor. Ve Jason gibi yapıcılar sayesinde her zaman gelişmeye hazır durumda.
1: Her gün Legolarla yaptıklarımla kendimi şaşırtıyorum. Yapamayacağınız hiçbir şey yok. Bu en iyi kısmı. Hayal gücünüz olduğu sürece her şeyi yapabilirsiniz.

0: Günaydın Türkiye.
1: Hadi kalk.
0: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.
2: Hadi maça gidiyorum.
3: Bugün sizlerle birlikte Filiz Sultanları'nın maçına gideceğiz.
1: Yola çıkıyoruz.
3: Çok heyecanlıyım.
4: Sultanlarımız birazdan sahaya çıkacaklar.

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadaka kalp programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Bu var ya, blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
8: Yok, ben doymalık takılıyorum.
7: Bir şey diyeyim ya.
9: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
7: Abi bu adam ne yiyor ya?
10: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
11: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double sos, Double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.

0: O anların dondurması Oando.
1: Oando.
2: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Kara dut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: Bu harika. Ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
9: Yeni program Klasik Araba Kurtarma Almanya Salı 19.30'da D-Max'te.
10: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
11: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
10: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
11: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
9: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla 13 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Birazdan nasıl yapıyorlar da? Cebinize sığan takım çantasını nasıl yapıyorlar? Motorunun Fransa'da üretilmesine rağmen Formula 1 arabaları nasıl İngiltere'de yapılıyor? Avuç kadar kumu nasıl dünyanın en iyi cam eşyasına çeviriyorlar? Nasıl yapıldıklarını göstermek için sizi dünyada bir tura çıkarıyoruz. Leatherman, Amerika'nın en büyük çoklu el aletleri şirketi. Dünyanın her yerindeki profesyoneller onların aletleriyle çalışıyor. Ama küçük aletleri yapmak için devasa makinelerden, 21. yüzyıl teknolojisinden ve ince işçilikten yararlanmak gerekiyor. Peki nasıl yapıyorlar? Burası Pasifik'in kuzeybatısındaki Portland, Oregon şehri. Amerika'nın tadını çıkarabileceğiniz yerlerden biri. Muhteşem manzaraya sahip olmasının yanında burası çok küçük ama bir o kadar da değerli aletleri yapan şirkete sahip. 1983'ten beri küçük el aletlerinin yapıldığı Leatherman'a hoş geldiniz. Şirketin yaratıcısı bıçaktan daha fazlasını kullanmak isteyen mekaniker Tim Leatherman.
1: Karım ve ben para kazanmak için bir seyahate çıkmıştık. Yanımda sadece bıçak taşıyabiliyordum ama genellikle başka aletlere ihtiyacım oluyordu.
0: Pazara girmesi 8 yılını aldı. 30 yılın ardından şirketi küçük aletler yapımında bir numara olmayı başardı.
1: En yeni aletimiz bazılarının Swiss diye tabir ettiği steroidlenmiş ordu bıçağı.
0: Aslında steroidlenmekten çok çelikle kaplandılar. Her çoklu el aleti başlangıçta saf çelikten ibarettir. İlk yapılacak iş bu koca çeliği kendinize ait özellikleri olan farklı aletler haline sokmak. Bunu yapmak için farklı şekiller yaratıyorlar. Her alet mavi baskıdan oluşan akıllı kalıplara konularak oluşturuluyor. Makastan tornavideye kadar bütün aletler 160 tonluk güçle bastırılarak elde ediliyor. Eğer bu makine sizi etkilemediyse abisiyle tanışın. Mike Tyson'ın metal makinesi hali. T2W300. Bu gerçekten ağır bir makine. Bu ağır makine 300 tonluk güç uygulayarak işini yapıyor. Daha büyük blokları şekillendirebiliyor ve kısa sürede 17 aşamayı yapıyor.
2: Bir kere içine girdin mi 17 aşamayı birden yaşıyorsun.
0: Bu boşluklarla dolu alet bir seferlik hamleyle bu hale getirildi. Çoğu parça baskıyla yapılıyor. Ama özel çelikten yapılma bıçaklar bu şampiyon için bile çok zor. Bu yüzden işin içine 21. yüzyıl teknolojisi giriyor. Bu kesici lazer bir saatte 300'e yakın bıçak yapabiliyor. Buradaki sorunsa bölümler kesilip biçilebilir ama çeliğin bunun için daha güçlü olması gerekiyor. Sorunun çözümü 25 kilometre uzaklıkta Stark Metallurgy Merkezi'nde yatıyor. Her gün buraya binlerce parça geliyor. Bu parçalar sertleştirilerek katlanmayacak bir alet haline getiriliyor. İlk olarak parçalar cehennem gibi bir fırınla karşılaşıyor. 1080 derece altını bile eritmeye yetecek bir sıcaklık. Ama bu sıcaklık çelik parçalarını eritmek yerine daha da güçlü hale getiriyor. Ama bir sorun var.
1: Geldikleri andan başlayarak çok sertler ama aynı zamanda bir o kadar da kırılabilir durumdalar. Gördüğünüz gibi elimi alabilir ve kırabilirim. Onları başka bir fırına götürüp daha sert ve daha güçlü hale getirmeliyiz.
0: Aletlerin ilk girdikleri sıcaklıktan sonra şimdi girecekleri sıcaklık onlara kumsalda bir günmüş gibi geliyor. Tembel bir fırında çelik ısınarak Leatherman standartlarına uygun hale geliyor. Şimdiki sorunsa bu parçaların köşelerinin sert ve pürüzsüz olmasının gerekmesi. Leatherman şirketinin buna çözümü ise aletlere taş banyosu yaptırmak. Aynı pantolonlarınızda olduğu gibi. İkisinin arasındaki fark, pantolonlarda taşlar pürüzü sağlarken burada tam tersini sağlayacak. Devasa taşlı yıkama makinesi 14 saat boyunca aletleri taşların arasında ezerek onları kusursuz hale getiriyor. Bu işlem sayesinde çelik pürüzsüz ve yepyeni görünüyor. Şimdi yapılması gerekense yüzlerce metali binlerce taşın arasından çıkarmak. Cevap Mike Johnson şimdi anlatacağı gibi manyetizm fiziğinde gizli.
2: Bu şekilde ayrımı yapıyoruz. Yanına yaklaştırıyor ve sürtüyoruz. Bunlardan birinin boşaltılması 45 dakika alıyor.
0: Mike'ın eski manyetik aleti yeteri kadar etkileyici. Ama yenisi onunla karşılaştırıldığında Casanova gibi duruyor. Manyetik bir hareketliliğin ardından aletlerin hareket edemeyecek kadar güçsüz hale gelmesi.
2: Bu hayatımı kolaylaştırıyor.
0: Şimdiki aşamada ise bu aletler sıkıştırılarak çoklu el aleti haline getirilmek zorunda. 17 parçanın hepsi birbirine uymak zorunda. Bütün parçalar ince işçilik ve milimetrenin 5000'de biri kadar hassasiyetle bir araya getiriliyor. Makineler parçaları eziyet ederek şekle sokarken çıkan kıvılcımlar etrafın sıcaklığını arttırıyor. Robotlar işlerini bitirdikten sonra iş 17 farklı aleti bir cep telefonu büyüklüğüne sığdırmaya geliyor. İlk olarak 7 farklı alet penseyi yapmak için bir araya geliyor. Daha çok robot gelip onları parlatmadan önce aletler perçinleniyor.

0: Kablo kesicilerin çenesi kağıdı kesebilecek kadar kusursuz olmalı.
1: Otomatik olarak kesebiliyorum. Düzgün olduğu sürece ve bu kağıdı kesebildiği takdirde alet için uygun olacaktır.
0: Her biri elle yapılan 45 parçalık oyma testeresi de eklenince alet bitmiş olacak. Çalışanlar her gün 13 bin alet üretiyor. Küçük yıkayıcılar onlara kabiliyet veriyor. Tutkal ve vida sayesinde her şey birbirine tutturuluyor. Sonunda aletler test için hazır hale geliyor. Ama bu yeni model ve bittikten sonra da fazlasını istiyor.
2: Bunu deneyelim.
0: Mühendis Bill Nimont her aleti deniyor.
2: İyi görünüyor ve iyi çalışıyor. Epey keskin.
0: Ama büyük şefin kendine has bir performans testi var. Patron yeni aletinin bir çiviyi ikiye bölebileceğini söylüyor.
3: İyi görünüyor, hiç hasar yok. Alet Tim Lederman'ın kişisel testini geçmiş durumda.
0: Patron aletten mutlu olduktan sonra yeni aletler paketlenip 120 ülkeye gönderilmek için hazır bekletiliyor. Birazdan motoru hakkında tam bilgileri olmadan Formula 1 arabasını nasıl yapıyorlar ve avuç dolusu kumu nasıl cam haline getiriyorlar? Aradan sonra nasıl yaptıklarını görmek için bize katılın.

0: günaydın Türkiye.
1: Hadi kalk.
0: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.

0: maça gidiyorum.
1: Bugün sizlerle birlikte Filenin Sultanlarının maçına gideceğiz.
2: Yola çıkıyoruz.
3: Çok heyecanlıyım.
4: Sultanlarımız birazdan zaten.

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu.
7: Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel Pots. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
8: Volkano. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volkano.
9: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volkano.
10: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
11: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
10: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Bu Formula 1 arabası bir mühendislik harikası. Saatte 400 kilometreye ulaşabiliyor. Ve 640 kilo ağırlığında olmasına rağmen yere turgal gibi yapışıyor. Yapılırken muhteşem bir disiplinle çalışılması gerekirken, İngiliz yapımı araba inşa edilirken motoruyla aynı yerde bile bulunmuyor. Peki bunu nasıl yapıyorlar? Norfolk'taki Caterham HQ takımı üzerindeki baskı çok büyük. İki gün içinde Renault'un Fransız mühendisleri yeni bir motorla gelecek. Eğer araba o zamana kadar hazır olmazsa bütün çabaları boşa gidebilir. Takımın ilk görevi ise arabanın yolda kalmasını sağlamak. F1 arabası normal bir kanatla uçan yavaş bir jet gibi. Saatte 400 kilometre gibi ciddi bir mühendislik becerisi gerektiriyor. Bu hız aerodinamiklere göre şekillendiriliyor. Caterham'ın dizayncıları ve aerodinamikçileri yepyeni bir bilgisayar programı kullanarak arabanın şeklini tam anlamıyla hazırlıyor. Teknik bölümün başındaki isim Mark Smith.
1: Aerodinamikler sayesinde araba normal gücünün %80 fazlasına ulaşabiliyor.
0: Arabayı bir uçak gibi hızlı hale getirense öndeki ve arkadaki kanatlar. Uçak kanatları şeklinde yapılmışlar ama ters duruyorlar. Hızlı bir atış yapmak yerine gücü yere vererek arabanın yolda kalmasını sağlıyorlar. Ayarlamayı iyi yaptıkları için yerin ağırlığı arabanın ağırlığından daha büyük hale geliyor. Sorunsa bu araba en pahalı arabalardan biri. Ve her gün dizaynı değişiyor ve gelişiyor. Sadece direksiyon 20 bin pound değerinde. Kokpite konulan parçalardan her biri 300 pound değerinde. Sadece yılda 2 milyar pound harcanan bir sporda kullanılan makineyi ihtimallere dayanarak test etmek gibi bir şansınız yok. Bu yüzden takım plastikten ve tahtadan yapılmış bir prototiple bunu yapıyor. Tom Webb 2009'dan beri bu takımda yer alıyor.
2: Dünyadaki en büyük oyuncaklardan birinin bir benzerini yarattık. Çok önemli bir araç yarattık. Arabanın plastik versiyonuna benzer bir şey inşa ettik. Bununla motorun uyup uymayacağını test edebiliriz. Burada pedallarımız var, direksiyonumuz var. Kokpitin içine baktığınızda yolcu koltuğunu da görüyorsunuz. Bunu sürücünün oturma pozisyonunu ele alarak yaptık. Bu sayede gerçek bir sürücü içine oturduğunda kötü bir sürprizle karşılaşmayacak ve her şey yolunda gidecek.
0: Bu prototip çok iyi hazırlanmış olsa da Caterham'ın Fransa'dan motor gelmeden önce gerçeğini yapmak için sadece 24 saati var. Şimdi yapmaları gereken 4 saniye içinde 200 kilometreye çıkacak bir araba. Ayrıca kaza esnasında şoförü koruyabilecek bir araba üretmeliler. Akıl karıştıran bir mühendislik yarışı. Ve bu yarışmanın cevapları bu masada yatıyor. Bu uzay çağı karbon fiberleri sayesinde arabanın %75'i tamamlanmış olacak. Jack muhteşem bir kesim planı uyguluyor. Her parça milimetrenin yarısı kadar kesilmek zorunda. Sonra parçalar kompozit odasındaki teslim elemanlarına gönderiliyor. Ve orada karbon fiber ve epoksi parçaları kalıp haline getirilerek kuru bir sona ulaşıyor. Hassasiyet gerektiren bir iş. Bölümler vakum çantasına konuyor ve pompa yardımıyla içindeki hava alınıyor. Ardından karbon fiberi daha da güçlendirmek için parçalar termoclave denilen fırınlarda ısıtılıyor. Bu inanılmaz güçlü endüstriyel fırınlar normal bir fırının vereceği ısının 6 katına kadar çıkabiliyor. Thermoplate, maddeleri birbirine bağlayabilir ve katmanları birleştirebilir. Formula 1 arabaları inanılmaz makineler. Ve her zaman maksimum hızlarına çıkabilecek seviyedeler. Bu yüzden boyalarının dikkatli yapılması gerekiyor. Her katman milimetrenin 5000'de biri kadar. Arabanızdaki boyama bundan 25 kat daha incedir. Ve MİK yarın motorlar gelmeden önce arabayı boyamak zorunda. Bu Caterham'daki büyük bir günün başlangıcı. Fransa'daki Renault şirketinden gelen mühendis takımı motoru getirdi. İlk bakışta normal bir Avrupa motorundan çok farklı görünmüyor. 2.4 litrelik kapasitesi var ve 95 kilo ağırlığında. Normal bir aile arabası 150 beygir gücüne çıkabilir. Bu arabaysa 750 beygir gücüne çıkabilir ve dakikada 18.000 devir gerçekleştirebilir. Buradaki sorunsa Fransız motorlarıyla İngiliz arabalarının daha önce hiç birleştirilmemesi. Herhangi bir sorun bütün sezonu mahvedebilir. Neyse ki motor yerine uyuyor. Ve bu Avrupa yapımı yarış arabası ilk sürüşüne hazır hale geliyor. İlk sürüş testi Jerez, İspanya'da yapılacak. Eğer araba test sürüşünde başarılı olamazsa yapılan her şey boşa gitmiş olacak. Düz gidişlerde iyi. Köşelerden iyi dönebiliyor. Ama asıl yorumları dikkate alınacak kişi geçtiğimiz Grand Prix'yi kazanan Heikki Kovalainen.
2: Daha ilk teste göre araba geçtiğimiz senelerdeki arabalardan daha iyi kontrol ediliyor. Dengesi iyi. En büyük fark ise arabanın arka kısmında kendimi rahat hissetmem. Arabanın arkası daha düzgün ve daha iyi. Normalde arabanın arka tarafı iyi olduğu zaman tam güç verildiğini düşünürsünüz. Ki Formula 1'de olması gereken de budur. Ama bunda tam gücün altında bir güç kullanılıyor. Sezon bitene kadar kullanabiliriz.
0: Yüksek hızlı İngiltere-Fransız Birliği yollarda ve rüzgar gibi gidiyor. Bunu sakın düşürmeyin. Bu dünyanın en seçkin camlarından biri olan Alto vazosu. 30'lardan beri üretiliyor. Her biri 2000 euro değerinde. Ayrıca sadece avuç dolusundan yapılmalı. Peki bunu nasıl yapıyorlar? Finlandiya'nın geniş ormanları cam vazo yapımına başlamak için garip bir yer olarak gelebilir. Ama Litala Cam Eşyaları Fabrikası'nda eski ağaçlar en iyi vazolar haline getirilebilir. İlk olarak olgun bir ağaç kesiliyor ve 5 yıl boyunca bekletilmek üzere nehre konuluyor. Bu ilginç batırma işleminin yapmaktaki amaç odunu nemli tutmak. Gövde ikiye kesilir. Sonra şablon yardımıyla klasik dizayna getirilir. Ardından kalıp testereyle kesilir ve elle düzeltilir. İki bölme bir araya getirilerek kalıp cam için hazırlanır. Her yapım aşamasından önce vazo hayatına avuç dolusu kum olarak başlar. Belçika kuvarsı kumu %100 silikon dioksit, saf pudralanmış camı yapmak için kumu 1700 derecede eritmek gerekiyor. Buradaki fırının o kadar yüksek ısıya çıkamaması ise büyük bir sorun. Ama karışıma sodyum karbonat eklenerek 1400 derecede de aynı ortam yakalanıyor. Fırındaki iki sıcak günün ardından camcıların aralıksız çalışmaları birleşince kum erimeye başlıyor. Bu ancak ekip çalışmasıyla yapılabilir. Kazayla olacak bir şey değil. Bütün cam eşyalar burada oluşturulur. Ve bugün Alto'da bu camları gerçek haline getirme görevi Yannick Cocoa'ya düşüyor.
1: Hadi şimdi vazo yapalım.
0: İlk olarak kırmızı sıcak cam parçası boru yardımıyla fırından alınıyor. Cam zamanı gelince katmanlara ekleniyor. Hızlı bir şekilde bitirildikten sonra ikinci katman için fırına geri gönderiliyor. Cam o kadar sıcak ki aletleri şekillendirmek için suya batırılması gerekiyor ki Yanik de bunu yapmayı hiç ihmal etmiyor.
1: Doğru şekle sokmak önemli. Bu yüzden kalıpla çalışıyorum.
0: Ardından üçüncü ve son cam katmanını alıyor ve şekline sokuyor. Hızlı bir bitirişin ardından vazoyu şekillendirme zamanı geliyor. Klasik odun kalıpları camı canlı gösteriyor. Sorunsa odun vazoların soğutulması ve sulanmasına rağmen en fazla 20-30 vazo vermeleri. Ve bunlar çok pahalı. 2000 euroya kadar çıkabiliyor. Bu yüzden ayrıca çelik bir vazo kabı yapılıyor ve bu şekilde binlerce vazo üretiliyor. Bu şekilde dizayndan çok kullanmak isteyenlerin vazoyu almaları daha da kolaylaşıyor. Daha sonra Yanik üfleyerek vazoları bilindik haline getiriyor. Mesai bitene kadar 500 vazo üretilmiş oluyor. Sorunsa eğer doğal olarak soğurlarsa kırılabilirler. Bunun çözümü ise bu fırında onları güçlendirmekte yatıyor. 500 derecede ısıtılarak camlar arasındaki baskı artıyor ve 8 saat soğutularak daha güçlü hale geliyorlar. Vazolar şekillerine büründü. Rötuş olarak parlatılıyor ve cam yıkayıcıda yıkanıyorlar. Her el yapımı vazo, kartal gözlü kalite kontrolcülerin denetlemesi için gönderiliyor. Bu aşamada en küçük bir sorunla karşılaşıldığı zaman vazo imha ediliyor. Bu titiz üretim süreci ve yoğun çalışma sayesinde bu vazolar 80 yıldır 60 ülkede satılmaya devam ediyor.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Bu var ya bu.
7: Blok dersten çıkıyor.
6: Atıştırmalık?
8: Yok, ben doymalık takılıyorum.
6: Bir şey diyeyim mi?
9: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
6: Abi bu adam ne yiyor ya?
10: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
11: Volkan. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volkan.
12: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
13: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
14: Ben Chris.
15: Ben Max.
14: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
15: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
14: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
15: Hem de kusursuz bir hassasiyetle.
14: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
16: Klasik araba kurtarma Almanya, Salı 19.30'da D-Max'te.
17: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle bugün 18.20'de D-Max'te.

0: Bu benim için bir ilk oluyor. Tam 67 ton ağırlığındaki bir yük treninin taban plakasının üzerindeyim. Bu tren Avrupa'nın en büyük özel tren istasyonlarından geçiyor. Ama buraya trenleri ve tren istasyonlarını anlatmaya gelmedim. Çünkü çok daha büyük bir şeyi konuşacağız. İnanılmaz şekilde bütün bu tren onun içine girmek üzere. Dünyanın en büyük araba fabrikası. Almanya'da Wolfsburg'ta. Bu fabrikanın büyüklüğü inanılmaz şekilde Monaco'nun 3 katı kadar ve kesinlikle olağanüstü bir hızla araç üretiliyor. Bu fabrika cidden o kadar büyük ki senede 800 bin araç üretiliyor. Bu her gün 3600 araba demek ya da her 16 saniyede bir araba demek. Yani size bunu anlatmaya başladığından beri bu fabrikanın üretim bantlarından yeni bir araba çıktı. Peki bu nasıl oluyor? İşte gidiyorum. Ben Richard Hammond. Merhaba. Gerçekten çok ama çok büyük olan şeyleri keşfetme görevindeyim. Muhteşem. Bu işi yaparken gördüğüm en iyi 10 şey arasında bu birinci. Ve evet biliyorum her şey bana büyük görünüyor. Bir motorun içine giriyorum. Bu tek kelimeyle inanılmaz. Mühendislerin dünyamızı büyütürken izledikleri olağanüstü yolları açığa çıkarıyorum. Ah, bu kadar yakın olmamalıyım. Kafamı çevirip baktım, bunu yapmamalıydım. Ama şunu da unutmamalı. Devasa Titanik'i mümkün kılan şeyler bazen küçük şeyler oluyor. Elektrik çalıyorum. İş olarak bunu yapamazdım. Ve büyük tasarlayıp büyük yaşayan usta kahramanlarla tanışma zamanı geldi. Yanlış bir şey yaparsam burada havaya mı uçacağız?
1: Belki.
0: Almanya'daki bu devasa araba fabrikası tam olarak bir modern mühendislik harikası. 1938 yılından beri orijinal Beetle modelinden günümüzün yepyeni Golf'üne kadar 46 milyondan fazla araba buradaki üretim bantlarından geçti. O kadar büyük ki içinde kendi otelleri, futbol takımı ve orkestrası var. Ama bu sadece bir fabrikanın herhangi bir hikayesi değil. Bu seri üretimde çığır açan bir sektörün ve onun yaratma yöntemlerinin sonsuza kadar değişmesinin hikayesi. Bir pazartesi sabahı ve fabrikanın ana kapısından geçip içeri giriyorum. Günaydın. Ancak fabrikaya girince yolculuğum orada bitmiyor. Çünkü daha yeni başlamış oluyor. Bu tesis o kadar büyük ki işçileri alıp gitmeleri gereken yere götürmek bile başlı başına bir zorluk. Yolculuğum devam ediyor. Günaydın.
2: Merhaba.
3: Günaydın.
0: Şu anda işteyiz. Ama bir otobüs bekliyoruz. Şu anda Kaporta Atölyesi'nin şefiyle buluşmaya gidiyorum. Ama önce onu bulmam gerekiyor. Kaporta Atölyesi'ne gidiyor mu?
2: Sanırım eve gitmeli.
0: Günaydın. Kaporta Atölyesi'ne gitmeliyim.
4: Hoş geldin.
0: Görünüşe göre burada binalardan biri 2,5 kilometre uzunluğunda. Bunun inşaatını düşünün. İlk tuğlayı koyarken başladım ama daha 2,5 kilometre var. Kaporta Atölyesi nerede?
5: Kaporta Atölyesi diğer tarafta.
0: Diğer taraf?
5: Evet.
0: Bu araba fabrikası kesinlikle devasa bir tesis. Alan olarak 6 milyon 500 bin metrekareye yayılıyor ve içinde 60 kilometrelik tren yolu ve bunun yanında toplamda 70 kilometrelik araba yolu var. Sanırım şimdi durağıma geldim. Herkese iyi günler. Hoşça kalın.
4: Hoşça kal.
0: Evet, işte burası. Bir kapısı var. Evet. Kaporta Atölyesi'ni arıyorum. Ve burası doğru yer mi emin değilim. İçinde kaportalar var ama. Merhaba. Geziyorsunuz ha?
6: Evet.
0: Fabrika ziyareti. Güzel güzel. Bu da güzel bir otobüs, evet. Burada turistler var. Burası işte o kadar büyük bir yer. Tatildeyken buraya geliyorlar. Bir araba fabrikası. Muazzam bir yer. Hale bakın. İnanılmaz değil mi? Merhaba. Özür dilerim. Kaporta Atölyesi nerede acaba?
7: Kırmızı çizgiyi takip etmelisin.
0: Tamam. Çok teşekkür ederim.
1: Aradığım atölye şu tarafta. 2 kilometre ileride. Burası çılgın bir yer. Hadi bakalım. Duyduğuma göre burada bunun gibi 6000 bisiklet var. Bir fabrikada. İnsanlar gidip gelebilsin diye. 6000 tane. Günaydın. Gidiyorum ve hala aynı fabrikadayım. Eğer bir şekilde burada kaybolursan seni bulmaları mümkün olmaz. Burada insanlığın bir haber olduğu bazı topluluklar bile yaşıyor olabilir. Aradığım kişi Stefan Brown. Kaporta Atölyesi'nin patronu. Burada bir arabanın kabuğunu yapan bütün parçalar bir araya toplanıyor ve sonra şasiye takılıyor. Merhaba, sen Stefan mısın?
3: Evet, benim Richard. Hoş geldin. Yukarı gel. Hadi.
1: Yukarı. Seni bulabildim.
3: Evet, dikkat et.
1: Merhaba Stefan.
3: Seni görmek güzel.
1: Çıktıkça güzelleşiyor.
3: Evet.
1: Şuraya bakın. Vay canına. Burası senin bölgen mi?
3: Evet.
1: Robot krallığı.

0: Bu üretimin erken aşamaları oluyor, öyle değil mi?
1: Evet.
0: Ve bu kısımda hiç insan yok.
1: Evet, sadece robotlar var ve burada bale yapıyorlar.
0: Bütün tesise bakınca kaç tane robot var?
1: Tesiste toplam olarak 4200 robot var.
0: Yani hayatının çoğunu robotlarla geçiriyorsun.
1: Benim hayatım bu.
0: Sen robotlar kralı mısın yani?
1: Denebilir. 17-18 yıldır bu işi yapıyorum. Artık sarı ve turuncu renkte arkadaşlarım olmasına alışığım.
0: Ve aslında burada aşağıda gördüğümüz şeyde zalim bir verimlilik arayışı var. Ve bu büyüklükte bir yer için kesinlikle gerekli bir şey değil mi?
1: Evet, bir robottan daha fazla şey alıyorsun aslında.
0: Hata yapmıyorlar.
1: Kesinlikle.
0: Aa, şurada bir adam var. Robotlar onu yemek için bekliyor.
1: Evet, şu anda bakım işi yapıyor.
0: Yani arada sırada insanlarla da temas var.
1: Evet.
0: Robotlar bu fabrikaya ilk defa 1983 yılında geliyor. Bugünse onlardan binlercesinin yaptıkları olmadan bir arabayı 16 saniyede üretmek mümkün olmazdı. Büyük babam Birmingham Mulliners'ta araba endüstrisinde çalışıyordu. Ve orada sadece elleriyle metalden, tahtadan ve deriden araba üretiyorlardı. Ve bence buraya eminim hayran kalırdı. Ya da derdi ki, beni işimden ediyorsunuz. Oo, sizin yüzünüzden işsiz kalacağım. Bu müthiş. Buradaki büyük alan görev başındaki robotlarla dolu olabilir ama bir şekilde burada insan yokluğu bu devasa fabrikada bir boşluk hissi yaratıyor. Bu devasa tesiste 63 bin kişi çalışsa da şu ana kadar sadece yaklaşık 10 kişi görebildim. Ve burada arabaların boyandığı yerde de insan varmış gibi görünmüyor. Aha, vay canına. Burası hala robotlar ülkesi. Şunlara bakın. Bu standart bir boya atölyesi değil. Çünkü Avrupa'nın en büyük boya atölyesi. Toplamda 8 kata yayılıyor ve Grand Central Station kadar bir alanı kaplıyor. Ve hala her bir arabanın üretimi o müşterinin talep ettiği teknik özelliklere göre yapılıyor. Boya atölyesinin içinde yaklaşık 18 kilometre uzunluğunda taşıma bandı var. Ve her saat buradan 360 araba gelip geçiyor. Ve fabrikanın bazı diğer yerlerinde de olduğu gibi bütün işi robotlar yapıyor. Şuna bakın, burada onlar da tulum giymek zorunda. Belki de en müthiş olan şey, burada her arabanın aynı renge boyanmıyor oluşu. Bir mavi araba, sonra beyaz araba, hiç sorun değil. Çünkü rengi anında değiştirebiliyorlar ve bunu robotun başında dönen her bir renk için ayrı olan ağızlık ve hortumlarla yapıyorlar. Gerçekten işi çok iyi biliyorlar. Bu atölyede parçalara boyanın verimli ve eşit şekilde uygulanabilmesi için bilimden yardım alınıyor. Her şey statik elektrikle alakalı. Arabanın gövdesine ve boyaya pozitif ve negatif yük veriyorsun. Böylece birbirlerine doğru çekiliyorlar. Evet, bunu şimdi bu jeneratörü kutunun içindeki polisteren topları ve elimi kullanarak göstereceğim. Elimin kaporta olduğunu düşünün, olur mu? Ve işte şuradaki toplar da boya. Kaportayı boyanın içine koyun ve çok fazla bir şey olmuyor çünkü burada dengedeyiz. Şimdi yapmam gereken şey kendimi pozitif yüklemek. Elimi buraya koyuyorum. Bana bunun önemli olduğu söylendi. Ve kendimi izole etmek için bir matın üzerindeyim ve şimdi bunu çalıştırıyorum. Elimdeki tüylerin kalkmaya başladığını görebiliyorsunuz. Ve muhtemelen kafamdaki saçlar da aynı durumdadır. Pozitif yüklüyüm, evet. Şimdi kontrast yapacak şey polisteren toplarda biraz negatif yük bulunması. Bu yüzden elime çekilmeleri gerekiyor. Yani şimdi kaportayı boyaya daldırıyoruz. Oho, oho, hemen çılgına döndüklerini görmek mümkün. Elime deli gibi yapışıyorlar. Ve aslında bunu yapmalarının sebebi birbirlerini itmeleri. Bunu yapıyorlar. Ta ki sonunda bir kat boya olana kadar. Eşit bir kat boya için elektrik böyle kullanılıyor. Burada fabrikanın boya atölyesinde aynı prensip daha büyük ölçekte kullanılıyor. İlk olarak arabalar onlara pozitif yük vermek adına içinden yüksek voltaj geçen suda banyo ettiriliyor. Ve daha sonra da boyaya negatif yük verebilmek adına boya ağızlıklarından ters voltaj veriyorlar. Bu da sıkılan her boya zerresinin arabanın metaline çekilmesini sağlıyor. Şu anki sorun elektrik yüklü olmam ve bundan kurtulmak zorunda kalışım. Yani önce şu beyaz polisteren toplardan kurtulmalıyım. Makineyi direkt bırakamam çünkü elektrik çarpar. Evet, şimdi şu yandaki tahta çubuğu tutup birazcık topraklanabilirim. Ve şimdi sanırım makineyi Elektrik çarpmadan kapatabilir. Ha ha ha ha ha ha. Mümkün değil. Ha ha, olamaz. Kapatamıyorum. Ben yardım edin. Siz aradan döndüğünüzde halletmiş olurum. Muhtemelen. Birazdan. Bazı insan çalışanlarla tanışıyorum. Ve görüyorum ki onlar da en az robotlar kadar verimli. Bir uzay mekini indirmek gibiydi. Ve dünyanın en büyük araba fabrikasını tamamen durma noktasına getirebilecek o küçük şeyi keşfediyorum. Oo, üretim hattını durdurun.
2: Evet.

0: Günaydın Türkiye.
1: Hadi kalk.
0: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.
2: Hadi maça gidiyorum.
3: Bugün sizlerle birlikte Filenin Sultanları'nın maçına gideceğiz.
1: Yola çıkıyoruz.
3: Çok heyecanlıyım.
4: Sultanlarımız birazdan sahaya çıkacaklar.

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
2: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.

0: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
1: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
2: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
3: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
4: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle bugün 18.20'de D-Max'te.

0: Almanya Wolfsburg'da bugün ikinci günüm. Ve dünyanın en büyük araba fabrikasında montaj hattında çalışan 20 bin insanın arasına katılma şansını elde ediyorum. Tabii bir çaylak olarak. Getirdiğin için teşekkür ederim. Geç kalma riskim olduğunu biliyorum ama bunu cidden yapmak istedim. Montaj hattında bir tur. Burada bundan 19 kilometre var. Her istasyon işini 60 saniyede bitirmeli. Yoksa bütün montaj hattının durma tehlikesi var. Ve buradaki her şey verimlilik, zemin bile. İşçilerin adımlarını kolaylaştırmak adına özel bir tahtadan üretilmiş. Her neyse hadi şimdi devam. Az kaldı. Bu fabrikanın uzun montaj hatlarından her sene 800 bin adet araba geçiyor. Buradaki çalışanlar aynı anda 4 farklı modeli toplayabiliyor. Her birinin kendine has özellikleri olmasına rağmen. Bu fabrikada her şey iş gücünün salt keskinliğine ve verimliliğine dayanıyor. Yani üzerimdeki baskı çok büyük.
1: Hello.
0: Merhaba. Hammond, başlamaya hazırım. Ne yapmalıyım? Orada bir sürü robot gördükten sonra insanların arasındayım. Ve buradaki Songwell benim yeni keşfim. İşimi söyledi. Araba gelene kadar bekle ve arabanın tavanına koy. Siyah. Emin misin?
2: Evet.
0: Gerçekten burada çalıştığımı düşünüyor sanırım. Bu yüzden bir süre yokum. Şimdi? Evet. Bunların olacağını düşünürsün. Hayır hayır yapamam. Çok kısayım. Bir, iki. Aa işte oldu. Oho, bu çok stresliydi. Bir uzay mekiğinin iniş yapması gibiydi. Gerçekten çok büyük iş. Evet, sanırım bir şirket ödülünü hak ettim. En azından ayın çalışanı. Ama umarım daha büyük bir şey olur. Evet, bu gümüş. Gümüş. Yakında burayı yönetmeye başlarım. Burada kendini zafer kazanmış gibi hissediyorsun. Çünkü kendi işimi yapana kadar araba bitmiş gibi görünmüyor. Bu arada beyaz bir tane istediyseniz... Bilin ki onu ben bitirdim. Tamam. Belki neredeyse bitirdim. Bu nereye? Oraya mı?
2: Evet. Şöyle.
0: İyi gidiyor. İyi gidiyor. Harika iş.
2: Evet.
0: Evet. Belki son dokunuşu o yapıyor ama bütün ağır işi ben yaptım. Bu fabrikada üretilen her arabanın siparişle alınan teknik özellikleri oluyor. Ve bu dünya çapındaki bir tedarikçi ağına dayanan oldukça kompleks bir operasyon sayesinde mümkün. Mesela şu kırmızı arabayı ele alalım. Bunun çeliği Belçika'dan geliyor ve direksiyonu Romanya'dan. Ön farlar Çek Cumhuriyeti, arka farlar Polonya. Jantlar Kore'den, tekerlekler Türkiye'den, elektronikler Japonya'dan, Çin'den ve ayrıca Malezya'dan. Devam ederdim ama yapamam. Çünkü bu arabanın 10 bin parçası var. Dünyanın her yerinden 2600 tedarikçinin bu parçaları fabrikaya göndermesiyle bu araba toparlanabiliyor. Ve ellerindekiler bitmesin diye parçaları tesis içinde bir yerde stokladıklarını düşünebilirsiniz. Ama bunun için New York'taki Central Park kadar bir yere ihtiyaç duyarlardı. Bunun yerine yaptıkları şey daha akıllıca. Burada tam zamanında diye bir süreç var. Parçalar fabrikaya ve montaj hattına tam olarak ihtiyaç duyulduğu zaman geliyor. Ve bu üretimde kesinlikle devrim yaratan bir şey oluyor. Bu büyük alan aylarca ve aylarca yetecek araba parçalarıyla dolu bir yer değil. Buraya verdikleri isim süpermarket. Parçalar her gün dünyanın her yerinden buraya gönderiliyor ve stoklanmıyorlar. Burada sadece işleri devam ettirecek miktarda parça var. O parçalar daha sonra buradan alınıp ihtiyaç duyulduğu zaman tam gerektiği yere götürülüyorlar. Bütün bu sürecin ne kadar kusursuz şekilde yüksek verimlilikte işlediğini anlamam için yaklaşık 10 senedir bu fabrikada çalışan süpermarket şefi Benny ile bir vardiyada çalışacağım.
3: Buradaki monitörün söylediği şey senin şimdi parça alman, tamam mı?
0: Evet.
3: Ve ayrıca ışıklara bakmalısın.
0: Buradaki ışık mı? Sadece süs için olduğunu düşünmüştüm.
3: Hayır.
0: Buradaki ışık. Tamam, ışığın olduğu yere gidiyorum, tamam.
3: Evet, şimdi iki parçayı da al
0: bakalım. Aa, kadranların konduğu şey.
3: Bu parçayı buraya koymalısın.
0: Evet.
3: Çok iyi.
0: Tamam.
3: Evet, bu parçayı da buraya.
0: Evet, tamam.
3: Ve şimdi düğmeye basmalısın. Ve şimdi ikinci nesneyi alman gerekiyor.
0: Tamam. Hava deliği. Evet.
3: Evet, ve onu lütfen şuraya koy.
0: Nereye, oraya mı?
3: Evet, ve sonra da düğmeye bas. Boom. Evet, tekrar. Şimdi.
0: Bu iyi mi?
3: Harikaydı, çok iyiydi.
0: Ve şimdi de bu parçaları gönderiyoruz.
3: Doğru.
0: Orada ne kadar duracaklar peki?
3: Ortalama 1 ile 6 saat arası.
0: Ve gidiyorlar.
3: Evet, ve gidiyorlar.
0: Yani sadece 6 saatlik parça tutuyorsun, öyle mi?
3: Doğru.
0: Ve yine de bitmiyor.
3: Evet.
0: Cidden tam zamanında.
3: Evet, bu doğru. Tamam.
0: Muhtemelen gerektiği kadar hızlı yapmıyorum,
3: evet,
0: değil mi?
3: Evet, haklısın. Tekrar düğmeye basmalıyız.
0: Diyor ki, bu fabrika bozuldu. Fabrika kaput.
3: Tamam, başlıyoruz. Hadi bakalım, acele edin.
0: Tam zamanında hakkında bir şey öğrendiysem, burada cidden her şey tamamen verimlilik demek. Bu kutu içinde sadece 3 tane spesifik parça ile ait. Sadece 6 saatlik parça tutuyorsun, öyle mi?
3: Doğru.
0: Ve yine de bitmiyor.
3: Evet.
0: Cidden tam zamanında.
3: Evet, bu doğru. Tamam.
0: Muhtemelen gerektiği kadar hızlı yapmıyorum,
3: evet,
0: değil mi?
3: Evet, haklısın. Tekrar düğmeye basmalıyız.
0: Diyor ki, bu fabrika bozuldu. Fabrika kaput.
3: Tamam, başlıyoruz. Hadi bakalım, acele edin.
0: Tam zamanında hakkında bir şey öğrendiysem, burada cidden her şey tamamen verimlilik demek. Bu kutu içinde sadece 3 tane spesifik parça ile ayrılıyor.

0: Gerçeğe aslında giderek daha iyi oluyorsun.
1: Doğal yetenek.
0: Seninle gurur duyuyorum.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Bence bu kısımda çalışabilirsin.
1: Maaşı ve tatilleri konuşmalıyız. Fabrikada belirlenmiş olan parçalar arabalara takılmak üzere süpermarketten alınıp doğru montaj hatlarına gönderiliyor. Ama bu süreçteki milyonlarca parçanın takibini yapmak için tek bir kablo yeterli değil. Bu fabrikada her gün, her saniye kullanılan önemli bilginin ve etrafta uçuşan datanın miktarı insan beyninin anlayabileceğinden kesinlikle çok daha fazla. Her bir robot, her noktadaki her insan, çalışan hangi arabaya ne zaman hangi parça götüreceğini ve hangisini takacağını çok iyi bilmek durumunda. Ve bunun nasıl olduğunun cevabı işte burada. Bu makine bir panayırda göreceğin fal bakan makinelere benziyor. Sizinkine değil ama bir arabanın geleceğini söylüyor çünkü onlara radyo frekansıyla tanımlama etiketi takıyor. Fabrikanın bu kısmında her arabanın şasisine aldatıcı şekilde basit görünen küçük bir radyo frekansı tanımlama etiketi yapıştırılıyor. Bu etiketler yapılan araba için bütün gerekli bilgileri barındırıyor. Ve elektromanyetik alanları kullanarak robotların o şasiyi bir arabaya dönüştürmek adına gereken binlerce parçayı tespit etmeleri kolaylıkla mümkün kılınabiliyor. Evet, şu ana kadar sadece bir metal parçasıydı. İşte buraya kadar, o an bu an. Artık resmi olarak bir araba. İşçilerin buna verdiği isim de vaftiz. Ve gördük, bir başka araba parçası daha tam zamanında geldi. O kimlik basıldığı zaman, o metal parçasını müşterine sipariş ettiği bütün spesifik özelliklere göre bir arabaya çevirmek adına gerekli olan işlemlerin koordinasyon bilgisine ulaşılabiliyor. Büyük şeyi mümkün kılan küçük şey. Kesinlikle muhteşem değil mi? Bu devasa fabrikanın sadece 16 saniyede üretim bandından bir araba çıkarabilmesi için buradaki bütün 63 bin çalışanın tam verimlilikle çalışması gerekiyor. Ve bu fabrikanın bunu yapmak için kendine has gizli bir silahı var. Size bir ipucu. 170 gram ağırlığında, 25 santim uzunluğunda ve buna el kitapçığında bakarsanız şu ürün kodu altında 199-398-500A. Ama söylemeliyim, bu parça arabalar için değil. Fabrikanın çalışanları için. Burası içinde bir sosis fabrikası olan dünya üzerindeki tek fabrika. İnanılmaz. Dietmar.
2: Merhaba.
1: Merhaba. Nasılsın?
2: Merhaba. Çok memnun oldum. Evet, evet, sorun değil. Evet.
1: Bu senin sürecinin başlangıcı değil mi?
2: Evet.
1: Senin fabrikan.
2: Burada dünyanın en iyi sosislerini yapıyoruz.
1: Ha, bundan eminim.
2: Evet.
1: Aksini söyleyemem.
2: Eti kesmek ister misin?
1: Oho.
2: Buradan.
1: Buradan mı?
2: Evet, buradan.
1: Tamam. Ne kadar zamandır burada sosis yapıyorsun?
2: 1973'ten beri.
1: Kaç sosis yapılıyor?
2: Geçen sene bu fabrikada 6 milyon 800 bin adet sosis üretimi yaptık.
1: Burada?
2: Evet. Ve şirketimiz bütün dünyada 6 milyon 200 bin araç üretti.
1: Yani diyorsun ki burada şirketin dünyada ürettiği arabadan daha fazla sosis ürettiniz.
2: Evet, belki.
1: Tamam. Vay canına, ne kadar çok.
2: Evet. Güzel arabalar yapmak için güzel sosis yapmalısın.
1: Evet.
2: Buradaki Currywurst'un gizli baharatı. Bu sosisler için çok önemli.
1: Neyin gizli baharatı? Curry...
2: Currywurst.
1: Aa, bu cidden harika, evet, bir şey.
2: Hadi dök bakalım.
1: Evet. Araba fabrikası gibi sosisler de üretim bandında yapılıyor ve Dietmar benim de yapmamı istiyor. Ve en kötü ne olabilir ki? Görelim.
2: Sigrid'le çalış.
1: Sigrid bana gösterecek mi?
2: Evet.
3: Yıllarca araba fabrikasında çalıştım ama bir hastalıktan dolayı sosis fabrikasındayım.
1: Tamam. Sigrid Bynum'un bu şirket için çalışmaya bundan 50 yıl önce başlamış ve deri koltukların dikişlerini yapıyormuş. Fabrikanın pek çok alanında çalışmış ve sosis departmanında çalışmaya da bayılıyor. Yani ben gelene kadar bayılıyordu. Ve şimdi tekrar sık. Benim işimi zorlaştırıyorsun.
3: Dolguya dikkat et.
1: Ve bana bağırıyorsun.
3: Son bir kere.
1: Ama yapma.
3: Son, hadi yap. Bu. Hadi.
1: Bu
3: evet,
1: oldu.
3: Tamam.
1: Aa, üretim hattını durdurdum.
2: Evet.
1: Üzgünüm millet, çok özür dilerim.
2: Buradaki sosis senin için özel.
1: Tamam. Yeni bir teknik. Ve eğer böyle yaparsan bu sene 7 milyon sosis üretiyorsun.
2: Öyle.
1: 1973 yılında fabrika burada çalışan binlerce işçiyi doyuran sosisleri fabrikanın içinde üretmenin daha karlı olduğuna karar veriyor. Şimdi şirketin Currywurst sosisleri dünya çapında bir fenomen. Sosisler pek çok ülkede satılıyor ve acıkmış fabrika işçileri onları o kadar çok seviyor ki her yıl yaklaşık olarak 2

0: 2,5 milyon sosis yiyorlar.
1: Her gün burada tadıyoruz.
0: Yani işiniz
1: evet.
0: Bu. Cidden mi?
1: Bu iş. Tamam. Tamam. Şimdi tatmalısın.
0: Evet, tamam. Aa, bu çok iyi. Hı, kokusunu aldığım baharatların tadı geliyor. Zıgıt, bunlar güzel. Harika iş çıkardık.
2: Bunu sen yaptın.
0: Bu sosisler fabrika için ne kadar önemli? Yani eğer bunları yapmasaydınız orada neler olurdu?
1: Çok önemli. Çünkü burada sosis yapmadığımızda araba üretimi yapamayız. Evet.
0: Birazdan fabrikanın en büyük aletleriyle oynamaya gidiyorum. Oo, kesinlikle erkek işi. Ve ayrıca trompet çalıyorum. Tabii her şey bilim adına.
3: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
4: Günaydın Ankara, günaydın Türkiye.
5: Hadi kalk.
4: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.
6: Hadi maça gidiyorum.
7: Bugün sizlerle birlikte Filenin Sultanları'nın maçına gideceğiz.
8: Yola çıkıyoruz.
7: Çok heyecanlıyım.
9: Sultanlarımız birazdan sahaya çıkacaklar.

0: Tire'nin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Tire'nin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Bu var ya,
8: blok dersten çıkıyor.
7: Atıştırmalık?
8: Yok, ben doymalık takılıyorum.
7: Bir şey diyeyim mi?
9: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
7: Abi bu adam ne yiyor ya?
10: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
11: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
12: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı otel var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
3: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
4: Ben Chris.
5: Ben Max.
4: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
5: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
4: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
5: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
4: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
6: Klasik araba kurtarma Almanya, Salı 19.30'da D-Max'te.
7: Almanya Wolfsburg'daki dünyanın en büyük araba fabrikasını çalışır tutmak her gün ve bütün gün dünyanın her yerinden gelen hazır parçalarla mümkün olabilen komplike bir operasyon. Ama daha büyük araba parçaları büyük ölçekli üretim yapılmasını gerektiriyor. Ve bu 80 yıldır bu büyük tesisin içinde yapılıyor. Bu şey bütün fabrikanın en büyük, en gürültülü ve en ağır makinesi olarak biliniyor. This is the press shop. Inside... Burası pres atölyesi ve içeride 6 tane kocaman pres aleti bulunuyor. Ve bunlar kesinlikle olağanüstü bir hızda kesiyor ve şekil veriyorlar. Çelik oradaki uçtan giriyor ve sonra bu uçtan şekil verilmiş olarak dışarı çıkıyor. Her şey hidrolikler sayesinde oluyor. Ve çelik plakalara inanılmaz şekilde 8000 tonluk baskı uygulayabiliyorlar. Bu Eiffel Kulesi'nin bütün metalinin kafanın üzerine düşmesine eşit bir güç. Bu işlem o kadar güçlü ki bu atölyenin binası ayrı temeller üzerine inşa edilmiş. Çünkü fabrikanın diğer tarafındaki binalar burası çalışırken titreyebilir. Ve bu büyük preslerden bir iki tane yok. Bu atölyede tam olarak 20 tane pres var. Toplama bakınca pres atölyesi bir günde 500.000 araba parçası üretiyor ama sadece 500.000 kaput üretemezler. Diğer parçaları da yapmaları gerekiyor. Aa, bu kesinlikle erkek işi. Şimdi burada olabildiğim kadar sert olacağım. Bu işlemler için büyük pres aletlerini günde 6 defa değiştiriyorlar. Ve bu işin başında olan adam eski araba imalatçısı Klaus Wehrmann. Klaus yaklaşık 30 yıldan beri bu devasa fabrikanın neredeyse her departmanında çalışmış biri. Ağırlığı ne kadar?
8: Yaklaşık 25-30 ton kadar.
7: Üstüne düşmesini istemezsin.
8: Tabii bu iyi olmaz.
7: Yani presin üstüyle altını tutan şey bu. Etrafına bakarsan küçük bir pin var. Ve eğer şunu kaldırırsan ve doğru yere koyarsan içine giriyor. Söylemeliyim, bunu ben bile bozamam. Tamam. Vay canına, anlaşıldı. Fabrikanın parçalar için olan iştahına yetişebilmek adına pres atölyesi makinelerin çalışmadığı zamanı en aza indirmek üzere tasarlanmış. Ve buna pres aletlerini değiştirmek de dahil.
9: Şimdi alet değişimi yapalım.
7: Evet.
9: Buraya basmalısın.
7: O kadar ha, sadece...
9: Evet, bas ona.
7: Tamam. Hareket edebilir platformlarda duran büyük pres aletleri bir parçayı arkadan kaydırıyor. Ve daha sonra yeni parçalar aletlerin ön tarafından içeri giriyor. Basit bir iş ama inanılmaz verimli. Öyle ki presin 7 dakika içinde tekrar çalışması mümkün olabiliyor. İşte yeni aletler. Dakikalar içinde yüzlerce tonluk metal işlem görecek. Ve kaput yapmaktan kapı yapmaya o kadar hızlı şekilde geçiş olacak ki uzun süre durmasının istenmediğini bu işlemin hızından anlamak mümkün. Görüyorsunuz değil mi? Her şey ne kadar düzenli. Eğer çalışmıyorlarsa kaporta üretemezler. Ya kaporta panelleri yoksa araba yapamazlar. Bu fabrika için her 16 saniyede bir yeni araba çıkarmak bu preslerin 7/24 çalışması anlamına geliyor. Ama eğer bir makine uzun süre boyunca bozuk kalırsa bütün üretimi durdurabilir. Peki nasıl oluyor da bu devasa makineler sağlıklı kalabiliyor? Cevabı hemen söyleyelim. Bu fabrikada her bir makineye özel ekipmanlar kullanan doktorlar var. Markus, nedir bu?
10: Kısaca buna akustik kamera sistemi diyoruz.
7: Akustik kamera.
10: Akustik kamera. İçinde 48 tane yüksek kalite mikrofon bulunuyor. Halkada.
7: Yani bunlar mı?
10: Lütfen dokunma.
7: Aa, dokunmadım. Dokunmadım.
10: Bunlar çok pahalı. Ve ayrıca ortada bir optik kamera var.
7: Evet.
10: Ve bu mikrofonlar gelen ses dalgalarını alıyor ve sonra bunları görüntüyle eşleştiriyor.
7: Yani sana duyduğu şeyi görsel olarak verebilen bir alet.
10: Evet.
7: Doktorun steteskopla göğsünü dinlemesi gibi bir şey.
10: Evet.
7: Hataları aramıyor. Bunun yerine dinliyor.
10: Denebilir. Sorunları dinliyor. Kulağımızla ya da gözümüzle yapamadıklarımızı bu sistem yapıyor.
7: Sağlıklı olduklarında ya da ideal randımanda çalıştıklarında her makinenin kendine ait bir sesi oluyor. Ya da diğer bir deyişle bir akustik parmak izi. Kamera en küçük değişiklikleri bile daha makine bozulmadan önce yakalayabiliyor. Ve böylece sorunlar fabrikanın üretimine bir olumsuz etki olmadan tespit edilebiliyor. Bu bahsettiğimiz ses farklılıkları insan kulaklarının algılayamadığı şeyler. Peki ya öyle olmasalardı acaba nasıl olurdu? Şimdi burada sorunu hem görüp hem de duyabileceğimiz bir deney yapacağım. Ve bunun için de bir trompet istedim. Ve tabii fabrikanın orkestrasında. Maestro, baylar bayanlar merhaba. Ben yeni üyeyim. Bundan memnun kalacaksınız. Şimdi birlikte müthiş bir müzik yapacağız. Ama bu grubun bir sorunu olabilir ve bunun ne olduğunu da bulacağız. Evet maestro.
11: Bir, iki, bir, iki, üç.
7: Evet, orkestra ortada. Şimdi bütün bu grubu çok yetenekli ses doktoru Markus olarak hayal edin. Ve trompeti de bir pres makinesi gibi. Ve her bir enstrümanda onun hareket eden bir parçası olsun. Her şey düzgün çalışırken, yani bu durumda notaları doğru sırada çaldıklarında mükemmel bir armoni oluşuyor. Şimdi aynı melodiyi tekrar ele alıyoruz. Ve şimdi neler olduğuna bir bakın.
11: Bir, iki.
7: Ama bu sefer küçük bir fark var.

0: Herkes yanlış alıyor. Kendimi fazla övmek istemem ama bence oldukça iyi gitti. Tebrikler. Harika iş. Bu grubun bir sorunu var. Bundan eminiz ve buradaki sorun galiba benim. Orada çalarken benim sizden farklı olarak serbest caz yaptığımı nasıl anladı?
1: Sana açıklayabilirim. Bu parça yanlış olan şey. Ve ayrıca zamanlama, bu da iyi değil. Yanlış zamanda yanlış ses çıkarıyor.
0: Caz işte.
1: Evet, caz. Ama yanlış.
0: Yani caz.
1: Ses kötüydü ve bu yüzden bunun nereden geldiğine baktım. Ve bu maalesef senden geliyordu.
0: Oradaki bütün grup bir makine olsaydı ve etrafından kapanmış olsaydı, sorunu hala görebilir miydin?
1: Evet.
0: Yani önemi de burada. Çünkü o devasa pres istedikleri gibi caz yapsın istemezsin, değil mi? Onların gerektiği gibi çalışmalarını istersin.
1: Evet.
0: Orkestradan ayrılıyorum. Ben gidiyorum. Birazdan arabaların arazi testlerine katılacağım. Teşekkürler. Bu çok iyiydi. Arabada olacağımı sanıyordum. Oh, ve trompet yerine daha büyük bir korna çalıyorum. Oh, bir tren kullandım.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
3: Ne?
4: Kazancım net, sigortam net.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
8: Peki ya sadaka kalp programı fiyatımı kullanmak istersen?
9: Trivago'da o da var.
10: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
11: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensi. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
12: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
13: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
12: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
14: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disk Oreo ile aç kalbini yazar.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
2: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
3: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana, bir bedava.
2: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
4: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak, sonsuzluğa kadar uzanıyor.
5: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
4: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
5: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktur. Gerçekten muhteşem olmuş.
6: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla 13 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
7: Dünyanın en büyük fabrikasında her kapıyı açan bir kartım var ama yine de bu tesiste içine girmeme izin verilmeyen özel bir bölge var. Şimdi. Bu fabrikanın çok gizli Ar-Ge merkezindeyim. Hemen şurası. Ve burası cidden çok gizli. Oradaki sırlar çok çok büyük. Bunların hepsi milyar dolarlık koca bir endüstrinin parçası ve burada yaptıkları iş o endüstrinin geleceğine şekil vermekte ciddi bir rol oynuyor. Girmek için izin aldım. Ama bunun bir şartı vardı. Girişle yeni test merkezleri arasında bir şey çekmeme izin yok. Ve bir süreliğine kaybolursam kusuruma bakmayın. Tesis içinde bir araştırma geliştirme departmanı olması şirketin rekabet gücünü artırmaya yardımcı oluyor ve sürekli değişen bir sektörde önde olmasını sağlıyor. Elektriklendirme, dijitalleştirme ve otonom arabalar gelecek demek ve işte buradaki devasa merkez geleceğin başladığı yer oluyor. Anselm.
8: Merhaba Richard. Yine rüzgar tünelimize hoş geldin.
7: Seni görmek güzel. Söylenen pervane bu.
8: Evet haklısın. Bu karşıdaki 8 metre çaplı bir pervane. Oldukça büyük bir şey.
7: 8 metre.
8: Evet. 3,1 megawatt.
7: Yani rüzgar üretiyor.
8: Evet.
7: Ve bu fabrikanın büyüklüğünden dolayı burada bu büyük Ar-Ge alanına sahipsiniz. Ayrıca duyduğuma göre sadece Ar-Ge'de çalışan 10.000
8: evet.
7: kişi varmış. Ha? Doğru mu? Yani bir araba fikrini alıp onu burada geliştirip test edebiliyorsun ve her şey
8: evet, amaç tek yerde yapılıyor. Her şeyin burada olması. Böylece koşullar altında dünyanın başka bir yerine gitmeden arabaları test edebiliyorsun.
7: Söylemeliyim ki burası gerçekten çok büyük bir yer. Çünkü aslında bütün dünyayı tek bir alana sığdırmış gibisin.
8: Evet haklısın.
7: Akıllıca. Bana bunun ne kadar akıllıca olduğunu anlatmak için Anselm ve takımı teknoloji harikası rüzgar tünellerinin ne yapabildiğini gösterecekler. Her şey bir arabayı olası koşullar için test etmek ve sürüş deneyimini mükemmelleştirmek için. Ve bunu demişken ben de arabalar hakkında bir iki şey bilirim. Ve bu yüzden uzmanlığından yararlanmak istedim.
8: Tamam, şimdi rüzgarla başlayalım.
9: Tamam.
7: Kapı mı açık? Biraz esti.
8: Evet, hızı artır.
9: Tamam.
8: Güzel.
7: Bu pervanenin saatte 260 kilometre hızında rüzgar üretme kapasitesi var. Bu kategori 5 olan bir kasırganın hızı demek. Zorlukla durabiliyorum.
8: Orada birazdan uçacak gibi.
7: Neyse ki öncesinde o sosislerden yemiştim. Ağırlığımı biraz olsun arttırmış oldum.
8: Harika. Şimdi yağmura geçelim.
7: Bu merkez yağmuru simüle edebiliyor. Ki bu gerçekten oldukça tatsız bir durum. Bu kesinlikle 1970'lerin aile filmleri gibi bir şey.
8: Yağmur simülasyonunu durdur lütfen. Ve ışıkları aç.
7: Tavuk gibi pişiyorum. Test merkezi çöl sıcaklarını simüle edebiliyor. Sıcaklığı 60 dereceye çıkarabiliyorlar, hatta 65. Çünkü buranın iç mekan güneşi var.
8: Tamam ve şimdi kara geçelim.
7: Oh tanrım. Kendi tesisleri içinde sıcaklığı -30'a kadar düşürüp bir kar fırtınasını simüle edebiliyorlar. Eğer kutupta yaşıyorsan bu cidden faydalı olabilir.
8: Okay, tamam, perfect. Harika. Richard, iyi iş. Teşekkürler.
7: Teşekkür ederim. Bu çok iyiydi. Arabada olacağımı sanıyordum.
8: Çılgın.
7: Eğer her yıl New York'tan Las Vegas'a kadar önlü arkalı dizebileceğin kadar araba üretimi yapıyorsan, arabalar tamamlandıkları gibi gönderilmeler ve bu yüzden burada 60 kilometrelik bir yol ve Avrupa'nın en büyük özel tren istasyonu var. Ama bu kadar büyük bir altyapı kendi sorunlarını da beraberinde getiriyor. Eski günlere gidersek, yük fabrikadan ayrılırken bunun gibi bir trene konabilirdi. Boş vagonlardan oluşan bir tren yola çıkmadan önce yerine konumlandırılırdı. Daha sonra arabalar vagonların arasına rampalar konularak yüklenirdi ve arabalar trenin boyu kadar ilerlerdi. İşte böyle. Ve iş tek seferde bitirilebilirdi. Ama unutmayın, eğer trenin uzunluğu 20 vagonsa hepsinin bağlanıp gönderilmesi zaman alıyordu. Ve hızlı olması çok önemliydi. İşte bunun yanıtı şu tarafta. Buradaki her şey kayan bir zemin. 3 vagon genişliğinde ve çalışma şekli inanılmaz basit. Yanlara doğru hareket ediyor. Boş vagonlar boş bölmelere alınabilir. Arabalar bekleyen vagonlara yüklenebilir ve sonra yüklü vagonlar bekleyen trenlere bağlanabilir. Ve hepsi aynı anda yapılabilir. Çok hızlı. Ve çok esnek. Çünkü her araba sadece bir vagon boyu kadar ilerlemek durumunda. Gerçekten çok çok çok akıllıca. Bu fabrikadan her gün 1800 araba taşıyan 10 tren yükü yola çıkabiliyor. Belki onlara yardım edebilirim. Baylar.
9: Evet.
7: Merhaba.
9: Merhaba.
7: Biraz geciktim.
9: Hoş geldin. Biz de İngiliz adamı bekliyorduk.
7: Aa, özür dilerim. Bu heyecan verici. Bir treni alacağız. Peki nerede?
9: Tamam. Hadi, yapalım. İşte lokomotifimiz, görebilirsin.
7: Ah, tamam.
9: İstersen onu buraya kendimize getirebiliriz uzaktan kumandayla.
7: Kendimize
9: evet.
7: Mi? Bununla.
9: Evet.
7: Uzaktan kumandalı tren.
9: Evet.
7: Vay canına. Şu anda bir tren setindeyim. Ve daha da iyisi, bu centilmenler trenin kontrolünü bana veriyorlar. Evet, ne yapıyorum?
10: Bu seyahatin yönü için.
7: Tamam.
10: Sinyal ve sonra ileri.
7: Nasıl duruyor?
10: Buradan.
7: Yani bunu yaparsa.
10: Evet.
7: Oho.
9: Şimdi.
7: Ve şimdi de ileri.
9: Evet.
7: Geliyor. Oho. Korkuyorum. Nereye geliyor?
9: Dikkat et.
7: Ne zaman durdurmalıyım? İlk defa bir tren kullanıyorum.
9: Evet, iyisin.
7: Oho.
9: Geliyor.
10: Ve dur.
7: Hala geliyor.
9: İşte harika.
7: Bir tren kullandım. 67 ton ağırlığındaki lokomotifi bu uzaktan kumandayla yanımıza kadar getirdim. Şimdi arabaları alma zamanı. Uzaktan kumanda varken kimin trende bir makineste ihtiyacı var ki?
9: Şimdi araba trenini dolduracağız.
7: Ona çarpmayız değil mi?
9: Hayır, sorun yok. Güvenliği var.
7: Yine de hızlı gibi. Tutun hocam. Yavaşlayalım.

0: Aha, durduk.
1: Evet Richard, şimdi aşağı iniyoruz.
0: Burada kal.
1: Evet.
0: Titanic'te olmak gibi. Yoksa kafama mı çarpacak?
2: Oh, ah,
0: tanrım. Brent, bu işteysin.
1: Pekala Richard, artık hazırız. Arabaları dünyanın her yerine götürebiliriz.
0: Ama arabalar fabrikadan yalnızca trenle ayrılmıyor. Bazı müşteriler arabalarını doğruca fabrikadan almak istiyor. Bunu mümkün kılmak için tesise araç teslim merkezi inşa edilmiş. Ve bunun yapımı da mühendisler için bir büyük zorluk daha yaratmış. Buradaki sorun fabrikanın şu tarafta olması ve teslim merkezinin de işte bu tarafta. Arada sadece birkaç yüz metre var ama asıl sorun şu. Buraya yeni arabanı almaya geliyorsun ve yeni olmasını istiyorsun. Kullanılmamış. Arabaları oradan buraya kilometre sayacını hiç değiştirmeden getirmenin bir yolunu bulmaları gerekiyordu. Ve işte bu soruna buldukları çözüm de bu. Buradaki alan aslında fabrikanın sonu oluyor. Doğruca montaj hattından geliyorlar. Eğer ekmek olsalardı fırından yeni çıkmış gibi sıcak olurlardı. Ve burada 63 bin insan senede 800 bin araba üretiyor olsa da her bir araba yeni sahibi için kesinlikle özel bir şey. Ve bir tür seremoni olmalı. Arabaları onlara tabakta sunmalısın. Buradaki gibi. Araba sahibine tekerleği hiç dönmeden teslim ediliyor. Buradaki otomatik bantların fabrikanın sonuna gelmiş arabaları müşteriler için hazır hale getirmesi sadece 7 dakika sürüyor. Oldukça harika bir sistem. Ama şimdi bir de buradaki otoparkı görün. Otopark iki devasa kuleden oluşuyor. Her biri 20 katlı ve ikisine toplam olarak 800 araba konulabiliyor. Ama şöyle bir durum var ki her gün arabalarını almaya gelen 500 müşteriye bakmaları gerekiyor. Bu yüzden onları çok hızlı şekilde alıp verebilmeliler. Buradaki bütün bir sistem tek bir bilgisayar sayesinde kontrol ediliyor. Ve sistem arabayı zemin kattan alıp kuledeki herhangi bir yere 40 saniye içinde götürebiliyor. Bununla birlikte burası dünyanın en hızlı otomatik park sistemi sayılıyor. Arabalar buradan alınıp fabrikanın dışındaki yolculuklarına başlamaları için müşterilere taşınıyor. Ve bu fabrikadaki her bir detay mükemmelleştirilmiş durumda. Böylece üretimi çok hızlı ve verimli şekilde ilerletebiliyorlar. Ve biz bunları konuşurken bile arttı ama aynen şimdiye kadar 46 milyon defa yaptıkları gibi. Bu araba fabrikasında muhteşem Alman verimliliğiyle uygulanan hassasiyet mühendisliğinde gelinen son noktayı görmüş oldum.
3: Bir robottan daha fazla şey alıyorsun aslında.
0: Hata yapmıyorlar. Ve bu fabrikanın devasa boyutu çalışanların her gün ve her sene inanılmaz sayıda araba üretmelerine izin veriyor. Ama bu sadece dünya üzerindeki en büyük araba fabrikasının hikayesi değil. Bu aynı zamanda global üretimi geliştirmeye adanmış bir mühendislik şehrinin ve onu daha büyük, daha iyi ve daha hızlı yapmanın hikayesi. Bu fabrikanın günümüzde sahip olduğu büyüklüğüne ve gelişmişliğine ulaşması tam 80 yıl aldı. Ve araba yapımını böylesine verimli kılan teknolojileri görmek her ne kadar müthiş olsa da her şeyin arkasında yine de insanlar var. Burada bu arabaları yapmak için 63 bin kişi çalışıyor ve her gün arabaları tasarlıyorlar, robotları programlıyorlar, robotlarla yan yana çalışıyorlar ve bunun yanında sosis yapıp müzik grubunda çalıyorlar. Yani akıl almaz derecede büyük olsa da hala insani bir yer. Burada insanlar, insanlar için bir şeyler yapıyor.

0: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
2: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
1: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
2: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
3: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo'yla aç kalbini yazar.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
1: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemişti. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
0: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
1: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
2: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla 13 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Hayatınızda hiç böyle güzel sular görmediniz. Sizi doğruca içine dalmaya davet eden heyecan verici gizli suları keşfediyoruz.
1: Burası mı?
2: İşte burası.
0: Bahamalardaki beslenme çılgınlığından, Peru'nun ucundaki renkli bir kumsala kadar.
1: Olağanüstü.
0: Avustralya'nın ıssız kum tepelerinde dolaşacağız. Ve İngiliz Virgin Adaları'nda kayalık bir harikalar diyarını keşfedeceğiz.
1: Her seferinde aklımı başımdan alıyor.
0: Atlarınızı eğerleyin ve ATV'lerinizi atlayın. Çünkü birazdan dünyanın bize sunduğu keşfedilmemiş en iyi yüzme mekanlarından birkaçını ziyaret edeceksiniz. Bir kıta adası olan Avustralya 10 binden çok plaja ev sahipliği yapıyor. Ama ülkedeki diğer yerlerden daha çok kumuyla keşfedilmeyi bekleyen başka bir kıyı uzantısı var. Avustralya'nın kıyı şeridi 32 bin kilometreden uzun. En ünlü turist noktası olan Büyük Bariyer Resifi her yıl 2 milyondan çok su altı kaşifini buraya çekiyor. Resif canlı organizmalar tarafından inşa edilmiş dünyanın en büyük yapısı. Ama kıyının 1600 kilometre aşağısında neredeyse hiç kimsenin bilmediği çok büyük bir cazibe merkezi daha var. 32 kilometrelik yer değiştiren kumlarıyla dünyanın en büyük kumsallarından biri. Warremai Koruma Arazileri. Warremai adını binlerce yıl boyunca bu yeri el üstünde tutmuş bir aborjin kabilesinden almış. Ve bugün Avustralyalı Jet, Amber, Angie ve Zeke bunun nedenini keşfetmek üzere.
1: Buranın nasıl bir yer olduğunu öğrenmek için hepimiz çok heyecanlıyız. Buranın çok özel bir yer olduğunu duyduk.
2: Evet.
3: Pekala.
1: ATV'ye binmeye hazır mısınız?
3: Maceraya çıkalım hadi.
0: Kumsal yürüyerek keşfetmek için çok büyük. Orayı keşfetmenin en iyi yolu bir ATV ve bir rehber.
4: Sizi kumların yuvarlandığı hiçbir yere götürmeyeceğim. Bu biraz maceralı olur. Buradaki gezinti biraz zorlu olacak.
0: Yolculuk Warremai Milli Parkı boyunca 10 kilometrelik bir sürüşle başlıyor. Sonra ağaçlar koruma altındaki 44 bin dönümlük okyanusa sıfır bir araziye açılıyor.
1: Vay canına.
5: Vay canına, güzel.
1: Bakın neredeyiz. Bu olağanüstü.
5: Evet, çok güzel.
1: Bayıldım. Başka bir gezegende olmak gibi.
4: Warremai insanlarının güzel topraklarına hoş geldiniz. Burası Güney Yarımküre'nin en güzel kumsalı. Bunlar Avustralya'nın en iyi saklanan sırları.
0: Hem kum tepeleri hem de Warremai insanları 100 bin yıldan uzun süredir burada. Rüzgar kumların yerini değiştirdikçe sürekli daha çok eser ve kültürel site açığa çıkıyor. 2007 yılında bu arazi Warremai insanlarına geri verildi. Böylece geriye kalanları koruyabiliyorlar.
1: Daha önce hiç böyle bir şey görmedim. Bu muhteşem. Burada böyle bir yer olduğunu asla hayal edemezdim.
0: Kum tepelerinin sabitliği, şekli ve miktarı hava koşullarına bağlı. Ve kum tepelerine yolculuk her seferinde daha farklı oluyor. Ama bunların en büyüğü yaklaşık 30 metre uzunluğunda ve kalp çarpıntısı yapan 60 derecelik eğimle 1 kilometre genişliğinde olabiliyor.
5: Motorla tepeden aşağı inmek acayipti.
1: Evet. Bilim kurgu gibi hissettirdi. Bu inanılmaz arka plandan inmek. Öyle değil mi?
5: Evet, çok iyiydi.
0: Dört çekerle gezmek yeterince heyecanlı değilse bir kum tahtasının üstünde kum tepeleriyle başa çıkmayı deneyebilirsiniz.
4: Kumların üstünde ellerinizi dümdüz arkaya doğru tutun ve öyle kaymaya çalışın. Bu daha kolay olacaktır.
5: Hey! Vay canına! Hey!
1: Çok eğlenceliydi.
0: Ve serinleme zamanı geldiğinde su sadece 180 metre uzaklıkta. Kum tepeleri Güney Pasifik'e dökülen Tasman Denizi'ne bakıyor. 22 derecelik serinletici sular Warremai'da gününüzü bitirmek için harika bir yer.
3: Adrenalinin biraz doğal güzellikle karıştığı bir gündü. Aborijin tarihine ve bölge tarihine biraz göz attık.
1: Daha önce hiç böyle bir manzara görmedim. Ve bu gördüğüm en geniş kumsal. Yani bu çok güzel.
0: Ama Avustralya dünyadaki bütün ülkelerden daha çok kumsala sahip. Ve sahilin 56 kilometre aşağısında günde sadece bir kez açılan başka bir kumsal daha bulacaksınız. Avustralya dünyanın 6. büyük ülkesi. Ama 2,5 kilometre kare başına 8 kişiyle en düşük nüfus yoğunluğuna sahip ülkelerden biri. Ayrıca ülke koruma altına almak için çok büyük alanlar ayırmış. Sakin Manmora State Parkı da bunlara dahil. Bölge nadiren ziyaret ediliyor ve turist radarı dışında kalıyor. Ama Gosties Plajı adında gelgitlerle ortaya çıkan inanılmaz bir sahili var. Justin, Miriam, Casey ve Nico Sydney'de kişisel antrenör olarak birlikte çalışıyor. Ve bugün bu gizli cennet parçasını bulmaya çalışmak için evlerinin 120 kilometre uzağına yolculuk ettiler.
6: Gittiğimiz yeri görmek için sabırsızlanıyorum. Ne beklemem gerektiğini bilmiyorum çünkü bu konuda pek bilgim yok ama güzel görünüyor.
0: Patikanın başından itibaren otlaklar arasında 3 kilometre yürüyorsunuz.
7: Güney'e gidin çocuklar, o tarafta.
6: Bu tarafta
7: evet.
6: Mı?
0: Yürüyüş 45 dakika sürüyor ama çabanızın karşılığında hepsi sadece size kalan uçsuz bucaksız bomboş bir kumsalla ödüllendirileceksiniz.
6: Ya vay canına.
7: Vay canına.
8: Bu çok iyi.
6: Çok güzel, ıssız, kimse yok. Bu harika, buranın varlığını bilmiyordum.
0: 3 kilometrelik sahil şeridinde arka arkaya sıralanmış 5 gizli kumsal var. Gosties Plajı, Düz Kayalar Noktası adındaki bir kayak çıkıntısıyla kuzeye ve büyük taş duvarlarla güneye bloke edilmiş. Bu da size 200 metrelik dokunulmamış bir kumsal bırakıyor.
6: Aslında buna sahip olmak çok iyi. Çok şanslıyız. Orada özel bir plaj olduğu yazıyordu. İçinde hiç kimse yok. Bunun tadını çıkaracağız.
0: Doğru zamanda geldiyseniz, kumsalın en uç noktası keşfetmeniz için size iki gizli mağara sunuyor.
6: Vay canına, içinden geçebiliyorsun.
0: Ama deniz kabardığında gelenler bunları asla göremez.
7: Vay canına.
6: Aa, bunlar çok güzel. İyi. Bu gerçekten heyecan çok verici. İyi. Bakar mısın? Muhteşem. Gerçekten daha önce böyle bir şey görmedim.
0: En yüksek noktasına çıkarak çarpan dalgalar mağaraları 2 metre derinliğinde doldurarak girişi imkansız hale getiriyor.
6: Müthiş. Çok güzel. Harika.
7: Bence en güzel tarafı günde bir kez geliyor olmanız.
6: Evet.
7: Yani
6: evet.
7: Onu özlemek zorunda kalıyorsunuz. Pekala Minet, sular atlayıp biraz şnorkelleyelim.
6: Evet. Hadi gidelim.
0: Mağaralara giremeseniz bile kendinizi bırakacağınız 21 derecelik berrak sular bu yolculuğa değer. Geniş ve dümdüz kumsalsa size ideal bir oyun alanı yaratıyor.
7: Çok yakındı.
8: Teşekkürler Justin.
6: Bir pazar günü, hiç kimsenin olmadığı bir plaj harika. Görülmesi gereken bir şey. Bunu keşfettiğimiz için çok mutluyum.
7: Güzel ve sakin bir kumsal. Etrafta kimse yok. Harika.
0: ...1.295.000 km² Peru çoğunlukla çöllerden ve yağmur ormanlarından oluşuyor. Çok fazla kumsalı yok. Ama Lima'nın 275 kilometre güneyinde renkli kumlarıyla sizi kendine hayran bırakacak bir kumsalı var ki o size yeter. İnanmak için görmeniz gerek. Peru'nun yaklaşık %60'ı Amazon yağmur ormanlarıyla kaplı. Sonra devasa bir bariyere çarpıyorsunuz. Ant dağlarına. Dünyanın en uzun ve Asya dışındaki en yüksek sıra dağları. Karşı tarafta ise okyanusa kadar uzanan kurak bir çöl var. Bu çölün bir kısmı Paracas Milli Rezervi ve burası Peru'nun en iyi plajını bulacağınız yer. Farklı renkteki kumuyla ön plana çıkıyor. İşte karşınızda beklenmedik Playa Roja.
9: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi.
10: Otel harika.
11: Evet ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı? Trivago'ya bakmalısın.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
13: Servis geldi. Çantam hazır mı?
14: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap
8: kurduğu. Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
15: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
16: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
8: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
17: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
18: Otel harika.
11: Evet ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
18: Trivago'ya bakmalısın.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: O anların dondurması O Ando.
1: O Ando.
2: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
3: Bu otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
8: Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
9: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da.
7: Sana

0: Bu harika. Ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
1: Yeni program Klasik Araba Kurtarma Almanya Salı 19.30'da D-Max'te. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
2: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
3: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
4: Güçlü bir propaganda aracıydı.
5: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
1: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
6: Merhaba.
0: Merhaba.
7: Mod, Guillermo ve Diego macera peşindeki 3 Perulu arkadaş. Ama Playa Roja'yı daha geçenlerde keşfetmişler.
8: Bu benim için yeni bir plaj. Paracas'taki plajların çoğunu biliyorum. Yani yeni bir plaja gitmek için heyecanlıyım.
7: Çöl boyunca tek başına araba sürmek çok güzel. Çok geçmeden 12 kilometre uzunluğundaki Paracas Yarımadası'na varıyorsunuz. Bundan sonra size yol gösterecek bir işaret olmayacak. Bu yüzden gelmeden önce yolu bildiğinizden emin olun.
6: İşte geldik.
7: Oraya vardığınızda Playa Roja'yı kesin tanırsınız. Burası kırmızı kumların turuncu kayalıklarla turkuaz mavisi Pasifik Okyanusu arasında kaldığı 1 kilometrelik bir plaj.
9: Look how red the sand is.
10: Birçok kez Paracas'a geldim ve hiçbir zaman bu kırmızı kumsalı görmedim. Bu yüzden ilk yaptığım şey vay canına demek oldu.
7: Kırmızı kum yakınlardaki bir falezde bulunan pembe granodiorit adı verilen bir kayadan geliyor. Katılaşmış magmadan oluşuyor ve dalgalar yoluyla kıyıya vuruyor.
10: Kum çok tuhaf çünkü gerçek küçük taşlar gibi. Yani yürüdüğünüz zaman bunları ayaklarınızın altında hissediyorsunuz. Bu normal bir kum hissi gibi değil, farklı bir şey.
11: Sarı kayaların bitişiğindeki bu kırmızı kum muhteşem görünüyor. Onlarla oynamak istiyorsunuz.
8: Uçurtmayı ayarlıyoruz. Şimdi bunun için iyi hava koşulları arıyoruz.
7: Roja plajında rüzgar öğleden sonra saatte 40 kilometre hızla esiyor. Uçurtma sörfüne meraklıysanız burası tam yeri.

0: Eğer kusursuz plaj diye bir şey varsa o Playa Roja'dır. Burada hiç yağmurlu mevsim yok ve güneş yıl boyunca günde yaklaşık 11 saat parlıyor.
1: Bu kumsal boş ve kendinizi doğaya ve okyanusun sesine bırakabilirsiniz. Bu gerçekten muhteşem bir deneyim. Burada olmayı seviyorum.
2: Sörf tahtalarını buraya getirebilmek çok güzel oldu ve bilirsiniz işte yeni bir yere gelmek ve burada uçurtma sörfü yapmak, bu Paracas'ın büyüsü gibi.
0: Florida'nın ünlü plajları az bilinen yaklaşık 50 küçük bariyer adasıyla çevrili. Ve sahil kenti Fort Myers'a yaklaşık 16 kilometre uzaklıkta bu adalardan biri sadece size ait. Florida, Birleşik Devletler içinde hem Atlantik Okyanusu'na hem de Meksika Körfezi'ne sınırı olan tek eyalet. Burası uzun kıyı şeridi ve yıl boyunca ortalama 24 derecelik sıcaklığıyla kumsallarına yılda 23 milyon turist çekiyor. Ama çoğu insan kıyı açıklarında hiçbir rekabete girmek zorunda kalmayacağı bir yere gitmeyi akıl etmiyor. Cayo Costa adında ıssız bir adaya. Yakınlarda bulunan Captiva Adası ana karaya bir köprüyle bağlanıyor. Ama Cayo Costa'ya hiç köprü yok. Bu yüzden Floridalı Victoria, Alex ve JB bu yolculuk için bir tekne kiraladı.
3: Gideceğimiz yerin yaklaşık 15 kilometre kuzeyindeyiz. Oraya güzel bir yolculuk yapacağız. Rüzgar oldukça yumuşak.
1: Oraya gitmek için sabırsızlanıyorum.
0: Meksika Körfezi ile Captiva Geçidi olarak bilinen Pine Adası Boğazı arasındaki tekne yolculuğu yaklaşık bir saat sürüyor.
3: Koy sularına boğazdan gidiyorsunuz. Su burada biraz bulanık ama sonra Meksika Körfezi sularına geçiyorsunuz.
0: Buraya deniz alçaldığında gelirseniz Cayo Costa kıyılarına giden yolun çoğunu yüzmek zorunda kalırsınız. Ama deniz yükseldiğinde yola çıkıp oraya varmayı planlıyorsanız adaya çok daha yakın seyredebilirsiniz.
3: Buradaki dar ve küçük kesintiden gideceğiz ve sonra bu kıyı kordonunun arkasından geri döneceğiz.
1: Burada sadece biz varız, yani nereye istersek oraya gidebiliriz ki bu çok güzel.
0: Demir attıktan sonra özel bir cennette gözlerinize ziyafet çektirin.
4: Vay canına, bu heyecan verici.
0: Gök mavisi suları, deniz kabuğu dolu kumu ve yemyeşil çam ormanıyla Cayo Costa sahili 14 kilometre uzunluğunda.
1: Vay canına tanrım, çok güzel.
4: Bu şahsa özel müthiş bir plaj.
1: Vay canına, bu çok güzel. Her yerde deniz kabukları var.
0: Burada kum doları, deniz kabukluları ve deniz kulağından bolca var. Ama hayvanlar yasalar tarafından korunuyor. Yani sevdiklerinizin hepsine bakın ama yanınızda götürmeyin.
1: Aa, bunlar çok güzel.
5: Kumsala bayıldım.
1: Ben de öyle.
5: Geldiğim en iyi kumsal.
0: Su da fena değil. Ortalama sıcaklığı yıl boyunca 25 derece dolaylarında.

0: Ve Kaya Costa'da su kumsalda son bulmuyor. Ayrıca adayı boydan boya geçen mangrove kaplı onlarca kanal mevcut.
1: Bu çok dinlendirici. Su harika hissettiriyor.
0: Burası deniz ineklerinin ve timsahların doğal yaşam alanı. Bu yüzden hafifçe kürek çekin. Ama karşılaşma olasılığınızın en yüksek olduğu canlı çok daha küçük.
2: Her yerde tekir var. Sudan atlayıp duruyorlar.
1: Birinin içeri zıplamamasını çok istedim çünkü bu beni çıldırttı.
0: Ama gözünüzü saatten ayırmayın. Güneş battığı zaman park kapanıyor. Kaya Costa'nın tadını mesai saatleri sonrası çıkarmak istiyorsanız 12 rustik kabinden birini ayırtın. Burası eşi benzeri olmayan bir kumsal macerası yaşamak için harika bir yer.
1: Bugün harikaydı. Şimdiye kadar geçirdiğim en rahatlatıcı gündü.
2: Manzara inanılmaz güzel. Burası harika bir yer. Etrafta kimse yok. Bir sürü eğlenceli şey yapabilirsiniz ama aynı zamanda da rahatlatıcı. Burası bir cennet.
0: Orta Amerika ülkesi Panama, Karayip Denizi ile Pasifik Okyanusu arasında bulunuyor. Şehirlerinin %90'ı ve kumsallarının çoğu Pasifik kısmında yer alıyor. Ama Karayip sahilinin dışında keşfedilmemiş güzellikleri sunmayı bekleyen ıssız bir ada zinciri var. Panama aynı adı taşıyan kanalıyla ünlü. Kuzey ve Güney Amerika arasındaki deniz taşımacılığının kestirme yolu. Modern dünyanın 7 harikasından biri ve ekonominin büyük bir bölümü buna dayanıyor. Ama kanalın Karayip girişinin sadece 110 kilometre uzağında bakir güzellikleri olan bir yer var. Dünyanın en dokunulmamış kumsallarını barındıran bir takım ada. San Blas Archipelago.
3: Şehre yakın. Bu cennette ve bu güzel kumsallarda olmak sadece 2 saatinizi alıyor.
0: San Blas'a sadece tekneyle gidebilirsiniz. Panama şehrinden 100 kilometrelik bir yolculuktan sonra Vladimir, Esre, Alexandra ve Joe denize doğru yol alıyor.
3: Biraz şnorkelle yüzeceğiz, suya atlayacağız. Orada olmak için çok heyecanlanıyorum. Bu muhteşem bir yolculuk olacak.
0: Burada 365 tane ada var. Yani seçenekleriniz sayısız görünüyor olabilir. Ama bölgenin yerlileri Piscina de Estrella ya da Yıldız Havuzu'ndan başlamak istiyor. Gelir gelmez bu havuzun adını nereden aldığı anlaşılıyor.
3: Buradaki suyun içinde çok fazla sayıda deniz yıldızı var. Kırmızı olanları, sarı olanları buluyorsunuz.
4: Bunu sudan çıkaramazsınız. Çünkü o zaman nefes alamaz. 5 saniye sonra ölür.
3: Evet.
0: Bu alan eskiden su hattı üstünde olan bir adaymış. Ancak bir deprem ve tsunami burayı 100 yıl önce batırmış. Suyun derinliği 1 metreden daha az olduğu için eşi benzeri olmayan birkaç deniz yıldızını görebiliyorsunuz.
5: Suyun hemen altında 4 ya da 5 farklı deniz yıldızı buluyorsunuz. Onları elinize alıyorsunuz ve dokunaçları ortaya çıkıyor. Sanki hafifçe elinize yapışıyor.
4: Sanki elinizdeki küçük öpücükler gibi.
0: Yıldız havuzunda işiniz bittikten sonra tekrar tekneye atlıyorsunuz ve Perro Chico yani Köpek Adası için rotanızı belirliyorsunuz. Su burada çok daha derin ve daha büyük bir gizemi saklıyor. Birazdan İngiliz Virgin Adaları'nda gizli bir oda.
1: Burası nefes kesici bir yer.
0: Ve sonra birkaç vahşi yerlisiyle birlikte su altında bir plaj.
6: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım
7: Net, sigortam Net. Geceliği 4200 lira.
8: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim. Trivago.
9: Peki ya sadakat programı fiyatını kullanmak istersen?
10: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
11: Karşınızda Arçelik Maxifit.
12: 80 santim kabinlere özel tasarımıyla fit uyum sağlıyor.
13: Teknolojiyle hayatın kalbinde.
14: Geceliği 4200 lira.
8: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
10: Trivago.
9: Peki ya sadakat programı fiyatını kullanmak istersen?
10: Trivago'da o da var.
15: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
11: Karşınızda Arçelik Maxifit.
12: 80 santim kabinlere özel tasarımıyla fit uyum sağlıyor.
13: Teknolojiyle hayatın kalbinde.
16: Schwarzkopf Liss.

0: Melis Ultimate Repair, keratin ve siyah ince öz ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Kles, her sen için.
1: Otel harika.
2: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Yeni Ariel hepsi bir arada Pons. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de popla, çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
6: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
7: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
8: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
7: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
8: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
1: Otel harika.
2: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
10: Hesap basit, hesap basit.
11: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
12: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
13: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
14: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
11: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
15: Panama merkez sahilinin hemen dışında San Blas Arkipelago var. Buradaki 365 adanın çoğu boş. Beyaz kumsalların ve mavi suların bulunduğu bu yerde inanılmaz hayvanlarla karşılaşıyorsunuz. Ama ıssız Perro Chico yani Köpek Adası'nın açıklarında daha gizemli bir şey bulacaksınız. Donanmaya ait batık bir silah teknesi ülkedeki en iyi dalış imkanlarından birini sağlıyor.
16: Biraz paslı ama üstünde çeşitli mercanlar var.
17: Joe'yu suyun altına ve teknenin içine giderken gördüm. Ve ben de bunu yapmak istedim. Ama bu biraz korkutucuydu doğrusu. Bu yüzden denemedim bile.
15: Tropik balıklar, mercanlar, süngerler ve diğer birçok deniz canlısı evini bu geminin üstüne yapıyor.
17: Şnorkelle yüzme heyecan vericiydi çünkü geminin tamamı bize kalmıştı. Sadece bizimdi. Burası sanki gizli yerimiz gibiydi.
15: Denizde biraz vakit geçirdikten sonra sadece kendinize ait ıssız bir adanın kumsalında gevşemekten daha iyi ne olabilir ki?
16: İşte bu.
18: Hadi bunu deneyelim.
17: Bu bana uyar.
16: Harika.
18: Burada geçirdiğiniz vakit çok güzel. Bu son derece rahatlatıcı
17: evet.
18: Bir şey. Sadece su var, arkadaşların var ve hepsi
17: ve
18: bu kadar.
17: Ve burada 365 ada var. Yani yılın her günü için farklı bir ada bulunuyor. Bu gerçekten şahane bir şey. Bu bana uyar. Her gün birini ziyaret edebilirim.
18: Hadi bunu deneyelim.
17: Evet.
15: Porto Rico'nun hemen doğusunda Karayip Denizi'nin içinde 150 kilometre kare üstünde İngiliz Virgin Adaları uzanıyor. Ve sıradaki keşfedilmemiş kumsalımıza ulaşmak için o denizi geçmek zorundasınız. İngiliz Virgin Adaları'nın üçüncü büyük kara parçasının adı Virgin Gorda. Çoğunlukla işlenmemiş toprakları Karayipler'deki en ılık sulardan birkaçını sunan birbirine bağlı bir resif sistemiyle çevrelenmiş. Buranın adını Christophe Colomb koymuş. Kendi bunun yan tarafına yatmış balık eti bir kadına benzediğini düşünmüş. Ve siz de onun gibi geminizi Virgin Gorda'ya getirirseniz nadir ziyaret edilen bir kumsala ulaşabilirsiniz. Aslında burası adanın en büyük kumsalı, büyüleyici ve ıssız Savena koyu.
19: Günaydın, günaydın.
20: Yol almaya hazır mısınız millet?
21: Evet.
15: Yerli denizciler Liz ve Tyler eskiden Savena koyunu sadece kendilerine saklıyormuş. Bugün ilk kez arkadaşları Sasha ile Forrest'i oraya götürüyorlar.
20: Kuzey kanalı geçip Kuzey Boğazı'nın dışına yol alacağız ve sonra buradan aşağı ineceğiz. Virgin Gorda'nın batısına, Savena koyuna gideceğiz. Pekala, çapayı kaldırmaya hazır olun.

0: Olun. Buradan gidiyoruz.
1: Bu 9 kilometrelik bir yolculuk. Dikenli Armut Adası'nı, dağ noktasını ve Richard Branson'a ait özel Sivrisinek Adası'nı geçiyorsunuz. Denizde geçen 2 saatten sonra geniş bir kumsalla karşılaşmak için köşeyi dönüyorsunuz.
2: Burası mı?
3: İşte burası.
1: Muhteşem Kara İpler Kaçamağı'na hoş geldiniz. Savannah Koyu yarım kilometre uzunluğunda yumuşak beyaz kumları olan hilal şeklinde bir plaj. Üstünde hiç ayak izi bulunmayan bir kumsal. Arka tarafı ağaçlarla kapatılmış. Bu yüzden buraya yanaşmanın en iyi yolu parlak turkuaz sular.
0: Botu suya koyuyorum. Kumsala ulaşmak için bunu kullanacağız.
2: Hadi gidelim.
4: Aa evet, takım çalışması.
2: Şuraya bak.
4: Su çok berrak ve mavi.
3: Bu kumsal inanılmaz. Şnorkelle yüzmek için mercan resifi ile dolu. Kumsalda harika beyaz bir kum var. Bu olağanüstü.
1: Kumsal yaklaşık 30 metre boyunca sığ ve bel hizasında bir sahanlığa sahip. Ama sonra etkileyici mercan oluşumları ve altında kayalık tünelleri olan 3 metre derinliğindeki bir kısma iniyor. Tünellerin hepsi canlı kaynıyor.
0: Çoğu zaman altta gezinen dikenli vatozlar görüyorum. Tehlikeli bir şey yok.
1: Kumsalın sakin güney ucu şnorkelle yüzmek için ideal. Ama kuzey tarafında hiç resif yok. Yani bu tarafta motoru durdurup biraz heyecan yaşayabilirsiniz.
4: Heyecan verici bir su kayağı dersiydi. Sörf tahtası üstünde teknenin arkasından gittik.
2: Bu müthişti çocuklar. Çok eğlenceli.
4: Bu kumsal muhteşem. Burada harika bir gün geçirdik. Biraz yoga yaptık, birkaç takla attık. Botun arkasında biraz sörf yaptık. Bunlar müthişti. Buradaki kumsal da şahane. Gördüğünüz gibi serinliyoruz ve kalan günün tadını çıkarıyoruz. Çok iyi hissettiriyor.
1: İngiliz Virgin Adaları 50'den çok adadan oluşuyor ve bunların sadece 25'inde yerleşim var. Virgin Gorda'da sadece 4000 kişi yaşıyor ki bu iyi bir şey. Çünkü bu paylaşmak istemeyeceğiniz çok büyük bir plajı daha ön plana çıkarıyor. İngiliz Virgin Adaları yolcu gemilerinin popüler bir durağı. Her yıl yaklaşık 1 milyon ziyaretçi çekiyor. Ana yolcu gemisi limanı en büyük ada olan Tortola'da. Ama 16 kilometre uzaktaki Virgin Gorda tam bir huzur ve sükunet içinde. Ve belki de içlerindeki en huzurlu nokta güney uçta uzanıyor. İri kaya parçalarıyla gizlenen ve yerel halkın banyolar dediği kumsaldaki bir kıyı gölü.
5: Yolculuk için heyecanlı mısın?
2: Evet, çok heyecanlıyım.
1: Monique ve Sasha Virgin Gorda'nın tek şehri Spanish Town'da yaşıyor. Fırsat buldukça Banyolar Milli Parkı'na yolculuk ediyorlar.
2: Bugün banyolara gidiyoruz. Gün ışıdığında orada olacağız. Böylece güneşin doğuşunu yakalayabiliriz. Çünkü o kumsala gitmenin en iyi zamanı bu. Kumsal sadece bize kalacak. Kumsala kısa ve hızlı bir yürüyüş yapacağız. Sonra bizi Şeytan Koyu isimli başka gizli bir plaja götüren bir tünelden geçeceğiz.
1: 500 metrelik yürüyüşten sonra sahile ulaşıyorsunuz. Yaklaştığınızda bunu anlayacaksınız.
6: Suyun sesini duyabiliyorum.
2: Ben de. İşte geldik.
1: Banyolar 10 milyon yıl önce volkanik lavlar devasa granit tepeleri şeklinde soğuduğu zaman ortaya çıkmış. Bin yıllar içinde erozyonla bugün gördüğünüz kaya parçaları şekillenmiş.
2: Vay canına.
6: Aman tanrım.
2: Aklımı başımdan alıyor.
6: Çok güzel. Bayıldım.
2: Harika. Her seferinde aklımı başımdan alıyor.
1: Kumsal 90 metre genişliğinde. Parlak altın sarısı kumların 12 metre yukarısına yükselen geniş kayalar insana muhteşem bir his veriyor.
2: Burası Şeytan Koyu'na giden yol ve gerçekten şu tünelden geçiyorsunuz. Tanrım, emekleyeceğim. Eğilmem gerekiyor.
6: Burası harika. Çok dar.
1: Şeytan Koyu gemiler için tehlike oluşturduğundan ötürü bu adı almış. Hatta karada bile buradaki arazide yürümek engelli koşu parkurunda yürümek gibi bir şey. Şeytan koyuna giden yolun yarısına geldiğinizde Katedral Odası adındaki yere ulaşıyorsunuz. İki kayanın tepede birleşerek oluşturduğu doğal ışık dolu bir oda.
6: Şuna bak.
2: Aa, vay canına.
1: Buradaki havuz yaklaşık 1 metre derinliğinde. Suyun sıcaklığı 27 derece.
6: Burası nefes kesici bir yer. Şimdi en eğlenceli tarafı bu olacak.
2: Evet.
6: Bu kayalara tırmanacağız.
2: Tamam.
6: Biraz kaygan ama yol boyunca halatlar bize yardım edecek.
1: Burada kaybolmak çok kolay. Halatları ve köhne merdivenleri takip etmeye çalışın ve birkaç dar geçit için hazır olun.
2: Buradan mı geçiyoruz?
6: Evet.
2: Tamam.
6: Merdivenler orada.
2: Oldukça zorlu. Dikkat et, tamam mı?
1: Bütün bu çabanız sonuç verecek. Adanın Şeytan Koyun'daki en mahrem plajına ulaşacaksınız. Buradaki su çevresindeki kayalar sayesinde billur gibi. 12 metrelik görüş mesafesi olan bu yere şnorkel takımınızı mutlaka getirin.
2: O kadar mavi, o kadar bakir ki suyun altında görmek istediğiniz her şeyi görebiliyorsunuz. Burası muhteşem.
6: Bu en güzel günlerimden biri. En unutulmaz anlarım olarak bunu günlüğüme yazacağım. Bunu gerçekten yapacağım.
7: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
8: Bu otel harika.
9: Evet ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
10: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
10: Yüzden fazlasından.
8: Bak. Aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
9: Trivago'ya bakmalıydım.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Mini mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı otellik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
13: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan pas. Magnum, pas peşindeysen.
8: Bu otel harika.
9: Evet ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
10: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
14: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Aga. Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Tel gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensity. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
1: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
8: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
7: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
9: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
10: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
9: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
10: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
1: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla 13 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
11: Georgia eyaletindeki kıyı şeridinin çoğu 8 bariyer adası tarafından bloke edilmiş. Yani ünlü bir plaj olarak bilinmiyor. Ama bu adalardan birinde Birleşik Devletler içindeki en vahşi ve yabani kumsallardan biri uzanıyor. Georgia'nın bariyer adalarına deniz adaları deniyor. Bunların çoğunda yerleşim yok ve denize özgü yeşillikleri bereketli denizaltı canlılarıyla biliniyor. Ama ziyaretçiler bu adalardan birine sadece balık için gelmiyor. Çok daha eşsiz bir şey için geliyorlar. Bulunması zor Cumberland Adası kumsalı vahşi atları için.
12: Evet, Cumberland Adası'na gidiyoruz.
13: İşte başlıyoruz.
11: Cumberland Adası'na giden yol yok. Bu yüzden Bobby, Hayden, Libby ve Lindsay oraya ulaşmak için feribota biniyor.
13: İşte şimdi.
12: İşte başlıyoruz.
13: Yani
12: evet,
13: mı?
12: Gidiyoruz.
11: Yolculuk St. Mary's şehrinden 45 dakika sürüyor. Feribot St. Mary's nehrinden aşağı iniyor ve Cumberland Boğazı'nın dışına çıkıyor.
12: Wow. Muhteşem. Bu çok güzel.
13: Bundan daha iyisi olamazdı millet.
12: Cumberland Adası, işte geldik.
11: Feribot adanın en güney ucunda bulunan Dungeness rıhtımına demirliyor ve başka hiçbir eyalette olmayan bakir bir doğaya adım atıyorsunuz.
12: Pretty. Güzel.
14: Aman tanrım.
11: Cumberland, 100 kilometre karelik bataklık arazisi, orman patikaları ve keşfedilmeyi bekleyen boş kumsallarıyla Georgia eyaletinin en az gelişmiş bariyer adası.
13: Cumberland adasının güzel olduğunu duyduk. Gidip bakacağız.
11: Siz manzaraya göz atarken aslında etrafta size göz atan birkaç gizli hayvan olabilir.
14: Oh, aman tanrım, bunu koklamamıza
13: kesinlikle
14: bile gerek yok.
13: Doğru yoldayız.
14: Taze olduğu belli. Bugün bir at görmezsem çok üzülürüm.
12: Bir tane bulacağız.
11: Ormanda kendinizi yalnız hissederseniz sadece bekleyin. Çok geçmeden ağaçlar şahane bir manzaraya yol veriyor ve o zaman Cumberland Adası'nın ıssızlığının kıymetini anlıyorsunuz.
12: Aman tanrım.
13: Vay canına.
12: Ne kadar güzel.
13: Böyle olduğunu bilmiyordum.
12: Burası Georgia'daki en gizli hazine olmalı.
11: Cumberland'ın bakir kumsalı 27 kilometre boyunca uzanıyor. Kum tepeleri ve sürüklenmiş ağaçlarıyla geniş ve dümdüz uzanan bir kumsal sizi bekliyor.
13: Aman tanrım.
12: Sanki kendimize ait bir kumsalda gibiyiz.
13: Böylece gidiyor. Ve hiçbir yapı yok. Hiçbir engel yok. Bu gerçekten çok güzel. Geniş ve mahrem. Burası özel bir ada
12: i̇şte
13: gibi.
12: İşte başlıyoruz.
11: Buradaki okyanus sıcaklığı rahatlıkla 27 dereceye çıkabiliyor. Ama mevsime bağlı olarak 12 dereceye de düşebiliyor.
13: Biraz soğuk.
11: Bu sıcaklıklar Cumberland sakini Atlalı yengeçleri için ideal.
12: Daha önce bunu hiç görmedim. Gerçek hayatta.
13: Tanrım.
12: Aman tanrım.
13: Şuna bak.
12: Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim.
13: Bu kumsalın bu kadar güzel olduğunu bilmiyordum. Eşi yok. Şehre çok yakın. Nutkumun tutulduğunu söylemeliyim. Bu gerçekten muhteşem.
11: Ama vahşi yaşamın bir kısmı hala keşfedilmeyi bekliyor. Georgia'nın Cumberland Adası, eyaletin 8 bariyer adasından en büyük ve en tenha olanı. Buraya ulaşabilirseniz 27 kilometrelik gelişmemiş bir kumsal sadece size kalacak.
13: Kendinize ait olduğunu hissettiren bir yere gelmek çok güzel. Kendimi Georgia'da gibi hissetmiyorum.
11: Bölge canlı kaynıyor.
12: Vay canına, aman tanrım.
4: Tanrım.
12: Ah, daha önce hiç güzel. Böyle bir şey görmemiştim.
11: Ama insanların buraya gelmesinin gerçek nedeni özellikle zor bulunan bir türün izini sürmek.
14: Atları görmeyi çok istiyorum. Henüz gitmek istemiyorum.
11: Adada sadece 200 at var. Ziyaretçilerin çoğu bunları asla görmüyor. Ama şanslıysanız...
12: Vahşi bir at var.
14: Çok güzel, aman tanrım.
12: Şuna bak.
11: Atlar bu bölgeye ilk kez 1700'lerde İngilizler tarafından getirilmiş. Ama yerleşimcilerin tarih olmasıyla vahşi ve ilkel hallerine yeniden dönmüşler.
14: Bence buralarda böyle dolaşmaları harika. Burası onların yeri. Şu anda biz onların evindeyiz. Bu müthiş.
13: Bu çok tuhaf ama tüm gün bu kocaman ve vahşi yaratıkların peşinden gidebiliriz. Ve kafalarımızı döndürdüğümüz an gizlice size yaklaşabiliyorlar.
14: Feribota bindik. Biraz ormanın içinden geçtik. Biraz yürüyüşe çıktık. Biraz yüzdük ve şimdi de bu 4 vahşi at arkamızdan geliyor. Ve bu beni çok mutlu etti.
11: Jamaika, Karayiplerin 4. büyük adası ve Connecticut eyaleti ile aynı büyüklükte. 1000 kilometrelik bir sahil şeridi var. 200 metrelik bir plaja ise yerliler adaların en iyisi diyor. Jamaika'yı her yıl yaklaşık 2 milyon kişi ziyaret ediyor. Turizm ülkedeki bütün işlerin 1/4 birini sağlıyor. Denize sıfır emlak piyasasını elinde tutan çok sayıdaki villa ve her şey dahil otelleri sayesinde. Ama yerel halk bu kumsallardan birini sadece kendilerine saklamak istiyor. Otel yok, kalabalık yok. Sadece basit bir Jamaika cevheri. Biraz kafa dinlemek ve yöresellik istiyorsanız Winifred kumsalına gitseniz iyi olur. Bugün Rhonda, Danielle ve LaJay bu hazineyi bulmak için Kingston'daki evlerinin 2,5 saat uzağına gidiyorlar.
15: Çok heyecanlıyız çünkü burası gizli bir yer gibi.
11: Aslında o kadar gizli ki oraya giden hiçbir yol yok. Cumberland Adası vahşi atlarıyla bilinirken burada Jamaika'daki kumsala atla gidiyorsunuz.
14: Aman tanrım.
15: Vay canına. Ata bineceğim için çok heyecanlıyım. Çünkü ilk kez biniyorum.
11: 2 kilometrelik yolculuk sık bir ormanın içinden geçiyor.
16: Okyanusun sesini buradan duyabiliyorum. Demek ki çok yaklaştık.
11: Ve bu yol sizi tamamen özel bir kumsala çıkarıyor.
15: Bu çok güzel. Su o kadar mavi ki.
11: Altın kumları olan hilal şeklindeki Winifred kumsalı bir lagünün kıyısında. Turkuaz mavisi bir denizi ve korunaklı bir mercan resifi var.
14: Kumsal gerçekten çok güzel. Su çok berrak. Güzel, yumuşak yeşil mavi bir rengi var ki gerçekten çok güzel. Ve beyaz kumu. Bunu başka hiçbir yerde göremezsiniz. Su çok güzel.
16: Biraz daha yükseğe çıkınca daha güzel bir manzara görüyorsunuz. Aslında her şeyi görmelisiniz. Yani mercanların ve resiflerin hepsini görmelisiniz.
11: Ama yer seviyesinde de görülecek çok şey var. Suyun canlandırıcı sıcaklığı 26 derece. Bariyer resif kıyıdan sadece 30 metre açıkta ve bu durum denizi son derece sakin tutuyor.
15: Su inanılmaz ve çok soğuk olmamasını sevdim.
11: Ama adımlarınıza dikkat edin çünkü bu suların tadını çıkaran sadece siz değilsiniz.
15: Bu bir deniz kirpisi ama beyaz bir deniz kirpisi. Aslında tadının tavuğa benzediğini duydum. Güzel değil mi?
11: Tuzlu suya doyduysanız doğruca okyanusa akan küçük bir tatlı su kaynağına da girebilirsiniz.
15: Bu tatlı su. Kumsalda tuzlandıktan sonra bu suyla yıkanmak çok güzel olur.
16: Biraz fazla serin.
15: Evet, biraz serin.
11: Yöresel bir şeyler istiyorsanız bunu Jamaika'nın birkaç ünlü yemeği olmadan yapamazsınız.
15: Bu kadar uzun yürüdükten sonra öğlen yemeği yiyeceğiz. Çünkü açlıktan ölüyoruz.
11: Neyse ki bu keşfedilmemiş plajın yemek için kendine ait gizli bir yeri var.
4: Merhaba, hoş geldiniz.
11: Cynthia Miller 18 yıldır kumsalın en sonuna gizlenmiş el yapımı bir barakada müşterilerine kömürde pişmiş geleneksel yemekler servis ediyor.
14: Teşekkürler.
4: Rica ederim, afiyet olsun.
16: Yemek çok lezzetli.
15: Yemek çok iyi.
14: Bugün muhteşem bir gündü. Çok güzel vakit geçirdim.
15: Güzel ve tenha bir yer. Sakin. Çok güzel.
14: Arkadaşlarınızla birlikte serinleyip rahatlamak için gidilecek çok güzel bir yer. Bugün bizim yaptığımız gibi.
11: Sizi yeryüzündeki en ıssız ve gitmesi zor birkaç kumsala götürdük. Şimdi işleri değiştirmenin vakti geldi. Sıra Bahama'nın çok gizli olmayan ve inanılmaz yerlileri sayesinde dünyaca ünlü olan kumsallarında. Florida sahilinin 80 kilometre açığındaki Bahamalar 140 bin kilometre kare üstüne yayılan 700 adadan oluşuyor. Ama biz bunlardan birine gitmeyeceğiz. Çünkü sıradaki kumsalımız okyanusun dibinde saklı. Bahamaların en kuzeydeki adasının adı Büyük Bahama. Burası beyaz kumsallar üstünde yayılmaya bayılan tatilcilerin en çok tercih ettiği dünyanın gözde yerlerinden biri. İnsanlarıyla popüler olan Büyük Bahama kadar köpek balıklarıyla popüler olan başka bir kumsal daha var. Kıyının 32 kilometre açığında eşit derecede güzel beyaz kumları ama bir farkı olan bir kumsal bulacaksınız. Burası su hattının altında. Adı da Kaplan Kumsalı.
17: İşte başlıyoruz dostum. Yunus rüyası üstündesin.
11: Eli Martinez, sertifikalı dalgıç gruplarını yılda en az iki kez Kaplan Kumsalı'na götüren bir köpek balığı hayranı. Büyük Bahama Adası'nın batı sahilinden başlayan yolculuk yaklaşık bir saat sürüyor.
17: Kalktık. Şu an Kaplan Kumsalı köpek balıklarına doğru yola çıktık. Yani göreceğimiz son kara parçasına hoşçakal deyin. İşte gidiyoruz.
11: Bahamalar 900 bin kilometre karelik suyla çevrili. Ve bunların çoğu deniz sığınağı olarak sınıflandırılmış. Yani 26 derecelik okyanus güzel ve davetkar görünebilir. Ama bunu paylaşmaya hazır olun.
17: İşte geldik. Efsanevi Kaplan Kumsalı dalış alanındayız.
10: Şuna bak.
14: Vay canına.
11: Kaplan Kumsalı 5 kilometre karelik sığ bir kum yığınından oluşuyor. Suyun altı tam olarak herhangi bir kumsalınki gibi görünüyor. Ama büyük bir farkla. Yılın herhangi bir zamanında burada düzinelerce ve farklı çeşitlilikte köpek balığı bulabiliyorsunuz.
17: Etrafta dolaşan resif köpek balıkları var. Bakalım birkaç kaplanı ortaya çekebilecek miyiz?
11: İlk aşama daha büyük avcıları çekmek için denize balık parçalarından oluşan yem bırakmak.
10: Dostum, burada çok azılı olanlar var. Ve 10 dakika orada yüzeceğiz.
17: Başlamak üzere gibi dostum.
11: Bir sürüyü çektikten sonra geriye kalan tek şey dalmak ve partiye katılmak.

0: dalış koşulları Ekim'le Ocak ayı arasında. O zaman köpek balıkları buraya üremek için geliyor.
1: Kaplan köpek balıklarımız göründü. Güzel köpek balığı, ne müthiş bir yavru. Herkese gösteri yaptı.
0: Kaplan köpek balıklarının yanında limon köpek balıkları, resif köpek balıkları ve hatta bir iki yunus bile bulabilirsiniz.
1: Hemşire köpek balığı görmeliyiz. Bu etrafta takılan çok şirin bir köpek balığıdır. Ve bu büyük orfoz da var. Şu an onunla oynamak çok zevkli.
0: Buradaki derinlik yaklaşık 5 metre. Görüş mesafesi ise 30 metrenin üstüne çıkabiliyor. Bu önemli çünkü bu yırtıcı hayvanların gizlice size yaklaşmasını istemezsiniz. Ölümüne bir köpek balığı hayranıysanız Kaplan Adası'na günde 5 kez dalışla bir haftalık tur rezervasyonu yaptırabilirsiniz.
1: Çok eğlenceliydi. İnsanlar köpek balıklarına aşina olmalı. Burada her zaman çok fazla köpek balığı olduğu fikrine alışmalı. Bu günümüzü suda bitirmenin harika bir yoluydu. Yani dalmak için 4 günümüz daha var.
2: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
3: Bu otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
3: Yüzden fazlasından.
5: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Kapıyı aç.
8: Merhaba, nasılsınız?

0: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
6: Arkadaşlar!
7: Azma!
6: Size bir sürprizim var. Ozmo Cool'un bol sütlü ve ballı dünyasına geçmeye ne dersiniz?
7: Azma! İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
6: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
8: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
1: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
0: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
1: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
2: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla 13 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
3: Genel tarım sayımı yapılıyor. Genel tarım sayımı kapsamında size randevu oluşturulmuştur. Tasarrufunuzda bulunan alanlara ait ada, parsel numarası ve büyüklüğü, ayrıca sahibi ya da ortağı olduğunuz traktör ve biçer döver plakalarıyla hayvan varlığına dair tüm bilgileri yanınızda bulundurmanız önemlidir. Belirlenen tarihte en yakın genel tarım sayımı bürosuna gitmeniz yeterlidir. Görevliler tüm bilgilerinizi doğru şekilde girmenize yardımcı olacak. Genel tarım sayımına katılımınız için teşekkür ederiz. Dilerseniz E-Devlet üzerinden de bilgilerinizi hızlı ve kolayca doldurabilirsiniz. Geleceğin tarım politikaları için verilerinizi paylaşın.

0: Böyle yüzme alanlarını hiç görmediniz.
1: Cennete hoş geldiniz.
0: Sizi suya dalmaya adeta davet eden en gizli yüzme alanlarını keşfe çıkıyoruz.
2: Çok güzel.
0: Avustralya'daki dünyaca ünlü bir koydan, Bahamalar'daki farklı renkte bir kumsala.
2: Çok doğru. Burası pembe.
0: Grenadine'lerde bir ada macerasına çıkın. Ve İzlanda'da buzulların tadına bakın. Bir uçurtma sörfü kapın ve denize açılın. Çünkü dünyanın en güzel ve gizli yüzme alanlarını ziyaret etmek üzeresiniz. Bahamalar 700'den çok adayı barındıran bir takım ada. Keşfedilecek sayısız plajı var. Ancak birinin kumsalı çok farklı bir renkte. Kolomb'un 1492'de ilk ayak bastığı yer Amerika değil, güzel Bahama takım adasıydı. Bugün her yıl yaklaşık 6 milyon turist onun ayak izlerini takip ediyor. Beyaz kumsalları ve lüks tatil köylerini arıyorlar. Ama siz daha sakin bir yer ve eşsiz bir kumsal deneyimi istiyorsanız, Nassau Adası'ndan 64 kilometre kuzeydoğuya yönelin ve daha küçük Harbour Adası'nı bulun. Pembe Kum plajında muhteşem manzaralar sizi bekliyor.
2: Pembe kumlar bu
3: burada
2: muhteşem.
3: Burada pembe kumsal plaj olduğunu
2: evet,
3: bilmiyordum.
2: Evet, kesinlikle hiç haberimiz yoktu.
4: Bahamalara ilk kez mi geliyorsunuz?
3: Evet.
4: Gerçekten mi? Bayılacaksınız. Su tişörtünle aynı renk gerçekten.
2: Oh, canım.
4: Dibini olduğu gibi görebilirsin.
3: Uçağımız geldi.
0: Amerikalı çift Heidi ve Ryan Nassau'dan şafakta yola çıkıyor. Plajda mümkün olduğunca çok vakit geçirecekler.
3: Gülümsememi durduramıyorum. Çok mutluyum.
0: Yolculuk 3 farklı adayı kapsayacak. Önce New Providence'dan Eleuthera Adası'na uzanan 90 kilometreyi aşacaklar.
2: Uzaya çıkan astronotlar Bahamaları görebiliyor. Çünkü suyu çok temiz. Uzaydan bile görebiliyor.
3: En güzel uçuşumdu. İşte bu. Vay canına, harika bir manzara.
5: Olağanüstü.
0: Eleuthera'dan Pembe Kum plajının yer aldığı 3 kilometre uzaktaki Harbour Adası'na varmak için deniz taksisine biniyorlar. Harbour Adası çok küçük. Uzunluğu 5 kilometre, genişliği 800 metre. Adanın tek yerleşim bölgesi olan Dunmore'un nüfusu sadece 1700.
2: Buraya gelmek için bunca araç kullanmak zorunda olmamız çok ilginç.
0: Ada boyunca 10 dakikalık bir yürüyüşten sonra varış noktanıza ulaşıyorsunuz. Tek yapmanız gereken dalgaların sesini izlemek.
2: Oh, vay canına, woo!
0: Pembe Kum plajı Harbour Adası'nın doğu kıyılarını kaplıyor. Turkuaz rengi suları, toz şeker boyutundaki kumları ve elbette sıra dışı rengiyle ünlü.
2: Vay canına, burası çok güzel. Woo! Bu plajı eve götürmek istiyorum. Bu pembe parçalar çok güzel.
0: Bu açık somon rengi küçük mercan kabuklarının parçalanmasından kaynaklanıyor. Altındaki beyaz kumlarla 1000 yıldan uzun sürede karışarak oluşmuş.
2: Gerçekten çok güzel.
0: Su da hiç fena değil. Çevreyi saran resif deniz yaşamıyla dolu. Kırmızı yastık yıldızı da bunların arasında. Dünyanın en büyük deniz yıldızı olan bu canlının çapı 60 santimetreye kadar çıkabiliyor.
3: Çok güzel.
0: Ama Pembe Kum plajının tadını çıkarabileceğiniz en güzel zaman gün batımı. Güneşin kızıl ışınları bu açıdan vurduğunda plajın renkleri çok daha derin tonlara bürünüyor.
2: Vay canına, şu an daha da pembe. Kesinlikle doğru, bu doğru. Daha da pembe. Şerbet rengi gökyüzünün altında kumsalın böyle parlaması gerçekten muhteşem. Bence bundan daha güzel bir an yaşayamam. Harika.
0: Avustralya hem dünyanın en küçük kıtası hem de en büyük adası. Sydney'nin 180 kilometre güneyinde rengiyle tanınan başka bir plaj daha yer alıyor. Burası öylesine ünlü ki özel bir dünya rekoru bile var. Avustralya doğa severler için bir cennet. aynı zamanda çok eski bir yer. Dünyanın en yaşlı kayaçları burada bulunuyor. Ama Güneydoğu kıyıları boyunca yeni sayılabilecek bir bölge var. Son buzul çağından sadece 6000 yıl sonra şekillenen Jarvis Koyu, o zamandan beri ilgi odağı haline gelmiş. Ama ziyaretçilerin çok azı burası için geliyor. Gizli bir plaj, dünyanın en beyaz kumlarına sahip olma rekorunu elinde tutuyor. Buranın adı Hyams Plajı.
1: Hey, geldik!
5: Evet, doğru, geldik!
1: Yaşasın!
0: Robbie ve Cam, uzaktan gelen dostları Albano ve Aileen'le Avustralya kıyılarında eğlenceli bir gün geçirecek.
6: Yürek sörfü!
4: İşte bu!
6: Hadi yapalım!
0: Hyams Plajı çevresindeki alan vahşi ormanlarla kaplı. Oraya varana dek plajı göremezsiniz. Vardıktan sonra bile gözlerinize inanamayabilirsiniz.
1: Kumlara bakın.
5: Ha, çok güzel.
4: İnanılmaz.
1: Çok beyaz.
0: Hyams plajının uzunluğu 3 kilometre. Çok ince ve beyaz kumlarla kaplı.
5: Burada neredeyse kimse yok. Plaj bizim gibi. Bu muhteşem.
1: Kumlara bakın. Gerçekten çok ince, çok yumuşak. Üstünde yuvarlanmak istiyorum. Sonra yapabilirim.
0: Dünyanın en beyaz plajı unvanını sadece bir kumsal alabilir. Ve uzmanlar oranın burası olduğunu ilan etti.
6: Dünyanın en beyaz plajında birilerini saklayacağız.
0: Genelde plajlar küçük kabuk parçaları nedeniyle altın sarısı rengine bürünür. Ancak Hyams büyük oranda beyaz kuvarstan oluşuyor. Rengini değiştirecek kabuk parçaları içermiyor.
1: Bu çok hoş.
0: Ama burayı özel kılan sadece kumları değil.
6: Evet, hadi, evet, evet.
5: Kumsal muhteşem olsa da su gerçekten inanılmaz. Şahane bir turkuaz renginde. Billur gibi temiz, dalgalar da çok sert değil, çok güzel. İçine girer girmez ferahlatıyor.
1: Çok güzel.
5: Pekala, sörf tahtamı alıyorum.
0: Jarvis Koyu iki yarımada tarafından neredeyse tamamen korunuyor. Su genellikle ılık ve çevresini saran okyanustan daha sıcak.
6: Kürek sörfü çok zordur. Dengenizi sağlamalısınız. Devrilmeniz çok kolay.
5: Evet, tıpkı ata ya da bisiklete binmek gibi. Hemen tekrar kalkarsınız.
1: Kendi adıma çok memnun oldum. Uzun süre üzerinde kaldım. Biliyorum bu bir yarışma değildi ama ben kazandım. Çok güzeldi. Muhteşemdi.
4: Çok eğlendim.
6: Harika evet. Bir gün geçirdim.
1: Hyams plajına kesinlikle bayıldım. Ziyaret ettiğim en güzel yerlerden biri oldu. Plaja gelir gelmez bembeyaz kumlar ve turkuaz rengi su sizi karşılıyor.
6: Burası Avustralya dostum.
4: Evet.
6: Avustralya bunları sunar.
7: ETS ile yaz herkese iyi gelir.

0: Muhammed abi.
1: Buyur Hasan.
2: Hadi oğlum.
0: Anne bir şeye bakıyorum.
2: Olmadı mı Hasan'ım?
0: Oluyor oluyor anne.
1: Seni koydu.
2: Hasan uyku vakti.
0: Daha işim var anne.
2: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
0: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
3: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da da var.
8: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
6: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
4: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
6: Tekrar söylememe gerek var mı?
9: Otel mi? Trivago.
10: Bugün Çamlıca gazoz deniyoruz.
11: Çok iyi. Çok iyi.
12: 80 yıldır olduğu gibi ilk yaş gününde de vardık. İlk aşkınla el ele tutuştuğunda. Sizinkilerin ilk pastane buluşmasında. İlk konserini verdiğin anda. Yani hayatın her anında ferahlatmak için yanında. 80 yıldır olduğumuz gibi.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
13: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
14: Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
15: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da.

0: Ben Chris.
1: Ben Max.
0: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
1: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
0: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
1: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
0: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
2: Klasik araba kurtarma. Almanya. Salı 19.30.

0: da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle bugün 18.20'de D-Max'te.
1: Barbados'un 160 kilometre batısında St. Vincent adında bir ada bulunuyor. Ülkenin yetki alanında güneye doğru uzanan daha küçük adaların yarısı da yer alıyor. Bunların adı Grenadine'ler. Geri kalan adalar Grenada'ya ait. Ama en güzel adalar St. Vincent'ta kalanlar. Dünyanın en saklı plajlarının bir kısmı da bunlardan birinde. St. Vincent'ın alanı içinde 5 adet yerleşimsiz ada bulunuyor. Bunlara Grenadine'ler tacının mücevherleri deniyor. 5600 dönümlük bir araziyi kaplayan bu adalar, tabanı kumlarla kaplı bir lagünde yer alıyor. Bu adalara sadece tekneyle erişim var. Ama oraya varmak için gerekenleri yaparsanız, plajda hayatınızın en güzel gününü geçirebilirsiniz. Tobago Adası'nda bir ada macerası sizi bekliyor.
2: Günaydın.
3: Merhaba.
4: Merhaba, ne haber kızlar?
2: Çok iyiyiz, senden
4: merhaba,
2: ne haber?
4: İyiyim, iyiyim.
3: Nasılsın?
4: İyiyim.
1: Tatiana, Ariel ve Mia Grenada'dan geldi. Buralı dostları Stefan onları Tobago Adaları'na doğru ilk yolculuklarına çıkarıyor.
2: Teşekkür ederim.
1: Yolculuk Birlik adındaki en büyük adadan başlıyor.
2: Manzara şahane, bayıldım.
1: Oradan 10 kilometre doğuya gidecekler.
5: Tobago Adaları!
1: İlk durak küçük bir ada olan Berrydale.
6: Ne kadar güzel, baksanıza çocuklar.
1: Berrydale bir ucunda beyaz bir kumsal bulunan bir mercan adası.
2: Çok güzel, saklı bir plaj, çok gizli.
3: Burası tam bir cennet, strese yer yok, bir yeryüzü cenneti.
1: Berrydale'de insan yaşamıyor ama vahşi yaşam ve soyu tükenme tehlikesi altındaki muhteşem türler var. Şanslıysanız onlarla yüzme şansı bulabilirsiniz.
2: Kaplumbağa görmeye gidiyoruz.
1: Berrydale Adası, soyu tükenme tehlikesi altındaki yeşil su kaplumbağalarına ev sahipliği yapıyor. Onları bulmak çok zor. Ama birazcık şansla unutamayacağınız bir karşılaşma yaşayabilirsiniz.
2: Kaplumbağa gördük.
6: Kaplumbağa gördük.
2: Gerçekten muhteşemdi. İnanılmazdı. Doğayla ilişkiye geçince çok huzurlu hissedersiniz.
1: Su öyle berrak ki görüş mesafesi 40 metreye ulaşabiliyor.
4: Suya girdiğinizde turkuaz rengi aklınızı başınızdan alır. Sonra da gördüğünüz her şeye çok şaşırırsınız.
3: Çok güzeldi.
1: Hala bir sürü ada eğlencesi sizi bekliyor. Tekneyle 15 dakika mesafede Petit Tobac yer alıyor. Burası Hollywood filmlerinde tasvir edilen ıssız adalara benziyor. Aslında bu gerçekten de o ıssız ada.
2: En güzel yanı bu plajın Karayip Korsanları filminde yer almış olması. Gidip hazine bulabiliyor muyuz diye bakacağız. Vay canına.
3: Burası bir cennet.
2: Çok güzel.
3: Mükemmel değil mi çocuklar?
1: Petit Tobac en doğudaki ada. Sadece 400 metre uzunluğunda ve neredeyse tamamen boş.
4: Bu turkuaz rengi sulardan bembeyaz kumsala geçiyorsunuz. Manzara tarif edebileceğimizin de ötesinde. Muhteşem.
3: Çok güzel. Gerçekten çok davetkar.
1: Bu ferahlatıcı moladan sonra son bir ada için tekneye dönüyorlar. Buralı insanlar ziyaretlerini James Bay Adası'nda tamamlar. Adaların en uzunudur ve muhteşem gününüzü taçlandırmak için zirvesine yürüyebilirsiniz.
4: Çok güzel. Çok
2: burası güzel. Şahane.
3: Burası muhteşem.
2: Kaplumbağaları şurada görmüştük.
4: Manzara muhteşem.
2: Burası mükemmel bir yer. Adalar yan yana. Dünyada kaç yerde bu kadar kısa sürede bu kadar çok plaj görebilirsiniz ki? Bence böyle çok fazla yer
4: bence
2: yoktur.
4: Bence hiç yoktur.
2: Burası gerçekten muhteşem
4: Tobago
2: bir yer.
4: Tobago Adası'na mutlaka gelin.
2: Evet.
1: İzlanda plaj bulmak için gidilecek bir yere benzemez. En sıcak ay olan Haziran'da bile ortalama sıcaklık 11 derecedir. Ama bu ülkede kıyılarından unutulmaz bir manzarayı seyredebileceğiniz muhteşem bir plaj bulunuyor. Burada ciddi miktarda buz olmasa adı İzlanda olmazdı. Reykjavik'ten 320 kilometre doğuda Vatna buzulunun etekleri bulunur. Adanın %80'ini bu buz kütlesi kaplar. Avrupa'nın en büyük buzuludur. Ama eskiden çok daha büyüktü. 60 yıl önce buzul erimeye başladı ve ardında derin vadiler bıraktı. Ve bir bölgede okyanusa yakın bir göl oluştu. Burası dünyanın en tuhaf plajlarından biriyle bağlantılı. Jökulsárlón Buzul Gölü.
7: Bu giysiyle gitmemiz gerekiyor. Tekneye bineceğiz. Çünkü orası gerçekten epey soğuk.
1: Error ve Gerur adındaki arkadaşlar hayatları boyunca Buzul Gölü'nün yakınında yaşamışlar. Ama bugüne dek burayı keşfetmemişler.
7: Gerçekten çok heyecanlıyım.
8: Evet, bence çok eğlenceli olacak.
1: Buzul Gölü, İzlanda'daki en büyük göl. Yüz ölçümü 18 kilometre kare ve derinliği 250 metreye ulaşabiliyor. Diğer tarafına geçmenin en iyi yolu da bir tekne kiralamak. Tekne kiralamanın diğer bir avantajı, dünyanın başka hiçbir yerinde göremeyeceğiniz manzaralara yakından bakabilmek. Bu buzulların sadece %10'u suyun üstünde duruyor. Kalan %90'ı ise suyun altında.
7: Suyun üstündeki kısmı bu kadar büyükse, altındaki kısmının ne kadar olduğunu hayal edebilirsiniz. Bunun rengi gerçekten mavi. Rengine bayıldım.
1: Bazı buzullar parlak maviyken bazıları beyaz. Bu buzulun içinde ne kadar hava olduğuna bağlı. Hava miktarı düştükçe buz kristali mavileşir.
8: Bunu herkesin denemesi gerek çünkü buzullara çok yaklaşıyorsunuz.
7: Evet, çok eğlenceli.
1: Tekneyle muhteşem yolculuğunuz sona erince asıl macera başlıyor. Çünkü Buzul Gölü'nün diğer ucunda İzlanda'nın en güzel plajı yer alıyor. Burası Pırlanta Plajı. Burada göl Atlantik Okyanusu ile buluşuyor. Denizde sürüklenen küçük buz parçaları dalgalarla kıyıya vuruyor.
7: Pırlantaya evet. Benzeyen buzları görebilirsin.
8: Evet.
7: Gerçekten çok güzel. Bence buradaki buzları görünce İzlanda'nın ismini anlayabiliyorsunuz.
1: 2 metre boyuna kadar ulaşabilen berrak buzul kütleleri siyah volkanik kumların üstünde. Muhteşem fotoğraflar çekilebilir.
7: Aa, denesene. Yalamayı dene.
8: Yalamak mı?
7: Tadı nasıl?
8: Aynen normal buz gibi.
1: Güçlü dalgalara da dikkat edin.
7: Burada dalgalar çok büyük.
8: Evet, doğru.
7: Ama bu iyi çünkü buzulları buraya getiriyorlar.
8: Evet, muhteşem. Dans ediyor gibi görünüyorlar. Çok güçlü. Tekne gezisine çıkmak evet. Gerek. Pırlanta plajını herkes görmeli. Bunlar dünyanın başka yerinde görülecek şeyler değil.
7: Ben kesinlikle tekrar gelirim.
8: Evet. Siyah kumlar, kristal gibi buzullar çok güzeldi. İnsan hayatındaki en güzel günlerden birini yaşıyor. Orası kesin.
1: Hawaii ile aynı enlemde bulunan ve aynı muhteşem iklimi yaşayan Puerto Vallarta, Meksika'nın en iyi plaj kenti olarak adlandırılır. Ama yakınlarda daha da iyi bir plaj deneyimi yaşamak mümkün. Burası kıyıda değil, açık denizde. Puerto Vallarta, dünyanın en dost canlısı kenti unvanını almıştır. Ziyaretçiler Banderas koyunda yer alan 160 kilometrelik kıyı şeridinin keyfini sürebilirler. Burada dünyaca ünlü kumlar bulunur ve su sporları yapılabilir. Ama açık denizde daha çok heyecan bulmak da mümkün. Tam olarak 30 kilometre ileride. Körfezin ötesinde üstünde kimsenin yaşamadığı, çok az ziyaretçi alan ve el değmemiş plajları olan volkanik adalar bulunuyor. Ve bu adalara Las Marietas adaları deniyor.
9: Toparlanın çocuklar.
1: Las Marietas'a gidebilmek için ilk aşama kesinlikle tekne yolculuğu. Christian, Karen ve Sasha adındaki arkadaşlar yerel rehberleri Yahi'nin yardımıyla bir tekne ayarladı.
10: Evet, Marietas, biz geliyoruz.
1: Yolculuk Banderas koyundan 1 saat sürüyor. Mükemmel zamanlama ve biraz şansla açık sulardaki tek yolcular siz olmazsınız.
9: Balina.
11: Balina, balina, balina.
9: Kambur sırtlı balina. İnanamıyorum.
11: Balina, balina, balina.
12: Balina, balina, balina.
10: Kambur sırtlı balinalar sıçrıyorlar. Kuyruk, kuyruk, kuyruk.
9: İşte orada.
1: Kambur balinalar kış aylarında buraya göç ediyor. Aralık ve Mart ayları arasında gelirseniz onları görme olasılığınız yükselir.
10: Bakın şurada, şurada.
1: Ama balina göremeseniz bile adalara vardığınız anda göreceğiniz başka pek çok doğal güzellik var. Küçük olsa da Las Marietas'ta tam 44 özgün tür içeren bir bitki ve vahşi yaşam ekosistemi yer alıyor. Bunların arasında nadir rastlanan mavi ayaklı sümsük de var.
10: Adanın üst kısmında bir kuş yerleşimi var.
1: Las Marietas'ı yaratan güçlü volkanik patlamalar sayısız mağara ve yamaç da ortaya çıkarmış. Sonra binlerce yıllık erozyon bambaşka bir şey yaratmış. Burası gizli ve boş bir plaj.
10: Pekala çocuklar, La Nopalera plajına vardık. Şu an orada kimse olmadığını görebilirsiniz.
12: Muhteşem.
10: Bütün plaj bize kaldı.
12: Muhteşem. Hadi plaja gidelim. Vay canına.
10: Çok harika. Güzel. Çok.
12: Muhteşem.
1: La Nopalera 12 metre yükseklikteki volkanik kayalarla çevrelenmiş küçük bir plaj.
6: Burası gerçekten çok güzel.
10: Burada kaya formasyonları, bitkiler ve keşfedebileceğiniz mağaralar var. Çok güzel.
12: Bütün ada bize kaldı.
8: Cennete hoş geldiniz.
1: Ama buranın en büyük hazinesi çevresini saran sularda saklı. Dalış ekipmanınızı getirdiyseniz bir açık deniz sürprizine hazır olun.
12: Görüşürüz.
1: Birazdan Karayip dalgalarıyla uçmaya gidiyoruz.
6: Ah rüzgar.
1: Sonra Kaliforniya adasında müthiş bir gece geçireceğiz.
13: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım
14: Net, sigortam Net. Geceliği 4200 lira.
15: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim. Trivago.
14: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
15: Trivago'da o da var.
16: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
17: Servis geldi. Çanta hazır mı?
18: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kredi. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
14: Geceliği 4200 lira.
15: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
16: Trivago.
14: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
16: Trivago'da da var.
19: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
16: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
14: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
16: Tekrar söylememe gerek var mı? Otel mi? Trivago.
20: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın. Her ev güzel istikbalde.
21: 3-6 Temmuz arasında BİM'de kiraz 195 lira yerine 99 lira.
14: Geceliği 4200 lira.
15: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
16: Trivago.
14: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
16: Trivago'da da var.
19: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
16: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
14: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
16: Tekrar söylememe gerek var mı?
19: Otel mi? Trivago.
21: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap
22: basit. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
23: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
24: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
25: Güçlü bir propaganda aracıydı.
0: ve her şey olağanüstü derecede büyüktür.
22: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
1: Meksika'daki Puerto Vallarta koyundan 30 kilometre uzakta plaj severler için yerleşim olmayan bir cennet var. Adı da Las Marietas. Ama dalgaların altında daha büyük bir eğlence saklı.
3: Hadi suya girelim.
10: Birkaç balık.
0: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktür.
22: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
1: Meksika'daki Puerto Vallarta koyundan 30 kilometre uzakta plaj severler için yerleşim olmayan bir cennet var. Adı da Las Marietas. Ama dalgaların altında daha büyük bir eğlence saklı.
3: Hadi suya girelim.

0: Görüşürüz.
1: Las Marietas dalgıçların rüyası. Çevredeki resif geniş bir yelpazede balık türünü buraya çekiyor.
2: Pek çok balık çeşidini izledik. Deniz yıldızları, balon balıkları, her türden melek balığı gördük.
3: Biz suyun içindeyken mavi sular çok berraktı.
1: Bir gün içinde bunca çeşitlilikle karşılaşmak inanılmaz gelebilir. Ama Las Marietas'ta bu çok kolay. Bütün bunları kendi özel plajınızın kıyılarından yapabilirsiniz.
3: Benim için gerçekten mükemmel bir gündü. Keşke bunu her gün yapabilsem.
4: Burası çok güzel, muhteşem. Buraya bayıldım. Evet.
1: İngiliz Virgin Adaları'nın ekonomisinin %45'i turizme dayanır. Küçük bir ada yayında yer alan adalar her yıl milyonlarca turisti ağırlar. Ama gizli plajlardan birine neredeyse kimse gelmez. Çünkü haritada bile yoktur. İngiliz Virgin Adaları 4 büyük ada ve 50'den çok küçük adadan oluşur. Toplam kara alanı 150 kilometre karedir. Kıyıları ve plajları da 80 kilometre boyunca uzanır. Ama küçük bir kara parçasını doğruca üstüne gitmediğiniz sürece bulmanız mümkün değil. Ülkenin bütün adalarının en küçüğü okyanusta bir kum birikintisinden birazcık büyüktür. Etkileyici ve küçük Sandy Spit.
5: Buradaki güzel katamaranlarla gideceğiz.
1: Brittany ve Christina Sandy Spit'e bir yolculuk yapacak. Yanlarında da yerel rehberler Ross ve Paul var. Tekne kaptanı Tyler, ikinci kaptan da Liz.
6: Dostlarımız Paul ve Ross kendi teknelerindeler. Sandy Spit'e giderken yan yana ilerleyeceğiz.
1: Sandy Spit, iki büyük ada olan Tortola ve Jost Van Dyke arasında yer alıyor. Ama bunun ötesinde size yol gösterecek pek bir işaret yok. Orayı bulmak isterseniz bunun en iyi yöntemi yolu bilen biriyle gitmek. Sandy Spit çevresindeki alan gizli bir resifin yakınlarında. Bu nedenle daha büyük tekneler fazla yaklaşamaz.
7: Şuna bir bak, çok güzel.
1: Beyaz kumlardan oluşan bir kumsal adayı tamamen çevreliyor. Ortada da küçük bir bitki topluluğu var. Burası huzur, sessizlik ve dinginlik bulmak için muhteşem bir yer.
5: İnsanlar bu adayı tarif ederken sıklıkla Gary Larson adası der. Çünkü pek çok karikatüründe tek bir palmiyesi olan bir ada ve üstünde bir adam çizmişti.
8: Orada kimse yok. Bu yüzden epey heyecanlıyım.
1: Kıyıya vardığınızda muhteşem bir ıssız ada deneyimine hazır olun. Bütün adanın çevresini dolaşmak sadece 5 dakika alıyor. Yürüyüşünüz bitince keşfedecek tek yer kalıyor.
5: Dalgalara dikkat edin.
7: Harika.
8: Suyu deniyoruz.
7: Okyanusa son girişimin üzerinden epey zaman geçti ve burası buna çok uygun.
8: Evet.
7: Çok güzel.
1: Ortalama su sıcaklığı tam 26 derece.
8: Burada güzel olan hiçbir şey eksik değil.
1: Ve sörf tahtanızı getirdiyseniz biraz açıklara çıkınca daha büyük bir heyecan yaşayabilirsiniz.
5: Sörf tahtaları mükemmel. Onunla bir dalga yakalayıp uçmaya başladım.
7: Sandy Spit'te muhteşem bir gün geçirdik.
8: Sanırım burası bizi çok şaşırttı. Muhteşem bir konumda gerçek bir cennet. Güneş de su da harika. Okyanusun ortasında küçük bir vaha. Değil mi?
7: Buradaki en güzel ve ıssız plajlardan biri.
1: İngiliz Virgin Adaları'nın büyük kısmı 16 kilometreye 50 kilometrelik bir üçgen içinde yer alır. Ama bu adalardan biri diğerlerinden çok farklıdır. Bu grubun 22 kilometre kuzeyine tek başına uzanan Enagada Adası bulunur. Ve buraya erişebilirseniz ülkenin en güzel plajlarından birini bulursunuz. İngiliz Virgin Adaları'nın neredeyse tamamı volkanik aktiviteyle oluşmuş. Ve buraya ilk yerleşim 2000 yıl önce yapılmış. Ama Enagada daha farklı. Sadece 300 insana ev sahipliği yapıyor. Ve ada zincirindeki volkanik olmayan tek ada. Arazinin düz profiliyle bu birleşince ülkenin en güzel ve keşfedilmemiş kumsalını bulursunuz. Burası Enagada kumsalında

0: uçurtma sörfü severler için küçük bir cennet.
1: Merhaba Tommy.
2: Merhaba Sasha.
1: Nasılsın? Uzun zamandır görüşmemiştik.
2: Evet, iyiyim. Sen nasılsın?
1: İyiyim.
2: İyisin değil
1: burası
2: mi?
1: Burası muhteşem.
2: Evet.
1: Uçurtma okulu burası
2: evet.
1: mı? Etrafa bakalım
2: evet,
1: mı?
2: Evet, gel de bak. Bütün ekipman burada. İhtiyacın olan her şey var.
1: Çok güzel.
2: Tahtalar, uçurtmalar, takımlar.
0: Sasha dostu Tommy'yi görebilmek için Enegada'yı ilk kez ziyaret etti. Tommy Enegada plajında uçurtma sörfü dersleri veriyor.
1: Vay canına, inanılmaz.
0: Bu adanın çevresini Atnalı Resifi adındaki Karayiplerin en büyük bariyer resifi sarıyor. Ve Enegada plajında uçurtma sörfü için mükemmel olan sığ ve sakin sular ortaya çıkıyor.
2: Şu kemeri yakala, yerine tak. Ve artık hazırsın.
0: Uçurtma sörfü devasa bir yelkeni idare etmek gibidir. Sizi suda dolaştıran bir paraşüte benzer. Burada rüzgar saatte 40 kilometre hıza ulaşabilir.
1: Aa, rüzgar.
0: Enegada bunu öğrenmek için de güzel bir yer. Çünkü burada rüzgar kıyıya doğru 45 derecelik bir açıyla eser. Denize sürüklenme şansı çok düşüktür. Ve devrilirseniz de 26 derecelik ılık ve güzel suya düşersiniz.
1: Su gerçekten çok güzel. Sanki duş almak gibi çok ılık. Harika.
0: Bu bölge sürekli rüzgarlı oluşuyla bilinir. Ama rüzgar saatte 20 kilometre hıza düştüğünde uçurtma sörfçüleri günü bitirir.
1: Ah, rüzgar bitti.
0: Bundan sonra yumuşak beyaz kumların tadını çıkarabilirsiniz. Ve bu muhteşem ada sadece size ayrılmış durumdadır.
1: Burada olmak rüya gibi. Suda başka kimse yok.
2: Karayipler ve Enegada'da mükemmel bir gün.
1: Çok güzel olduğunu söylemeliyim. Burada olmaktan çok mutlu oldum.
0: Bir Karayip adası olan Jamaika, 1000 kilometrelik sahil şeridine sahip. Ünlü tatil yerleri Ocho Rios ve Montego Koyu da burada bulunuyor. Karşı kıyıda ise tamamen yalnız kalabileceğiniz çok etkileyici başka bir alan var. Jamaika, reggae müziğin doğduğu yer olarak bilinir. Adanın kültürü, buraya yerleşen çeşitli uluslardan insanların oluşturduğu eşsiz bir karışımdır. Sıcak tropikal hava ve 200'den çok kumsalla bu şaşırtıcı olmasa gerek. Ama eğer bu kültürü gerçekten deneyimlemek isterseniz, yerel halkın Calabash Koyu olarak adlandırdığı yere gitmek sizin için en iyisidir.
3: Merhaba Corey.
4: Merhaba Corey. Ne haber?
0: Jordan ve Aika buraya yerel rehber Corey ile tanışmak için Kingston'dan 2 saatlik bir yolculukla geldi. Calabash Koyu'nda bütün gün sahil hayatını gözlemleyecekler.
5: Bugün sizin için güzel bir plan yaptım. Tekneye bineceğiz ve sizi bir süre kendi başınıza eğlenebileceğiniz gizli kuytu bir sahile bırakacağız. Hadi gidelim.
4: Çok heyecanlıyım. Burada olmak harika.
0: Burayı keşfetmenin en iyi yolu tekneye binmek. Ve doğru rehberi seçerseniz yol boyunca alışveriş bile yapabilirsiniz. Corey'nin oteli kıyıdan uzakta konuklarına taze deniz yiyecekleri sağlayan birçok ıstakoz noktasına sahip. Normal bir avda her noktadan 12 ıstakoz yakalanabiliyor.
5: Tutmak ister misin?
3: Hayır.
0: Ünlü Maine ıstakozunun aksine iğneli karayip türlerinin kıskaçları yoktur.
4: Büyük bir ıstakoz.
3: Kocaman.
0: Akşam yemeğini halledince kumsala çıkma vakti geliyor. Ve Calabash Koyu'nda çok fazla seçenek var.
3: Şu kumsala bak.
4: Evet, harika.
0: Bu bölge çok sayıda gizli kumsalla çevrili. Bunlardan biri de yerel halkın hazine kumsalı olarak adlandırdığı yer. Burada tatil köyü yok. Yalnızca küçük balıkçı köyleri var. Bu yüzden hazine kumsalının 2 kilometrelik yolu pek kullanılmıyor.
4: Hadi gidelim.
0: Su sıcaklığı yıl boyunca 23 derece civarında. En dingin olduğu aylar da Kasım ve Nisan. Ama bu aylar dışında bile dalgaların boyu nadiren 1 metreyi buluyor.
3: Su harika, sıcak ve bir kumsalda bundan iyisini düşünemem.
4: Evet, evet. Bu kadar yüzmek iştahımızı açtı.
3: Yakaladığımız ıstakozları yemek için heyecanlıyım.
0: Ama karnınız acıkınca kareye bakmayın. Onun yerine tekneye dönün. Çünkü denizin 1,5 kilometre içinde sizi şaşırtacak gizli bir restoranla karşılaşacaksınız.
6: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
7: Otel harika.
8: Evet ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle bir adım önde.
7: Bu otel harika.
8: Evet ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
7: Yüzden fazlasından.
9: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
8: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
12: Geceliği 4.200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8.400 TL ödedim.
13: Trivago.
14: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
13: Trivago'da o da var.
10: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
15: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz mi değeriz?
7: Bu otel harika.
8: Evet ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
16: Buraların redlisiyim.
17: Nerelerin mi?
16: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. Ehaliyle buralar bizden sarılıyor.
18: Bonjour madame.
16: Bakın şimdi Fransa'nın redlisi.
18: Tatlılarda şefi spesiyelim neyse onu rica edeceğim.
19: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
18: Très bien.
16: Merci.
17: Gezerken yol tarifi.
16: Alışveriş fit check'i.
17: Buralarda bize hepsi sınırsız. Grazie.
18: Aa Demet Hanım.
17: Aa siz de mi buraların redlisisiniz?
16: 5 kıtada 5G tecrübesi olunca
17: her yer redlilerin oluyor.
16: Gördüğünüz gibi şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
20: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
21: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana, bir bedava.
20: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
22: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak, sonsuzluğa kadar uzanıyor.
23: Aa bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
22: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
23: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
24: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla 13 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
0: Jamaika'nın Calabash Koyu, sakin denizi, çok sayıda geniş kumlu sahili ve dünyanın en taze deniz mahsulleriyle bilinir. Kıyıdan 1,5 kilometre açıkta dünyanın en eşsiz ve gizli restoranlarından birinde bu deniz ürünlerinin tadını çıkarabilirsiniz.
4: Sabırsızlanıyorum.
0: Burayı bulabilirseniz Floyd'un Pelikan Lokantası'nda müthiş bir yemek yiyebilirsiniz.
4: Buraya ilk kez geldiğim için çok heyecanlıyım.
1: Sizin için en iyi masayı ayırdım.
4: Aynen öyle görünüyor.
2: Kesinlikle öyle görünüyor.
1: Hadi oturalım ve ıstakozlarımızı yiyelim.
0: Bu sıra dışı mekan 2001 yılında su altındaki bir kum yığını üstüne dalgaların sürüklediği dallarla ve palmiye yapraklarıyla inşa edilmiş.
1: Birazdan güneş batacak ve burada olmak harika.
0: Floyd size birçok serinletici içecek takdim eder ve ayrıca getirdiğiniz ürünleri memnuniyetle pişirir. Tabii ki buna Jamaika'da Bemi denen bazlamayla taze haşlanmış ıstakoz da dahildir.
2: Teşekkür
1: harika.
2: Ederim.
4: Teşekkür
1: harika.
4: Ederiz.
1: Ne düşünüyorsun?
4: Harika. Gerçekten çok güzel.
1: Vay canına.
2: Bugün gerçekten eşsiz bir Jamaika deneyimi yaşadık. Dilerseniz bir tekneye binin ve gizli hazine kumsalına gidin ve gününüzü Pelikan Lokantası'nda bitirin.
4: Hazine kumsalı ve bugünkü eğlencemize. Afiyet olsun.
2: Afiyet olsun.
4: Harika.
0: Samoa, Ekvator'a yakın 10 adadan oluşur ve Yeni Zelanda ile Hawaii'nin arasında bulunur. Bu adalar arasındaki küçük bir ada, ülkenin en ıssız ve en güzel bölgesidir. Samoa, antik volkanik aktiviteler tarafından şekillendirilmiştir ve arazi günümüzde hala değişmektedir. Şu anda adalar okyanusta 2500 kilometre karelik bir alana dağılmış durumda. İki ana ada Upoulu ve Savai ülkedeki bölgelerin %99'unu oluşturuyor. Ama geriye kalan %1'lik bölümde müthiş keşifler yapılabilir. Bunların arasında ülkenin en az ziyaret edilen gizemli plajı da bulunur. Burası Nuolopa adındaki ıssız ada.
3: Evet Fia, öğle yemeği mi yakalayacaksın?
5: Evet, bu balık yakalamak için kullanılan çok tehlikeli bir zıpkın.
3: Tamam,
5: evet.
3: Hadi yapalım o zaman.
5: Hadi gidelim.
0: Bugün Avustralyalı turistler Ryan ve Dez az rastlanır bir şeyin peşinde. Buralı arkadaşları Fia, nadiren ziyaret edilen Nuolopa Adası'na gitmek için onlara bir tekne ayarladı. Upoulu Adası'na çıkılan yarım saatlik yolda seyrek nüfuslu birkaç adadan geçiliyor. Ama gittiğimiz adada yaşayan kimse yok.
3: Evet. Burada beyaz kumlu bir sahil var ve başka kimse yok.
0: Nuolopa sadece 100 metrelik bir çapa sahip. Ada yağmur ormanıyla kaplı ve üstünde kimse yaşamıyor.
3: Ada harika.
13: Evet, gerçekten çok hoş.
5: Güzel bir
0: Nuolopa
5: ada.
0: Nuolopa öylesine güzel ki Manono Adası'nın yerlileri burayı büyük şeflerini gömecek kadar önemli saymış. O yüzden buraya geldiğinizde saygılı olmaya dikkat edin.
3: Fia bizi adayı gezdirecek.
13: Hadi gidelim.
0: Adanın en yüksek yeri deniz seviyesinden 486 metre yüksekte.
3: Vay canına, harika bir manzara.
5: Evet.
13: Hey, şuna dikkat et.
0: Açık bir günde görüş mesafesi 16 kilometreye ulaşabilir.
3: Harika.
13: Bu olağanüstü.
3: Harika. Çok iyi.
0: Yerlilerin daha iyi bir manzaraya ulaşmak için özel bir yöntemi var.
5: Buraya tırmanıyoruz ve 18-20 metreye çıkıyoruz. Onlara taze Hindistan cevizi toplamak istiyorum.
0: Hindistan cevizi ağaçlarının boyu 30 metreye kadar çıkabiliyor ve Samoalılar için önemli bir besin kaynağı.
3: Fia, evet.
13: Bu harika. Bu harika dostum, iyi işte.
3: Bu Samoa'daki en güzel şey.
0: Nuolopa'nın kıyı şeridinde derinlik yalnızca birkaç metre ve burası serinlemek için harika. Eğer daha çok eğlence arıyorsanız sahilden 90 metre kadar açılın. Burada daha derin olan suyu kesen mercan kayalığı sörf yapmaya uygun bir alan oluşturuyor.
13: Burada sörf yaparken dalganın resifte kırılması çok normal. Yani kumda kırılmıyor. Genellikle resifte ya da kayalarda kırılıyorlar. Bu da orta düzeyde bir sörfçü olmanızı gerektiriyor.
0: Bu dalgaların altında resifteki görüş mesafesi 45 metreyi aşabilir. Mercan ve deniz yaşamı nefes kesici. Eğer şanslıysanız yemeğinizi kendiniz yakalayabilirsiniz.
5: İyi bir oka. Samoa okası.
0: Samoa okası, seviçeye benzer geleneksel bir besin. Lezzetini arttırmak ve eti yumuşatmak için yeşil limon sıkılır.
3: Bundan daha tazesini bulamazsınız. Harika. Bugün Nualopa büyüleyiciydi. Issız bir adada inanılmaz şeyler gördüm.
13: Burası gerçekten tamamen ıssız. Çok özel bir yer. Bu yüzden Samoa'ya gelirseniz ve sakin bir yer ararsanız gelmeniz gereken yer Nualopa.
0: En uzak sahillerin peşinde dünyayı dolaştıktan sonra rotayı değiştiriyoruz. Sizi müthiş bir sahile daha götürüyoruz. California Long Beach'te yüzyıllardır doğal alanlarıyla ünlü bir ada bulunuyor. Ve buranın ülkenin en ünlü kaçamak yerlerinden biri olması için iyi bir neden var. California'da sahilde uzanan 8 Kanal Adası bulunur. Toplamda 900 kilometre kareye yayılan tepeler ve kumlu sahiller, dünyadaki en zengin sualtı ekosistemlerinden biri tarafından çevrelenmiştir. Ama bu adalardan biri diğerlerinden daha ünlü. Öyle ki bu ada her yıl 1 milyon ziyaretçiyi kendine çekiyor. Bir tarafında tuhaf bir kasaba ve hareketli gece yaşamı, diğer tarafındaysa el değmemiş bir doğa bulunan bu adanın adı Catalina.
6: Hadi çocuklar.
0: Bugün Heidi ve açık hava macerası şirketi The Xanadu Life, konukları için Catalina'da heyecan dolu bir gece gezisi planladı. Burası bir ada olduğu için yolculuk teknede başlıyor.
11: Pistten çıkmak istemiyorum.
6: Vay canına. En azından orada tutunacak bir demir
11: ben
6: var.
11: Ben iyi bir yüzücüyüm. Tekne sorun olmaz.
0: Tekne yolculuğu Long Beach'ten yaklaşık bir saat sürüyor. Yaklaştıkça en büyük ada olan Avalon'u da görebilirsiniz.
6: Şapkanla vedalaş.
0: Avalon 10 yıllardır popüler bir turizm merkezi. Bunun nedeni sahildeki eğlence yerlerinin tamamladığı etkileyici Akdeniz atmosferi. Ama gerçekte macera perestler sahilden 28 kilometre yukarıda Catalina'nın batı ucundaki düşük nüfuslu ve sakin yere yönelmek ister. Bu tekne Two Harbors adında küçük balıkçı köyüne demirler ve kıyıya yanaşır yanaşmaz heyecan dolu bir sahil günü başlar.

0: Catalina'da keşfedilmeyi bekleyen daha çok sahil var. Ama adada araç kullanımı kısıtlandığı için yürümeye hazırlıklı olun.
1: Şuna bir bak.
0: Yürüyüş sizin için yeterince hızlı değilse koşmayı da deneyebilirsiniz. Bu koşunun mesafesi koşucular tarafından iyi biçimde belirlenir. Zor kısmı tırmanıştır. Adanın en yüksek noktası 600 metre yüksekliğinde.
2: Hadi çocuklar, başarabilirsiniz.
0: Ama zirvenin inanılmaz manzarası bu çabaya değer.
2: Aa, evet, gerçekten işte öyle. Büyütüldün.
0: Buradaki tepeden aşağı inerek muhteşem manzaralar ve yüzme olanakları sunan pek çok gizli plaj bulabilirsiniz. Aslında manzara öylesine güzeldir ki burada 500'den çok film ve reklam çekilmiştir. Ama Catalina'nın en iyi tarafı yalnızca gündüzü değil, geceyi de sahilde geçirebilecek olmanız.
3: Hadi Sam, gidelim hadi. Hadi.
0: Adada 6 farklı kamp sahasıyla yalnızca tekne ve kanoyla ulaşılabilen 9 alan daha var.
4: Sayısız etkinlik ve yapılacak şey var. Gün boyunca denize girebilirsiniz. Burada bir serüvene atıldım. Harika zaman geçiriyorum.
5: Tıpkı bir aile gibiyiz. Bilirsiniz, birlikte eğleniyoruz. Oyunlar oynuyoruz. Birlikte yiyoruz ve oturuyoruz.
0: Eğer kamp alanında bir yer bulabilirseniz, gün batımından sonra Catalina'nın boş sahili sizin eğlence alanınıza dönüşür.
4: Serüvenimizin sonuna geliyoruz ama tekrar yapmaya can atıyorum. Fiziksel aktiviteler, ciddi bir zihinsel gelişim ve duygusal bağlar. Her açıdan müthiş bir yolculuktu.
6: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
7: Günaydın Ankara, günaydın Türkiye.
8: Hadi kalk.
7: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.
9: Hadi maça gidiyorum.
10: Bugün sizlerle birlikte Filenin Sultanları'nın maçına gideceğiz.
8: Yola çıkıyoruz.
10: Çok heyecanlıyım.
11: Sultanlarımız birazdan sahaya çıkacaklar.

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Bu otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Benim iyi uyumam lazım.
6: Benim iyi uyumam lazım.
7: Benim iyi uyumam lazım.
8: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
9: Geceliği 4200 lira.
10: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
11: Trivago.
12: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
13: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
14: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
15: Bu yaz herkes Homebank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: Alan Huff ve Tom Jones sahipsiz yüzlerce depoya atılmış hazineleri araştırıyor. Bu onların hikayesi.
1: Birazdan bu kez karşımızda iki güzel var.
2: Umarım elleri boş dönerler.
3: Bomboş.
1: Ve bir canavar.
4: Çok fena.
2: Bu bir seri katilin olmalı.
1: Çöp sandığınız şeyler, zafer, değerli bir hazine olabilir. Ve zaferle aramızda...
5: Bu en az 2000 yıllık olmalı.
4: Burası Sparta.
1: Antika bir silah bulunuyor.
5: Zombi kuralları geçerli.
1: Ve zafer. Hoşça kal zombi.
6: 550 dendi, 600 geldi.
1: Amerika'da her gün binlerce depo açık artırmaya çıkarılıyor.
6: 500'e sattım.
5: 1800'e senindir.
4: Bu satışlar neye bakması gerektiğini bilenler için karlı bir iştir.
5: 250 bin dolar.
1: Oo, ben Alan Huff.
4: Ve ben Tom Jones.
1: Biz antik avcılarız. Neler bulduğumuza...
4: Ve neler sattığımıza...
1: inanamayacaksın.
4: 17 bin dolar.
5: Anlaştık.
4: Ve ne kadar eskiyse... O kadar pahalı.
1: Aman tanrım! Evet! Bir şeyler eksik. Dükkanda satış yapamıyoruz. Ters giden şey nedir?
2: Sokakta yürüyen insanlar buraya girmiyorlar.
1: Pekala, insanları buraya çekebilmek için ne yapmamız gerekiyor?
2: Balonlara ne dersin?
1: Bence cevap balonlar değil. Siz ne dersiniz ha? Aklınıza bir şey geliyor mu? Hiçbir şey mi? Bixis?
2: Bilmiyorum.
1: Ton? Kendime bir not. Bir daha sabah 7'de toplantı düzenleme.
6: Kaydedildi.
4: Hey, beyin gücümü mezata saklıyorum.
1: Evet, onu iyi sakla.
4: Kahve içmeliyim.
1: Bakalım neler yapabiliriz. Bugünkü satışın %10'u sizin cebinize girecek, tamam mı? Harika, çocukla birlikte nasıl para kazanacağımızı bulun.
4: %10 mu? Emin misin dostum?
1: Dostum, komisyon vermek başarılı bir satış taktiğidir. Böylece insanlar dükkanın başarılı olmasını ister. Onlara pastadan bir pay vermelisin. Üstelik daha iyi bir fikri olan da yok, değil mi?
4: Pasta mı dedin?
2: Bunu yapabiliriz, değil mi?
6: Biz harikayız.
2: İnsanları buraya nasıl çekeceğiz peki?
6: Bilmiyorum.
4: Son zamanlar girdiğimiz her mezat bizim için bir teklif savaşına dönüştü. Bugün de Stanton'a gidiyoruz.
1: İşler bugünlerde durgun. Bu yüzden olağan şüphelilerden sakınıp tasarruf etmemiz gerekiyor. Tanıdık birilerini görüyor musun?
4: Henüz görmedim.
1: Pekala, hadi gidelim.
2: Ah, olamaz.
1: İşte olağan şüpheliler orada.
4: Bu kızlar bize savaş açmış gibiler. Verdiğimiz her tekliften daha iyisini veriyorlar.
1: Bu sadece bizim için değil, diğerleri için de geçerli. Sanırım onlara mezat dünyasının kraliçeleri adı verilene kadar da durmayacaklar.
4: Siz baş belaları burada ne yapıyorsunuz?
2: Bela çıkarıyoruz.
4: Teklifler yükselecek mi?
2: Olabilir.
1: Bizi zorlamazsanız giymen için ceketimi verebilirim.
2: Hayır, teşekkür ederim. Soğuktan dolarım daha iyi.
1: Tamam.
2: Birkaç güzel hafta geçirdik. Bugünse her şey daha iyi olacak. Tom ve Alan bize saygı duymayı öğrenecek.
5: Günaydın. Bugünkü mezatta 4 depomuz var. Satışlar nakit parayla yapılacak. Çek, kredi kartı ve yemek fişi gibi şeyler geçerli değil. Depoyu alırsanız nakit ödersiniz.
4: Dostum, umarım bugün sakin bir gün olur.
1: Eğer tasarruf yapacaksak Thelma ve Louise'le teklif savaşına girmekten kaçınmalıyız.
5: İki kapı, tek depo. Aynı paraya iki depo alacaksınız.
1: Ekmek yapma makinesi.
4: Dostum, çok kötü. Konserve biber.
1: Eminim içeride kutu biralar da vardır.
4: Bir şeye dokunma. Yoksa almak zorunda kalabilirsin.
1: Kötü ama daha kötüsünü görmüştüm.
2: Neden böyle şeyler için bir depo tutarsın ki? Çöplük gibi.
4: İçeridekilerin değeri en fazla 75 dolar. Tabii bir de 50 dolar çöp vergisi var.
1: Evet, çöp konteyneri gibiler ama çöpten iyi şeyler çıkabilir. 5 dolarlık depolar iyidir. Sana 100 dolar kazandırabilirler.
4: Her zaman değil.
1: Eğer bu depodan 100 dolar kazanamazsak başımı kesip arka bahçeye gömer misin lütfen?
4: Alan ara sıra eski günleri özlüyor. Sonrasında da çöpe bir sürü şey taşımak zorunda kalıyorum.
1: Affedersin Indiana Jones. Bizim işimiz bu.
4: Bugün çöp alma dostum.
5: Herkes baktı mı? 2 depo alacaksınız. Pekala. 5 dolar veren var mı? 1 dolarla başlamak isteyen 1 dolar var mı?
2: Ne dersin, girelim mi? Hayır, elini kaldırma.
5: Evet, 2 dolar.
2: Hayır.
5: Güzel. 5 dolar var mı? 5 dolar.
4: Yapma.
5: 5 dolar diyen yok mu? 5 dolar veren. Evet, 5 diyen.
1: Zeyn kızlar.
5: 5 diyen, 5 diyen.
1: 5 dolar.
5: 7 diyen var mı? 7 dolar diyen var mı? 7 dolar diyen var mı?
2: Bu çok saçma.
5: 5 dolara satıyorum. Sattım. 5 dolara sattım.
1: Teşekkür ederim.
2: Çöp kokusu alıyorum. Kesinlikle.
4: Dostum, depo öyle kötü olmalı ki şu kızlar ona $6 bile vermediler.
1: Güven bana dostum. Böyle bir depo sana iyi para kazandırabilir. Bugünkü amacımız da para kazanmak. Ne dersin? O depo $5 eder mi?
5: Bunu göreceğiz.
1: Tamam.
2: Umarım bu depo diğerinden iyidir. Diğerine bir kuruş bile vermezdim.
5: Gelin ve bakın.
4: Dostum, bu iyi bir depoya benziyor. Bir sürü koli var.
1: Arka tarafta da antikalar var. Hey, şuna bak.
4: Oh, dostum.
1: Eski bir buzdolabı.
4: Evet.
1: Bak.
4: Burada her şeyden biraz var. Burayı sevdim.
2: Bu depoya iyi bir teklif verebiliriz.
3: Evet, onu almalıyız.
4: Ne diyorsun? 2500.
1: 2500. 2500 olursa iyi olur.
4: Tamam. Bugün sadece $5 harcadık. Bu yüzden bir sonraki depoya yüksek bir fiyat verebiliriz.
1: 2'de 2 yapalım.
5: Depoyu gördünüz. Heyecanlı mısınız? $10 diyen var mı peki? Evet. $10.
1: $500.
5: $500. $500'dendi. $525.
3: $1000.
5: $1000 geldi. $1100. $1200 diyen yok mu? $1200 veren. $1200 geldi. $1300.
3: $2000.
5: $2000 geldi. $2100 diyen. $2100. $2100 yok mu?
1: $2500.
5: $2500. $2600.
3: $3000.
5: $3000. Evet. $3000.
1: Bir yerde durmalıyız.
4: Evet. Bu teklif çok yüksek.
5: $3000'e satıyorum. Satıyorum. Sattım.
1: Bilemiyorum dostum. Belki de hata yaptılar.
4: Belki bu onları yavaşlatır. Böylece biz de diğer depoları alabiliriz.
5: Evet, geriye bir depomuz kalmış. Depolardan biri büyük sahibi tarafından geri alınmış. Elimizde bir depo var. Umarım o da ilki kadar güzeldir. Evet, hadi gidelim.
1: Çok güzel gülüyorsun.
2: Geriye bir depo kaldı. Umarım elleri boş dönerler.
1: Bir depo var. Neyse ki kızlar bir öncekine bir servet harcadılar da biz de biraz tasarruf ettik.
4: Evet. Bu ya hep ya hiç olacak. Eve $5 bir salatayla dönemeyiz.
5: Gelin ve bakın.
2: Bu bir seri katilin olmalı. Düzenli depoların içinde genelde iyi şeyler çıkar, değil mi?
3: Evet, ben de beğendim.
5: Paranızı saymaya başlayın.
1: Şu kutunun içinde bir müzik aleti olabilir.
4: Adam işini çok ciddiye almış. Hepsini tek tek sarmış.
1: Evet, gayet iyi görünüyor.
4: Evet, evet dostum.
1: Evet, tamam.
5: Pekala.
4: Pekala. Hiçbir şey göremedik. Ama o kutuların içinde güzel şeyler olabilir.
1: $1000. $1000 verebiliriz. Ve $5 depom hakkında bir şey duymak istemiyorum.
4: Tek bir kelime bile etmeyeceğim.
1: Şartlarını kabul ediyorum. Teklif verecek misiniz?
3: Evet.
2: Eve eli boş dönebilirsiniz. Ah Tanrım.
3: En azından konserveleri var.
2: Evet, konserveleriniz var. Piknik yapabilirsiniz.
1: Kızlar da teklif verecek. Bu depoyu $1000 altına almak çok zor olacak.
4: Artık çöp kelimesini kullanabilir miyiz?
1: Söz vermiştin.
5: Evet, sıra son depomuzda. Her şey sarılı ve hazır. $100 veren var mı? $100 geldi, evet.
3: $200.
5: $200, $300, $325 veren var mı? $325, $350 diyen evet. $400 dendi, $425 dendi, $500 dendi, evet. $550, güzel, $600, evet.
4: Bakalım paraları var mıymış? $1000.
5: $1000 geldi. $1100 diyen, $1100 veren yok mu? Yine satıyorum, satıyorum, satıyorum, evet. Satıyorum.
3: $1500.
5: $1500 geldi.
4: Bu çok kötü oldu. 1600
3: Hoşuna gitmedi mi Tom?
5: 1600, 1600, 1600.
1: Birazdan dükkan biraz ilgi çekmeye başlıyor.
2: Burada neler oluyor?
1: Çöplerimizi karıştırmaya başlıyoruz. Ha, bakalım aradığımızı bulabilecek miyiz?
5: $1000 geldi. $1100 diyen, $1100 diyen, $1100 veren yok mu?
4: Bine
5: satıyorum, evet satıyorum, satıyorum.
3: $1500.
5: $1500 geldi. $1600 veren.
4: Bu çok kötü oldu.
3: Hoşuna gitmedi mi Tom?
1: Bu çok fazla.
5: $1600. Evet. Satıyorum. $1500'a sattım.
2: Mezattan sonra bir teşekkür notu göndeririz.
4: Elimizde sadece $5'lık depo var.
1: Biz mi? Şimdi biz mi olduk?
4: Zaten hep öyleydik.
1: Tamam. Al bakalım Ken. Bu kez gerçekten az para harcadık.
5: Sağ olun.
4: Bu çöp depodan iyi bir şeyler çıksa iyi olur. Ama şüphelerim var.
1: Pekala. Mızmızlanma da gidip şu depoya bir bakalım.
6: Hadi başlayalım.
2: Eskicilerin kötü bir şöhreti vardır. İnsanlar bizim sadece eski televizyon, kırık gitar falan sattığımızı sanır. Ama her ton sıradan bir eskici değildir. Müşteri çekmenin en iyi yolu da ürünleri müşteriye götürmektir. Yani kaldırımda satış yapmak.
6: Bunu sevdim Big Sis.
2: İşte bundan söylüyordum. Birazdan çok para kazanacağız.
6: Evet.
1: Yardıma geldiğin için teşekkür ederim.
4: Ortaklar bunun içindir.
1: Evet. Bu deponun pek çekici olmadığını kabul ediyorum ama burada ilgimi çeken bazı şeyler var.
4: 50 dolarlık kürek takım.
1: En azından paramı kurtardım.
4: Evet, öyle. Ama burası yine de korkunç.
1: Sensin korkunç olan.
4: Bunlara dokunmak istediğimi sanmıyorum.
1: Oo.
4: Dostum.
1: Depomla dalga geçmişti.
4: Vay canına.
1: Hindi fritözü. Bu bir elektrikli hindi fritözü. Kızarmış hindi ne kadar lezzetlidir bilirsin. Böyle bir şeyin değeri. Ki bu iyi bir fritöz. 125 dolardır.
4: Başardın. Bu kez de başardın dostum.
1: Ve buna daha devam edeceğim.
4: Tanrım.
1: O bir mızrak ucu mu?
4: Evet, mızrak ucu. Ne kadar eski görünüyor. Vay canına.
1: Bayağı eski.
4: Evet.
1: Her an elimde dağılabilir.
4: Evet.
1: Bu şey elle yapılmış.
4: Bunun değeri nedir bilmiyorum.
1: Bunu birine göstermeliyiz. Elbette bir çöp de olabilir ama öyle olduğunu sanmıyorum.
4: İçerisi çok karışık.
1: İlgi çekici olmadığını kabul ediyorum.
4: Kesinlikle. Bu depo sanki bir deliğe aitmiş gibi görünüyor. Şuranın haline baksana.
1: Haklısın.
4: Oh.
1: Ne?
4: Bak burada ne var?
1: Elektroşok cihazı. Öyle mi?
4: Aman tanrım.
1: Gerçek bir elektroşok cihazı.
4: Evet, öyle.
1: Şimdi bunu üzerinde kullanayım mı?
4: Hayır. Bu cihaz iki elektrikli kanca fırlatıyor.
1: Sığırlarda kullanılanlardan biri sanmıştım.
4: Hayır.
1: Örümcek ağına benzer şeylerden fırlatanlardan hani.
4: Evet.
1: Bununla neyi vurabilirim ha? Deney için bana iri cüsseli bir şey lazım.
4: Yapamazsın. Çünkü şarjı yok.
1: Bunların ucuz versiyonları bile 800 dolar eder.
4: Evet.
1: 5 dolarlık bir depoda bundan daha iyi bir şey bulamazsın Tom. Öyle değil mi ha?
4: Bunu hep tekrarlayacak mısın?
1: Aslında daha başlamış sayılmam. Bundan kaçamayacaksın.
4: Ha, öğle yemeği yesem iyi olacak. Aç karnına bunu çekmek istemiyorum.
1: Zafer! Bu en iyi çöp depolardan biri. Dostum, 3000 doları geçtiğimize bahse girerim.
4: Şok cihazı çalışıyorsa söylediğinin yarısına ulaşabiliriz. İddiaya varın.
2: Merhaba, nasılsınız bayım?
7: İşte böyle.
2: Bu tamamen yeni.
7: Harika, harika. Teşekkür ederim.
5: 15 dolar mı?
2: 15 dolar.
7: Bu harika. Bir sürü şey sattık. Yüzlerce dolar para kazandık. İçeride bir sürü şey var. Tom ve Alan geri döndüğünde elimize sadece masa kalmış olacak. Belki onu da satarız.
2: Onu 8 dolara verebiliriz.
7: Bu iyi bir fiyat.
2: Ay canına. Burada neler oluyor? O neye bakıyor öyle? Merhaba,
5: merhaba.
2: Nasılsınız efendim?
5: Kaldırımda satış yapmak için izin aldınız mı?
4: Çocuklar dükkanla ilgilenirken biz de polis merkezine gidiyoruz. Orada eğitim merkezinde dostumuz Şam'la buluşacağız. Umarım bu elektroşok cihazı günü kurtarmayı başarır.
1: Elektroşok cihazının çalıştığını nereden anlarsın?
4: Birini ateş ederek.
1: Hmm. İlginç.
7: Elektronik kontrol cihazı en sevdiğim cihazlardan biri. Harika.
1: Sence değerli bir şey mi?
7: Bu polislerin kullandığı X26 elektroşok cihazı.
1: Bu model hala kullanılıyor mu?
7: Evet, kullanıyoruz. Eski şok tabancalarını artık kullanmıyoruz. Yeni teknolojiye sahip tabancalar kasları geçici olarak felç eder. Bununla vurulduğunda kasların donup kalır ve yere düşersin.
1: Neden bu yeni silahlara geçtiler?
7: Çünkü bununla Tom gibi iri yarı şüphelileri bile durdurabilirsin.
4: Gerçekten.
1: Vay canına. Daha önce hiç elektroşok yedin mi?
4: Evet, yedim.
1: Sanki büyük bir başarıymış gibi gülüyorsun bir de. Bu cihaz para eder mi?
7: Evet eder. Eğitimlerde kullanabiliriz.
1: Harika. Sanırım bize iyi bir fiyat vereceksin.
7: Bu cihazın sıfırı 2500 dolardır. Bu da 1500 dolar eder.
1: Bence bize bu elektroşok cihazı için 2000 verebilirsin.
7: 2000 dolar çok fazla. Önce çalıştığından emin olmalıyız.
1: Birine ateş ederek çalışıp çalışmadığını anlayabiliriz. Eğer arkadaşıma ateş edersen onu 1700'e bırakırım.
4: Bana mı?
1: Evet sana. Sen elektroşoka küçük birine göre daha çok dayanırsın değil mi?
7: Seni de etkileyecektir.
1: Ona bir baksana. Acı onun göbek adı. O gece evde kendi kendine işkence yapar. Bu onun için hiçbir şey. Ne diyorsun? Tonu devirebilirsen 1700 dolar.
7: Anlaştık.
1: Anlaştık.
7: Üzgünüm dostum.
1: Pekala kocamızmız. 5 dolarlık depomdan şüphe ediyordun. Şimdi görev sırası sende.
4: Senin görevin depoya 5 dolar harcamak. Benim görevimse elektroşok yemek.
1: Ödeşmiş olacağız. Pekala.
7: Emniyet kilidini indir.
1: Hazır mısın?
7: Bence hazır.
1: Tamam.
7: Silahı biraz indir. Evet, işte böyle.
4: Unutma. Eğer daha aşağıya hedef alırsan seni öldürürüm.
1: Aman çok korktum.
7: Ben de çok korktum.
1: Artık yeni adın Bay Kıvılcım.

0: Emniyeti kapatıyorum. İyi misin dostum?
1: Senden nefret ediyorum.
0: Tamam, o iyi. Nasıldı? Çok mu kötüydü?
1: Evet.
0: Pekala, dondurma ister misin ha? Ton, parlıyorsun.
1: Evet, ama mutluluktan değil.
0: $5 bir depodan $1700 kazanmak seni mutlu etmedi mi yani ha?
1: Evet, ama daha 3000 olmadı.
0: Henüz.
2: Tamam, her şey yolunda.
0: Nasıl gidiyor? Bu da ne böyle?
3: Kadrında satış yap.
0: Öyle mi? Bir şeyler satabildiniz mi?
2: Bir sürü şey sattık ve $500 kazandık.
0: Harika.
1: Harika.
3: Ne yazık ki bu yasa dışıymış.
0: Ne?
3: Polis geldi ve bize ceza yazdı.
0: Ne kadar bir ceza?
3: $460.
0: Normalde böyle bir şeye çok kızardım ama depom sayesinde şu anda çok mutluyum. Bence kaldırım satışı iyi bir fikirdi. Hiçbir şey yapmamaktansa başarısız olmayı yeğlerim.
3: Tamam.
0: Onları takdir ediyorum ve umarım şu mızrak ucuyla kaybımızı telafi edebiliriz.
1: Bu yüzden de eski dostumuz Marcus'la buluşacağız. O bunun ne olduğunu anlar.
4: Evet, ne getirdiniz?
0: Bunu beğeneceğinden eminim.
4: Oh, şuna bakın, şuna bakın. Bu ne biliyor musunuz?
1: Mızrak ucu.
4: Hayır, sadece mızrak ucu değil. Bir Roma mızrağı ucu.
1: O kadar mı eski?
4: Bu şey en az 2000 yıllık olmalı. Üzerindeki oksitlenmeye bir bakın. Biçimine bakın. Romalı bir askerin 3 ana silahı olurdu. Kılıç, kalkan ve tabii bir de mızrak.
0: 300 Spartalı gibi.
4: Evet, harika bir filmdi.
1: Burası Sparta.
4: Bu muhteşem bir parça. Onu cam içinde sergilemek lazım.
0: Cam dediğine göre bu değerli bir şey olmalı.
4: Bunu paralı bir müşteriye, tabii onu beğenirse en az $5000 satabilirsiniz. Ama sıradan bir müşteri böyle bir şey yapmaz.
0: Ben bunu sıradan birine satmak istemiyorum. Sana satmak istiyorum.
4: Ona 2500 verebilirim.
0: Evet, bu parayı ona alamazsın dostum.
1: Onu internette açık arttırmaya çıkarabilirim.
4: Onu internete mi koyacaksın? Ama ben bunu hemen şimdi alabilirim. Hem de nakit parayla.
0: Bunu almak istiyorsan 4500 vermelisin.
4: Hayır, sanmıyorum.
1: Bu modern mızraklarla anlaşmayı eğlenceli bir hale getirebiliriz.
4: Onları internette $80 alabilir ve evinin arka bahçesinde oynayabilirsin.
0: Şuna ne dersin? 3 mızrak alalım. Zaten 3 kişiyiz. Herkes mızrak atsın. Eğer seni yenersem onu $3800 alacaksın.
4: 3800 mü?
0: Evet. Eğer sen bizi yenersen onu $2500 alabilirsin. Bu $1300'lık bir iddia olacak.
4: Sizi yenmenin zor olacağını sanmıyorum çocuklar. İddiaya varım.
0: Evet, yanıltalım
4: varım,
0: Tom.
4: Kesinlikle. Şimdi şöyle yapacağız. Zombi kuralları geçerli. Onu vurmaya çalışacağız. Kafa kısmını vuran en iyi olur. En iyi puanıysa gözlerinin arasını vuran alır. Çizgiye basmayın ve hile yapmayın. Hadi başlayalım. Evet, hadi.
0: Mızrak ol, Tom. Az farkla kaçırdın.
1: Sıra 2 numaralı yarışmacıda.
4: Bu kadar kötü olmasını beklemiyordum.
0: Aman tanrım.
4: Sıra çaylakta.
0: Daha önce hiç mızrak atmamıştım. Vay canına.
4: Zombinin peşinde olduğunu düşün. Onu öldürmek zorundasın. Eğer onu öldürmezsen o seni öldürür.
0: Elveda zombi. Onu vurdum. $3800.
4: Tamam, anlaştık. Dostum, anlaştık.
0: Ne harika bir gün. $3000 çoktan aştık. Şimdi ne diyeceksin bakalım kocam mızmız?
1: Bilmem. İstersen ona soralım.
0: Elektroşok cihazını 1700'e, mızrak ucunu 3800'e ve diğer parçaları da $470 sattık. Depoyu $5 aldık ve içindekileri $5970 sattık. Böylece $5965 kar ettik. Pekala, hazır mısınız? Yenileri geldi. Hindi fritözünü sevdiniz, öyle değil mi çocuklar?
1: Hı-hı.
0: $5 depoyu sevmeden bu fritözü sevemezsin. Hindi fritözü kalsın diyenler? Evet.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle bir adım
5: önde. Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
6: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
5: Abi, demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Size Fuzuli.
4: 18 milyon yapı kredili bir...

0: Bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
1: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir Bravo'yu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe, göz alıcı Bravo ailesi.
2: Bu otel harika.
3: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
2: Yüzden fazlasından.
4: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
2: Bu otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
2: Yüzden fazlasından.
4: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Pozisyon ekranda. Arzu'nun canı karpuz çekiyor. Google Gemini'yi açtı. En tatlısını arıyor. Seçti, kontrolünü yaptı. Tam istediği gibi. Bravo Arzu. Gemini'yle çözdün bu işi.
8: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
9: Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
10: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da.
11: Ben Chris.
12: Ben Max.
11: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
12: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
11: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
12: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
11: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
13: Klasik araba kurtarma Almanya, Salı 19.30'da D-Max'te.
14: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
15: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
13: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
16: Alan Huff ve Tom Jones sahipsiz yüzlerce depoya atılmış hazineleri araştırıyor. Bu onların hikayesi.
17: Antika avcılarının bu bölümünde. Açık arttırmaya gitmeye kimler hazır? Tom ve ben gömülü hazinelerin peşindeyiz. Katerina için içinde iyi bir his var.
18: İki depomuz kaldı.
17: Fakat depolar da çok az.
18: Burada 800. Satıldı 850.
17: Ve zaman da.
19: Zaman geçiyor. Gemi yerinde kalkıyor. Gemiyi oyalar.
17: Bunlar hazinemizi mahvedebilir.
19: Bu çılgınca.
17: Çok fena duman çıkıyor. Tamamdır, ben de. Ve bizi doğrudan...
19: Boğulma sakın.
17: Davy Jones'un yanına gönderebilir.
19: Nereye gitti öyle?
3: 550 var, 575 oldu.
17: Amerika'da her gün binlerce terk edilmiş depo açık arttırmaya çıkıyor.
3: Satıldı, satıldı. $500. Senindir, 1850.
17: Evet.
19: Bu açık arttırmalar ne aradığını bilenler için büyük bir iş kapısı haline geldi.
3: $250,000.
17: Ben Alan Ha.
19: Ve ben Tom Jones.
17: Biz antika avcılarıyız. Bulduğumuz şeylere
19: ve sattığımız şeylere
17: inanamayacaksınız.
19: 17.000.
3: Anlaştık.
19: Ve ne kadar eskiyse o kadar pahalı.
17: Aman tanrım! Kimler açık arttırmaya gitmeye hazır?
19: Başka bir seçeneğim yok ki zaten.
17: Catalina Adası. Dükkanımızı açtığımızdan beri eskisi gibi büyük alımlar yapabileceğimiz yolculuklara çıkamıyoruz.
19: Ama Catalina'da bir satış olduğunu duyduğumuzda bunun vazgeçemeyeceğimiz kadar önemli olduğuna karar verdik.
17: Catalina, Los Angeles'ın 33 kilometre açığında bulunuyor ve balıkçıların ve dalgıçların uğrak noktası durumunda.
19: Dükkanımıza adı esintileri taşıyacak güzel parçalar arıyoruz.
17: 7 güzel depo.
19: Burası satış yapmayalı 7 yıl geçmiş.
17: Bu şanslı bir numara. 7 depo, 7 yıl. Güzel olacak her şey, merak etme.
19: 3 saatlik uzun bir tur atmayalım yeter.
17: Bu depolar devasa ve metrelerce derinlikte. Bu yüzden içlerinde neler bulunduğunu Tanrı bilir.
19: Bugünkü amacımız ya burada satacak büyük parçalar bulmak ya da para eden ufak parçalar bulup yanımızda götürmek.
17: Hadi iyi parçalar bulup saat 7 vapurunu yakalamaya çalışalım. Ardından da dükkana dönelim. Unutma dostum, saat aleyhimize çalışıyor. Acele etmeliyiz.
19: Burada başarılı olmak istiyorsak herkesi ezmemiz gerekecek.
17: Catalina hakkında içimde iyi bir his var. Oo, bu güzel fırsatın haberini alan tek kişi biz değilmişiz.
19: Bu ilginçmiş.
17: Bütün alıcılar ciddi bir şekilde ortada duruyor bak.
19: Evet.
17: Gidip biraz boş konuşalım. Şu büyük korkunç tip kimmiş öğrenmek istiyorum.
19: Dışarıdan gelmişseniz ve kimseyi tanımıyorsanız, oradakileri tanımak için yerlilerle kaynaşmak önemli bir stratejidir.
17: Burası ciddi alıcıların takıldığı yer sanırım.
20: Evet.
17: Adın nedir?
20: Dave, koca Dave.
17: Koca Dave, ha? Bana küçük Dave. Alan diyebilirsin.
20: Evet. Evet.
17: Bu yerlilerin bizimle işbirliği yapmasını sağlamak, satış yapmak istediğimiz takdirde çok işimize yarayacaktır. Ve eğer bugün bir depo alabilecek kadar şanslı olursam, satışı hızla yapmamız gerekebilir. Yani belki biraz iş yapabiliriz.
20: Pekala.
17: Düşünün biraz.
19: Eğer yerliler yemeği yutarsa bu harika bir taktik olur.
21: Herkese merhaba. Benim adım Gus. Burası Catalina Limanı. Herkesin 7 depomuz olduğunu duyduğunu biliyorum ama sadece 2 depo kaldı.
19: Vay canına. 7 depoya güle güle diyelim.
17: Bu açık artırmaların popülerliği arttıkça insanlar parasını verip depoları erkenden almaya başladı. Bu da sektörü baltalayan bir durum.
21: Herkes hazır mı?
22: Evet.
21: Mendi depoyu aç.
17: Floresan'ı görüyor musun? Onlar şnorkel yüzgeçleri. Ya da dalgıç. Orada bir elmas alet çantası ve çalışma tezgahı var. Burası kocaman. Bu depoyu almalıyız.
19: Bilemiyorum.
17: Benim hoşuma giden şeyi söyleyeyim. Yarısından gerisinde neler olduğunu göremiyoruz.
19: Evet.
17: Ve göremiyorsak alıp görmek istiyorum.
19: Ne kadar vermeyi düşünüyorsun?
17: $1,500 eder bence.
19: Bana göre en iyi durumda 800 eder.
17: Hayal gücüne ne oldu senin?
19: Hayal gücü güzel şey ama bazı kurallarımız var.
17: Dostum, sistem güncellemesi yapman şart. Bu özel bir depo ve bunu hissedebiliyorum.
21: Pekala, kim bana ilk teklifi verecek? $100 bekliyorum.
23: Buraya gelip her şeyi alabileceklerini sanıyorlar. Bunlar onların değil,
24: evet.
23: Daha haberleri yok.
24: Nereden geldiklerini bile bilmiyorum. Bu bizimdir. Bunu biz alacağız, bizim.
21: 100 geldi, 100. 150 var mı? 150.
17: Evet.
21: 150 geldi, 150. 200 gelsin. 150, 200, 200 geldi. 300 bekliyorum.
17: Evet,
21: 200 var, 300 gelsin. 300 geldi, 400 gelsin. 400 gelsin, 500 arıyorum.
17: Bize çok kötü bakıyorlar.
19: Görünen o ki yemeği yutmadılar.
21: 500, 600 gelsin.
17: Evet.
24: Sen ciddi misin?
21: 650 bekliyorum. 650, 700 gelsin. 650 var, 700
17: evet.
21: Gelsin. 700 geldi, 800 arıyorum. 700 var, 800
24: var.
21: Gelsin. $800 geldi, 800 var.
19: $800 geçme dostum.
17: Ne?
19: $800 geldi.
17: Arkadaki ekipmanları görmüyor musun?
19: Görüyorum ama fiyatı fazla yükseltiyorum.
17: Var.
21: 850 oldu.
17: Nereye gidiyoruz?
21: 850 var, 900 bekliyorum.
17: İstersen gidebilirsin.
21: Paranı 850'ye satıyorum. 850'ye satıyorum. Sattım.
19: Aferin, kazandım. Beni dinlemedin, iyi yaptın.
17: Hadi ama sadece $50.
19: Bana $50 borcun yok muydu?
17: Artık sana $100 borcum var.
21: Hadi depoyu araştırın. Lütfen içeri girmeyin.
19: Evet, şunlara bak. Istakoz tuzakları. Çeşit çeşit hem de. Oh, şuraya bak. Tam şurada.
17: Bu sadece bir kutu.
19: İçinde olabilir.
17: Ama genelde olmaz değil mi? Bu gece burada kalacağımızı düşünüyorum çünkü o kadar şeyi satmamıza ya da yüklememize imkan yok. Bu klasik bir aşık artırma olsaydı tuzakları alalım derdim ama bu tuzakları satması uzun sürüyor.
19: Şaka mı yapıyorsun? Bu adada ıstakoz tuzakları peynir ekmek gibi satacaktı. Diğer depodan ben emin değildim ama sen aldın. Bir şey söylemedim.
17: Evet, hadi ama yapma.
19: Nasıl oluyormuş ha? Buna $1,500 vereceğim. Geçen sefer senin içgüdülerine güvendik. Şimdi sıra bende.
17: Sana güveniyorum ama senin içinden gelen sesler pek sağlıklı değil.
19: Göreceğiz.
21: Pekala, herkes depoyu inceledi mi?
19: Yengecin tadını alır gibi.
21: Bugünün son deposu, biliyorsunuz değil mi?
17: Hadi ama bu depoya ihtiyacımız yok.
21: Açılış teklifi bekliyorum.
17: Onları burada satamazsan alamayız.
19: Bu depoyu sevdim.
21: $200 bekliyorum.
17: Evet, sevdik ama çok sevmedik.
19: Ben çok sevdim.
17: Sana bir öğün ıstakoz ısmarlasam olmaz mı?
21: 500.
19: Ne var biliyor musun? Bunu alacağım.
17: Yapma bunu.
19: Bana izin vermiyor musun?
17: Öyle bir şey demedim.
19: $800.
21: $800 geldi.
17: Senden gelen sesler pek sağlıklı değil.
19: Göreceğiz.
21: Pekala, herkes depoyu inceledi mi?
19: Yengecin tadını alır gibi.
21: Bugünün son deposu biliyorsunuz değil
17: mi? Hadi ama bu depoya ihtiyacımız yok.
21: Açılış

0: teklifi bekliyorum.
1: Onları burada satamazsan alamayız.
2: Bu depoyu sevdim.
0: $200 bekliyorum.
1: Evet, sevdik ama çok sevmedik.
2: Ben çok sevdim.
1: Sana bir öğün ıstakoz ısmarlasam olmaz mı?
0: 500.
2: Ne var biliyor musun? Bunu alacağım.
1: Yapma bunu.
2: Bana izin vermiyor musun?
1: Öyle bir şey demedim.
2: $800.
0: $800. $800 geldi. 850 var mı? 850 var. 850 bekliyorum.
2: Sonuncuyu sen aldın ama.
0: $900 bekliyorum.
1: $1000. Sanırım para bitti artık. Lütfen daha fazla ver. Daha fazla verme.
0: $1150 var mı?
1: Zaten verebileceğimizden çoğunu verdik bile. Hadi adam. $1500.
2: Bunu sevdim.
0: $1500. Satıyorum. $1500'e satıyorum.
1: Ne yapıyorsun?
0: $1500'e satıyorum. Satıyorum.
1: Bütçeyi darmadağın.
0: $1500'e satıldı.
2: Harika.
1: Bir beşlik çak derdim ama $5 bile kalmadı.
2: Tamam.

0: Saat içinde boşaltıp satmamız gereken iki depo var.
1: Şaka yapıyor olmalısın. O benim param.
0: Adamım, zaten vaktimiz kısıtlı. Bu konuşmaları başka zamana saklayalım. Hadi devam edelim.
1: Orada en az 1500 dolar ve üzerinde para var. Sana garanti ediyorum.
0: Burası ısındı.
1: Biraz ısındı, evet. Para burada işte. Catalina Adası'nda böyle balıkçılık malzemeleri iyi satılıyor. Bunların tanesi 300 dolar ediyor. Burada yem tüpleri bile var. Buraya ıstakoz koyabiliyorsun. Sonra içine koyuyorsun. Okyanusun dibine bırakıyorsun. Istakozlar içeri giriyor ve sen çekmeye başladığında çıkamıyorlar. Balıkçılar için bu para demektir. Her tarafta bunlardan var, baksana.
0: Sen para ediyor dedin diye satacağımız kesin değil. Şimdilik hayali para kasıyoruz.
1: Belki de.
0: Tamam. Burada bir şey var. Yem kovaları.
1: Ne türde yem kovası onlar?
0: Sushi, zencefil pembesi. Ne için bu? İşte burada. Biraz önce iğrenç bir ses çıkardım.
1: Bu harika bir şey.
0: Eğer onu sevdiysen belki bunu da seversin.
1: Aman tanrım. Her ikisinde de 7 kanalı radyo var.
0: Birini eve götürelim, diğerini de burada 400 dolara satalım. Burada kokuşmuş kovalardan başka bir şey yok.
1: Aman tanrım. Dostum.
0: Bu iğrençmiş.
1: Sanırım botu buldum.
0: Ne?
1: Bot değilmiş. Bot değil.
0: Ne o zaman? Birazdan. Birileri bunun para edeceğini düşünmüştü. Tom ve ben çamura yatmış olabiliriz.
1: Bu inanılmaz.
0: Fakat satıcı bulamazsak...
2: Koleksiyonum için harika olacak ama bu 4000 dolar vereceğim anlamına gelmiyor.
0: Mallar duman oluyor. Hem de çok fena.
1: Dostum.
3: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım
4: Net, sigortam Net. Bu otel harika.
5: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Servis geldi. Çantam hazır mı?
10: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
11: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
12: Atıştırmalık?
11: Yok, ben doymalık takılıyorum.
12: Bir şey diyeyim mi?
13: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
12: Abi bu adam ne yiyor ya?
14: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
15: Benim iyi uyumam lazım.
16: Benim iyi uyumam lazım.
17: Benim iyi uyumam lazım.
18: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
19: Gün boyu çamaşırını koru. Günlük pedin olayı bu. Molt günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur. Molt pedden kız sözü.
20: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
21: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disk Oreo ile aç kalbini yaza.
22: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme, dondurma ve sorbe.

0: karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
2: Budur.

0: 200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
6: Hesap basit, hesap basit.
7: Bu harika ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
8: Yeni program Klasik Araba Kurtarma Almanya Salı 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle bugün 18.20'de D-Max'te.
9: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
10: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
9: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
10: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
8: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla 13 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
11: Sana burada para olduğunu kanıtlamak istiyorum. Mey, bu bir bot mu? Dostum, sanırım bir bot buldum.
12: İğrenç bir şey bu.
11: Ne? Bot değilmiş. Bot değil. Bot değil.
12: Oo.
11: Yüce Tanrım. Bu profesyonel bir kumandalı helikopter. Bu buraya takılıyor. Bu sahte füze tüpleri de şuraya. Nitro ile çalışıyor, elektrikli değil. Altta üstte pervaneleri var. Bunun anlamı içinde her şeyin çalışır durumda olduğu. Bu harika bir şey be dostum.
12: Pekala, kaç para eder bu?
11: 2-3 bin arası bir paraya bakıyorsun.
12: Sana kötü haberlerim var.
11: Neymiş?
12: 4,5 saatimiz var ve bu bebeğin uçuşunu görmemize imkan yok.
11: Oh, olamaz. Birini bulacağız. Sana iyi bir depo olduğunu söylemiştim.
12: Pekala, büyüklük bende kalsın. Tom'un içgüdüsü, sana inanmadığım için üzgünüm fakat bu mallar kendi kendini satamaz ve hala yetişmemiz gereken bir gemi var. Evet. Sonunda gerçek bir depo nasıl olur göreceğiz. Fiyatını çıkartmakla kalmayacak. Hem de senin ıstakoz festivalinden ettiğimiz zararı karşılayacak.
11: Dur bakalım. Çöplük mü orası? Evet. Sen hala çöplük satışı işine devam ediyor musun bakalım? Harika.
12: Bakalım içinde bir şey var mı?
11: Yok.
12: İki tank. Kaç para eder?
11: Bu geçmiş. Bunu da saymıyoruz.
12: Bunlarla bir yere varmak zor olacak.
11: Evet. Bunlar çöp.
12: Dalgıç battı.
11: Bu da neyin nesi? Yüce Tanrım.
12: Şu kutuları oynatmama yardım et. İşte bu.
11: Oh. Aman Tanrım.
12: Birileri bunun para edeceğini söylemişti değil mi? Şu pakete bak.
11: Yüce Tanrım.
12: Üzerinde kargo bandı var. Güzelce paketlenmiş.
11: Bu inanılmaz bir şey. Televizyonda böyle şeyler görmüştüm. Bunlarla yer altındaki keşifleri gerçekleştiriyorlar. Tapınaklar falan.
12: Bunu burada nasıl satarız bilmiyorum ama senin bir kez olsun Alan. Senin depon daha iyiydi dediğini duymak istiyorum. Evet, bunu duyacağım. Evet, hadi dinliyorum.
11: Senin depo bayağı iyi ama helikopter, denizaltı ve diğer parçaları da göz önünde bulundurunca elimizde boyumuzu aşan parçalar olduğunu sanıyorum.
12: Big Sis'i arayıp bize denizaltı için bir satıcı bulmasını söyleyelim. Bu arada biz de helikopteri satacak birini bulalım.
13: Merhaba çocuklar.
12: Merhaba.
13: Sizinle konuşmam gereken bir şey var.
12: Görünen o ki koca Dave'in bu işlerle arası iyi. Bu açık artırmalarda para kazanmasını biliyor.
13: Elinizdekilere bakmayı çok isterim. Sonra biraz indirim yaparsanız sizden onları satın alabilirim.
11: Dave'e helikopter ve denizaltı haricindeki her şeyi $500 satmaya karar verdik. Ve o da bize bütün gün boyunca kamyonetini kullandıracak.
13: Sayılarla aran
12: harika.
13: İyidir.
12: Pekala. Bütün malları $500 satmış olsak da işi helikopter ve denizaltına bağladık.
11: Ne kadar çabuk alıcı bulursak pazarlık yapmaya o kadar çok zamanımız kalır.
12: Aklında biri de var mı?
13: Evet var.
11: Hadi gidelim.
12: Adada bol miktarda açık alan olduğundan Catalina çevredeki RC meraklılarının uğrak noktası haline gelmiş. Bu yüzden Dave'in bizi Mike'la tanıştırması büyük bir sürpriz olmadı. O bir uzaktan kumanda uzmanı ve bize fiyatını söyleyecek.
14: Bu helikopterlerin Rolls Royce'udur. Baksanıza kocaman.
12: Bu tam olarak ne oluyor?
0: Elinizdeki şey MAD-500 Thunder Tiger Raptor helikopterinin birebir küçültülmüş hali. Sağlam bir parça.
12: Bu bir keşif aracı olabilir ha?
0: Aslına bakarsanız yakında askeri ve kurtarma ekiplerinin bu şeyleri kullanarak arama kurtarma operasyonlarında keşif yaptığını göreceğiz. Dağda biri mi kaldı? Bulamıyor musunuz? Bunu gönderin. Sizin gitmenizden daha güvenli.
12: Belki bunu depolara araştırmak için kullanabiliriz.
11: Bu koca olan kalabalığa girerse ölümcül sonuçlar doğurabilir.
12: İnsanları yaralayabilir mi?
0: Bu kanatlar kocaman. Onların dakikada 20 bin devirle döndüğünü göz önüne alınca bacağına aynı bir samurayın tam güçle vurduğu kılıç gibi gelecektir. Bacağını kesebilir. Parmaklarını kaybeden insanlar gördüm. Bu oyuncak değil. Bu canavar gibi bir araç. Dikkatli olmak gerekli.
12: O zaman bunların hepsine 4000 dolar diyebiliriz.
0: Koleksiyonum için harika bir parça olabilir ama bu 4000 dolar vereceğim anlamına gelmiyor. Ayrıca uçtuğundan emin olmalıyız. Size vereceğim para en fazla 1000 dolar olabilir.
11: Ben bunları yemem. Çalışırsa 2800.
0: Peki 1400'e ne dersin?
12: Dene, pazarlık yapmayı severim. Fakat sırf pazarlık edecek vaktimiz yok diye bizi kazıklamaya çalışıyorsun. Pekala. 2500 dolar ve ilk denemeyi Tom yapacak.
0: Pekala, anlaştık.
12: Pekala.
0: Hazır mısınız?
12: Hazırım.
0: Bakalım çalışıyor mu?
12: Ha, işte bu. İyi görünüyor.
11: Hadi ama, kalk artık.
12: Duman çıkartıyor. Fena duman çıkartıyor.
11: Dostum, uçuyor. Bu çok iyi.
12: Nasıl da uçuyor? Baksana Tom. Hadi bize bunun neler yapabildiğini göster.
11: Sabah güneşinde nitro kokusuna bayılıyorum.
12: Gayet iyi sürüyorsun adamım. Kumsala indirsene.
0: Harika uçuyor.
12: Bu tipte biri değilimdir ama paramı alıp kaçmam gerek.
0: 2500 peşin.
12: Harika. Teşekkür ederiz.
0: Başka şeyler bulursanız yine bana getirin.
11: Teşekkür ederim.
12: Hadi kaldır poponosu.
11: Harika. Dalga geliyor.
12: Vay canına. Helikopteri bu kadar çabuk sattığımıza inanamıyorum.
11: Sana söylemiştim dostum. Hadi devam edelim.
12: Hadi asker. Eğer denizaltını satamazsak battık demektir. Catalina'nın dalgıçlığa merakına rağmen Bixis'in Ezra'yı bulması hiç de kolay olmadı.
2: Nasıl gidiyor dostum?
12: O bir deniz biyoloğu ve denizaltımızı istemesini umuyoruz.
11: Bu adamı bulmak için o kadar çok vakit harcadık ki pazarlık yapmak neredeyse imkansız olacak.
2: Bu harika bir şey. Bakabilir miyim?
12: Tabii.
2: Bu harika. Bu alet harika durumda çocuklar. Mükemmel.
12: Ben ne mi biliyorum? Tek bildiğim şey hepimizin sarı bir denizaltıda olduğumuz.
2: Aslında bu bir denizaltı değil. Yarı denizaltı denilebilir. Bu tipteki denizaltılar oksijen ve yakıt gibi ihtiyaçlarını karşılamak için su yüzeyine çıkmaya gerek duyarken denizaltılar aylar boyunca su altında kalabilirler.
11: İyiymiş.
12: Bu şey benden daha hızlı yüzebilir mi?
2: Nasıl yüzüyorsun bilmiyorum.
12: Olimpik yüzücü falan değil.
2: Pekala, bunu tahmin edemezdim.
12: Komik adam.
2: Evet, bu senden daha hızlı yüzecektir.
11: Bunların yenisinin fiyatı nedir?
2: 60 bin dolar ve yukarısı.
12: Biz yanlış sektördeyiz.
2: Bu sıfır fiyatı. Kullanılmışlarına gelecek olursak 10 bin ile 2 bin arasında satılırlar.
11: Peki bize ne kadar önereceksin?
2: Size para vermemi istiyorsanız onu suya sokmam gerek.
11: Zamanımız azalıyor.
2: Ne kadar aceleniz var ki yani? Bu bir araç sonuçta. Çalıştığına emin olmalıyım.
11: Pekala.
12: Evet, suya sokalım bakalım ama bunu yapmak için alacağından emin olmalıyız.
2: Bence bu olmaz. Yani bir arabayla test sürüşüne çıktığında o arabayı almak zorunda mı kalıyorsun ha? Çalıştığından emin olmalıyım.
11: Pekala. Eğer bu şey çalışırsa tam performans, tam istediğin gibi. Kaç para vereceksin?
2: 12 bin.
11: Peki eğer çalışmazsa?
2: Eğer çalışmazsa çöp demektir. Kocaman sarı bir çöp parçası olur.
12: Bunu deneyecek misin?
11: Dostum, onun içine sığamam ben. Kedi kapısından geçmek gibi bir şey olur.
12: Bu şeyi çalıştıracağım. Biraz gezinip geleceğim ve sen de benim 12 bin dolarımı vereceksin, tamam mı?
2: Hadi dediğini yapalım.
12: Ben de bu iş.
11: Unutma, 12 bin dolar.
12: Hadi başlayalım. Ben ne yaptım böyle? Ne yaptım ben? Hiçbir şey görünmüyor.
11: İyi görünüyor. Boğulma sakın.
12: Pekala, işte başlıyoruz. Aman Tanrım. Aman Tanrım.
11: Nereye gitti?
12: Çalışıyor. Denizin altındayım.
11: Devrim niteliğindeki denizaltı bir uçak gibi iş görüyor.
12: Bu inanılmaz.
11: Büyük beyaz köpek balıkları balık geçidi arasında Catalina'yı çevreliyor.
12: Tamam, şimdi yukarı çıkacağım.
11: İşte bu. Paranın kokusunu alır gibiyim.
2: Size teslim etin yeşil bayrağını çekiyorum.
11: Evet.
2: İşte paranız. Çok yardımcı oldunuz. Teşekkür ederim. Bu araçla çok eğleneceğim.
11: Hey, son bir sorunumuz kaldı.
12: Neymiş o?
11: Şu gelen bizim gemimiz.
12: Fırla, hadi.
11: Yüce Tanrım, ne gündü ama.
12: Helikopteri 2500 dolara sattık. Yarı denizaltıyı da 12 bin dolara sattık. Geriye kalanları da 500 dolara sattık.
11: Bunların hepsini son gemiye yetişmek için yaptık. Son gemi, gemiyi tut.
12: İki depoya 2350 dolar verdik ve günün sonunda 15 bin dolar kazandık. Bu da 12.650 dolar kar demek oluyor. Başardık.
11: Başardık.
12: Ve sen de ıstakozuna kavuştun.
11: Buna limon sıkacaksın.
12: Rüyada gibiyiz. Onu nereden buldun ki?
11: İskeledeki tezgahlı satıcıdan.
12: Bilirsin, belki de ıstakoz benlik bir şey değildir.
11: Evet,

0: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
1: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
0: Abi, demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Sizi Fuzuli
2: uyar. Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim. Trivago.
2: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Bu var ya bu. Blok dersine çıkıyor. Atıştırmalık?
7: Yok, ben doymalık takılıyorum.
6: Bir şey diyemiyor.
8: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
6: Abi bu adam ne yiyor ya?
9: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık. Milo Çek, Milo Sil,
2: Milo Puf, Milo Puf Puf. Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
2: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
9: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Gel,

0: Başka.
1: Benim iyi uyumam lazım.
2: Benim iyi uyumam lazım.
3: Benim iyi uyumam lazım.
4: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
9: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
10: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
11: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
10: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
12: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
13: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
14: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
15: Güçlü bir propaganda aracıydı.
16: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
12: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle bugün 18.20'de IMAX'te.

0: Antika avcılarında birazdan.
1: O nerede?
0: Acil servise yaptığımız sürpriz bir ziyaret beni biraz sarsıyor.
1: Siz yanımda götürebilirim.
0: Siz açık arttırmayın da ben de dükkanı açayım. Açık arttırma işini halletmek Tom ve Big Sis'e kaldı. Ben de dükkanı açacağım. Dükkan bende stres yaratıyor. Tom baskıyla baş edebilecek mi?
1: Ne?
0: Bir daha bensiz açık arttırmaya gitmiyorsun. O da neydi öyle?
1: Yüzüne kapattım. Seni kovabilirim.
0: Yoksa eve ekmek getirecek. Hey güzelim. Dükkanı da canlı mı tutsak ne? $2,200 vereceksin ya da toplanır gideriz. Hadi bakalım.
2: 550 var, 575 oldu. Şimdi
0: Amerika'da her gün binlerce terk edilmişti. O açık arttırmaya çıkıyor.
2: Satıldı.
3: Satıldı 500. $1,850 senindir.
1: Bu açık arttırmalar ne aradığını bilenler için büyük bir iş kapısı haline geldi.
2: $250,000.
0: Ben Alan Hap.
1: Ve ben Tom Jones. Biz antik avcılarıyız.
0: Bulduğumuz şeylere
1: ve sattığımız şeylere
0: İnanamayacaksınız.
1: 17,000.
2: Anlaştık.
1: Ve ne kadar eskiyse o kadar pahalı.
0: Aman tanrım!
1: Dostum, o nerede?
4: Costa Mesa'da olmamız gerekiyordu. Bu ciddi bir sorun.
1: Biliyorum. Aaron hiçbir zaman geç kalmazdı. O arıyor. Hey dostum, neredesin?
0: Craigslist'te satmaya çalıştığımız camı hatırlıyor musun? Onu satıcıya göstermek için taşırken bacağımın üstüne düşürdüm. Bacağımda 7-8 santimlik kesikler var. Şu an acil servisteyim.
1: Açık arttırmaya zamanında yetişeceğini sanmıyorum.
0: Ben size açık arttırmaya gitmeyeceksin.
1: Para kazanmaya devam etmek istiyorsak bunu yapmak zorundayım. Big Sis'i yanımda götürebilirim. Bir elin nesi var, iki elin sesi var.
0: Bak sana ne diyeceğim. Siz gidin, ben de dükkanı açayım.
1: Tamam dostum.
0: Bana bir iyilik yap. Bir şey alırsan lütfen bensiz açma depoyu. Ben buna bayılırım.
1: Pekala.
0: Tamam, sonra görüşürüz.
4: Tom ve Big Sis, Tom ve Big Sis.
1: Alan'ı Big Sis'le değiştirmek, köpek balıklarıyla dolu sulara yem boca etmek gibi bir şey. Onun tadına bakacaklar.
4: Costa Mesa harika olacak.
1: Hey, git kamyoneti getir.
4: Tamam.
1: Costa Mesa, Orange County, Kaliforniya'da. Yani eski zenginlerin mekanı. Bu da her depoyu bir altın madeni yapıyor. Hazır mısın?
4: Evet, evet. Costa Mesa'da bu kadar belalı adam beklemiyordum.
1: İşte arkadaşların orada.
5: Hey, Alan nerede?
6: Evet, Alan nerede?
5: Yanında ufaklığı getirmişsin.
6: Evet, yanında yarım çoğum var.
5: Sevgilin nerede?
6: Alan, gerçekten de gelmedi mi?
5: Hey, Alan.
6: Alan!
5: Alan, arkada olabilir. Bugün yardımına ihtiyaçları olacak bebeğim.
1: Compton'daki tipler akıl oyunları oynamayı seviyorlar. Ve bugün yanımda Alan değil, Big Sis olduğunu düşünürsek bu bizim için kötü olabilir. Alan arıyor. Ne haber dostum?
0: Oraya gelemiyorum ve bu beni deli ediyor. Ne kadar param var?
1: $2,000.
0: Güzel. Fiyatından fazlasını ver. Ton ve ben iyi çalışan bir makine gibiyiz. Gittiğimiz çoğu açık arttırmayı domine ederiz. Ton'un orada tek başına takılacak olması beni endişelendiriyor.
1: Bana güvenmek zorundasın.
0: Güzel bir telefon almıştın. Bana fotoğraf gönderebilirsin. Böylece üzerinde konuşabiliriz.
1: Pekala.
7: Pekala, herkes kaydoldu mu?
1: Açık arttırma başlamak üzere. Gitmeliyiz.
7: Nakitle çalışıyoruz. Sadece nakit. Depolara girmeyin ve hiçbir şeye dokunmayın. Hadi başlayalım.
1: Kuralları hatırla. Bu kumar gibi bir şey. Kaybetmek yok. Erken atlamaktır. İlk depoyu görür görmez heyecana gel.
4: Alan'la daha önce de açık arttırmalara gitmiştim. Fakat sadece izlemek içindi. Şimdi bunu takımın bir elemanıyım ve kendimi gösterme zamanı. Dostum, şuradaki kasayı gördün mü?
1: Çeneni kapalı tut.
4: Buradan iyi para kazanabiliriz.
1: Bilmiyorum. Kasalar her zaman risklidir. Alo.
0: O bir kasa mı?
1: Evet.
0: Tombala.
1: Ve Big Sis kasa kasa diye bağırıp duruyor.
0: Hadi ama Big Sis, biraz daha dikkatli olman gerek.
1: Kasayı yan yatırmışlar. Bu da genellikle boş olduğuna işaret eder. Bence bu riski almaya gerek yok.
0: Harcayacak $2,000 var ama.
1: Bu depoya $1,500 üzerinde harcamama imkan yok. Bildiğim kadarıyla kasa boş. Bu depo 1500'den fazla etmez.
0: 1500 yetmeyecektir. Tom'un o kasayı almasını istiyorum. İşi boş bile olsa para edecektir.
1: Dostum, ikinizin arasında bunu aldım şu an.
0: Bu bir kasa. Ne zaman bir kasayı bıraktı ki? En az $2,000 eder.
1: Dostum, sesin gidiyor. Seni duyuyorum.
0: Dur. Ben seni duyabiliyorum. Çok net duyuyorum.
1: Yüzüne kapattım. Seni kovabilirim.
7: Pekala, iyice bakın. 500 vermek isteyen var mı? 500, 500 geldi. 600, 600 istiyorum. 600. Yok arttıran. 600 geldi. 700, 700, 700, 700. $1,000 geldi. 1,100 gelsin. 1,100 geldi. 1,200. 1,200 de var. Yok mu arttıran? 1,300. 1,300, 1,300, 1,300 geldi. 1,300 değil. 1,400, 1,500 oldu. 1,500, 1,600. 1600 istiyorum. 1600, 1600 yoksa 1500'e satıyorum. 1600 bekliyorum. Son çağrı 1600 için geldi.
1: 1800
7: geldi. Çok güzel. Yok
1: kasa marka. Kasa diye bağırmaya başlarsan da öyle olur işte.
7: 1900 1800 için son çağrı. 1800'e
8: şaka mı yapıyorsun?
4: Tolun daha fazla vermediğine inanamıyorum. Benim büyüdüğüm yerde eğer bir şey istiyorsan gidip alırsın.
6: Bence Alan daha sık evde kalmalı.
5: Bu aptalları şaşkına çevireceğiz.
1: Alo.
0: Beni şimdi duyabiliyor musun? Alabildik mi?
1: Alamadık.
0: 2000 verdin mi?
1: Hayır, 1800'e satıldı.
0: Dostum, 2000 demiştim sana.
1: Hayır, sadece sen konuştun.
0: Ben siz bir daha çıkarttırmaya gitmiyorsun adamı.
1: Alan telefondan beni darlayıp, Big Sis'te işleri batırınca para kazanmak zor bir hal aldı.
7: 500, 500, 500 geldi, 500. Yok mu arttıran, yok mu arttıran? 500 geldi, satıyorum $500. $1200 geldi, yok mu arttıran? Son defa sordum ve sattım $1200. $1600'lık teklif geldi, yoksa satıyorum $1600.
4: Tonun nesi var bilmiyorum. Gergin mi yoksa Alan olmadan yapamıyorum anlamadım. Tek bildiğim şey alacak deponun kalmadı.
1: Bana mesaj atmış. Bir sonraki depo ne zaman bilmek istiyor. Güzel koltuk, temiz kutular, güzel paketlenmişler. Bilemiyorum, kulübe var gibi. Öyle görünüyor ama değil. Oh. Bu bir botun güverte kısmıyla alakalı bir şeye benziyor.
4: Evet, evet, gördüm.
1: İşte şimdi oldu. Bu depoda hazine potansiyeli var ve rakiplerimizin parası azalıyor. Eğer Big Sis çenesini kapalı tutabilirse, bu depoda kendimi gösterebilirim. Alan arıyor.
4: O ne diyor?
1: Bilmiyorum. Telefonumu kapattım. Tonun telefonu. Ya tuvaletteyimdir ya da izafiyet teorisini çözmeye çalışıyorumdur. Mesaj bırakın.
0: O da neyin nesi? Ton telefonlarıma cevap vermiyor. Umarım pes etmemiştir.
7: Evet, başlıyoruz. $200. $200 veren var mı? $100 verdiler. Pekala. 200 geldi. 300. 300 geldi. Yok mu artıran 300?
4: Teklif yapacak mıyız?
7: 400 geldi. Sadece yok mu artıran 500? 500 geldi. 600. 600. 600'ü 700 yapan yok mu? 700. 700. 700 geldi. 800. 900 geldi. 1000 geldi. 1100 geldi. Hızlı gidiyoruz. 1200 geldi. Teşekkür ederim. 1400'e geldi. Yok mu artıran? 1450, 1500 geldi. 1600, 1550 de olur. Son defa soruyorum ve 1500'e satıyorum. Evet, müzayedenin sonuna geldik. Teşekkür ederim.
1: İşte böyle. Alan olmadan yapmak zor işte. Ama eve güzel parçalar götüreceğimizden eminim.
4: Açabilir miyim?
1: Hayır, açamazsın. Alan'ı bekleyeceğiz. Burada, burada. Sana bir kutu vereceğim. Bunu kenara koy.
4: Şu bot ne olacak?
1: Çıkartmaya çalışıyorum. Yüce Tanrım. Bu da ne böyle?
0: Birazdan Tom ve Big Sis'in macerasında...
1: Aman Tanrım.
0: Ben sonunda ellerimi kirletebileceğim. İşte bu.
9: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
10: Geceliği 4200 lira.
11: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
12: Trivago.
13: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
12: Trivago'da o da var.
14: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
15: Golf Manav, elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
16: Schwarzkopf Bliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Bliss, her sen için.
17: Benim iyi uyumam lazım.
18: Benim iyi uyumam lazım.
19: Benim iyi uyumam lazım.
20: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
21: Arkadaşlar, size bir sürprizim var. Osmo Cool.
22: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
21: Çocuk çikolatasının lider markasından Osmo Cool'u sen de dene.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: Franco döneminin büyük projeleri, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
1: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
2: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
3: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
4: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
3: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
4: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
2: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla 13 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
5: Şubat ne olacak?
6: Çıkartmaya çalışıyorum. Yüce Tanrım. Bu da ne?
5: Bu nedir ki? Bunu nasıl sürüyorsun? Yelken ne olduğunu sanmıştım.
6: Bunun yelkenleri var, evet. Ama karada gidiyor. Bu yer yelkenlisi. Suda gidenlerden çok daha havalı bir şey. Ve eğer bütün parçaları yerinde ve çalışır durumdaysa harika para edebilir. Hadi şunları paketleyelim. Bunları toplayıp ofise gitmeyi ve Alan'ı görmeyi istiyorum. Prince ve sese bakın. Kasayı açmaya çalışıyorlar. Hey. Pekala. Yardıma mı ihtiyacınız var?
7: Neredeyse açtık.
8: Zengin oluşumuzu izleyebilirsin.
6: Kasayı kırmadan önce size bir teklifim olacak. Eğer bunu açabilirsem, kasa bende. İçindekiler de sizde kalır. Aksi takdirde bu şeyin hiçbir değeri yok.
8: Pekala.
6: Anlaştık mı?
7: Harika.
8: Tamam. Saygı duydum.
6: Bir bakayım. Askeri tip. Düşmeye karşı dayanıklı. Buraya çakılmış menteşe çivileri var. Harika. Çoğu zaman insanlar buraya bir şeyler koyduğunda...
7: Bu kombinasyon mu?
6: Evet öyle.
7: Ne, ters çevirmedin ki?
8: Kasanın olsun, fark etmez.
7: İçinde ne varsa onu istiyorum.
6: Ne varmış?
8: Lanet olsun.
7: Hadi ama dostum.
6: Sıfır.
5: Hadi alalım. Çek elini. Hadi alalım.
8: Bunun değeri ne? $100.
7: Evet, ne kadar?
6: Teşekkür ederim çocuklar.
9: Thanks guys.
8: Affedersiniz, bu kameraya uygun lensiniz var mı?
10: Üzgünüm. Ne görüyorsanız o var sadece ama lensi olmadığı için $10 ucuza satabilirim. Kasanın başına geçmek hiç de kolay bir iş değil ama burada öğrendiklerim açık arttırmalarda bana yardımcı olacak.
6: O arıyor. Alo.
10: Burada deliriyorum. Nedir bu ha? Niye telefonlarımı açmıyorsun?
6: Bütün gün boyunca senin telefonların ve Big Sis'le uğraştım. Daha fazla dayanamadım.
10: Evet, evet. Neyse dinle. Dükkan bende gerginlik yarattı. Big Sis buna nasıl dayanıyor bilmiyorum. Burası adamı çıldırtır.
6: Haberleri iyi. Eve dönüyoruz ve bir de sürprizimiz var.
10: Evet dostum, acele et. Burada ölüyorum.
6: Sonra görüşürüz.
10: Onu bana getir.
6: 5 dakika bekleyemedin mi?
10: Merhaba güzelim. Biliyorsun depoyu karıştırmayınca biraz kendimden geçiyorum.
6: Açık arttırma olmayınca bu çocuk sapıtıyor.
10: Hey bu da ne? Oğlum, bu şey de ne?
6: Bu bir kara yelkenli.
10: Olsun bu çok hoş. Boyutları da iyiymiş.
6: Bu da çok iyiymiş.
10: 9 kelebek dikişi attılar.
6: Dostum çok hoş görünüyor.
10: Yerime baktığın için sağ ol. Eğlendin
5: mi?
10: Ne
5: var biliyor musun? Eğlendim ama beklemediğim türde bir deneyim oldu. Gerçekten sizi
10: teşekkür ederim. Şimdi kara yelkenlisine bakalım. Dostum, bu o kasa mı?
6: Tam eve dönmeye hazırlanırken kasayı açmaya çalışan tipleri gördüm. Ve onlar eğer kasayı sapasağlam açabilirsem içindekileri onlara kasayı da kendim alacağımı söyledim.
10: İçinden bir şey çıkmadı mı?
6: Bombuştu.
10: Ne kötü hissetmedin mi?
6: Hayır.
10: İşte seni bu yüzden seviyorum. Pekala. Hadi şunu çıkaralım ve biraz oynayalım.
6: Şu canavara bak.
10: Bunu kendimi hastaneye götürmek için kullanabilirim. Anlamıyorum. Bu ucuz bir go-kart aracına benziyor.
6: Ucuz görünmüyor.
10: Çok hafif. İskeletle kullanılacak türde bir alüminyuma benziyor ama bu aracın her yeri iskelet zaten.
6: Ben bu şeylerin çölde gittiğini gördüm.
10: Bu şey para ediyor mu? Söyleniyormuş gibi olmayayım ama eğer bir kara yelkenlisi almak isteseydim fişek gibi ateş gibi gitmesini isterdim. Senin getirdiğinse... Birkaç çubuk ve bir yelkenden oluşuyor.
6: Onunla böyle konuşamazsın. Redneck oyuncaklarını sakın küçümseme.
10: Bu mühürlü. İçinde bir şeyler olabilir.
6: Dostum.
10: Bu neyin nesi?
6: Bu bir silah tarifi. Aman tanrım. Bu bir makineli tüfek.
10: Hey Tom. Bu tanıdık geliyor mu?
6: Paintball. Pekala, al sana ufak bir hayal kırıklığı.
10: Evet, bu çok iyi bir fikir değildi. Küçük olan, diğer tarafa doğru.
6: Hayır, küçük olanı geçirmemiz gerekiyor.
10: Baktın mı? Tamam, şimdi oldu. Pekala, nedir bu?
6: Tam otomatik makineli paintball köpeği.
10: Neden biri böyle bir oyuncak istesin ki? Paintball dediğin koşmak ve saklanmakla ilgili.
6: Her zaman öyle değil.
10: Bilmiyorum adamım, orada olsam daha iyi bir iş çıkarırdık.
6: Bence konuşan ağrı kesiciler.
10: Tamam, belki ağrı kesicilerin etkisidir ama asıl mesele bu malın bize para kazandırıp kazandırmayacağı.
6: İşte bu yüzden Carlos'u çağırdım. Paintball'la ilgili her şeyi bilmekle kalmıyor, hem de cephanesini genişletmek istiyor. Merhaba Carlos.
9: Merhaba.
6: Nasılsın dostum?
9: Biraz geç kaldım. Sorun değil. Burada harika bir silah var. Paintball 70'li yıllarda başladı. İlk başlarda kesilecek ağaçları işaretlemek ya da sürüleri işaretlemek için kullanılıyordu. 80'lerde iki arkadaş, hey neden bunu bir oyun haline getirmiyoruz ki dedi. Birbirimizi vururuz.
6: Bunun menzili nedir?
9: Bunun menzili yaklaşık 365 metre.
10: Şunu açıklığa kavuşturalım. Sen bu silahla 400 metre uzaktaki hedefleri vurabilir misin?
9: Tam otomatiğe alıp bütün şarjörü yaklaşık bir dakikada bitirebilirsin.
10: Neden bu kadar ateş gücüne ihtiyaç
9: var? Ne kadar ateş gücü o kadar iyi. Kaleni savunuyorsun.
10: Neden boya el bombaları kullanmıyoruz o zaman?
9: Bunlardan da var.
10: Bir ara gelip senin silahlara bakmam lazım.
6: Bu şey çalışıyorsa kaç para eder?
9: Bu canavarlar 2500 dolar ediyor. Tabii sıfırsa. Bu canavar sıfır değil.
10: Eğer düzgün çalışırsa, Donna yeni gibi görünüyor. Bunu sana 3'te 2 fiyatından satabiliriz. 1700 dolara ne dersin?
9: 1700 dolar. Teklif bu mu? Eğer çalışması gerektiği gibi çalışırsa 1700 dolar vereceğim. Eğer çalışması gerektiği gibi çalışmazsa 500 dolar vereceğim.
10: Bu hoşuma gitmedi.
9: Hedefi ben seçeceğim. Eğer vurursan 1700 senindir.
10: Hey Tom, Godzilla gibi görünüyorsun. Kaskını kapat. Hadi, neşelen bira.
9: Onu dans ettir.
6: Lanet olsun.

0: Dostum, dur lütfen. Öldü mü? Emin olalım.
1: Oh, dostum.
0: İyi olacak değil mi? Anlaştık mı peki? Pekala.
2: Harikaydı.
0: Don, parayı aldık. Parayı aldık.
3: Şuna bak sen. Paintball silahı deponun fiyatını çıkarttı bile.
0: Pekala, fena değil ama kar edebilmemiz için kara yelkenlisini de satmalıyız.
3: Mojave çölünde bulunan kurumuş El Mirage gölüne gidiyoruz. Orada Dan'le buluşacağız. Dan bir kara yelkenlisi uzmanı ve eğer bunu alacak biri varsa o da dostumuz Dan'dir.
0: Dan, sen misin?
4: Merhaba, nasılsın Tom?
0: Burası garipmiş adamım. Çorak topraklara benziyor.
4: Evet, burası boş ve tekinsiz bir bölge. Burası toprak dünyası ama bu araçlara toprak canavarı diye boşuna demiyorlar.
0: Elimizde ne tür bir yelkenli var?
4: Çifte camur manta modeli var. Bu çok hızlı bir kara yelkenlisi. Saatte 115 km hızlık bir rekora sahip. Rüzgar hızının 3-4 katına denk geliyor. 50 kilometrelik bir rüzgar

0: varsa korkudan altını tedirgin edebilir.
1: Ne demek oluyor bu şimdi? Ne diyoruz?
0: Rüzgar yoksa heyecan da yok.
1: Bunun sıfırının fiyatı.
0: Yenisi 3200 dolar. Tekerlikleri ve yelkeniyle birlikte. Bardak tutacağı yok, radyo yok, freni yok.
1: Ne? Freni yok mu?
0: Rüzgar yerken açıyorsun.
1: Ayakla mı fren
0: yapıyorsun? Hayır, durana kadar bekliyorsun. Eğer başın belaya girerse çalılara yönel. Fren yapmayı da böyle öğreniyorsun.
1: Bize teklifin ne olacak?
0: Eğer kurtulmak istiyorsanız 1000 dolar veririm.
1: O fiyat benim hoşuma gitmez sanırım.
0: İskelet yamulursa 300 dolar, aks kırılırsa 400 dolar.
1: Tamam tamam, fiyat düşürmeyi kes. Önce bakalım bu şey çalışıyor. Eğer rüzgar olursa 90 kilometre hıza çıksak yeterli olur mu senin için?
0: Eğer 90 kilometre yaparsa bu benim için iyidir.
1: 2200 dolar verir misin o zaman peki? He?
0: Belki 1800 dolar.
1: Ya da belki de bunu ucuza kapatırım. Nasıl olsa bu çocuklar bunun değerini bilmiyor. Satacakları kimse yok. Hem de çölün ortasında izliyorsundur ha? Ne düşünüyorsun?
0: Belki biraz.
1: Ya 2200 dolar ya da biz toplanıp gidiyoruz.
0: 2200 ha?
1: 2200.
0: Ne var biliyor musun? Tamam.
1: Pekala, harika. Teşekkür
0: tamam,
1: ederim.
0: Sağ olun.
2: Sanırım o şeyi yapmayı deniyor.
1: Olamaz.
2: Bu iz bırakacak işte. Öyle yapmaması gerekiyor, öyle değil mi?
0: Hayır.
1: İşte bu!
0: Bence o aracı dağıtacak.
2: Hareket etmeye başladı.
1: Hadi bebeğim, harekete geçelim. Hadi rüzgar essene. Hadi güzel bir rüzgar ver bana. İşte gidiyor. Hızlanıyorum.
0: Rüzgarı arkasına almışa benziyor.
1: Aman tanrım, oldu bu iş. Oho evet.
0: Bana baksana, uçuyor.
1: Gidiyorum. Aman tanrım.
0: Neden ufak bir kız gibi bağırıyor?
1: Evet bebeğim, işte bu. İşte bu.
0: Hızlı gidiyor, orası kesin.
1: İşte bu.
0: $2200'a değer. Mutlu hissediyorum.
2: Harika.
1: Çölde yelken açtım, gidiyorum.
0: Vay canına. İşte 2200 dolar.
2: Harika.
0: Teşekkür ederim.
1: Ve rüzgar, çok zevkliydi bu.
2: Görünen o ki depomdan para kazandık. Bana söylemek istediğin bir şey var mı?
1: Evet, gerçek bir erkek paintball silahıyla vurulurken kendini sünger ve yumurta kartonuyla sarmazdı.
2: Bu adamla baş edilmez.
1: Paintball silahını 1700 dolara, kara yelkenlisini 2200 dolara... ve geriye kalanları da 300 dolara sattık. Depoyu 1500 dolara aldık ve içindekileri 4200 dolara sattık. Bu da bize toplam 2700 dolar kar sağladı.
2: Hey, bu bir dövme ve vücut nemlendirici.
1: Bu çok iğrenç bir şey. Dövmeli bir insan üzerinde böyle bir şey hayatta kullanmaz.
2: Bunları parlak tutmam gerekiyor.
1: Aman tanrım. Amcam Woody'de de bu posterlerden var. Tek farkı onunkinin Farrah Fawcett tarafından imzalanmamış olması. Evet.
2: Ben hiçbir şey anlamadım.
1: Ben bu postere bakarak kaç saat geçirdim bilemezsin. Şimdi eğer izin verirsen biraz müsaadeni isteyeceğim. Ofisimde olur.
2: Tuşunu almayı unutma. Şurada duruyor.

0: servis geldi. Çantam hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
2: Hesap kırdık.
1: Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
9: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.

0: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
4: Otel harika.
5: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
9: Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
10: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da.
11: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
12: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
13: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
14: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
11: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle bugün 18.20'de D-Max'te.

0: Her sene Alan Heff ve Tom Jones çöpe atılan hazineleri bulmak için yüzlerce sahipsiz depoyu elden geçiriyorlar. Bu onların en değerli keşiflerinin hikayeleridir.
1: Birazdan Çin mahallesinde 10 konteyner açık artırmada. Tom ve ben ufak Çin mahallesinde büyük hazineyi arıyoruz. Burası Çin mahallesi. Bazı yerel eşkıyalar bize pazarlık ettiğimizden fazlasını veriyor.
2: Benden uzak dur.
1: Hey. Gitmek ister misin? Çin mahallesinden aman çıkmak?
3: Sana. Evet.
1: Pek kolay olmayacak. $1,000 atın. Ama savaşmadan böylece oturan kaplan olabilirim. Vazgeçmek.
3: Kendine kung fu panda yapacağım.
0: 550-575-600.
1: Amerika'da her gün binlerce terk edilmiş depo açık artırmaya sunuluyor.
4: Satıldı.
2: 500'e sattım.
4: Evet. Sen aldın 1700.
3: Bu açık artırmalar ne aradığını bilenler için büyük bir iş kapısı haline geldi. $250,000.
1: Oo. Ben Alan Hart.
3: Ve ben Tom Jones. Bizler
1: at avcılarıyız. Bulduğumuz pekala.
3: Ve sattığımız şeylere.
1: İnanamayacaksınız.
3: 17,000.
4: Anlaştık.
3: Ve ne kadar eskiyse o kadar
1: fiyatı o kadar yüksek olur. Aman tanrım. Evet. Çin mahallesi. Çin mahallesinde 10 konteyner açık arttırmada dostum. Bu güzel bir olay.
3: Dostum, şu an başlıyor.
1: Betsy elinden geldiğince hızlı gidiyor. Ayrıca senin yönlendirmelerin de çok iyi değil.
3: Benim yönlendirmelerim değil. Büyük ablanın
1: yönlendirmeleri. Büyük ablanın konusu açılmışken bugün yeni birini işe alıyor.
3: Bundan onu sorumlu yapmak konusunda pek emin
1: değilim. Nasıl yani? Yardıma ihtiyacımız var. Hem açık arttırmalara gidip hem de mağazayı yönetmek yüzünden 7 gün 24 saat çalışıyoruz. Bu yüzden büyük ablaya işe birkaç fazladan el alması için izin verdi.
3: İyi plan. Ama çalışanlar ucuz değil. Para akışını devam ettirmek için bugün birkaç depoyu kapmamız gerek. Ve bunun için önce açık arttırmaya gitmeliyiz.
1: Bekle biraz. Sola dön dedin. Burası tek yön bir cadde.
3: Kuzeyi kağıdın yanlış tarafına koymuş.
1: Bu korkunç. Dur şimdi. Sol mu sağ mı? Sol mu sağ mı? Sol.
3: Belki de sağ.
1: Dostum. Şuradaki scissor shot mı?
3: Dostum. Bunu başaramayacağız.
1: İşte geldik.
3: Burası
1: i̇şte
3: değil. Burası değil.
1: Görünüşe göre kayboldum.
3: Buranın sonuna git. Ve sağa dön. Gerçekten.
1: Dostum hadi ama.
3: Yoldan çekil.
5: Bekle biraz.
1: Aman tanrım.
3: Hadi ama devam et.
1: Bunun hiç yardımı olmuyor. Bırakma öyle geri gel. Kamerini ilerletir misin lütfen? Saat kaç?
3: 30 dakika geç kaldık.
1: Tom, burası Çin mahallesi.
6: Peki perakende satış ya da tefeci mağazalarında deneyiminiz var mı?
7: Gap'le çalıştım.
6: Tamam. Alelade bir perakende deneyimi aramıyorum. $40'lık kodu satmak bir konu. Ama $5,000'lık eski model bir kamerayı satarsanız bana bir aylık maaş ödemesini çıkartırsınız. Peki hala koleksiyoncu musun?
7: Sentetik kumaş.
6: Tamam. Bana tefeci dünyasını anlayan insanlar gerek. Bu zor bir iş. Ama benim gizli bir silahım var. Craigslist. Nasılsınız? Adınız nedir?
8: John.
6: Ve fiziksel özgeçmişiniz yanınızda mı bugün?
8: Hayır, getirmem mi gerekiyordu?
6: Bu çok basit bir konu.
9: Hayır, buradan çalmazdım. Sadece IHOP'tan.
6: Sadece IHOP.
9: Evet.
6: Uyuşturucu testine girmeye istekli olur musunuz?
8: Ne zaman?
6: Ve umarım Craig'in daha iyi arkadaşları vardır. Çünkü eğer bu bir iş havuzuysa ben yüzeyim.
1: İşte burası. Aman
3: lanet olsun. Başlamışlar bile.
9: Pekala millet, burada 9 numaralı depomuz var. Açalım bakalım neler varmış. Bir bakın içine çocuklar.
1: Lanet olsun Thomas.
9: Demek son dakika ortaya çıktınız ha?
1: Kaç tane kaldı?
9: Sadece 2 tane kaldı.
1: Şimdiden 8 tanesinin bittiğine inanamıyorum. Neden bu kadar hızlı?
9: Bu açık artırmada kimse birbirinin üzerine tepki veremiyor. Benim çetem bugün buradayken olmaz.
3: Harika, eğlenceli bir gün daha.
1: En zor açık arttırmalarımızla diğer alıcıların insanların teklif vermeye cesaretini kırmak için kullandığı gözdağının her çeşidini gördük. Bu çeteciler burada bizi teklif vermemiz konusunda korkutmaya çalışacak.
3: Bol şans. Özür dilerim kardeşim.
7: Vakit harcıyorsunuz.
1: Neden orada durup görüşü engelliyorsunuz ha? Ne saklıyorsunuz?
7: Sadece boş kutular.
9: Hepsi boş.
7: Hepsi boş.
9: Diğer insanlara bakma şansı verin çocuklar.
1: Eski moda sandık. Birkaç eski şey daha var. İyi paketlenmiş. Bu iyi işaret. Konteynerlarda sık sık yüksek kalitede malzemeler uzun süre saklanır. Bu da sık sık antika ve yüksek kalite mal bulabilirsiniz.
3: Evet, demek. Arka taraf kutu dolu. Temiz.
1: Hadi alalım bunu.
8: Teklif verecek misiniz çocuklar?
3: Evet.
7: Bu depo bizim olacak.
1: Bu depoda ne olduğundan emin olmasak da son derece iyi paketlenmiş. Bu iyi bir gösterge.
3: Bu yüzden biz de risk alıp $1,800'a kadar çıkacağız. Umuyoruz ki bu çetecileri uzak tutmaya yetecektir.
9: Pekala, depomuz burada. Hadi başlayalım.
3: 100 dolar
9: geldi. Şimdi 200 veren var mı? 200 geldi. Evet, 200 geldi. 300. 300 geldi. 300 verdiler. 400 oldu. Evet, 400'deyiz. Harika. 400, 500 oldu. Evet. 500 geldi. Evet, 500, 600 istiyorum. 1600 istiyorum. 1000 geldi. 1100 oldu. Evet, harika. 1100, 1200 geldi. Evet, 1300 istiyorum. 1300 yok mu?
1: Yardımcı olabilir miyim?
9: 1500. Evet, 1500'deyiz. 1600 geldi.
7: Teklif vermeyi bırak.
9: 1600'deyiz. 1700 veren yok mu? 1700 geldi. 1700 için son çağrı. 1, 2, evet sattım. 1700'e sattım.
1: Hap geri dur biraz.
9: Sakin olun, sakin olun çocuklar, sakin olun. Ne yapıyorsunuz siz? Açık artırmada kavga edilmez. İkiniz de, hadi. İkiniz de, hadi. Hadi çocuklar.
1: Şöyle gelmek ister misin hafif?
9: Bir tane daha kavga halletmeniz gerek. Ha? Evet, öyle olmaz. Kontrolünü kaybedemezsin.
1: En iyi
9: tamam
1: fikir
9: mı?
1: Bu değildi tabii.
9: Bu adamlar ciddi, dikkatli ol.
1: Bu bir açık artırma.
9: Nerede olduğunu biliyorsun değil mi?
1: Nerede olduğumu tamam biliyorum. İtilip kakıldığımız için en iyi açık artırma oyunumuzu veremedik.
3: Hey Vandam. Bunlar 7 kişiler ve ben bir sonraki balık avıma gidebilmek istiyorum.
9: Sorun yok, sorun yok, tamam.
8: Çocuklar hadi, hadi.
9: Onlar kazandı, yüksek teklif verdiler. Siz alamadınız. Bir tane daha var ve sonra buradan gidiyoruz.
1: Bu daha da çirkinleşebilir. Tüm bu kafa karışıklığında en sona çıkarttırmayı almayı başardık ama adamları boğmadığım sürece bu sonuncusu o kadar kolay olmayacak.
9: Pekala çocuklar, bu son depo. Bir bakın ve uzaklaşın.
1: Sanki bir tür tekerlek ya da makara gibi hissediliyor. Manzara teçhizatı da olabilir. Şuna bak. 5 senedir burada gibi. Bu depoda çok para var.
3: Bunu burada tutmak için çok para harcamışlar.
1: Hadi alalım bunu. Bu depo ilkinden daha iyi görünüyor. Daha eski malzemeler var. Endüstriyel ekipmanlar gibi. Çok iyi olabilir.
3: Bunun gibi depolar geçmişte bize iyi para kazandırdı. Bu yüzden Alan öne çıkıp kendini yem olarak atacak. Ben de arkada durup teklifi çalacağım.
9: Pekala çocuklar, bu son depo. Hazır mısınız?
8: Evet.
9: Pekala, o zaman başlayalım. 100 dolar verecek var mı?
1: Evet.
9: 100 verdiler. Evet. 200, 400 geldi. Vay canına. 500'deyiz. 600 geldi. Evet. 600'deyiz. 700 yok mu?
1: Evet.
9: 700 geldi. Evet. 800 istiyorum. 800 geldi. 800'deyiz. Evet.
1: Evet.
9: 900. 900 geldi. Evet. Hadi çocuklar, şunu 1000 yapalım. Hadi 1000 dolar. Evet. 1000 dolar da geldi. 1100. Evet. 1100'e çıktık.
8: 1200.
9: 1200 oldu. Evet. 1200. 1300 yok mu? 1300. 1300 geldi. Evet, 1300'deyiz. 1400 yok mu?
1: Ben yenildiğimi biliyorum.
9: 1, 2, 1300'e sattım.
3: Çok teşekkür ederim.
1: Bu çete üyelerinin elinden 2 depo aldık.
3: Güzel iş sert adam.
1: Bam.
3: Ama işin diğer tarafına bakarsan, az önce 3000 dolar harcadık ve bunu geri almamız gerek. Tabii bunu buradan çıkarabilirsek. Bizden hoşlanmadılar.
1: Belki de hazinemize dalmadan önce dağılmalarını beklemeliyiz.
3: Evet.
1: İşte başlıyoruz. Mutluluk anı. Bu harika. Mutfak malzemesi. Tavalar temiz. Zımba tabancası. Zımbaları da var.
3: Hey, işte bu eğlenceli. Bu kamp malzemelerinden 60 dolar çıkar. Hey.
1: Çizme bıçağı mı?
3: Çizme bıçağı.
1: Fırlatma bıçakları buldum.
3: Aman tanrım.
1: Bunlar berbat. Senden nefret ediyorum. Burada ne varmış ha? Ne yazık ki mağaza ekipmanı gibi durmuyor.
3: Vay canına.
1: Bu da ne?
3: Bu da ne?
1: Oh, aman tanrım. Birazdan. Büyük abla yardımcı arayışına devam ederken.
6: Ya iki çalışanı deniyorum.
1: Tom ve ben bize bir şans verecek bir alıcı arıyoruz.
3: Vay canına.
1: Eğer hedefi vurursan 1500.
2: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
5: Günaydın Ankara, günaydın Türkiye.
10: Hadi kalk.
5: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.
11: Hadi maça gidiyorum.
12: Bugün sizlerle birlikte Filenin Sultanlarının maçına gideceğiz.
13: Yola çıkıyoruz.
12: Çok heyecanlıyım.
14: Sultanlarımız birazdan sahaya çıkacaklar.

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Hepsi Pro'da Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ertelediğin spor ayakkabıyı süper indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik net %10 hepsi para kazanma fırsatını kaçırma. Hepsi
2: burada, hepsi bu. L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
1: Hepsi burada premium günleri. Yarın saat 10'da başlıyor.
3: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadaka kalp programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
9: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
3: Aylandı. Prima Premium Care.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
9: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
1: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
2: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
3: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
4: Güçlü bir propaganda aracıydı.
5: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
1: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
6: Hey, burada ne varmış böyle?
7: Bu ne?
6: Bu da ne?
7: Dostum.
6: Aman tanrım.
7: Bu bir kutu yarış arabası.
6: Evet.
7: Yakıt gerekmez. Sürücü belgesi gerekmez.
6: Bu aslında bayağı hoş. Motorsuz araba yarışlarına düştüm ama bu biraz daha eski zaman aracı gibi. Buradaki kötü çocuk pek de eski değil.
7: Denemeyi çok isterim ama ikimiz de buna sığmayız.
6: Bence sadece malzemesi bile 800 dolar eder. Henüz zengin olmuyoruz ahbap. Bunlar hep çöp.
7: Hey, bu da ne böyle?
6: Bu eski bir deri. Kıyafet mi o? Kıyafet değil.
7: Bu bir at koşum takımı.
6: Bugünlerde deri kullanmıyorlar artık. Çok pahalı ve daha güçlü materyaller
7: tamam.
6: Var.
7: O zaman bunu açıkla.
6: Tanrım, bunlar da ne böyle?
7: Bir takım daha pantolon ve koşum takımı.
6: Bunların ikisi de aynı işe yarıyor. Bir tür askı tertibatı. Tiyatro ekipmanı olabilir. Bunları giyersin ve Peter Pan sahnede uçar.
7: Yani Matrix filmlerindeki gibi.
6: Kesinlikle.
7: Ama eski duruyor.
6: Evet, sana katılıyorum. Diğer depoya bakalım, sonra bunları mağazada araştırırız.
8: Doğru iş için buraya geldiğiniz emin misiniz?
9: Evet.
8: Çünkü buraya gelen adamların çoğu sanki hala anneleriyle yaşıyor gibi.
9: Ben Brezilya'da büyüdüm. Ailemin antikacısında çalışıyordum.
8: Antika sattınız yani.
9: Herkese her şeyi satabilirim.
8: Eminim satabilirsin. Deneyimlerime göre iyi bir yönetimin %95'i daha en başında doğru insanları almakla olur. Koleksiyon yapıyor musunuz?
10: Kılıçları çok seviyorum.
8: Perakende satış deneyiminiz var mı?
10: Kahve dükkanında çalıştım.
8: Bir şeyleri tamir etme deneyiminiz var mı?
11: Ben bir DJ'yim. Ekipmanlarım var ve bir şey bozulursa tamir ediyorum.
8: Her şeyi?
11: Evet, her şeyi tamir ederim.
8: Her şeyi mi?
11: Evet.
7: Pekala, bir sonraki depo.
6: Eski bir çanta. Şehirden kaçma çantası gibi. Ne yazık ki çöp.
7: Bak sen şu işe Alan.
6: Ne? Oh, güvenlik kameraları.
7: Gözetim.
6: Mağaza için bunlardan arıyordum. Gerçekten çok havalı bunlar. Yaklaşık 400 dolarlık malzeme var burada. Ve bu çok iyi.
7: İşte görmek istediğim şey.
6: Bu ilginç görünüyor. Nedir bu?
7: Hiçbir fikrim yok.
6: Vay canına, bunu gerçekten seviyor olmalı.
7: Vay canına.
6: Mızrak mı?
7: Hayır. Dostum, bu bir yüklemeli ok silahı.
6: Gerçekten.
7: Aman tanrım.
6: Bu bayağı iyi bir parça. Süngüye benziyor. Buradaki sarmaya bakarsan eski tarzda yapılmış. Polinezya'da görebileceğin şeylere benziyor. Bıçaktaki oyma işine bak. Bu demirden yapılma. Tamamen ilkel bir silah ama çok havalı. Asya'dan gelmiş olabilir. Vay canına. Hadi deneyelim.
7: Şu kutuyu biraz çevirsene.
6: Pekala, işte geliyor. Vur şunu. Ohohoho! Dostum, bu şey fazlasıyla iyi nişan alıyor ve bu silah hakkında hiçbir şey bilmiyoruz.
7: Bunu tekrar paketleyelim. Sonra bir arkadaş arayacağız.
6: Ben bunları kamyona yükleyeyim. Bana bir iyilik yap. Dışarı çıktığımda arkamı kolla.
7: Elimde ok silahı var. Her şey yolunda olacaktır. Neler oluyor?
8: Merhaba, nasıl gidiyor?
7: Sende nasıl gidiyor?
8: Bir sürü görüşme yaptım.
6: İyi biri var mı?
8: Araştırdığım birkaç kişi var.
6: Güzel, bizi de haberdar et.
7: Sicilini kontrol et.
8: Sicillerini kontrol ediyorum.
6: Görünüşe göre yakında birkaç yeni çalışanımız olacak.
7: Umalım da onların parasını ödeyebilecek kadar para kazanalım.
6: Bu yüzden ilkel silahlar uzmanı Chris Henry'den mağazamıza uğramasını ve yüklemeli ok silahımızın gerçek olup olmadığına bakmasını istedim.
10: Vay canına.
7: İşte bu.
11: Bu inanılmaz. Bu sağlam bir parça. Kesinlikle Güneydoğu Asya'dan. Tropik meşe. Bayağı.

0: Eski ve oksitlenmiş duruyor. En fazla 200 senelik.
1: Bu harika.
0: Büyük ihtimalle Borneo'dan.
2: Borneo mu? Bu harika. O zaman Hint kamışı konusunda
1: ne tür bir insan bunu kullanır?
0: Savaşçı ya da avcıdır. Ufak hayvanları avlayan türden. Kuşlar, ağaçtaki memeliler,
2: maymunlar gibi. Neden maymun avlayasınız ki?
0: Yemek için. Aa,
2: maymun yemesi güzel midir?
1: İguana gibi tadı var.
2: İguananın tadı nasıl? Daha önce maymun yedin mi?
1: Evet.
2: Daha fazlasını bilmek istemiyorum.
0: Şuna bir bakın. Hiçbir çatlama yok ve mükemmel derecede düz. Daha önce hiç bu kadar düz ve pürüzsüz olanını görmemiştim. Bu da bu aleti özel kılıyor.
1: Bunun gibi bir şey ne kadar eder?
0: Doğru koleksiyoncuyu bulursanız 300 ile 1500 dolar arasında.
2: Altın madeni değil.
1: Haklısın. Bunu saklamalıyım.
0: Ben buna 500 dolar verebilirim.
1: Oo.
2: Eğer bu sadece duvarda asılı kalacaksa 500 dolar konusunda konuşabiliriz ama sana bunun çalıştığını söyleyebilirim. Dürüst olmam gerekirse hassaslığı beni şoke etti. Bence bundan 2000 alabiliriz.
0: Eğer dediğin gibi hassassa bence ortada bir yerde buluşabiliriz. Bu tarz silahları koleksiyon yapma nedenim çünkü kullanmayı seviyorum.
2: O zaman test edelim. Güzel görünümü için 500 dolar. Son istediğin parçayı mantıklı bir mesafeden vurursa 1500 dolar.
0: Anlaştık.
2: Anlaştık.
1: Bunu sadece bir kere kullandım ve bu şans olabilir.
2: Aklına maymunu getir. Halleder. Temel olarak eğer vuramazsa 500 dolar. Eğer burada gördüklerin her neyse onları vurursa 1500 dolar.
1: Onlar su dolu balon maymunları.
0: Eğer ikisini de vurursa 1500 bana uyar.
2: 1000 dolarlık bir atış.

0: Evet.
1: Ay canına.
2: Bence sen Borneo'da hayatta kalırdın.
3: Bu gece maymun yiyor olurdum.
1: Harika.
2: Hala maymun avlamak ilgimi çekmese de $1,500 alacağım.
3: Önemli değil. Ama işin kötü tarafı, kar yapmaktan geçtim, paramızın sadece yarısını alabildik.
2: Evet Tom, savaş sanatı asla korkmaz. Bağlama takımları konusunda biraz araştırma yaptık ve bu bizi John'a yönlendirdi. Hollywood'da tehlikeli işlerin koordinatörü. 25 yıldır bu işi yapıyor. Umarım bunu düzgün anlatabilmişizdir çünkü sen bizden daha çok şey biliyorsun. Elimizde bu kötü çocuk var.
0: Vay canına.
2: Bu senin ilgini çekebilecek bir şey.
0: Bu sadece...
2: Aslında da bu cowboy takımı var.
0: Aman tanrım.
2: Nedir bunlar, söyler misin?
0: Vay canına. Bu bir ani çekme yeleği.
3: Ani çekme yeleği.
0: Evet, o zamanlarda bunu adama giydirir ve aniden çekerlerdi.
2: Eski kovboy filmlerinde kovboy düşerdi ve sürüklenirdi. Böyle bir şey sayesinde mi sürükleniyordu yani?
0: Evet. Evet,
2: güzel.
0: Bu 40'lardan kalma galiba.
3: Halat kullanımı 40'larda var mıydı?
0: Halat kullanımı sessiz sinema zamanında bulundu. Keystone polislerinde bunu görebilirsiniz. Oz büyücüsünde uçan maymunlar mesela. Hepsi bu yelek sayesinde uçardı. Buna uçma takımı deriz. Sanırım 60'lardan. Ayaklarını bunların arasına koyarsın. Oo. Ve sonra seni bağlarlar ve yukarı çekerler.
2: Peki Matrix bu furyayı geri mi getirdi?
0: Tabii, Matrix'te kavga yönetmeni Yuen Wu Ping'di. Macera Gemisi filminde Steve McQueen'le oynamıştı ve arkasına bir kablo bağlayıp çektiklerini gördüler. Sonra da dediler ki demek bu şey bunun için. Sonrasında Hong Kong bunu aldı ve bir şeyler yapmaya başladı. Şimdi artık her yerde.
3: Bu bayağı iyi.
2: Bunlar senin almak isteyebileceğin şeyler.
0: Evet, bunlar kesinlikle müzelik parçalar.
2: Çok iyi.
0: Bunlar hala kullanılabilir. Büyük ihtimalle ben de kullanabilirim.
3: Hepsinin değeri nedir?
0: Şöyle bir bakınca $1,000 civarı falan.
2: Bak sana ne diyeceğim. Burada her koleksiyoncunun isteyebileceği bir şeyden bahsediyoruz. Bu benim dünyamda $1,500 edecek bir parça. Hepsini sana 3000'e bırakırım.
0: Çok cazip. 2500 desek?
2: Peki bir şeyler yapabiliriz. $2,500 ve bir şart. Bunlarla biraz etrafta uçacağız.
3: Test edeceğiz.
2: Evet.
0: Peki.
2: Öylece... Oturan kaplan olabilirim.
3: Çenene kung fu panda yapacağım.
2: Ne dersin, anlaştık mı?
0: Pekala, anlaştık. Anlaştık.
2: Evet, güzel. Biliyor musun Tom, bir zamanlar kung fu öğrencisiydim.
3: Tebrik ederim. Ben de yumruk ve fu'nun bir öğrencisiyim. Böyle nasıl oldu?
2: Çok güzel, bunu önceden mi düşündün? Ne yaptın?
3: Evet.
2: Harika.
4: Uçan ton, sürünen el.
5: Meditasyonumu kim bozmaya cüret etti?
2: Sen benim kardeşimi öldürdün. Şimdi cezanı çakacaksın.
5: Hadi. Senin zıplama stilin daha çok Gangnam Style gibi.
2: Benim zıplama stilimi nasıl aşağılar? Ya!
4: Son.
2: Tom ve ben Çin mahallesinden kuşbaşı olmadan döndük. Üflemeli okçağını $1,500 sattık. Halat malzemelerini de $2,500, geri kalan malzemeleri de $1,800.
3: İki depoya $3,000 para harcadık. İçindekileri $5,800 sattık. $2,500 gibi sağlam bir kazancımız oldu. Ve büyük abla çalışanları işe alır almaz biz de izin yapabiliriz.
2: Bundan daha iyi olamazdı.
6: Teşekkür ederim.
2: Dostum çalışıyor.
6: İki potansiyel çalışanım var ve şu an deneme yapıyorum.
3: Bunu tamir etmiş.
6: Tamir etti.
2: Hey, nasıl gidiyor?
7: Merhaba, Truda.
2: Memnun oldum.
7: Ben de memnun oldum.
2: İyi iş çıkarmış.
8: Malzeme listesini katalogladım. İnternet satışlarını çıkardım.
6: Bu iyi.
2: Nasılsın?
8: Merhaba, memnun oldum.
3: Ben de memnun oldum.
2: İspanyolca biliyor musun?
8: Habla espanyol muy bien.
2: Güzel iş büyük abla, tamamdır. Bu hafta sonu izin alabiliriz Tom.
3: Aynen öyle.
6: Evet, evet.
2: Evet.
3: Ben de İspanyolca konuşurum. Enchilada.

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Ne?
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Obseso. Silvermoon.
4: Got me glowing. Every drop. Got the magic flowing. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
5: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
6: Otel harika.
7: Evet ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Büyük küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden dümesi.
12: Dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
13: Servis geldi. Çantam hazır mı?
14: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
15: Hesap kurduk.
14: Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
15: Hesap kurdu.
16: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
17: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labneyle eşsiz tariflerin artısı da, paylaşılan güzel anlar. İçim labneyle hayata dolu tarafından bak.
18: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
17: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
19: Hepsi burada premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ertelediğim ventilatörü

0: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
1: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
2: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
3: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
4: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
5: Yasa dışı bahis oynamak da, oynatmak da suçtur. Spor müsabakalarına dayalı her türlü bahis veya şans oyunlarını yasa dışı olarak oynatanlar ya da oynanmasına yer ve imkan sağlayanlar 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 10 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılmaktadır. Yasa dışı bahise kırmızı kart.

0: İkinci El Krallarında bu bölümde.
1: Vay canına.
2: Bunları yeni aldım. Amcaları ölmüş ve evleri için paraya ihtiyaçları varmış.
1: Bunlar çok güzel. Bence hep iyi para ederler.
2: Gerçekten mi?
1: Biraz daha araştırıp gerçek değerlerini öğren.
3: Buraya getirdiğimde bu kürk çiçek gibi kokuyordu. Şu anda ayak, pislik, hayvan leşi gibi kokuyor. Bunu istemiyorum. Hayır.
2: Seri numarasını söyler misin?
4: 2743.
2: Olamaz.
4: Sorun ne?
2: Bu ikisini doğru fiyata aldığımı sanmıyorum.

0: Bugün nasılsın?
1: Gitarı buraya koyabilir misiniz? Güzel. Onu da buraya getirir misiniz? Nereden geliyorsunuz?
2: Detroit.
1: Aa, öyle mi? Sizi buraya getiren ne oldu?
2: Faturalar.
1: Faturalar. Hepimizin ortak sorunu.
2: Bunlar büyük amcamın gitarları.
1: Demek amcanızın gitarlarıydı.
2: Evet. Evet.
1: Peki ne kadar süredir sizde?
3: 4 yıldır bizdeler.
1: 4 yıl mı?
3: 4 yıl önce öldü.
1: Buna üzüldüm. İyi misiniz hanımefendi?
2: Pek sayılmaz.
1: Onlardan kurtulmuyorsunuz. Sadece rehin bırakacaksınız, değil mi?
2: Hayır, satacağız çünkü evimizi kaybedemeyiz.
1: Anladım. Peki ne kadara ihtiyacınız var?
2: Borçlarımızı ödeyebilmek için 3500'e ihtiyacımız var. Ama pazarlığa açığız.
1: Anlıyorum, anlıyorum. Kaç yıldır o evde yaşıyorsunuz?
3: 90 yılı aşkın süredir.
1: Aa, vay be. Peki çalışıyor musunuz?
3: Ben çalışıyordum. Artık emekliyim.
2: Emekli oldum.
3: Bir otomotiv firmasından. Aa.
2: Bu benim babam. Ona ben bakıyorum.
1: Anladım.
2: Üzgünüm.
1: Hayır, sorun yok. Sorun yok. Onları alan her kim olursa çok mutlu olacaktır. Bundan eminim. Ne kadar istiyorsunuz?
2: Siz ne diyorsunuz?
1: 1800.
3: 1800, tamam.
1: Mutlu görünüyorsunuz.
2: Teşekkürler.
1: Size yardım olur mu?
2: Çok işimizi görecek bu. Çok teşekkür ederiz. Sana sarılacağım.
1: Önemli değil.
2: Çok
1: rica
2: teşekkür
1: ederim.
2: Ederiz.
1: Sorun değil.
3: Teşekkür ederim.
1: Ne demek? Umarım size yardım olur.
2: Evet.
1: Kimse gitarları babamdan iyi bilemez. Umarım ondan seri numarası ve üretim tarihine dair biraz bilgi alabilirim. Belki iyi para eder, belki de etmez. Ne olursa olsun bu iki insana yardım etmiş oldum.
4: Merhaba.
5: Merhaba, nasılsınız?
4: Bir saat arıyorum. Güzel bir saat, anlarsın.
5: Tabii,
4: ya.
5: Tabii, hangisi?
4: Tam şuradaki.
5: Bu mu?
4: Evet. Vay canına.
5: Çok gösterişliymiş.
4: Aa, deneyebilir miyim?
5: Elbette.
4: Vay canına. Şu saate bak. Duruşunu çok sevdim. Bu saatin fiyatı ne?
5: $75.
4: Aa, $75'lık bir saat istemiyorum.
5: Daha pahalı mı olsun?
4: Bana $500'lık bir saat bul, tamam mı? Ben pahalı biriyim.
5: Evet. Pahalısın demek.
4: Anladın mı? Şuna bir bakayım. Şu taraftaki. Platin
5: bu
4: olan.
5: Mu?
4: Evet evet, onu sevdim. Aa, işte bu güzel görünüyor. Dışarıda bununla havalı görünebilirim.
5: Güzel bir saat.
4: Bunun fiyatı ne kadar?
5: $599.
4: Aman tanrım bebeğim.
5: Ayna getireyim mi?
4: Dışarı çıktığımda çok havalı görüneceğim. Bunu istiyorum. Çok istiyorum. Hem de
5: harika.
4: Çok. $599.
5: Vergi dahil $599.
4: Tamam.
5: Harika.
4: Pekala. Şimdi bir şey söylemeden önce sana dürüst olacağım. Bu gördüğün şey çok para ediyor. Hatta para üstü almalıyım, tamam mı?
5: Tamam, bu saat vergi dahil $599.
4: Bir dakika, beni dinle. Şuna baksana. 2 ve yanında 3 sıfır daha var. 2000 bebeğim. Hadi al şu parayı ve para üstü vermeyi de unutma, olur mu?
5: Bu $2'lık bir banknot.
4: Evet, ama $2000 ediyor. Üstünde kırmızı damga olan bir $2. Bana bunun $2000 etmediğini söyleyemezsin.
5: İnsanlar $2'lık banknotlar nadir olduğu için para ettiğini düşünüyor. Ama aslında sadece $2 ediyor. Bir şey söyleyebilir miyim?
4: Evet.
5: Birazdan sağır olacağım.
4: Dalga geçmeyi keser misin? Beni dinle. Bu şey boynundakilerden bile çok daha değerli. Beni anladın mı, seni şişman zürafa boyunlu kadın? Anladın mı?
5: Oo.
4: Çok daha değerli hem de.
5: Tamam.
4: $2 banknotumu mu atacaksın? Baksana, beni dinleyeceksin.
5: Tamam.
4: Bu yaptığın çok saçmalık. 5 kuruş paranız yok.
5: İyi
4: beni
5: günler.
4: Anlıyor musun? Uzatma, tamam, kes artık. Kes.
6: Çok komiksin.
4: Komik olan sensin, tamam mı? Ah, beni öldürüyorsunuz. Size bir rehin bıraktım. O $2'ı size bıraktım ve o $2'la tüm bu dükkanı satın alabilirdim.
6: Git artık dostum, hadi.
4: Ah, bunu bana yapmayacaktınız. Her neyse adamım.
7: Para.
1: Vaktin var mı?
6: Var.
1: Yardımına ihtiyacım var. Bunları yeni aldım.
0: Tamam.
1: 1800 dolar ödedim.
0: Vay canına. Bunlar 80'lerden kalma.
1: Tamam.
0: Bu gitarlar çok güzel. Bunu yıl dönümlerinde çıkartmışlardı. Güzel görünüyor. İkisine 1800 mü ödedin? Bence bunlar çok daha fazla eder.
1: Gerçekten mi?
0: Kimden aldın?
1: Amcaları vefat etmiş ve evleri için paraya sıkışmışlar. Bunların seri numaralarını nereden bulabiliriz?
0: Şu direklere bakarsan içinde bir kağıt olduğunu göreceksin. Seri numarası orada olacak. Biraz araştırıp gerçek fiyatını öğren.
1: Tamam.
0: Bunlar bazen çok para edebiliyor.

0: Nasılsınız?
1: Merhaba. İyiyim. Siz nasılsınız?
0: İyiyim.
1: Tamam.
0: Ben Seth.
1: Ben Pete.
0: Pete.
2: Merhaba Pete. Ben Les.
1: Merhaba Les.
2: Nerelisin?
1: Detroit'te doğmuştum. Ama sonra evlatlık verilmişim. Ebeveynlerimi tanımıyordum. Ardından Milwaukee'ye taşındım.
2: Ne satıyorsun?
1: Burada 5 tane topum var. Otelde barmenlik yapıyordum. Lance Parrish eskiden oraya gelirdi.
2: Tamam.
1: Rivers'ta oynadıkları dönem iyi arkadaş olduk ve sonra her geldiğinde bana imzalı toplarından getirdi. Ayrıca şapkası ve sopası da var.
2: Bu onun teri mi?
1: Onun teri. 84 yılından kalma 2 imzalı biletim var. Parrish o dönemin tutucusu. Jack Morris imzalı. O dönem çok başarılıydı.
0: Bunun nasıl bir hikayesi var?
1: Bu 84 yılında kullandığı sopa.
2: 84'te kullandığını nereden biliyorsun?
1: Bu sopayı bana 84 yılında vermişti.
2: Bunun için ne istiyorsun?
1: Yaklaşık 2200 dolar.
2: Neden?
1: Neden mi? Boşuna biletler...
2: Baksana biletleri boş ver.
1: Biletleri boş mu vereyim? Bu biletlerin 400 ila 700 dolara satıldığını gördüm. Burada bana bazı müşterilerim senin bana benzediğini söylüyorlar.
2: Sana mı benziyorum? Kaç yaşındasın?
1: 62.
0: Aa, şuna bakın kardeş, olabilir misiniz?
1: Abin olabilirim.
2: Abim olabilirsin.
1: Evet, aynaya bakıyorum.
0: Sanırım gideyim. Şeye benziyor.
2: Baksana, keşke bir aynam olsaydı.
1: Ha,
2: çünkü
1: tuhaf.
2: Bir bakayım, işte burada. Aynaya bir bakalım. Yok artık.
1: Senin bir dişin eksik, senin de saçın fazla.
2: Baksana,

0: Sonra da abimi buldum.
1: Ne yapmak istiyorsun?
0: O senin amcan.
2: Evet, biraz saygı duy.
0: Bunu ne kadara satmayı düşünüyorsun?
2: Ne kadar vermeyi düşünüyorsun?
1: Joe'yu çağır.
0: Joe'ya buraya gelmesini söyler misin? Joe bizim beyzbol uzmanımız. Herhangi bir beyzbol eşyasının değerini öğrenmek istediğimizde hemen ona danışırız.
1: $1,500 istiyor.
2: Tamamı için.
3: İmkanı yok. Bunlar her gün $30 ila $40 satılıyor. Ama sopa, şanslıysanız $100 edebilir. Belki daha fazla edebilir ama imzaları tasdiklemeniz gerekiyor. Her birini tasdiklemek için de $200 gidecek.
0: Ne kadar almak istediğini söyle.
2: $700.
0: İmkansız.
2: Tamam, o zaman bana bir teklif ver.
0: 200.
2: Hayır, bunu yapamam.
0: 260?
2: Hayır.
0: En az kaça verirsin?
2: 500'e tamamını veririm.
0: İmkanı yok, bunu yapamayız. Teşekkürler.
2: Milwaukee'ye gelirsen bir kardeşine uğrarsın. Tamam.
1: Teşekkür ederiz.
2: Amcanı aramayı unutma.
0: Pekala, teşekkürler. Nasılsınız? Bugün ne getirdiniz?
4: Bana kalan mirası getirdim. Babamın altın dişi.
0: Bu senin mi?
4: Evet. Düştüğü için erken almış oldum.
0: Vay canına. Düştüğü gün dişi fırçalamış mıydı?
4: Evet.
0: Öyleyse bakabilirim. Bunu ne yapacaksınız? Satmak istiyoruz. Rehin yoksa satılık mı? Kaça satmak istiyorsunuz?
4: Hiçbir fikrim yok.
0: Bir saniye bekle.
4: Pekala.
2: Tamam.
0: Diş lazım mı?
4: Hayır, gerek yok.
0: Emin misin? Buradaki sorunlardan biri yapıştırıcı. Bu ağırlığı oldukça düşürecektir. Yapıştırıcıyı söktüğünüzde birkaç gram altın kalacak.
4: Tabii. Tamam.
0: Bana fiyat konusunda bir fikir verin.
4: Altın fiyatlarından hiç haberim yok.
0: Bugün altın... $2 daha düşmüş. Yani bir hesaplama yaparsak $45.99.
4: Oh!
0: $46 yaparım. Fiyatı yuvarlarım.
4: 50'ye yuvarla.
0: Keşke yapabilsem. 40'a yuvarlasam nasıl olurdu?
4: Hayır.
0: Sen 20 alırdın. 46'yı kabul ediyor musunuz?
4: Ne diyorsun Mike? Ben bilmiyorum. Evet.
0: Anlaştık. $46.
4: Tamam. Harika.
0: Teşekkür ederim. Herkes memnun.
1: Rod, ofise lütfen Rod. Merhaba Rod, babamla konuştum. Bana iç kısmına bakıp seri numarasını aratmamı söyledi. Seri numarasını söyler misin?
5: 46231.
1: 46231. Dostum.
5: Düzgün görünüyor, evet.
1: Rica etsem diğerini çıkarır mısın? Seri numarasını söyle.
5: Seri numarası 2743.
1: Olamaz.
5: Sorun ne?
1: Bu ikisini doğru fiyata aldığımı sanmıyorum.
6: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
7: Bosch Flex Door buzdolapları, esnek raflarıyla tam bir Bosch. Geniş iç hacmiyle tazeliğe yarayan Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi Susebile hediyeli.
8: Fan Fan yeni nar lezzeti çıkartmış.
9: Şunun güzelliğine bir bakın ya.
8: Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fanta nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene. Burası

0: köfteyi gördüğün an...
1: Sütaş Ayran?
0: Gelsin Sütaş Ayran. İçtikçe iyi hissedeceksin.
1: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
2: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
1: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
2: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Arkadaşlar!
2: Asma!
1: Size bir sürprizim var. Osmo Cool'un bol sütlü ve ballı dünyasına geçmeye ne dersiniz?
3: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
1: Çocuk çikolatasının lider markasından Osmo Cool'u sen de dene.
4: Düğünü balla bölüyoruz ama yemek sepetinin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Bol malzemostan bol sucuk severe Domino's'un bol lezzetlerini sepet kuponuyla yemek sepetinden 200 TL indirimli söyle.
5: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Bu yaz herkes son banka uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: Ben Chris.
1: Ben Max.
0: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
1: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
0: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
1: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
0: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
2: Klasik araba kurtarma Almanya, Salı 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle bugün 18.20'de D-Max'te.

0: Detroit'te işleri böyle hallederiz.
1: Gelebilirsiniz hanımefendi.
0: Nasılsın?
1: İyiyim ya siz?
0: Kürkümü geri almaya geldim.
1: Tamam.
0: Teşekkür ederim.
1: Hı hı.
0: Aa, kürküm.
1: Teşekkürler.
0: Teşekkür ederim.
1: İyi günler.
0: Bebeğimi çok özledim. Nerede bebeğim? Aa, işte bebeğim geldi. Teşekkür ederim. Aa, işte buradasın. Affedersiniz.
2: Evet hanımefendi.
0: Bu kürkü bu şekilde getirmemiştim.
2: Nasıl getirdiniz?
0: Bu şey hayvan leşi, kokarca ve Bambi'nin büyük annesi gibi kokuyor. Kürkümü getirdiğimde çiçek gibi kokuyordu. Şu anda ayak gibi kokuyor. Hayır. Bunu istemiyorum.
2: Tamam.
0: Arkada neler oluyor? Kürkümü nereye koymuştunuz? Köpeklerle miydi? Yoksa kediler mi?
2: Kürkü rehin bırakmadan önce ne yapıyordunuz?
0: Kürküm depodaydı. Çiçekler gibi kokuyordu.
2: Tamam, makbuzu bana verin. Hayır. Size parasını iade edeyim.
0: Paramı ver. Bir daha asla buraya gelmeyeceğim.
2: Üstüne parfüm sıkmamı ister misiniz?
0: Çok teşekkür ederim. Sevinirim.
2: Affedersiniz. Gidip bununla ilgilenin.
0: Teşekkür ederim. Tansiyonum tavan yaptı. Buna inanamıyorum. Yerinizde olsaydım buradan giderdim. Kürkünüzü buraya bırakmayın.
2: Şimdi bak ve bana nasıl koktuğunu söyle.
0: Aman tanrım. Az kalsın bayılıyordum. Bu kürkün buraya getirdiğim gibi kokmasını istiyorum.
2: Nasıl kokuyor?
0: Üstüne bir şeyler
2: güzel
0: sıkın.
2: Kokmuyor mu?
0: Bence hayır. Burnumun direği kırıldı.
2: Tamam, beni takip et bakalım.
0: Takip ediyorum. Hadi size kalsın.
2: Nasıl kokuyor? Güzel kokuyor
0: ayak
2: mu?
0: Ayak gibi kokuyor. Hayır, böyle getirmedim
2: ayak
0: ben.
2: Ayak gibi kokuyor.
0: Bu doğru. Bunun nasıl olduğunu biliyorum. Biliyorum.
2: Şimdi şöyle yapacağız. Bunu arkada tutacağız.
0: Evet, bir şeyler
2: burnunun
0: yapmalısınız.
2: Burnunun açıldığını düşündüğün zaman geri
0: hayır,
2: gel.
0: Kafanızı çalıştırırsanız beni anlarsınız. Kürküm böyle kokmuyordu. Tamam mı? Tamam mı?
2: Teşekkürler.
0: Bu kürk bir felaket. Sizi şikayet edeceğim.
3: Para.
4: Merhaba, ben Amerikan Kuyumculuk'tan Seth. Birkaç saat önce bana iki gitar satmıştınız. Aa, hayır, sorun yok. Hiç önemli değil. Biraz araştırma yaptım ve bir hata yaptığımı fark ettim. Öğleden sonra buraya uğrayabilir misiniz? Harika, o zaman görüşürüz.
5: Nasılsınız?
6: İyi, sen nasılsın?
7: Vay canına. Burada birkaç eşyanız var.
8: Evet, bu eski bir egzersiz bisikleti. Adı egzersiklet. Sanırım 1950'lerden veya 60'lardan kalma.
7: Nasıl çalıştığını görmek istiyorum. Atla hadi.
5: Tamam.
8: Tamam, küçük düğmeye
7: ayaklarının
8: basın.
7: Ayaklarının üstü olması gerek.
5: Hayır, hayır, böyle
8: biraz
5: iyi.
8: Biraz küçük ama evet.
7: O da öyle.
5: Tamam, bu... Hey, bir dakika, bir dakika. Bu da ne böyle, bu ne? Kapat şunu. Taman, tamam.
7: Devam et,
5: aman
7: devam
5: tanrım.
7: Et.
5: Tamam, tamam. Bu hiç iyi değil. Tamam.
7: Ne kadara satıyorsunuz?
8: 300 civarında bir şey düşünüyorum.
5: Harika değil mi?
7: Neden?
8: İnternetten ne kadara satıldıklarına bakmıştım ve bu civardaydı. Ortalama bir fiyat verdim. Terliyor.
5: Evet,
8: bence artık
5: kapatalım bunu. Harika bir şey.
8: Yaklaşık 200 kalori yakmış olmalısın.
5: Evet, harika, çok güzel.
7: Bu nedir?
8: Bu bizim atlı karıncamız. Eşsiz bir parça diyebiliriz çünkü o yaptı. Orijinal bir süs eşyası gibi.
7: Bunun için ne istiyorsunuz?
8: Bunların yaklaşık 800 dolara satıldığını gördüm. Yani o civarda olmalı.
7: Ortasındaki parça eksik ve boyası da dökülüyor. Pekala, çalıştırabilirsin.
5: Şuna bak.
7: Vay canına, çok hızlı.
5: Gerçekten çok hızlı.
7: Bu bir çocuk oyuncağı olarak satılamaz.
5: Sanat eserlerini toplamak ve sergilemek isteyen birine ihtiyacınız var. Bunu satmak kolay değil.
7: İkisini 150'ye bırakır mısın?
8: Hayır, bu çok az. Ancak 500'e kadar inebilirim.
7: Bence 150 dolar gerçekten adil bir teklif.
8: Bence 250 gerçekten adil.
7: 150 dolarda ısrarcıyım.
8: Tamam.
7: Ya alırsın ya da...
5: Tekrar araca yüklersin.
8: Bunu hiç istemiyorum.
5: Elbette.
8: Kabul ediyorum.
5: Öyle mi?
8: Evet.
7: Pekala. Harika. Teşekkür ederiz. Onları öne almamızı
5: evet,
7: ister misin?
5: Evet, ön tarafta buluşuruz.
7: Siz o tarafa geçin, orada görüşürüz.
8: Tamam.
7: Görüşürüz.

0: Tekrar geldiğiniz için sağ olun. Size söylemem gereken bir şey var. Bu gitarların sizin için çok değerli olduğunu biliyorum. Onlardan vazgeçmek sizin için çok zor olmalı. Ben size başka bir teklif vermek istiyorum. Hem size yardım etmek istiyorum hem de yaptığım araştırmadan sonra anlaştığımız fiyat hiç içime sinmedi. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, $1,000 daha.
1: Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim.
2: Çok teşekkürler. Rica ederim.
0: Umarım size yardımı olur.
2: Çok teşekkür ederiz.
0: Rica ederim. Pekala. Buraya geldiğiniz için çok teşekkür ederiz.
1: Teşekkür ederim.
2: Teşekkürler.
0: Biz teşekkür ederiz. Sağ olun.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Rica ederim. Hiç önemli
1: teşekkür
0: değil.
1: Teşekkür ederim.
2: Vay canına. Ciddi misin?
3: Bu çok güzeldi.
0: Güzeldi.
3: Doğru olanı yaptın.
4: Seth, iyi işti.
0: Sağ ol baba.
2: Buna inanamıyorum. Aman Tanrım. Aman Tanrım. Ah çok şükür, çok şükür.
0: Doğru olanı yaptım.
3: Doğru olanı yaptın. Gözlerin dolmuş.
0: Evet.
5: ETS ile yaz herkese iyi gelir.

0: Füsti. Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin. Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle bir adım önde.
1: Karşınızda Arçelik MaxiFit.
2: 80 santim kabinlere özel tasarımıyla fit uyum sağlıyor.
3: Teknolojiyle hayatın kalbinde.
0: ...18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
4: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için orkidi korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
5: Benim iyi uyumam lazım.
6: Benim iyi uyumam lazım.
7: Benim iyi uyumam lazım.
8: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
9: Düğünü balla bölüyoruz ama yemek sepetinin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Bol malzemostan bol sucuk severe Domino's'un bol lezzetlerini sepet kuponuyla yemek sepetinden 200 TL indirimli söyle.
10: Servis geldi. Çantam hazır mı?
11: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
12: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
13: Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
14: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da.

0: kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
1: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
0: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
1: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktur. Gerçekten muhteşem olmuş.
2: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla 13 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Şimdi ikinci el krallarında.
1: Ödünü kopardım.
2: Dongaya bastın.
3: Hook, dalga geçmeyi kes.
2: Başımız dertli Hook.
1: İbret olsun diye cezalandırmak gerek. Yeter artık, ondan kurtulun.
3: İkiniz de sınırı aştınız, komik değil. İkinizi de eve gönderiyorum.
4: Mağazayı güvenlik elemanı olmadan işletmekten çok rahatsızım.
5: Yapmanız gereken şey paramızı bize hemen iade etmek. Paramızı hemen iade etmenizi
6: istiyorum. Bu konuda bir şey yapman lazım Ahbap.
1: Dinleyin beyler,
5: hayır,
1: dinleyin.
5: Hayır.
4: Şu anda bu durumu yaşamaya hiç ihtiyacımız yok.
5: Ne söyledin umurumda değil. Bana hemen paramı iade edeceksiniz.

0: morning.
1: Tom. Ne haber dostum?
0: Senden ne haber?
1: Kapıdaki müşteriye yardımcı olabilir misin lütfen?
2: Mağazamızda harika bir gün daha başlıyor. Ne diyebilirim ki?
1: Seni korkuttu mu?
3: Nasılsınız?
4: Buraya çok güzel bir saat satmaya
3: peki
4: geldim.
3: Pekala. Biraz bilgi verir misiniz?
4: Ben bu saati yaklaşık 2,5-3 ay önce satın almıştım. Çok kaliteli bir saattir. Ünlü bir marka.
3: Biliyorum. Daha önce bu saatlerin taklidini görmüştüm ama bu markanın orijinal saati ise 50-60 hatta 80 bin dolar değerinde bile olabilir. Peki ne kadar istiyorsunuz?
4: 36 bine satmak istiyorum.
3: Üzeri çok fazla yıpranmış.
4: Evet, kullanılmış bir saat.
3: Evet, anlıyorum.
4: Tamam.
3: Piyasada çok fazla taklit ürün var. Bir saat sonra tekrar gelebilir misiniz?
4: Sorun olmaz.
3: Mükemmel. Bir saat sonra görüşürüz.
4: Teşekkürler.
3: Bu marka saatler pahalı saat tanımının en büyük örneklerinden biridir. Şimdi bunu saat uzmanım Harold'a göstereceğim. Ve saatin orijinal olduğundan kesin emin olacağım. Söyle bakalım. Biri içini açmış. Vidaları nasıl mahvetmişler görülüyor.
5: Evet, biri içini açmış.
3: Belli oluyor. Arkasındaki numarayı söylesene.
5: D5-99-54.
3: Tamam. Bir iyilik yap. Saat taklit mi bir bak hadi.

0: Vay canına, güzel araba. Nasılsınız?
1: Merhaba.
0: Size nasıl yardımcı olabiliriz?
1: Buraya 1972 model özel arabamı satmaya geldim. 8.2 litre.
0: Kaç kilometredi?
1: 46 bin kilometredi. Motor daha tamir görmedi diyebilirim. Araba yıllardır bende, satmayı hiç istemezdim.
0: Muhteşem, muhteşem. Kapıda sorun mu var?
1: Hayır.
0: Burası sallanıyor.
1: Hayır, öyle yapmayın. Hayır, sadece eski.
0: Demek sorun yok.
2: Rengine baksana.
1: Bu renge ne deniyor biliyor musunuz? Söğüt.
2: Söğüt? Kokuyor.
0: Evet, kokuyor.
2: Nasıl kokuyor biliyor musun?
0: Naftalin.
1: Sadece biraz eski, hepsi bu. Hanımefendi abartıyor. Bir dakika, bir dakika. Burada lağım var. Koku oradan geliyor.
0: Hayır.
2: Hayır.
1: Oradan geliyor.
2: Hayır.
1: Evet, öyle
2: leş gibi. Yaşlı insanların evi nasıl kokar iyi bilirim.
0: Kaputu açabilir miyim?
1: Tabii.
0: Açtım. Buna ne kadar istiyorsunuz?
1: 23 bin.
0: Sahi mi? Neden?
1: Çünkü bu ödüllü bir araba. Evet. Miras Arabalar Ödülü, 26 Ağustos 2007.
0: Ne ödülünü aldı? En büyük limon ödülünü mü? Gövde boydan boya pas lekeleriyle kaplı.
2: Nerede aldığı yazıyor mu?
1: Hayır, yazmıyor.
2: Yani herkese verilen bir ödül olabilir.
0: Bence de. Biliyor musun dostum, arabayla ilgilenmiyoruz. Sen ilgileniyor musun?
2: Aslında bu mesafeden bile kokuyu alabiliyorum. Üzgünüm ama böyle bir şeyi satın alamam ve satamam. Çok üzgünüm. Size iyi günler.
1: Teşekkür ederim.
0: Getirdiğiniz için sağ olun.
1: Tanrı sizi korusun.
0: Teşekkür ederiz.
2: Teşekkür ederiz.
1: Burnunda bir sorun var. Burası kötü kokuyor. Ama araba asla kokmuyor.
3: İndirimini istiyorsanız şu tarafa bakın.
4: İnce işçilik ve işaretler incelendiğinde mükemmel kalitede. Bir de başlarının kalitesini görüyor musunuz?
5: Görüyorum. Saat gerçek. Merhaba.
6: Merhaba, çok teşekkür ederim.
5: Geldiğiniz için teşekkürler. Sonuç olarak bu orijinal bir saat.
6: Evet.
5: Pırlantaları alternatif üretim, yani satın alındıktan sonra saate eşlenmiş. Saatin içini açtığımızda iyice inceledik. Hepsi orijinal markaya ait parçalar.
6: Evet.
5: Aradaki tek fark toplama olması. Şuradaki orijinal markadan bir parça alıyorlar, buradaki orijinalinden bir parça alıyorlar ve saatin bu tür orijinalini yapıyorlar. Parçaların hepsi orijinal. Ama mağazaya gidip satın aldığınız saat gibi değil tabii.
6: Anlıyorum.
5: Size borç vermeyi tercih ederim.
6: Ne kadar verirsiniz?
5: 12 bin.
6: İhtiyacımı karşılamayacak.
5: Ne kadar lazım?
6: En az 25 bin.
5: Size 25 bin veririm.
6: Tamam. Çok teşekkür ediyorum size.
5: Zevkti, üzgünüm.
6: Çok teşekkür ederim. İyi günler.
5: İşte, buyurun.
6: Hoşçakalın.
5: Teşekkürler, üzüldüm.
7: Diyen, gelsene. Televizyonu teslim alırken kontrol edin, seri numarasına bakın. Emin olun.
8: Ödünü kopardım.
7: Tongaya düştün.
2: O tatlıydı. Ödümü kopardın.
0: Hook.
8: Evet efendim.
0: Kes şunu.
7: Başımız dertte.
0: Byron ve Hook'la ilgili konuşmalıyız.
5: Ne oldu?
0: Müşterilerimizi eşek şakası yapıyorlar.
2: Bu sabah Alişa'yı korkutarak başladılar.
5: İkisini de eve gönderin.
0: Ama güvenlikçimiz kalmaz.
5: Ne olmuş? Ciddi bir iş yapıyoruz. Şaka değil bu. Bankaya gittiğinizde güvenlikçilerden birinin müşterilerle dalga geçtiğini hiç gördünüz mü?
0: Görmedim.
2: Müşterilerin burayı güvenli hissetmeleri gerek. Yani o müşteri gidip birilerine anlatırsa ne olacak? Tanrım, o mağazaya gittim ve korkudan ödümü patlattılar derse ne olacak?
5: İbret olsun diye cezalandırmak gerek. Yeter artık. Bu iş şaka kaldırmaz.
0: Dinleyin, şakayı, komikliği falan anlıyorum ama siz sınırı aştınız. Müşterilere yaptıklarınız komik değil. Tamam mı?
8: Biliyorum, bu yüzden tüm sorumluluğu üstleniyorum. Hata benim, bütün
0: suç tamamen. Evet, ama ikiniz de komik olduğunu düşündünüz ve komik değil.
8: Tamam, pekala.
0: Sen de orada oturup güldün.
7: Evet, gülmediğimi söylemiyorum. Evet. Bütün sorumluluğu alıyorum, tamam. Anlıyorum.
0: Şimdi ikinizi de eve gönderiyorum. Evet. Yarın sabah gelirsiniz. Yarın sabah görüşmek üzere.
7: Tamam.

0: Frankfurt.
1: Yarın geldiklerinde bir rapor yazılsın Byron ve Hook'un uygunsuz davranışları konusunda.
2: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da da var.
7: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
5: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
9: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
5: Tekrar söylememe gerek var mı?
8: Otel mi? Trivago.
10: Servis geldi. Çantam hazır mı?
11: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kırdık. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurdu karar anında yanında.
12: Benim iyi uyumam lazım.
13: Benim iyi uyumam lazım.
14: Benim iyi uyumam lazım.
15: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
16: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
17: Hepsi Pro'da Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ertelediğin güneş kremini süper indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik net %10 hepsi para kazanma fırsatını kaçırma.
18: Hepsi burada, hepsi bu.
19: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
20: Hesap basit, hesap basit.
21: Şimdi ikinizi de eve gönderiyorum. Evet. Yarın sabah gelirsiniz. Yarın sabah görüşmek
22: tamam.
21: Üzere.
22: Tamam.

0: Yapılabilecek en uygun şeyi yaptın.
1: Başka seçeneğin yoktu. Doğru. Ama şu anda güvenlikçimiz yok.
0: Biliyor musun, hiçbir endişem yok. Biz kendimizi kollarız. Evet.
1: Vezneden makbuzları kontrol edecek biri gerekiyor. Radney derhal kızlardan birini görevlendirsin. Çünkü rehinden çıkması gereken bir sürü eşya var. Radney! Kızlardan birini vezne tarafında makbuzlar için görevlendir. Ne yapılacağını göster.
2: Peki. Tamamdır.
1: Teşekkür ederim.
0: Çok aptalca.
3: Mağazayı bununla dolaşabilirsiniz.
2: Merhaba.
0: Merhaba.
2: Adım Ken.
0: Ken.
2: Size göstereceğim eşsiz bir şey var. İkinci Dünya Savaşı'ndan kalan bir dürbün. Üstelik Leo Spitz imzası var. Spitz ve Albert Einstein atom bombasını birlikte geliştirmişlerdi.
0: Leo Spitz, Manhattan projesini yürüten adamdır. Tarihte çok önemli bir adamdır. Böyle bir şey hiç görmemiştim. Sertifikası var mı?
2: Elimde bu evrak var. Tanınmış bir müzayededen alındı ve... bunun bir şekilde doğru olduğuna inancım tam.
0: Tamam. Ne kadar istiyorsunuz?
2: $5,500 istiyorum.
0: Neden?
2: Güzel bir soru.
0: Neye göre kıyaslıyorsunuz?
2: Kıyaslayabileceğim bir şey yok.
0: Peki diğerinin $5,500 edeceğini nereden biliyorsunuz?
2: Bununla Acapulco'yu bile görebilirsiniz.
0: Kabul edeceğiniz ederi ne kadar peki?
2: 1200 dolar.
0: Bu büyük bir fark. Bir dakika lütfen. Pekala, madem yakışıklı yakışıklı burada duruyorsun, Lee Spitz dürbününe bir bakıver. Bu parçanın orijinal olduğu anlaşılırsa çok büyük bir kar elde edebilirim. İşte orada. Baksana. Acaba ne kadar ödedi? Bunu satın aldığınızda size yalnızca bu adamın isminin yazılı olduğunu mu söylediler?
2: Doğrudur ve her şey zaman dilimine uygun zaten.
0: Dürbünler o döneme ait. Buna karşı çıktığım yok. Bunları değerli kılan tek şey işte budur.
2: Evet.
0: Çünkü dürbünlerin fazla değeri olmaz.
2: Doğrudur.
0: Spitz'in elinin buna değdiğinden tam emin olmadığımız için asıl sorum şu. Bunu en son ne kadara bırakırsınız?
2: $800 bırakırım.
0: Bu parayı ödemek için onun imzası olduğunu bilmem gerek. Keşke bir kanıtınız olsaydı. Bunun için ne kadar ödediniz?
2: $200.
0: Size bir teklifte bulunmak istiyorum. İkiye katlamak ister misin? Dürbün için $400 veririm.
2: Tamam, anlaştık.
0: Anlaştık. Teşekkürler. Tamam,
2: teşekkürler.
0: Şu tarafa geçersin. Keşke bir kanıtınız olsaydı. Bunun için ne kadar ödediniz?
2: $200.
0: Size bir teklifte bulunmak istiyorum. İkiye katlamak ister misin? Dürbün için $400 veririm.
2: Tamam, anlaştık.
0: Anlaştık. Teşekkürler. Tamam,
2: teşekkürler.
0: Şu tarafa geçersiniz, ödemenizi yapacağız.
2: Teşekkürler.
0: Pekala. Bunu $400 alıyorum.

0: ürünü 400 dolara sattığı için mutlu, çünkü orijinalliğini kanıtlayacak sertifika olmadığı için gerçekliğini ispatlamak oldukça zor.
1: Hoş geldiniz.
2: Dostum, 6-7 tane tablet almak istiyorum. Ve birkaç da televizyon. 3-4 tane televizyon alacağım.
1: Tabii. Ne tür tablet arıyorsunuz peki?
2: İyi bir fiyat arıyorum. Çünkü bir sürü satın alacağım dostum.
1: Tamam. İndirim yapmayacağımı söylemedim ki.
2: Bunları ne kadar alabilirim?
1: Hepsini mi?
2: Hepsini dostum.
1: Elimde 16 adet var. 3500.
2: 3500 dolar mı? Kesinlikle olmaz.
3: Tanesi 25 olsun.
1: 25
3: dostum.
1: Ne?
3: 25 dolar.
2: Tanesi dostum.
1: Bize tanesi 25 dolardan fazlaya mal oldu.
3: Gördün mü?
2: Paramız var dostum.
3: Biz bu mağazada her zaman iyi para harcıyoruz dostum. Bunu anlamayacak kadar aptal olamaz.
1: Ne kadar var burada?
2: 5
3: say istersen.
2: Say
1: siz
2: işte.
1: De söyleyebilirsiniz.
2: Hadi say bakalım.
3: Say. Ne oldu dostum?
0: Tezgahta para görürsem hemen yanaşırım.
2: Patron, bunları tanesi 25 dolardan almak istiyoruz.
3: Daha fazla olmaz.
0: Bunları size satamayız, üzgünüm.
3: İstediğimiz indirimi almadan buradan ayrılmayacağız, tamam mı?
1: Size bir tavsiyem olacak.
3: Neymiş o?
1: Parayı cebinize koyun.
3: Olmaz, kararlıyız. Tabletleri
1: ama
3: istiyoruz.
1: Ama tabletleri alamıyorsunuz çünkü istediğiniz fiyata satmıyoruz. Dolayısıyla alamayacaksınız.
3: O zaman senden alırız.
4: Mağazayı güvenlik elemanı olmadan işletmekten çok rahatsızım. Şu anda bu hiç ihtiyacımız olmayan bir durum.
1: Biliyor musunuz?
3: Bak, anlaşma yapmak zorundasınız. Buradan gitmiyoruz dostum. Buradan gitmeyeceğiz. Ya indirim yaparsınız ya da başka bir şey yaparsınız.
0: Orada bir poşet var mı? Ne tür poşet olursa olsun.
2: Dostum, bu adamın nesi
0: paranın
2: var?
0: Paranın eksilmediğinden emin olmanız için.
2: Hadi ama yapma. Parama dokunma.
1: Paranıza dokunmuyoruz.
2: Adam tribe girdi. Hayır. Dostum.
0: Bu tabletleri istiyor musunuz? Parasını ödeyin ya da gidin.
2: Hadi oradan.
0: Öyle mi?
1: Defolun gidin buradan.
0: Peki? Ha.
2: Öyle mi? Buna pişman
0: hadi.
2: Olacaksın.
0: Yani,
1: size iyi günler bayım.
0: Alın.
2: Hey, bunu yapmaya hakkınız yok.
3: Ne yaptığını sanıyorsun?
0: Bunlar akıllarını kaybetmiş.
2: En iyi müşteriyi kaybettiniz.
0: Deli bunlar.
1: Kesinlikle.
0: Gerçek dışı.
4: Şansınız yaver gitti.
1: Şansla ne ilgisi var? Her şey kontrolümüzdeydi.
4: Güvenli değil.
1: Ash, güvendeyiz.
4: Burada güvenlikçimiz olmalı.
1: Şu anda ihtiyacımız yok.
5: Tamam. Size iyi günler.
6: Nasılsınız?
1: Gayet iyiyim. Ne getirdiniz?
6: Elimde Michigan Üniversitesi forması var. Tom Brady imzalı.
1: Çerçevelenmiş.
6: Çerçevelenmiş. Orijinallik sertifikası mevcut.
1: Ben Michigan'a hastayım. Tom Brady'nin hayranıyım. Michigan Üniversitesi mezunuyum ve onu istiyorum. Ne yapmak istiyorsunuz? Satacak mısınız, rehin mi bırakacaksınız?
6: Satacağım.
1: Tamam. Ne kadar istiyorsunuz?
6: 1000 dolara satmak istiyorum.
1: Neden 1000 dolar?
6: İnternette araştırdım. Raiç genelde bu.
1: Tom Brady'nin Michigan forması 1000 dolara mı satılıyor?
6: Tom Brady, Patriot Jersey çok gördüm ama Michigan Jersey'ye pek rastlamadım.
1: Sizce değeri gerçekten 1000 dolar mı?
6: Pekala, sizce değeri ne kadar?
1: Ben 150 dolar civarı diyorum.
6: Tamam ama bu çok az.
1: Peki o zaman siz en son kaça bırakırsınız?
6: 150 dolar
1: son
6: olmaz.
1: Son fiyatınız ne? En son kaça olur?
6: Duvarına asarım daha iyi. En az 700 dolar. 500.
1: 250.
6: 250 çok az. Onun yerine duvara asarım daha iyi. 400 dolar daha fazla inemem.
1: 300 dolar veririm.
6: Hadi 375 olsun.
1: 350 diyelim mi?
6: 25 dolar daha indirmek çok tuhaf geliyor.
7: Ne kadar diyor?
1: 375.
7: Hadi ama.
6: Ben de onu diyorum ya, hadi.
7: Ama ben size söylüyorum.
1: Evet.
7: Bu kapıdan 100 dolar daha ağzına zannettim. Çıkabilirsiniz. Bence 350 dolar adil bir fiyat. Peki 3 tane 100'lük, 2 tane 20'lik ve bir 10'luğa ne dersin?
6: En azından biraz daha fazla kabul
1: tamamdır.
6: Ediyorum.
1: 350.
6: Tamam, evet.
1: Anlaştık.
6: Tamam,
7: memnun oldum sağladım. Dostum.
6: Teşekkür ederim.
4: Merhaba Byron. Ben Ashley. Nasılsın?

0: Bunları iade edip paramı geri almak istiyorum.
1: Burada gözümüzün önünde test ettiler ama şantiyeye gittiğimizde bir anda çalışmadı.
2: Bunların üçü de çalışmıyor mu?
0: Evet, üçü de çalışmıyor. Bozuk.
2: Tamam, peki makbuzunuz nerede?
0: Burada. Bir dakika lütfen. İşte.
2: Ne zaman satın almıştınız?
0: Bugün satın aldık.
3: Ne iş yapıyorsunuz?
0: Ben
1: inşaat işinde çalışıyoruz.
3: Harika.
1: Bunlar tamam. Çalışmazsa işimizi nasıl yapacağız?
3: Bataryaları nerede?
2: Size bataryalarıyla birlikte vermiştim.
1: Bataryalar şantiyede. Fazla zamanımız yok.
2: Tamam, bunları bir fişe takalım.
4: Takmamı ister misin?
2: Tabii. Aa, çalışıyor.
1: Ne diyorsun?
0: Burada çalışıyor olabilir ama şantiyede çalışmıyor.
3: Tamam, diğerlerini de bir deneyelim.
1: Denemenize gerek yok.
0: Ben paramı geri istiyorum.
2: Ben size bağırmıyorum, siz de bana bağırmayın. İşte bakın, bu da çalışıyor.
3: Şu işe bak.
1: Aletleri istemiyorum, şantiyede çalışmadılar
2: burada
1: çünkü.
2: Burada para iadesi yapılmayacağı yazıyor. İşte.
1: Dostum umurumda değil,
0: hiç
1: tamam mı?
0: Hayır, orada yazanın bir önemi yok.
2: Yapamam,
0: siz
2: hayır.
0: Bunu önemsemeyin, bunun bir önemi yok. Önemi yok.
2: Hayır, bu çok önemli. Şimdi hayır, bana iyilik yapıp bataryayı getirin, çalışıyorum onu da görelim.
1: Resmen saçma.
2: Başka
0: hiçbir
2: bir şey yapamam.
0: Öyle saçmalık görmedim. Bize derhal paramızı iade edin.
2: Hayır, bunu yapamam.
1: Bu konuda paramızı bir şey yapmak zorundasınız, tamam mı?
0: Hayır, ben paramı geri istiyorum.
1: Bu aletler şantiyede çalışmadı, ne yapacaksınız?
3: Şimdi çalışıyor işte, şimdi çalışıyor. Ne mi yapacağım? Çalışıyor işte.
4: Hayır,
3: kabul etmiyorum. Affedersiniz de siz kim oluyorsunuz da çalışıyorsunuz?
2: Çıkarın bunları buradan, gidiyorsunuz.
1: Ne yaptığını zannediyorsun sen?
5: Paramı çekin dışarı. Dolandırıcılar.
1: Bırak beni. Hadi. Bırak diyorum.
3: Onların burada ne işi var?
2: Ben çağırdım. Neyse ki çağırmışım.
6: Çıkıyorsunuz. Lanet İşi zorlaştırmayın.
1: Olsun. O aletler şantiyede çalışmıyor,
6: çalışacak
1: tamam mı?
6: Çalışacak dostum. Şantiyede elektrik var mı?
4: Aferin size.
6: Size iyi günler. Tam üzerine gelmişiz.
4: Onları geri çağırmana çok sevindim. Kontrolü kaybetmemiştik. Alt edemeyeceğimiz bir şey değildi ama gelmeleri iyi oldu. Sevindim.
2: Tekrar hoş geldiniz baylar.
6: Dönmek güzel.
7: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
8: Kazancım Net, Sigortam Net.
9: Günaydın Ankara, günaydın Türkiye.
10: Hadi kalk kalk kalk kalk.
9: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.
11: Hadi maça gidiyorum.
12: Bugün sizlerle birlikte Filenin Sultanları'nın maçına gideceğiz.
13: Yola çıkıyoruz.
12: Çok heyecanlıyım.
14: Sultanlarımız birazdan sahaya çıkacaklar.

0: Filenin Sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin Sultanları'na Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: %100 robusta çekirdekleri ve double shot kahvesiyle Ice Break. Her anın double shot. Her anın double shot Ice
2: Break. Hepsi burada premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor.

0: saat 10'da başlıyor. Vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
1: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
0: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.

0: daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
1: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.

0: Az sonra ikinci el krallarında.
1: Hadi gelin, size göstereceğim bir şey var. Bunların hepsi kurtarılan ve sahipsiz eşyalar. Unutmayın ki en az yarım kamyon televizyon satın aldım.
2: Mağazaya gelen bir kamyon dolusu televizyonla ne yapacağım ben?
3: Teşhir salonumuza bir baktın mı acaba?
1: Burası benim mağazam Eşti. İstediğimi yaparım.
2: Ne olursa olsun o televizyonları buraya getirecek.
3: Bana bırak. Lan, merhaba. Ben Eşli.

0: Günaydın.
1: Denemek ister misin?
2: Hayır.
3: Orbitronumuz işte bu. Grand Rapids'te park oyuncakları kiralama şirketiyiz. Aslına bakarsanız bu uzayda uçuş deneyimini göstermek üzere NASA astronotları için tasarlandı.
2: Bu şeyi ne kadara kiralıyorsunuz?
3: 650 ila 1000 dolar arasında kiralanıyor.
1: Ben denemek istiyorum. Evet, hissedebiliyorum. Evet, çok iyiymiş. Ash, sen de denemelisin.
0: Mide bulantısı yapar.
1: Hayır.
0: Beni o kadar çok döndürme, olur mu?
3: Sıkıdır.
0: Tamam, gayet iyi. Tamam.
1: Çok iyi değil mi?
0: Tamam. Tamam.
3: Bu kadar yeter mi?
0: Hayır, biraz daha takılayım. Seth. Bak, yemin ederim. Seth. Seni
1: sen
0: denet.
1: De it, sen de it.
0: Bunu sakın deneme. Sakın yapma. Kovuldun.
1: Bir,
0: yapma.
1: İki.
0: Hayır. Yeter, lütfen, lütfen, yeter.
1: Tanrım.
0: Lütfen. Olamaz. Size pislikler. Hayır. Lütfen durdurun. Hayır.
1: Çok iyi. Peki buna ne kadar istiyorsun?
3: 5000 dolar istiyorum.
1: Neden?
3: Çünkü eğlenceli. Eğlenceli.
0: 5000 dolar mı? Aklını kaçırmışsın.
1: Çok havalı bir alet ama piyasada yeni modelleri var. Daha ucuza satıldıklarını gördüm.
0: Peki 1000 dolar olur mu?
3: Olmaz. Üzgünüm.
0: 1100 dolara ne dersin?
3: Olmaz.
0: Yani pazarlık yapmıyorsun.
3: Biraz indirim yaparım.
0: Ne kadar?
3: 4000'e ne dersin?
0: En fazla ne kadar inersin?
3: Ne kadar mı? 3000, daha fazla inemem.
0: 1500 dolar olmaz diyorsun
3: olmaz.
0: Yani.
1: Tamam, biz 1500'ün üstüne çıkamayız baylar. Buraya kadar geldiğiniz için sağ olun.
3: Öyle.
1: O fiyata ben kâr edemem ki. Ama çok üzüldüm çünkü Ashley için harika bir işkence çemberi olurdu. Teşekkür ederiz.
3: Sağ olun.
1: Sağ olun, gerçekten keyifliydi.
0: Teşekkür ederiz.
4: O tür şeyler iyi gider.
1: İnsanlar hediye almaya devam ediyor.
0: Evet.
4: Hediye almayı seviyorlar.
5: Les lütfen depoya. Les depoya lütfen.
4: Sevkiyatımı getirmiş olmalılar.
0: Ne sevkiyatı
1: bakalım.
0: Bu?
4: Çok güzel. Hadi gelin. Size göstermem gereken bir şey var. Leon'u hatırlıyor musunuz? Hani büyük bir anlaşma yapmıştık.
0: Bunlar onun mu? Depoya götüreceklerini sanıyordum.
1: Daha çok ıvır zıvır.
0: Bu sandalyelerin hepsini satın mı aldın yani?
4: Elbette.
1: Neden ki?
0: Neden?
1: Neden?
4: Bunların hepsi kurtarılmış ve sahipsiz eşyalar. Hava darbeli penseler. Tanesi 10 dolar.
0: Ne kadar aldın?
4: 7,5'a.
1: Çok fazla.
4: İşte bak, telefon. Bunlara ne kadar ödedim biliyor musunuz? Tanesi 2 dolar. Yani 10 dolara satsak bile kâr etmiş oluruz.
1: Bence hepsi ıvır zıvır.
4: Biliyor musunuz, iş yapma yöntemimizi değiştiriyorum. İzleyin ve öğrenin. İşimiz gelişiyor. Eşli ve setin öğrenmeleri gereken birçok şey var. Kalenin anahtarlarını teslim etmeden öğretmeliyim. Unutmayın ki en az yarım kamyon televizyon satın aldım.
0: Peki nereye koyacaksın? Şu anda depomuzda kaç tane televizyon olduğunu gördün mü hiç acaba?
1: Caddenin karşısındaki binayı alacağımızı söylemiştin.
0: Henüz
1: o iş
0: almadık.
1: Mi oldu?
4: Getiriyorlar.
0: Gelecek yıl başında mı?
4: Dinleyin. Anlaşma iyiyse nasıl geri çevirebilirsiniz
1: bunları
4: ki?
1: Depoya yerleştirme işini ben üstlenmem.
0: Ben de öyle.
4: Teşekkürler. Ben üstlenirim. Zaten her işi ben üstleniyorum. Fark eden bir şey yok.
0: Bol şans.
4: Hiç dert değil. Bunlar için ne kadar istiyorsunuz?
6: 250 dolar.
2: Al. 11,5 gram ve 14 karat için bu iyi bir fiyat. Eşiniz beğenecektir. Ben bunu paket yaptırayım. Sizi vezneye alabilir miyim lütfen?
6: Merhaba.
0: Merhaba, nasılsınız?
6: İyiyim, bugün yıl dönümümüz.
0: Öyle mi? Tebrik ederim.
6: Evet.
0: Kaçıncı yıl dönümünüz?
6: 5.
0: Banka kartı mı, kredi kartı mı?
6: Banka kartı. Sabırsızlanıyorum.
0: Reddedildi, üzgünüm.
6: Ha?
0: Reddedildi.
6: Tekrar deneyin. O kartta para var.
0: Tamam. No. Yine reddedildi.
6: Krediyi deneyin.
0: Banka kartı reddedildiyse
6: krediyi denesen.
0: Tamam, tekrar deneyelim. Reddedildi.
6: Reddedilemez. Tekrar dene.
0: Yapamam hanımefendi.
6: Tekrar dene. Bunu kabul edemem. Bugün yıl dönümümüz.
0: Üzgünüm. Merhaba, yardımcı olabilir miyim? Bir sorun
6: evet,
0: mu?
6: Evet, kartımı tekrar denemesini istedim ama o yapmıyor.
0: Evet ama zaten 3 kere denediğini gördüm.
6: Bu zırvalıkları dinlemek istemiyorum. Tekrar çekmeyi deneyin.
0: Her denememizde bizden para kesiyorlar, biliyor musunuz?
6: Bundan bana ne? Siz burada para kazanıyorsunuz.
0: Bir şey değişmez.
6: Dinle.
0: Asıl sen dinle.
6: Hayır, sen beni dinle.
0: Hayır, sen beni dinle.
6: Hayır, sen beni dinle. Kime ukalalık yapıyorsun? Ukalalık yapıyorsun çünkü camın arkasındasın.
0: Peki, seni dışarı alalım.
6: Kartı tekrar çekmeden buradan gitmem, olmaz. Hepiniz zırvalıyorsunuz. Buradan gitmeden önce kartı tekrar çekecek. Kabasınız, ırkçısınız. Kartımı tekrar çekmenizi istiyorum. Hadi.
0: Hey.
6: Kartımı çek.
0: Hey. O cama bir daha vurma.
6: Peki ne yaparsın? Kartımı tekrar çekmeden bir yere gitmem. Hadi tekrar dene.
0: Artık onu da kartını da kapının önüne koyarım, gider o kadar.
6: Sert kadın rollerini bırak bakalım.
0: Buradan lütfen.
6: Sanki
0: bu taraftan hadi.
6: Gibi davranıyor bir de.
0: Hadi.
6: Ver kartımı. Yanımda bir şeyler götüreceğim.
7: Hadi dışarı.
8: Bu topun sertifikası zaten $200.
9: Sahi mi? Yani top düşündüğümden daha iyiymiş.
4: Merhaba, nasılsınız?
10: Siz görmek güzel, nasılsınız?
4: İyiyim. Burada enteresan bir şey var. Bize ne getirdiniz?
10: Bu Detroit Tigers'ın 1947'de basılan orijinal biyografisi. O zamanlar spor konusunda uzman olan Fred Lebb tarafından yazılmış. Ayrıca yazar Charles Granger ve Harry Hillman tarafından imzalanmış.
4: Buna ne demeli? Yani. Nereden buldunuz bunu?
10: Denver'daki bir koleksiyoncudan aldım.
4: Aman tanrım, Harry Hillman imzalı. Tüm zamanların en ünlü Tiger oyuncusu. Üstelik buraya çok yakın bir evde oturuyor. Bu kitap ve onun imzası Detroit tarihine ait gerçek bir parça. Onu mutlaka almam gerekiyor. Ne kadar?
10: Kitap için $800 istiyorum.
4: Neden?
10: Aynı kitabın bir kopyasının biraz daha düşük bir fiyattan satıldığını...
4: 800'den daha az fiyata satıldıysa
10: çünkü
4: sana neden 800 vereyim?
10: Ayman'ın imzası çok ender bulunur ve yıllarla birlikte değerlenir. Özellikle Tiger'ların durumu...
4: Sertifikası var mı? Sonra.
10: Zaten onaylandı ve tamamen orijinal.
4: Peki sen ne diyorsun? Bu benim spor hatıraları uzmanım.
8: Güzel bir imza.
10: Aslına bakarsanız vefat ettikten sonra Hall of Fame için seçilen bir adam bu.
8: Bir şeylere bakabilir miyiz?
4: Olur. Hemen döneriz.
10: Sorun değil.
4: En son ne kadar olur onu söyleyin.
10: 650 olabilir aslında.
4: Bu mudur yani?
10: Siz teklifinizi yapın.
4: Ben teklif yaparsam...
10: 600.
4: Tamam, bir saniye bekleyin. Evet, ne düşünüyorsun?
8: Kitabı satmak istediği belli ama neden $600 düştüğünü bilmiyorum. Benzeri bile yok. O denli nadir bulunuyor.
4: Peki ne kadar önerelim? Almak istiyor muyuz?
8: Evet.
4: Bakalım aramızda anlaşacak mıyız? Ne kadar istiyorsunuz?
10: 600.
4: Bu mudur? Bir kuruş inmez misiniz?
10: Hayır.
4: 450 olmaz mı?
10: 600.
4: 600 ödeyemem. $500.
10: Olmaz.
4: 550.
10: 575.
4: 560.
10: 575.
4: 560. Yazıl sıra.
10: Ne?
4: 560 ya da 575. Bozukluğunu çıkar. Joe kazanırsa 560, siz kazanırsanız 575. Hadi at bakalım.
11: Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: Mercedes-Benz'ten tarif hızı. Tamı tamına bir vatandaşımıza 76 model Murat 124 hediye. Seri tamamı yeşil. Ayrıntılar Dümes Kulübü'de. Bu fırsat kaçmaz.
1: Servis geldi. Çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
3: kurdu. Yaz coşkusu Flo'da başlar. Hem de ikinci ürüne net %50 indirimle başlar. Tatilin, sahilin, şehrin favori terlik ve sandaletleriyle avantajlı fiyatlar Flo'da.
4: Budur.
5: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
4: Budur.
5: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.

0: Füsti. Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Hey Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
2: Muradım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil. Ben çok uzatamam. Evi en kısa sürede isterim dedim. Uyar dediler. Bizim muhasebeci Hasan yatırımlık düşünüyordu. Uzun vadede almak istemiş. Ona da uyar demişler. Aysel Hanım'ı tanırsın. Hı-hı. Peşinatı yoktu. Makas kesmiyor dememişler. Uyar demişler.
1: Abi, demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'un finans sistemi böyle. Kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Size Fuzul.
3: Bu yaz herkes Son Bank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: Ne kadar teklif edeceğiz? Kitabı istiyor muyuz?
1: Evet.
0: Bakalım anlaşabilecek miyiz? Son fiyatın nedir?
2: 600.
0: Bu mudur? Bir kuruş inmez mi senin önüne? 450 olmaz mı?
2: 600.
0: 600 dolar ödeyemem. 500.
2: Olmaz.
0: 550.
2: 575.
0: 560.
2: 575.
0: 560.
2: 575.
0: Yazı tura.
2: Ne?
0: 550 ya da 575.
2: Anlaştık.
0: Bozukluğunu çıkar. Sen söyle.
2: Sen söyle hadi.
0: Joe kazanırsa 560, siz kazanırsanız 575. Yazı tura atacağız. Hadi sen söyle. Tura geldi. Tamamdır. Teşekkür ederiz. Siz arka tarafa geçin. Ödemenizi yapalım.
3: Bunlar bize sökmez.

0: Bobby J.
1: Evet.
0: Envanter işi nasıl gidiyor bakalım?
1: Bugün toplamda 123 televizyon daha rehinden alınmadı.
0: Babam Lan'la anlaşma yapıncaya kadar depomuzda bu kadar televizyon yoktu. Ama gittikçe daha çok borç ödenmediği için depodaki televizyon sayısı da arttı. 123 televizyon şu anda teşhir salonuna gitmeye hazır yani.
1: Evet.
0: Harika. Teşhir salonunda hiç yerimiz kalmadığının farkında mısın?
1: Biliyorum. Ve bu sadece bu haftaki rakam.
0: Harika. Harika. Muhteşem.
2: Merhaba, nasılsınız?
3: Merhaba, iyiyim. Siz nasılsınız?
2: Önceki gün bu dizüstü bilgisayarı almak için buraya geldim. Rehin olarak bırakmıştık. Siz de bize iade ettiniz ama bozuktu, çalışmadı.
4: Kapanıyor.
2: Yani?
4: Sizden paramızı iade etmenizi rica edeceğim. Çok üzgünüm.
3: Bunu size sattığımızda adaptörünü de teslim ettim.
4: Hayır, vermediniz. Ya iade edin ya da tamir ettirin. Her ikisi de bize uyar.
3: Tamir parasını sizden alırız.
2: Ne için?
4: Zaten 200 dolara satın aldık.
2: Olmaz. Mağazanızdan aldığımız bir şey için tamir parası alamazsınız.
3: Makbuzu görebilir
4: miyim? Yanımızda
2: değil. Makbuzu yok.
3: Makbuzu görmem gerek.
2: Bir dakika. Önceki gün bizi gördünüz. Bizi hatırlıyorsunuz.
3: Hatırlıyorum. Size verdiğim adaptörü getirmemişsiniz.
4: Bize adaptör vermediniz ki.
3: Eve gidip
2: niye yardım etmiyorsunuz? Eve gidip mi diyorsunuz bana yani?
4: Bunu duymamış olayım.
2: Neden eve gidelim ha? Burada ödemeyi size yaptık. Resmen
4: bir
2: saçmalık.
4: Bir dizi daha olduğundan eminim.
2: Tamam, değiştirin.
4: Değiştirmiyorsunuz o zaman.
2: Tamam, hadi değiştir.
4: Güzel, arka tarafa gidin ve diğeriyle değiştirin.
3: Makbuzu gösterin.
4: Çünkü eve bununla dönmeyeceğim.
3: Bana neden bağırıyorsunuz?
2: Neden mi?
4: Çünkü aptalca davranıyorsun. Bozuk bilgisayarı sattın bize zaten.
3: Şimdi bilgisayarı alın, evinize dönün ve bana o adaptörü getirin.
2: Eve falan gitmiyoruz, tamam mı?
3: Ayrıca makbuzu da getirin. İşinizi o zaman hallederiz.
2: Sen beni
4: duymuyorsun.
3: Yeter artık, daha fazla dinleyemem.
5: Hadi hanımlar.
3: Ben size bir makbuz ve bir adaptör
5: verdim.
2: Lütfen. Böyle
5: bilgisayar
2: bozuk.
5: Hadi çıkıyoruz.
2: Bozuk. Allah tanrım.
4: Bir hanımsa çıkartamazsın.
2: Tamam, yeter.
4: Hayır, hayır.
5: Güle güle.
4: Gitmek istemiyorum.
5: Lütfen çıkın.
4: Bana diğer bilgisayarı getirin.
2: Size şikayet
4: eder. Paramızı da vermiyorsun zaten.
2: Sen de git saç ettir o zaman.
4: Seni rezil edeceğim.
2: Defol git.
6: Pekala, çok teşekkür
7: tamamdır,
6: ederim dostum.
7: Görüşürüz. Sağ ol. İyi günler.
0: Biraz vaktin var mı?
1: Evet var. Ne oldu?
0: Az önce Bobby J ile konuşmak için depoya gittim. Bu hafta 123 televizyonun daha depoda kaldığından söz ediyordu. Hepsi arka tarafta duruyor. Yani onları satıncaya kadar hiçbir değerleri yok.
1: Yani teşhir salonuna koymamız gerekiyor.
0: Ama teşhir salonunda hiç yer yok. Ve daha önce konuştuğumuz gibi bir sürü televizyon daha gelecek. Bildiğim tek şey babamın beni dinlemeyeceği.
1: Bunu bana bırak.
0: Babamın anlaşmadan geri adım atmayacağını biliyorsun. O televizyonlar ne olursa olsun buraya gelecek.
1: Bir planım var. Bu konuda bana güven.

0: Lan, merhaba. Ben ikinci el krallığından Ashley. Nasılsın? Les Golden kızım. Evet, anladığım kadarıyla babam sana büyük bir sipariş vermiş. Evet, o siparişi iptal etmeliyiz. Sana söz verdiğini biliyorum. Ama yerimiz yok, bu yüzden iptal ediyorum. Dinle, siparişi iptal etmem gerekiyor.
1: $125.
2: Bugün buraya nasıl geldiniz diye sorardım ama görüyorum. Biraz bundan bahseder misiniz?
3: Bu 1959 model bir Chevy. Tanıtım amacıyla yapılan bir araba. 59'da galericiler kullanmış.
2: Tamam.
3: Bunlardan çok az kaldı. İnternette sadece 2 tane buldum. Aslında plastik kalıptan yapılmış bir araba. Yaklaşık 1.22 boyunda ve 61 santimetre eninde. Ayrıca baştan aşağı yeniledim.
2: Yani çıkardın ve arabayı
3: plastik gördüm.
2: Yeniden boyadın.
3: Resimleri de var.
2: Göstersene.
3: Satın aldığımda nasıl göründüğünü buradan anlayabilirsin.
2: Neden rengini değiştirdin?
3: Rengini değiştirdim çünkü bir arkadaşımın 1959 model Chevy'si var. Onunla aynı.
2: Bu renkte mi?
3: Evet, çok güzel göründüğünü düşündüm.
2: Ama koleksiyoncular bunu orijinal renginde almak ister. Peki, rehin mi bırakacaksın, satacak mısın?
3: Satmak istiyorum.
2: Bir bakalım. Keşke metal olsaydı. Yenileme konusunda çok iyi iş çıkardın belli oluyor ama keşke orijinal renginde olsaydı. Buna ne kadar istiyorsun?
3: 1500'den daha az olmaz.
2: İyi ama benim kar etmem için 1500'den inmen gerekiyor. Yani asıl sorun plastik malzemelerin fazla satılmaması. Metal olsa satar. Asıl onlar para eder.
3: Teklifin ne?
2: $500.
3: Kabul edemem.
2: Bunları kimse almıyor. Herkes metal malzemeleri alıyor.
3: Tamam.
2: $500.
3: Hayır, yapamam.
2: $600 olur mu?
3: 1000.
2: $600 adil bir fiyat. Daha fazla düşünmene gerek yok. 650 olsun.
3: 750 olur mu? Hayır.
2: Getirdiğin için teşekkür ederim.
3: Teşekkürler.
2: Tamam, çok teşekkürler. Görüşürüz. Üzüldüm. Bana çocukluğumu hatırlattı.
4: En son kaça olur?

0: Baksana Scott. London aldığım televizyonları hala getirmediler mi?
1: Hayır.
0: Çoktan teslim edilmesi gerekirdi. Emin misin?
1: Eminim.
0: Merhaba lan, nasılsın? Ben Lost Gold. Bana göndermen gereken televizyonlar vardı. Neden göndermedin? Ne yaptı dedin? Yani televizyonlar satıldı mı? Dalga mı geçiyorsun seni kahrolası? Lanet olsun. Ashley benimle gel. Kapıyı kapat.
2: Evet.
0: Nasıl yaparsın? Arkamdan iş çevirdin ve benim söz verdiğim anlaşmayı iptal ettirdin, öyle mi?
2: Teşhir salonumuzun halini gördün mü?
0: Burası benim mağazam işte. İstediğimi yaparım.
2: Senin mağazana bir sürü televizyon falan getirilmeyecek. Anladın mı?
0: Şimdi sana ne anladığımı söyleyeyim. Lon bana başka ürünler için çok daha iyi bir anlaşma önermişti.
2: Ne?
0: Paslanmaz çelikten bir sürü takı aldım.
2: Yani bir sürü paslanmaz çelik
0: aldım. Fiyatını duysan ağzın açık kalacak türden paslanmaz çelik ürünler satın aldım.
2: Harika, beni hiç ilgilendirmez. Takılarınla iyi eğlenceler baba, ama biliyor musun, onları ben satmayacağım. Sana bol şans.
0: Gözünü ödülden ayırma işte.
3: Bu harika. Ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
4: Yeni program Klasik Araba Kurtarma Almanya. Salı 19.30'da D-Max'te. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
5: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
6: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
7: Güçlü bir propaganda aracıydı ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
4: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: İkinci El Krallarında geçen bölüm.
1: İşte benim de gel. Bunu nasıl yaparsın? Arkamdan iş mi çevirdin?
2: Teşhir salonumuza baktın mı acaba?
1: Burası benim dükkanım Ashley. Ne istersem onu yaparım. Paslanmaz çelikten yapılmış bir takı anlaşmam vardı.
2: Takılarının tadını çıkar baba. Onları satan ben olmayacağım. Bol şans.
0: Ve şimdi...
3: Bu 82 model modifiyeli bir araba.
4: Nasıl çalıştığına bakabilir miyiz? Buna ne kadar istiyorsunuz?
3: 816.700 dolar.
5: Bunu şimdi alıp götürmek istiyorum.
4: Bunun size ait olduğunu kanıtlayabilir misiniz?
5: Pekala, kanıt mı istiyorsun?
0: Ve daha sonra...
4: Ashley bundan hoşlanmayacak.
2: Neden hoşlanmayacakmışım?
1: Paslanmaz çelikten yapılmış takılar buraya gelmek üzere.
2: O şeyleri ben de satmayacağım, çalışanlarım da satmayacak.
1: Ashley değişiklikten hoşlanmıyor ama alışması ve hızlı olması lazım.
2: Burada ne işim var?
6: Takı bölümünün yeni müdürüyüm. Baban sana söylemedi mi?
2: Ne?

0: Teşekkürler, iyi günler.
1: Test, test. Selam millet, benim adım Nikki. Merhaba, ben hayalleri olan bir şarkıcıyım. Zirveye çıkmaya çalışıyorum. Bir gün, bir gün. Hey, hey dur bakalım ne yapıyorsun? Pardon bayım.
2: Seni duyabiliyoruz. Çıkardın sesler, çita sesler. Bunu satın almak istiyor musun?
1: Kaç para?
2: Sana 80 dolara olur.
1: Şarkı söylemek istiyorum. Bir yıldız olacağım.
2: Bir şey olacağın kesin.
1: Sana o parayı vermeyeceğim.
2: Bizim dükkanımızda bizim malımızı keşfedilme aracı olarak kullanamazsın. Satın almak istiyor musun?
1: Hayır, almayacağım. Paraya
2: Güzel,
1: ihtiyacım var.
2: Güzel, gösteri bitti.
1: Bahşiş.
2: Bahşiş mi istiyorsun? Şarkı söylemeyi bırak.
3: Artık gitmen gerek güzelim.
1: Hayallerimi öldürüyorsun sen. Sen bir hayal katilisin.
4: Aman tanrım.
1: Ay yürüyüşü yapacağım.
3: Ay
1: yürüyüşü.
2: Ay yürüyüşü. Ay yürüyüşü.
3: İşte robot
2: İşte ay yürüyüşünü yaptı.
3: Bunu hiç bilmiyorum.
1: Sen nefret dolusun. Nefret.
3: Kaybol, kaybol, kaybol. Evine git artık. Sesini koru, ihtiyacın olacak. Arabası güzelmiş. Sence onu şarkı söyleyerek mi?
2: Tabii ki hayır.
3: Ne yapıyorsun?
1: Yine de şarkımı söyleyeceğim. Kinci. Sen bir kincisin. Kinci.
3: Aman tanrım. Lütfen. Hayır. Hadi çek arabanı hadi.
1: Geri dönün.
3: Dostum.
1: Siz de istiyorsunuz hadi. Hadi siz de istiyorsunuz.
2: Bu kadar şarkı bana hayatım boyunca yeter.
1: Sorun yok tamam mı? Şarkı söylemeye devam edeceğim. Hey.
5: Buna 750 dolar veririm.
6: Bu satın almadan çok kâr edeceğimizden hiç şüphem yok.
2: Evet tabii seninle aynı fikirdeyim.
4: Bu konudaki fikrimi çok iyi biliyorsunuz. Ben asla dahil olmayacağım. Ben satış yapmayacağım, çalışanlarım da yapmayacak.
6: Senin bu işte uğraşmanı istemiyorum. Bu iş hakkında konuşmanı istemiyorum. Çalışanların ürünü satmalarını
4: istemiyorum. O zaman bu konuda konuşmayı bırak.
6: Peki.
2: Bu olay bizi eğlendirecek.
6: Ben çok eğleneceğim. Çünkü ne yaptığımı çok iyi biliyorum.

0: Günaydın.
1: Günaydın.
2: Ne haber?
1: Deney mi yapıyorsun?
0: İlk bakışta öyle görünüyor. İçeceği şuraya koyuyorsunuz. Altını açıyorsunuz. İçecek buharlaşıyor ve kalan kısım damıtılıyor ve bardağa doluyor. Hayatımda gördüğüm tek damıtıcı.
2: Yani içeceği içine koyuyorsun ve azaltıyorsun, öyle mi?
0: Daha sonra içeceği buğulanmış olarak damıtıyor ve bardağa alıyorsun.
2: Yani bir nevi boş yapıyorsun.
0: Buğulanmış içecek yapıyorsun.
2: Öyle mi? Bunu hiç kullandın mı?
0: Aslına bakarsanız daha kullanmadım. Yakıp mahvetmek istemedim çünkü değerli olabileceğini düşündüm.
1: Bu şeyi artık neden istemiyorsun?
0: Aslında ne kadar edeceğini öğrenmek istiyorum ama doğru dürüst bir bilgiye ulaşamadım açıkçası. Üstünde etiket falan da var ama ortada bir bilgi yok. Siz bundan hiç gördünüz mü? Bunu da bilemiyorum.
2: Ne kadar istiyorsun?
0: Ben 500 dolar civarında düşünüyordum. Daha önce böyle bir şey görmedim ve nadir olacağını düşündüm.
1: Peki. Sence kaç seneliktir?
0: Ha, bunu tahmin bile edemem. Tahmin bile edemem.
1: Bununla alakalı biraz araştırma
0: tamam.
1: yapacağım.
2: Bana bir dakika müsaade edin. O kadar hızlı mı buldun? Adam bu bilgileri nasıl bulamamış ki? Bütün arama motorlarında çıkıyor. Nasıl bir araştırma yapmıştın?
0: Bilmiyorum. Dürüst olmam gerekirse çok da araştırmadım.
1: O zaman gerçekten kaça satarsın?
0: Belki 250 dolar falan olabilir.
1: Buradaki bu şeyin en iyi versiyonu.
0: Öyle mi? Tamam.
1: Eğer eski olsaydı sana o parayı verirdim.
0: Anlıyorum.
2: Şöyle düşün. Bir tane bulduk.
0: Peki.
2: Ve satılmış.
0: Tamam.
1: 59 dolara.
0: Tamam.
1: Peki 20 dolara ne dersin?
0: Gerçekten o kadar aşağı inemem.
1: 30 dolara.
0: Hayır, gerçekten o kadar aşağı inemem.
1: Yani bundan kurtulmak istemiyorsun.
0: Çünkü bu şeyin çok iyi para edeceğini düşünmüştüm. Açıkçası öyle.
2: Nadir bir şey olduğu için.
0: Tamam. Ne demek istediğimi anladım.
1: Evet. Tamam. Şimdi eve git ve bir şeyler iç. Sonra geri gelip bu şeyi bana tamam. satarsın.
0: İkinize de çok teşekkür ederim.
1: Sonra 35 dolara satabilirsin. Tanıştığımıza memnun oldum
0: tamam,
1: çocuklar.
0: Arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.
2: İyiymiş.

0: Nasılsınız?
1: İyidir, sen nasılsın?
0: İyiyim. Biraz arabadan söz eder misiniz?
1: Bu 82 model modifiyeli bir arabam. Şeker rengi, özel tasarım çizgili ve hidrolikli.
0: Nasıl çalıştığına bakabilir
1: Tabii.
0: miyiz? Motoruna bakabilir miyim?
1: Evet. Motor kapağının altı komple çizgili.
0: Vay canına. Bu arabayı ne sıklıkla kullanıyorsunuz?
1: Sadece yaz günlerinde kullanıyorum. Havalar iyi olduğu zaman.
0: Anlıyorum.
1: Araba şovlarında gezinmek için falan.
0: Şey kazandınız mı?
1: Ben her zaman kazanırım. Hiçbir zaman ikinci olmadım.
0: Tamamdır, felsefenizi anladım. Adam arabasını gerçekten iyi süslemiş. Ama araba o kadar özel modifiye edilmiş ki bu arabayı satmam imkansız. Peki bu arabaya toplamda ne kadar harcamışsınızdır?
1: En az 16 bin, 17 bin dolar.
0: Peki kaça satarsınız?
1: En az 10 bin dolardan başlamak istiyorum.
0: Araba çok güzel, ona şüphe yok.
1: Doğru.
0: Ama satması zor olur.
1: Ama bu türünün tek örneği bir araba, anlıyor musun? Bunun bir benzerine rastlayamazsın. Arabayı alıp boyarsan 75 bin dolara satarsın.
0: Size göre öyle tabii.
1: Sence ne kadar eder?
0: 2000 doların altı.
1: Yok artık, o kadara satamam.
0: Bu arabaya çok zaman ve emek harcadığınızı anlıyorum. Boyasına
1: Aynen
0: da
1: öyle.
0: Çok emek verilmiş. Neden satmak istiyorsunuz ki?
1: Çünkü ev almaya çalışıyorum. Flinton'ın kötü bir mahallesinde oturuyorum ve kendimi ve ailemi oradan kurtarmak istiyorum.
0: Evet, sizi anlıyorum.
1: Değil mi?
0: En son kaça olur?
1: 6000 dolardan aşağısına satmam. Sadece boyaması bir sürü para tuttu.
0: Ne yazık ki bu arabayı alamam. Ama getirdiğiniz için sağ olun.
1: Teşekkür ederim. Önemli değil.
0: Araba çok
1: zaman
0: havalı.
1: Ayırdığın için teşekkürler.
0: Cesur renkler. Bir dahaki sefer maviye boyayın.
1: Teşekkürler. Sağ ol. Düşüneceğim.
0: Ne demek? Byron.
2: Evet,
0: bu arabaya
2: patron.
0: Sen otursan bile zıplar mı?
2: Tabii zıplar. Tabii ki. Bayağı iyi zıplar.
3: ...3840...

0: Bana bir iyilik yap, şu kasayı aç.
1: Tamamdır. Bugün neyi ölçüyoruz?
0: Paslanmaz çelik.
1: Paslanmaz çelik günü mü?
0: Bu malzemeleri nereye koyabileceğimize bir bakalım.
1: Pekala.
0: Şu yeni tabloları kullanabilir miyiz?
1: Evet, hepsini
0: yani hepsi aynı görünecek.
1: Aynı.
0: Ama paslanmaz çelikten.
1: Hepsi paslanmaz olacak, tılsımlar
0: harika,
1: falan.
0: Harika, bence
2: neyi
0: harika.
2: Neyi ölçüyorsunuz?
0: Paslanmaz çelik için ölçüm yapıyoruz.
2: Neden?
0: Çünkü paslanmaz çelikleri buraya koyacağız.
2: Burada o şeyleri satmayacağım baba.
0: Senden bir şey yapmanı istemiyorum. Her şeyi hallettik. Ben her şeyi hallettim.
2: Babam sattığım şeyleri ve elmas tılsımlarımı koyduğum yeri işgal etmiş. İnanamıyorum. Onları buraya koydurtmayacağım baba. Hayır, burası benim yerim.
0: Sana fikrini sormuyorum. Sen zaten bu meslekle uğraşmak istemediğini bana söyledin. Bu yüzden uğraşma. Eşli değişiklikten hoşlanmıyor ama alışması ve hızlı olması gerekiyor. Hadi bakalım. İşte tam böyle yapacağız.
1: Pekala.
0: Yüzükleri şuraya, tılsımları da buraya koyacağız.
1: Bilezikler.
0: Ve bilezikler içinde aynen bir sürü öyle yer kalmış olacak.
3: Sıradaki lütfen.
4: Merhaba millet. Bunu beğenen var mı? Elimizdeki şey Han Solo'nun kabartma bir replikası.
5: Bunu nereden aldınız?
4: Bunu biz
0: yani
4: yaptık.
0: Senin tarafından yapılmış özel bir tasarım.
5: Hangi maddeden yapılma?
4: Kaporta macunundan.
0: Kaporta macunu araba tamirinde kullanılan bir reçinedir. Bu malzemenin sanat için kullanıldığını bilmiyorum. Ama malzemenin en ufak bir değeri bile yok. Kaporta macunun 4 litresi ne kadar?
4: Dolar.
0: Yani her şey 60 dolar.
4: Aynen.
0: Yaparken de eğlenmişsindir.
4: Bayağı eğlendim.
0: 10 dolara ne dersin? Ben satış yapıncaya kadar her zaman köşede görebilirsiniz.
5: Aklı başında hangi insan buna para verir ki?
4: Bu parçayı sevdiniz mi bilemiyorum ama dışarıda hoşunuza gidebilecek bir parça var. Hemen geri döneceğiz.
0: Bekliyor olacağız.
4: Bunu birkaç saat içinde yaptık.
0: Bu bayağı havalı.
5: Bu harika dostum.
0: Vay be.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago. Obsesso.
4: Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
5: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
6: 3-6 Temmuz arasında Bim'de kiraz 195 lira yerine 99 lira. Bim, bim, bim,
7: kalbimle benim, bim, bim. Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
8: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden ev ihtiyaçlarına kadar 6000'den fazla ürün evine gelsin. Yemek sepeti.
9: Hepsi burada premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ertelediğin vantilatör.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
0: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da.
2: Bu harika. Ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
3: Yeni program Klasik Araba Kurtarma Almanya Salı 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle bugün 18.20'de D-Max'te.
4: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor.
5: Bu bir Lotus çok alçak.
4: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
3: Unutulmuş hazineler 13 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
6: Bunu birkaç saat içinde yaptık.
7: Bu bayağı havalı.
8: Bu harika dostum.
7: Vay be.
6: Tanıdığınız birine benzeyen bir tane yapmalıyız diye düşündük.
7: Vay canına. Bana beni getirdiler. Geçiminizi bundan mı sağlıyorsunuz?
6: Hayır, bu sadece hobimiz.
9: Evet.
8: Bu harika baylar.
6: Teşekkürler.
8: Gerçekten bayağı iyi.
7: Buna ne kadar istiyorsunuz?
8: Evet, ne kadar istiyorsunuz?
9: En az 200 dolar.
6: Aynen, 200 dolar.
7: Neden 200 dolar istiyorsunuz?
6: Arkadaşımın hapse girmemesi için nafaka parası lazım.
7: Aynen. Buradan alışveriş yapar mısınız?
9: Evet.
6: Sürekli müşteriniz.
7: Sana bir müşteri ayrıcalığı yapalım mı? İkisini 200'e bırak.
9: Olur.
6: Kulağa anlaştık. Hoş geliyor.
8: İyi bir anlaşma.
7: Sağ olun arkadaşlar. Teşekkürler.
6: Sağ olun.
7: Beni düşürmeyin.
6: Tanıştığımıza memnun oldum.
7: Teşekkürler.

0: Şuna imzalar mısınız?
1: Clark? Bir yöneticiyle falan görüşebilir miyim acaba?
2: Size nasıl yardımcı olabilirim?
1: Mağazanızda gezerken kedimin sizde olduğunu fark ettim.
2: Onu bize ne zaman sattınız?
1: Onu size hiç satmadım. Yaklaşık bir yıl önce benden çalınmıştı.
2: Aha.
1: Evimde bir parti veriyordum ve sabah uyandığımda
2: bayağı
1: kedim yoktu.
2: Bayağı ateşli bir partiydi ha?
1: Benim için pek de öyle değildi.
2: Tabii.
1: Eğer mahsuru yoksa kedimi alıp gitmek istiyorum.
2: Bunun size ait olduğunu kanıtlayabilir misiniz?
1: Nasıl bir kanıt istiyorsun ki?
2: Satın alındığına dair bir belge örneği.
1: Bu kedinin
2: örneğin.
1: Benim kedim olması
2: bunu iddia etmeniz size inanacağım anlamına gelmez.
1: Pekala, kanıt mı istiyorsun?
2: Bu bir şaka olmalı.
1: Bu yeterli oldu mu? He? Bu kediyi bacaklarımdaki kediyle karşılaştırabilir misin? Kulaklarına bak.
3: Daha çok ev kedisi gibi duruyor.
1: Bu kedi benim her şeyim.
2: İyi de sizin kedinize benzemiyor. Sizinki ev kedisi gibi.
1: İkisi basbayağı aynı kedi.
2: Bakın size indirim yapabilirim.
1: İndirim falan istemiyorum ben. Bu benim kedim.
2: Bence aynı kedi değil. Siz
1: kedimi
2: benzetmiş olabilirsiniz ama.
1: Kedimi almadan buradan gitmeyeceğim.
2: Eğer 200 dolar verirseniz bu kedi de sizin olabilir.
1: 200 dolara polisi ararım çünkü bu çalıntı mal.
2: Tamam, gidip park alanından arayın o zaman. Hook beyefendiyi dışarı çıkar.
1: Hadi gel.
2: Sana iyi günler birader.
1: Hadi oradan be. Geri geleceğim ve
2: tabii,
1: kedimi
2: tabii,
1: alacağım.
2: Tabii tabii alırsın.
1: Hadi gel.
4: Bu 14 karat altın.
5: Hey. Paslanmaz çelikten takıların geldi.
0: Benim değiller.
5: Ama takı bölümünün sorumlusu sensin.
0: Ben takı bölümünden sorumluyum ama babamın aldığı paslanmaz çeliklerle ilgilenmiyorum.
5: Öyle. Onunla mı konuşayım?
0: Onunla konuş, benim değiller.
5: Tamam, dur.
6: Daha fazlası da var.
4: Vay canına, bunlar ne böyle?
6: İçecek koleksiyonum var. 1250 tane içecek kutusu var. Erkek kardeşim 70'li yıllardan beri bunları topluyordu.
4: Tamam.
6: O zamanlar bu kutuları toplamak popülerdi. Kardeşim ölünce kutular bana kaldı ama onları koyacak yerim yok. Taşınmaya hazırlanıyorum.
4: Anlıyorum.
6: O yüzden satmak istiyorum.
4: Sizce bunlar ne kadar eder?
6: Bu koleksiyon 3500 dolar eder diye düşündüm.
4: Neden öyle düşündünüz peki?
6: Çünkü sadece şu kutu tek başına 110 dolar kadar eder. Şu kutu 125 dolar eder. Şu da neredeyse 150 dolar eder. O yüzden...
4: Bu işi çok uzun zamandır yapıyorum ve hiç boş bir içecek kutusunun o fiyata satıldığını görmedim. Bu eski kutular beni geçmişe götürdü. Böyle şeylerin bir piyasası olması beni şaşırttı. 3500 dolar bunlara veremem. Peki 3500 dolara nasıl karar verdin?
6: Bazı kutular tek başına 100 doların üstünde eder. Bunu anlaman gerekiyor ve bu kutulardan çoğu da 2 dolardan fazla ediyor.
4: Bir bakmak ister misin? Yani pek zararı olmaz.
7: Bir şans verebilirim.
4: Tamamdır.
7: Şunun markası bilindik. Yani...
4: Şoke oldum. Boş içecek kutularının bir değeri olduğunu hiç düşünmemiştim. Ama satıcının istediği paranın yanından bile geçemezler. Hepsini kaça bırakırsın?
6: 1000 dolara ne dersin?
4: Birkaç yüz dolara ne dersin?
6: 500 dolara ne dersin?
4: Bunlara 200 dolar bile çok.
6: Bu kutuların bir değeri var ama.
4: O yüzden 200 dolara öneriyorum. 200 dolara anlaştık mı?
6: 300 dolar. Bu kutularda altın değerinde şeyler olduğunun farkındayım.
4: Kutularda altın değerinde bir şey yok.
6: 1250 tane kutu içinde altın değerinde bir tane olmalı. İşte biri.
4: Bu çok iyi. Ben de sana tam değerinde bir fiyat öneriyorum. 210 dolara ne dersin?
6: Bunu kabul edemem.
4: 250 dolar.
6: Ah.
4: 260.
6: Bunu kabul edemem.
4: Pekala.
6: Belki de içindeki altını kendim bulmalıyım.
4: Olur, üzgünüm. O yunun içinden altın çıkarmak bayağı zaman alır. Ve altın derken neyi kastettiğimi çok iyi biliyorum.
6: Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Tamamdır. Zaman ayırdığınız için sağ olun, tamam.
5: Tam uyduğundan emin olmak için bilekliği bir daha deneyeceğiz.
0: Umarım beni net bir şekilde duyabiliyorsundur. Paslanmaz çelik kısmıyla ilgilenmiyorum, tamam mı?
4: Bak
0: neden
4: işte,
0: yeni mal getirdiğini anlamıyorum.
4: Zaten ilgilenmeni hiç istemiyorum. Merhaba,
8: merhaba.
4: Karen.
8: Nasılsın?
4: Çok iyi.
8: Merhaba. Merhaba, nasılsın kuzen?
0: Ne işin var burada?
8: Takı bölümünün yeni sorumlusu benim.
0: Ne dedi?
8: Baban sana hiçbir şey demedi mi?
4: Paslanmaz çelik, wolfram, seramik ve kobalt gibi senin arıza çıkardığın ve istemediğin bütün her şeyle o ilgilenecek. Aileden birini getirdin.
0: Bana hiç sormadan takı bölümünü idare edecek birini mi getirdin?
4: Sen ilgilenmek istemedin.
8: Çok iyi bir takım olacağız eş. Önceden bankada çalışıyordum. Les dükkanda işlere yardım edip edemeyeceğimi sordu. Ben de bu harika bir fırsat tabii dedim.
4: Merak etme, çok iyi olacak. Gel sana dükkanın kalanını gezdireyim.
8: Çok iyi
4: gezdireyim.
8: Olur.
0: Bugün mü başlayacaksın?
8: Evet, sonra görüşürüz eş.
7: Merhaba Kerem,
8: merhaba.
7: Nasılsın?
8: İyidir, sen nasılsın?
7: Seni gördüğüme sevindim.
0: Bu durumdan haberin var mıydı?
7: İyi eğlenceler eş yönetici. Yönetmek istemediğin başka bir iş varsa başka eleman da getirelim.
9: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
8: İyidir, sen nasılsın?
7: Seni gördüğüme sevindim.
0: Bu durumdan haberin var mıydı?
7: İyi eğlenceler eş yönetici. Yönetmek istemediğin başka bir iş varsa başka eleman da getirelim.
9: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.

0: ve geceliği sadece 13.500.
1: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
1: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
2: Yüzden fazlasından.
1: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
0: Trivago'ya bakmalıydım.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Fırsat, fırsat, fırsat. Bir beslen tarihi fırsat. Tamı tamına bir vatandaşımıza 76 model Murat 124 hediye. Evet, yanlış duymadınız. Bir beslen hediye. Seri bu. Tüm gözler üzerinde olacak. Tamamı yeşil. Üstelik 4 litres. Ayrıntılar Güves Kulüp'te. Bu fırsat kaçmaz.
5: Arkadaşlar!
6: Az var, az var, az
5: var! Size bir sürprizim var. Osmo Cool'un bol sütlü ve ballı dünyasına geçmeye ne dersiniz?
7: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
5: Çocuk çikolatasının lider markasından Osmo Cool'u sen de dene.
8: İstikbal'den evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
9: Her ev güzel İstikbal'le. Haydi.
10: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
11: Express içelim.
12: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin. Yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
13: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
14: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
15: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
14: Abi, demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle.
16: Size Fuzuli uyar.
17: Hepsi Bro'da premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ertelediğin güneş kremini süper indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik net %10 hepsi para kazanma fırsatını kaçırma.
16: Hepsi burada, hepsi bu.
18: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: Tanrım.
1: Amerika Birleşik Devletleri genelinde burası tepeleme dolu. Kontrolden çıkmış yığınların altında...
0: Aman Tanrım, inanılmaz.
2: Ah, şuna bak.
1: Hayal bile edemeyeceğiniz hazineler var.
0: Aman Tanrım.
1: Ben Matt Paxton. Ekibimle mekanları temizliyor, gökten dışkı yağıyor ve büyük vurgunlar kolluyoruz.
3: Vay canını.
1: Ürünün tek örneği. Ah, müşterilerimize ve kendimize altın buluyoruz. İçgüdülerim yanıltmıyorsa, bence bu gerçek. Herkes kazanıyor. 82 bin.
4: Bu büyük bir kazanç.
5: Bana evimi geri verin.
1: 110 bin dolar.
6: Aynı ev olduğuna inanmıyorum.
1: Tam tamına 320 bin dolar.
7: Aman Tanrım.
1: Pekala, işte başlıyoruz millet. Michigan.
8: Evet.
1: Bu seferki potansiyel müşterimiz Bruce'un evi tamamen dolu. Garajı da tıklım tıklım dolu bir uçak hangarı gibi.
8: Vay be.
1: Videoları izlediyseniz görmüşsünüzdür. Bruce bundan 30 yıl önce bir efsaneymiş. Bruce'un motosikleti vardı, tekneleri vardı, küçük çocukları vardı ve sonra işini kaybetti.
2: Aa, vay canına.
9: Tamam, burası oturma odası. Burası da mutfak kısmı. Eşim Brenda ile 1979'da evlendim. Kendisi kuafördü. İki çocuğumuz oldu. Ama ne yazık ki 1997'de kanserden vefat etti. Zaman geçtikçe evin içi sanki küçülmeye başladı. Durum o kadar kötüleşti ki şu an sadece birkaç noktada yaşıyor.

0: biliyorum ve bu çok rahatsız edici. Hep bunu kendi başıma yapmak istedim. Hatta birkaç kez denedim de ama iş yarım kaldı her seferinde. Çünkü yapılacak çok iş var. Şimdi 4 torun sahibiyim.
1: Çocuklar artık yetişkin. Torunları var ama onlar bu eve hiç girmemiş.
0: Kızım Hannah buraya gelmeyi pek sevmiyor. Çünkü evi onu ve ailesini ağlayacak kadar temiz tutamıyorum. Kızım kapıdan içeri girince evi temiz görseydi kendimi daha iyi hissedecektim.
2: Her yerde eşya var.
1: İçeride bir sürü havalı şey var dostum.
0: Motosiklet koleksiyoncusuydum. 73 model bir motorum var. Bu motor benim için çok şey ifade ediyor. Çünkü çok gençken Avrupa'ya gidip bir motosiklet almak ve bir arkadaşımla birlikte gezmek için çalışıp para biriktirmiştim. O anıya tutunmak ve onu yaşatmak benim için hep çok değerli oldu.
1: Yurt dışına gidip motosiklet alan, sonra da onu Amerika'ya getiren kişi eşyalarına özen gösteren biridir. Yani içimden bir ses sadece iyi şeyler bulmakla kalmayacağız, çok iyi durumda şeyler bulacağız diyor. Ve bunlar 20 yıldır bu hangarda duruyor.
2: Evet, her şey nasıl saklandığına bağlı ve oraya gidince gerçekten ne bulacağımıza.
1: Kaylant, her şeyin hangarda durmasına ne diyorsun?
3: Hava şartları dostum. Burası açık alan gibi. Sanki ön taraftaki kapı bile yok. Hava her şeyi mahvetmiş olabilir.
1: Yani iyi de olabilir, kötü de.
4: Evet.
1: Chris, sen ev ve hangarda dolaşıp her köşedeki ekstra değeri bulacaksın.
5: Hallederim. O iş bende.
1: Bence bizi pis bir hafta bekliyor millet. Bu mülkte Bruce'un eşinin dükkanında kullandığı eski berber malzemelerini arıyoruz. Bruce'un birkaç teknesi de var. Onlara da bakacağız ve günümüz 60'lı yıllardan kalma motosikletler de olacak. Özellikle Bruce'un sürekli bahsettiği motorda.
0: Merhaba.
6: Merhaba.
1: Merhaba.
3: Nasılsınız?
6: İyi.
1: Matt, tanıştığımıza sevindim.
6: Tanıştığımıza sevindim ben.
1: Bruce,
3: Kaylan.
1: Tanıştığımıza
6: memnun
1: sevindim.
6: Memnun oldum.
0: Gelmenize çok sevindim.
1: Yapacak çok işimiz olduğu belli.
0: Evet.
1: Ankara iki kişiyi göndersem içeridekilere baksa olur mu ha? Chris'le ben de sizinle eve geçelim.
0: Tamam.
1: Pekala, önden buyurun. Ekibimin bir sistemi var. Yıllardır bunu yaptığımız için neyin işe yaradığını biliyoruz. Ben hikayeyi dinlemek için müşteriyle dolaşırım. Mike ve Kaylant da mülkü inceler. Kaylant temizlik masraflarıyla ilgili notlar alırken Mike hedeflediğimiz parçaları bulmaya çalışır. Chris'i üst kata gönderiyorum. Detaylı arama yapacak.
6: Hoş geldiniz.
1: Bruce, havayı şimdiden hissetmeye başladım. Ev tamamen dolu. Her yerde örümcek ağları var. Her şey toz içinde. Resmen zaman burada 30 yıl durmuş gibi. Anlat dostum, buraya nasıl geldik?
0: Aslında ben korkunç bir ertelemeciyim.
1: Bu konuda bayağı iyisin.
0: Bayağı iyi. Çok iyi.
1: Evet. Büyük babasın değil mi?
0: Evet, evet.
1: Çocukların annesi olarak etrafta koşturmalarını ister misin?
6: Hayır. En küçük kızım buraya hiç gelmedi bile.
1: Anladım. Yani amaç bu mu? Burayı torunların geleceği bir yer haline getirmek.
0: İyi olur, evet.
1: Şöyle etrafa bakıyorum da harika bir berber direği var.
0: Komple bir arka tezgahım var. Koltuklar, yazar kasa.
1: Berber dükkanındaki her şey.
0: Evet.
1: Tamam, bu harika. Hello my baby, hello my honey, hello my ragtime gal. My baby. Eski berber dükkanı eşyaları. İşte bunu severim. Berber dükkanları elmalı turta kadar Amerikalıdır. Koleksiyoncular berber direklerinden tıraş kupalarına kadar her şeyi arar. Çünkü bunlar geçmiş bir döneme dair güçlü bir nostalji hissi uyandırır. Bunlar çok değerliler. Bu koleksiyoncular eski bir dükkandan çıkan neredeyse her şeyi satın alır. Koltuklar, kupalar, makaslar. Hatta duvardaki reklamları bile hepsi satılır. En büyük vurgunsa James Carpenter koleksiyonu. Berber şişeleri, kupalar, tabelalar ve koltuklardan oluşan ömürlük bir koleksiyon. 2024 yılındaki bir açık arttırmada 400 bin doların üzerinde bir fiyata satıldı. Hadi etrafa bakalım, nelerle uğraşacağımızı görelim.
0: Tamam.
1: Bu seviyede bir istifçilikle uğraşıyorsanız mutlaka bir şey olmuştur. Hep bir sebebi vardır. Bruce için bunu anlamak çok kolay. Hayatının aşkını kaybetmiş, hayatını düzenleyen kadını. Hatta onun berberiydi, saçını o kesiyordu. Yatak odasına bakalım.
0: Tamam.
1: Ah dostum.
3: Dikkat et, eşinin bir şeyleri var.
4: Tamam.
3: Her yer karmakarışık.
4: Pekala.
3: Arı bile var.
4: Oo evet, bir sürü arı var.
3: Bunlar için birilerini çağırmamız gerekebilir. Çok büyükler.
4: Bu evlere gelmek her zaman bir kumar gibi. Çünkü bize motosikletlerim ve bir teknem var diyorlar. İşte burada bir tekne var. Bir motorumuz da var. Çalışıyor mu bilmiyoruz. Sonra buraya gelip aslında ne olduklarını görüyoruz. Bu bir tekne mi yoksa bir hurda yığını mı? Bir motosiklet görüyorum. Şuna bak. Ne güzel.
3: 1200'lük.
4: Şu ana kadar bulduğumuz en iyi şey bu.
3: Evet Mike, başlıyoruz. Bir ATV bulduk.
4: ATV mi? Güzel. Bak ne diyeceğim. İşte şimdi oldu dostum. Şuna bak. Her şey emek ister. Yaşam felsefemiz. Dostum şuna bak. Şu eski faytona bak.
3: Hadi canım.
4: Bu şey hemen satılır.
3: Evet. Şurada güzel bir şey var.
4: Tam da aradığımız şey. İşte burada. Bu adam oyuncaklarını seviyor.
3: Evet öyle.
4: Harika. Bir zamanlar bu eşyaların hepsi çok güzelmiş. Bugünse hepsinin biraz bakıma ihtiyacı var. Bunlar berber dükkanı eşyaları galiba. Bu berber eşyası daha iyi günler görmüş. Korktuğumuz gibi hava şartları ciddi zarar vermiş. Bunların hepsi hurdaya ya da çöpe gidecek. Tamam, hadi bahçeye bakalım.
3: Tamam.
7: Burada neler var? Bu alanın amacı ne?
0: Dağınıklığı toplamak.
7: Tamam, bunu sevdim.
0: Evet, yatağımı seviyorum. Ofisimi, masamı.
7: Tamam. Biz bu duruma kokpit diyoruz. Müşterilerimiz genelde 5 ila 10 metrekarelik bir alanda yaşar. Burası oturduğun, yemek yediğin ve yaşadığın yer mi?
0: Oturma odasındaki televizyonum bozuldu.
7: Tamam.
0: Ben de her şeyi yatak odasında yapayım dedim.
7: Tamam, yani burası bir kokpit.
0: Evet.
7: Kokpit genelde televizyonun karşısında oluşur. Ve istifçinin asıl yaşadığı yer burasıdır. Burada yemek yer, burada yaşar, burada televizyon izler. Evin geri kalanı doldukça alan gitgide küçülür. O kişinin hayatı için önemli olan her şey o koltuğun 3 metrelik yarı çapındadır. Aslında çoğumuz 10 ila 20 metrelik bir alanda yaşıyoruz. Sadece bizimkiler bundan daha temiz. Bunun yeniden bir oda olması gerekiyor. Tekrar bir yatak odası olmalı. Peki kasayı ne yapıyorsunuz?
0: Burada kalsın. Çünkü kilit altında tuttuğum bazı silahlarım var.
7: Odanın başka bir yerine koyabilir miyiz?
0: Olabilir, evet.
7: Ama bazı şeyleri satmalıyız.
0: Aha.
7: Birkaç şey görüyorum. Bu evdeki diğer eşyalar nerede?
3: Çakmağın var mı?
4: Bu şeyi daha iyi günler görmüş.
3: Bunu satarken bol şans.
4: Bilmiyorum ki, belki parçalarını kurtarıp satabiliriz. Direğini falan satarız, bilemiyorum. Belki römorku satarız.
3: Belki. Peki ya tekne? Olmaz.
4: Bunu götürmesi için birine para bile veririz.
3: Kesinlikle.
5: Pekala. Normalde paranın kokusunu alırım. Ama şu an sadece küf kokusu alıyorum.
7: Gördüğüm en kötü bodrum katı. Burada işe yarar ne var?
0: Berber eşyaları filan.
7: Evet.
0: Çamaşır makinesi ve kurutucu. Açıkçası buradaki hiçbir şeye bir bağlılığım yok.
7: Yani burada neredeyse tamamen özgürüz. Tamam. Ben gidip ekiple konuşayım. Bir plan yapalım.
0: Tamam.
7: Tekrar görüşürüz.
4: Ne haber?
7: Nasılsınız?
5: Ne haber dostum?
7: Tamam. Ne düşünüyorsunuz?
3: Yani işte. Buradayız.
7: Buradayız. Hangarda ne bulduk?
4: Potansiyel olarak değerli birkaç şey bulduk.
7: Evet.
4: Motosikletler bulduk. Bir tekne bulduk.
7: Burada filan mı?
3: O tekneden ancak odun olur.
4: Bence birileri alır.
7: Evet, o zaman birilerini ara ve
4: kesinlikle. Kesinlikle.
7: Tamam mı?
4: Bir dolarlık bile kazanç varsa onu bulurum.
7: Peki genel olarak ne düşünüyorsun? Sizce ne çıkar? Buradan ne kazanırız?
4: Bence rahat 10 ila 15 bin.
7: Tamam.
4: Sadece motosikletlerden bir ya da ikisi bile bunun büyük kısmını çıkarır.
7: Tamam, pekala. Ben de içeriden 5 ila 10 bin diyorum. Yani toplamda 15 ila 25 bin. Bu bayağı iyi bir rakam. Masraf kısmı sizce ne olur? Hangarda kaç günlük iş var peki?
3: 2 gün.
7: Ciddi misin?
3: Evet.
7: Yani bu 4 günlük temizlik işi, temizlik masrafı 10 bin doları geçecek. Ben yapmaya hevesliyim. Doğrusu bu adamın hikayesi çok güzel, iyi biri. Ona kazandırdığımız parayla ne yapacaksın dedim. Ne istiyor biliyor musunuz? Sadece torunları için bir alan.
3: Evet. Buna kesinlikle yardım edebiliriz. Yapalım. Hadi yapalım.
7: Evet. 25 bin çıkarmalıyım. İçimde bir his var. Chris işini yapıp içeriği güzelce elerse, yani yeterince derine inerseniz o evde en az 2 bin dolar daha vardır.
5: Ne varsa bulurum.
7: 25 çıkarıyorsak 30'u hedefleyelim. Evet. Bakalım bunu başarabilecek miyiz?
3: Tamam.
7: Tamam. Bunu uzun zamandır yaptığımız için içgüdülerimize güvenmeyi öğrendik. Ve içgüdülerim bu evde özel bir şey olduğunu söylüyor. Teşekkürler.
3: Tamam.
7: Ekibimle görüştüğüme göre şimdi sıra Bruce ve Hena'da. Açıkçası tuhaf bir eviniz var.
0: Haklısın.
7: Ama çok havalı şeylerin de var. Bence bu evle garajda 20 ila 30 bin dolar.

0: dolar değerinde eşya var. Ama şöyle bir durum var. Temizlik masrafı yaklaşık 10 bin doları bulabilir. Evet, bu rakamlara göre yarı yarıya paylaşım konusunda net olmam gerekecek.
1: Ne düşünüyorsun?
2: Evini geri kazanmak paha biçilemez bir şey.
1: Katılıyorum, katılıyorum.
2: Gelip seninle yemek yiyebiliriz, birlikte vakit geçiririz, çocukları getiririz.
1: Pekala, yarısını garanti edersen ve evimin temizleneceğini söylüyorsan anlaşırız.
0: Bize güvendiğiniz için teşekkürler.
1: Asıl biz teşekkür ederiz.
0: Tamam, herkes işe koyulsun. Birazdan görüşürüz.
1: Görüşürüz.
2: Sağ olun.
0: Avlanma zamanı.
3: Birinci gün.
0: Bu eve fena dalacağız. Bu işi 4 günde bitirmeliyiz. Bölünüp fethedeceğiz. Chris'i çatı arasına gönderiyorum. Ben de genelde en eski eşyaların bulunduğu bodrum katına gideceğim. Mike ve Kaylin ise büyük değerli eşyaları aramak için hangara yani garaja gidiyor.
4: Tamam, başlayalım.
5: Hadi tut, bundan başlayalım.
6: Paketi daha açılmamış oyuncaklar. Bu satılır.
4: Bana biraz yardım etmen gerekiyordu. Yüzüğü buldun mu?

0: Hayır. Bruce'un eşi 20 yıl önce vefat etmiş ve onun tüm eşyalarını saklamış. O eski berber direği de onun dükkanından gelmiş. Başka hangi antika eşyaların olduğunu söylemek zor. Klasik tıraş kupaları, makaslar ve eski tabelalar hepsi bodrumda olabilir. Aman tanrım. Burada değerli bir şey yok. Tamam, içeride hiçbir şey yok. Şu ana kadar bodrumda satılabilir hiçbir berber eşyası bulamadım. Aslında satılabilir hiçbir şey bulamadım. Tamam, yukarı çıkıyorum. İşim bitti. Umarım Mike ve Kaylant garajda daha şanslıdır.
1: Tamam, tekneye giden yolu açmalıyız.
2: Tamam.
1: Etrafı temizleyip geçişi genişletmeliyiz. Buradaki her şeyi dışarı çıkaracağız. Olamaz.
3: Evet, biri kovalıyor. Oh, vay canına.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
5: Net! Kazancım net, sigortam net.
6: Hepsi burada. Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ertesi

0: Silver moon, got me blowing. Every drop, got the magic flowing.
1: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
2: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
3: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
4: Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fantan nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
5: Budur.
6: Gelmiş geçmiş en iyi kızmış.
5: Şeftali budur. Boş ver sen bu reklamı.
6: Kendin nereye bul tadı? İlk yudumda sen de söyle.
5: Füsti. Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Mehmet abi, ne yaptınız ev işine?
7: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
2: Abi, demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'ün finans sistemi böyle. Kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle.
8: Sizi Fuzul uyar.
9: Dürümlemek. Ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Her ısırıkta bulutların üstünde olmak, yok bu biraz abartı oldu. Ama ayaklarının yerden kesilmesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye.
8: Dürümle Türkiye'nin dürümü.
3: Geceliği 4200 lira.
10: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
11: Trivago.
12: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
11: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
13: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
14: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
11: Tekrar söylememe gerek var mı?
13: Otel mi? Trivago.
15: Boy boy boy boy boy boy Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
16: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
15: Boy boy boy Domino's'um hoş geldin.

0: Herkesin sakin kalmakta çok zorlanıyor şimdi.
1: Bu bir Lotus çok alçak.
0: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
2: Unutulmuş Hazineler 13 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
3: Birinci gün.
4: Git başımdan. Alerji iğnelerini ve oksijen hazırla.
5: Vay canına, şuna bak.
6: Her şeyi gözden geçirdik.
5: Hepsini ayırdınız mı?
6: Hepsi sadece çöp.
5: Tamam, kamyonu getirelim ve bunu buradan çıkaralım. Bakalım satabilecek miyiz? Bu tekneler daha iyi günler görmüş. Şu anda değerleri suyun altında. Burası müsait. Sen de key. Oluyor. Şu hurdanın gidişine bak. Ama Michigan'da şunu öğrendim. Buradaki insanlar elindekini değerlendirmeyi çok iyi biliyor. İşe yarar bir şey çıkarırlar. Bu tekne en son ne zaman hareket etti?
7: Oraya park ettiğimde.
5: Hangi yıldı?
7: Ah, bakayım.
5: Bir çıkartma görüyorum.
7: O önceki sahibine ait.
5: Yani 20 yılı. Zaman çok çabuk geçiyor dostum. Bu motor harika dostum. Bu lastik pert olmuş. Muhteşem bir motor, çok güzel. Bununla Avrupa'yı baştan sona gezmek isterdim. Ama bu motor, bırak Avrupa'yı, sokağın sonuna bile gidemez. İyi tarafı ise şu, bu klasik bir kafe racer koleksiyoncuların rüyası. Yani bayağı para eder, harika.
8: Gördüğünüz gibi motosikletler sıraya dizilmiş. Bu motorlar yılların emeğiyle oluşmuş, sağlam bir üne sahip.
5: 1960'larda motor teknolojisini sınırlarına kadar zorluyorlardı. Modellerinin çoğunda hava soğutmalı çift silindirli motor vardı. Peki amaçları neydi? O dönemin küçük ve yavaş motorlarına kıyasla daha yüksek devir ve daha fazla hız. Yarış geçmişiyle yol performansını birleştiren bu motorlar bugün ciddi paralara satılıyor. Kusursuz durumdaki 1962 model bir motor açık arttırmada 56 bin dolara satıldı. İnsanlar bu ağır şeyleri nasıl sürüyor bilmem. Doğrusu para edecek şeylerin bazıları pek iyi durumda değil. Bunun direksiyonu olması gerekmiyor muydu? Bu evde birkaç bin dolara satabileceğimiz yeni parçalar bulmalıyız. Bunun sorumluluğu kısmen bende. Bu işe girerken çok kar olmayabileceğini biliyordum. Bu yüzden Chris'in evde bu açığı kapatacak daha değerli şeyler bulmasına güveniyorum. Mike'ın da bulduklarımızı satmasını umuyorum.
4: Nasılsın?
9: İyi, bence.
4: Memnun oldum, Jeff. Bu faytona baktığını gördüm.
9: Evet.
4: Bununla ne yapacaksın?
9: Belki ön bahçeye koyup süs yaparım.
4: Tamam.
9: Bilemiyorum.
4: Ülkenin her bölgesinde başka yerde görmediğim şeyler çıkıyor karşıma. Bu fayton da onlardan biri. Benim için bu heyecan verici çünkü daha önce hiç böyle bir şey satmadım. Hedef eşyalarımız çok iyi durumda olmadığı için elimizde ne varsa mümkün olan en yüksek fiyata satmalıyım ki zarar etmeyelim.
9: Yani durumu fena değil ama İçine girip bakmadan bilemezsin.
4: Sonuçta neredeyse 100 yıllık bir şey.
9: Evet.
4: Yani biz de 100 yaşında olsak muhtemelen bu durumda olurduk. Bunun için ne vermeyi düşünüyorsun?
9: 50 verebilirim.
4: 50 dolar mı? Ben daha çok 300 gibi düşünüyordum.
9: Hayır.
4: Ortada buluşabileceğimiz bir yer var mı? Aslında tekerlekleri söksem tanesini 50 dolardan satabilirim.
9: İşte bu. O zaman öyle yapabilirsin.
4: Tamam. Yani pazarlığa açık değilsin.
9: Tamam.
4: Tamam.
9: Tamam.
4: Sağ ol. Danıştığımıza sevindim.
9: Teşekkürler.
4: Seni ararım.
9: Tamam. Teşekkür ederim.
4: Bu iyi bir başlangıç değil. Bu eşyaları satmak düşündüğümden daha zor olacak.
6: Tüm bu kokular berbat. Sanırım artık koku alma duygum kalmadı. Hepsini yanmış gibi hissediyorum.
10: Bu yüzer mi merak ediyorum.
11: Muhtemelen hayır.
5: Evet, nasılsınız?
10: Merhaba, nasıl gidiyor?
5: İyiyiz dostum. Tekne satmaya çalışıyoruz.
10: Çalışıyor mu peki?
5: Hayır ama çalışabilir.
10: Peki.
5: Kesinlikle çalışabilir. Yaklaşık 30 yıldır bir hangarda duruyor.
11: Vay canına.
5: 2004'ten beri hiç hareket etmemiş. Tekneler piyanolar gibidir. Bedavaya bile veremiyorsan kurtulmak için üstüne para ödersin. Yani sıfırın üstündeki her şey kârdır. Sanırım bu daha nostaljik bir alış gibi. Bu tekne
10: %100 kesinlikle
5: restorasyonu aşmış durumda.
11: Evet.
10: Evet.
5: Tamam.
11: Ama birçok kişi şu 40 beygirlik eski motorları posta kutusuna falan çeviriyor. Yani biraz değeri var ama çok da değil.
5: Tamam. Biz bunu satmaya kararlıyız. Bir de yelkenlimiz var. İkisini paket olarak satmayı umuyorum.
11: Durumuna bağlı.
5: Tamam. O kadar iyi değil.
11: Tamam. Yine de durumuna bağlı.
5: Hadi gidip bakalım. Tamam, ne düşünüyorsunuz?
11: Epey yıpranmış.
5: Güzel günler görmüş.
11: Yelkenleri burada galiba. İyi durumdalar mı? Evet, fena görünmüyor.
10: Aaron, elinde böyle bir şey olsa ne yapardın?
11: Aslında bu tekne artık kurtarılacak durumda değil. Ama parça parça satarsak herhalde 1200-1500 dolar civarını çıkarırız.
5: İkisine ne kadar verirsiniz?
11: Belki 800.
5: 800 mü?
11: İkisi için.
5: İkisi için 1200 olur mu? Yelkenler dahil.
11: Yani bine bırakır mısın?
5: Tamamdır ama sonra vazgeçmek yok. Para henüz yağmaya başlamadı. Ama adamlar arka bahçeye gelmeyi kabul ettiği anda o tekniği satacağımı anladım. Pekala, sizindir. Sanırım bu adamlar iyi bir anlaşma yaptığını düşünüyor. Dostum, bir doların üstü bile kazançtır. İyi iş çıkardın. Garaj boşaltıldı. Motorlar ve arazi araçları için alıcı beklerken evdeki eşyayı toplamaya başlayacağız. Ben mutfakta olacağım. Chris ve Mike ise oturma odasında arama yapacak.
12: Köpek tasması. Evcil hayvan görmedim ama tasma var.
4: Barbie'nin oyuncak arabası. Koleksiyoncular bunu salladığında içinden bir şeyler çıkmasına bayılır.
5: 50 dolarlık gümüş çıktı. Tanrım, iyi şeyler buluyoruz. Hey, Hannah.
13: Evet.
5: Bu nedir biliyor musun?
13: Biliyorum, evet. Kesinlikle benim.
5: Açabilir miyim?
13: Tabii.
5: Bu işi aldığımda özel bir şey bulacağımızı hissettim. Bunu annen için yazdığın belli. Annene mi yazdın?
13: Evet.
5: Ve her zaman dediğim gibi bakmaya devam etmelisin. Burası annene ait özel bir alan. Yemek, kitapları falan var. Bunu yazdığında kaç yaşındaydın?
13: 96 yılı olabilir.
5: 96.
13: Üçüncü sınıftan önceydi.
5: Evet. Okumamı ister misin?
13: Tabii.
5: Sevgili anne, bugün senin kelebeğin olacağım çünkü seni çok seviyorum. Uçacağım, sana yardım edeceğim ve seni gülümseteceğim. Sevgiler, seni seven Hannah.
13: O zamanlar hastaydı.
5: Evet, o dönemde hastaydı. Evet.
13: Bu istifçiliğin temel nedeni annemi kaybetmesi ve yalnız bir baba olması. Sadece çocukları büyütmek değil, aynı zamanda evi ayakta tutmak. Bunların çoğu annemin yaptığı şeylerdi. Annem artık bunları yapamaz hale geldiğinde babam nereden devam edeceğini bilmiyordu. Bilmiyorum. Hala burada olması güzel bir şey.
5: Galiba bu işi yaparken şunu öğrendim. Bazen karşına bir şeyler çıkması gerekiyor.
13: Evet, kesinlikle.
5: Bunu sana geri vereyim.
13: Çok teşekkür ederim.
5: Biz para peşindeyiz ama.
13: Hayır.
5: Asıl değeri olan şey bu. Evet, önemli olan
13: evet,
5: bu.
13: Evet, kesinlikle.
4: $600.
11: Anlaştık.
4: Güzel.
14: İyi misin?
15: Elimden kaydı.
4: Pekala, işte bu. Yani... Vay canına. Güzel eski berber direği. Evet. Camda birkaç çatlak var. Ama bu inanılmaz. Durumuna gelince hala çalışıyorsa binlerce dolar edebilir. Çalışmazsa gördüğüm en büyük bahçe süsü olur. Deneyip görelim. Çalışır mı acaba? Hadi bebeğim.
15: Okay.
4: Tamam. Bu hiç iyi değil.
16: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
17: İş Bankası Kıvanç'la sunar. Bugün neyin peşindesin Kıvanç?
18: Hız peşindeyim.
17: Oo.
18: İş cebi kendime göre özelleştiriyorum. Büyük kolaylık.
17: Kısa yoldan gitmeyi seversin.
19: Dur, konuşuyordum.
17: Bu ne hız?
15: Mesele sadece hızlı olmak değil ki. Hayatın zorlu virajlarında sana ayak uyduran bir yol arkadaşı bulmak. Tıpkı iş cep gibi.
17: Hep önde olacaksın değil mi?
15: Her zaman. Ben isterim iş cebim yapar.
19: Benim bankam iş bankası.
20: Otel harika.
21: Evet ve geceliği sadece 13.500.
20: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
22: Trivago'ya bakmalısın.
23: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
24: Servis geldi. Çantam hazır mı?
25: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
26: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
27: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
28: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
29: Buyur Hasan.
28: Hadi oğlum. Anne bir şeye bakıyorum.
30: Olmadı mı Hasan'ım?
28: Oluyor oluyor anne.
29: Seni koydu.
30: Hasan uyku vakti.
28: Daha işim var anne.
30: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
28: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
31: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
32: Hepsi burada premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ertelediğin kulaklıkları süper indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik net %10 hepsi para kazanma fırsatını kaçırma. Hepsi burada, hepsi.
33: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.
34: Bankam Sonbank kartım Hadi.
35: Ben Chris.
36: Ben Max.
35: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
36: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
35: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
36: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
35: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
37: Klasik araba kurtarma Almanya, Salı 19.30'da D-Max'te.
3: İkinci gün.
4: Ah Tanrım, çalışır mı acaba? Tamam. Nostaljik berber eşyaları arıyorduk ama garajda bulduklarımız pek iyi durumda değildi. Ama bu direkt çalışır gibi görünüyor ve bu bizim için büyük para olabilir. Açıkçası bu dönerse değeri çok değişir ama çalışmazsa gördüğüm en pahalı kağıt ağırlığı olur. Pekala, bir bakalım çalışıyor mu? Hadi bebeğim. İşte bu. Harika.
38: Orta çağda berberler sadece saç kesmezdi. Aynı zamanda vücut parçaları da keserdi. Usura ve makas kullanmadaki becerileri yüzünden sık sık cerrah olarak çağrılıyorlardı. Evet, kan alma, diş ekme, yara dikme. Berber koltuğu aynı zamanda acil servisti. Açık olduklarını halka göstermek için basit ama korkunç bir yöntemleri vardı. Kanlı bandajları bir direğe sarıp dükkanın önüne dikiyorlardı. Yani neon açılış tabelasının ortaçağ versiyonu. Eski berber direklerinin bugün çok yüksek fiyatlara satılması hiç abartı değil. Hatta 19. yüzyıldan kalma, elde oyulmuş berber direklerinden oluşan bir koleksiyon Christie's'te 35 bin dolara satıldı.
4: Vay canına, bu inanılmaz. Daha önce berber direği bulmamıştım, bu yüzden çok heyecanlıyım. Bunların çoğu ya zamanla kaybolmuş ya da yıllardır özel koleksiyonlarda saklanmış. Yani evden böyle bir şeyin çıkması büyük ikramiye gibi. Bunları 3.000 ila 5.000 dolara satanları gördüm. Hiç sorun olmadan. Yani bu hedefimize ulaşmamızda büyük rol oynayacak. Tamam. Kaelin'i bundan uzak tutmalıyım. Kırılır yoksa.
38: Tamam, bu kara cevizle ilgilendiğini
3: evet,
38: duydum.
3: Çok güzel.
0: Sanırım 2000 dolar verebilirim ve bugün alırım.
1: Tamam, anlaştık.
0: Harika.
1: İyi pazarlık yaptın.
0: Teşekkür ederim.
1: Bunu sevdim.
2: Bu çok şirin. Burada bir pencere var.
5: Evet, ön tarafta.
4: Merhaba çocuklar.
2: Merhaba. Merhaba.
4: Ben Mark.
5: Ben Marlena.
4: Marlena?
2: Hop.
4: Hop. Memnun oldum.
2: Memnun oldum ben de.
4: Bu fayton konusunda bayağı zorlanıyorum. Kimse para vermek istemiyor ama bunu satmam lazım. Yoksa onu araziden çekme maliyetini biz ödeyeceğiz. Hadi bakalım. Bu faytona baktığınızı gördüm. Dışarı çıkıp ilgilenmek istedim. Almak isterseniz alabilirsiniz.
2: Evet, ben çok beğendim. Bence ön bahçeye koyup tatillerde süslemek güzel olacaktır.
4: Vay canına.
2: Evet.
4: Öyle ışıklı şeyler falan.
2: Evet, evet.
4: Bu araba için 500 dolar istiyoruz. Beğenirseniz ve römorkla geri gelirseniz yüklemenize yardım ederiz.
5: Tamam.
4: Ne dersiniz?
5: Olmaz. Bana kalırsa 300 dolar.
4: Tamam. Bakın ne diyeceğim. Bu arabayı 300 dolara alıp ona sevgiyle bakacaksınız. Anlaştık?
5: Tamam, olur.
4: 300 dolar 300 dolardır. Ve bu sıfırdan iyidir. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Şu ana kadar büyük değerli parçalar tam bir hayal kırıklığı oldu.
3: Üçüncü gün.
38: Eğer süresi dolmuşsa atın, süresi dolmamışsa kalsın.
6: Tamam.
38: Üçüncü gündeyiz. Oturma odası ve mutfak temizlendi. Bakılacak sadece birkaç alan kaldı.
6: Tanrım.
38: Tavan arasına bakmak çok iyi bir fikir. Çünkü yaşlı müşteriler genelde merdiven inip çıkmaz. Ve orası yıllardır dokunulmamış eşyaları bulduğumuz yerdir.
6: Şu örümcek ağlarına baksana.
7: Bence oraya girmelisin.
6: Tamam, gidiyorum.
7: Tamam.
6: Ben çılgınca dar tavan arası gibi korkutucu yerlere girmekten hiç çekinmem.
7: Sana destek olurum. İyi misin?
6: Tamam. Ah. Şuna bak. Bundan korkmam.
7: Evet, bu kadar.
6: Ne yapıyorsun? Hayır. Hayır. Atar. Fenerim gitti. Hadi ama dostum, aç şu kapıyı. Açsana. Hadi ama.
7: Dostum, kapı sıkışmış. Dikkat etmelisin. İçeri girince bir şekilde kapanmış.
6: Eminim öyledir. Bu hoşuna gitti mi bari? Ama bu beni fena korkuttu.
38: Şu ana kadar satışlar yavaş ve bu evden maksimum değeri çıkarmamız gerekiyor. O yüzden Mike ve Chrissy, Bruce'un yatak odasını karıştırmaya gönderiyorum. Burası onun kokpiti. Umarım sakladığı değerli şeyler vardır.
4: Eski Harley tişörtleri veya diğer motor ya da grup tişörtleri görüyor musun? Onlardan bir yığın yapalım. Eski kıyafetler, baret.
7: Bu odada kesin bir şeyler olmalı.
4: Tamam, pek bir şey yok. Şurada birkaç kutu var. Aman tanrım, burası çok kötü. Aslında bütün bu evler bir kumar. Ve şu an burası pek iyi görünmüyor.
7: Tanrım.
4: Dostum. Sadece başa baş gidiyorsak ya da zar zor biraz üstüne çıkıyorsak, bu yolculuk boşa gitmiş demektir. 1988 Playboy takvimi. Bu bize pek yardımcı olmayacak. İnsanlara yardım etmeyi seviyoruz ama buraya para kazanmaya geldik. Bir şey öğrendiysem o da her köşeyi mutlaka didik didik aramamız gerekti. Kim bilir, belki yerde bir tahtanın altında bir sürü gümüş saklıdır. Pes etmiyoruz ama şu an daha iyi olmayı dilerdim.

0: Bu neymiş? Bakalım burada ne varmış? Ha, projektör için. Pekala. Ne ağaç ama. Irwin Johnson 77. Eğer düşündüğüm Irwin Johnson buysa, aman tanrım, bu Magic Johnson mı? Normalde yatak altından çöp çıkar ama ben koyu bir Lakers taraftarıyım. Hey Bruce, kutu üzerinde Irwin Johnson yazısını görünce gerçekten o Magic Irwin Johnson, anladım. Bunlar iyi para eder. Vay canına, işte efsane. Bunu nasıl elde ettin?
1: Bir arkadaşım bana, git bu adamı izle, bu çocuk lise seviyesinde, üniversite seviyesinde oynuyor dedi.
0: Bunları sen mi çektin yani?
1: Evet.
0: Sadece bu kadar mı var?
1: Evet.
0: Görebileceğin bir cihaz var mı peki?
1: Evet, bir cihaz var ama pilleri yok.
0: O kolay, o işi ben hallederim.
1: Tamam. Ben bu fotoğrafları çekerken doğrusu biraz sanatsal takılıyordum. Fotoğraf makinemle sanatsal fotoğraflar çekmeyi çok seviyordum. İçten içe çok tarihi bir anı yakaladığımı biliyordum.
0: Hadi dostum.
2: Evet.
0: Sanırım onu buldum. Havada bir şey.
2: Nedir o?
0: İşte
1: sadece
0: bu.
1: Sadece Magic demem yeter. Herkes kimi kastettiğini bilir.
2: Ah dostum, bu gerçekten çok iyi.
3: Irwin Magic Johnson rebound'u alıyor. Topu arkasından çeviriyor. Yükseliyor ve sayı.
4: 1977'de 2.03 metre boyundaki Michigan Lansing Lisesi'nde bir son sınıf öğrencisi takımını eyalet şampiyonluğuna götürdü. Adı Irwin Johnson'dı ve gelecek yıllarda dünya onu Magic olarak tanıyacaktı. Los Angeles Lakers'la efsanevi bir NBA kariyerine sahip oldu. 3 kez en değerli oyuncu, 12 kez All-Star ve NBA şampiyonu olarak 5 kez Larry O'Brien kupasını kaldırdı. 2021'de çıta iyice yükseldi. Çaylak sezonundaki finallerin 6. maçında giydiği forma $1.5 milyon satıldı ve böylece NBA tarihinin en değerli formalarından biri oldu. Yani bunlar tek ve eşsiz parçalar dostum. Evet, çok iyi bir iş çıkardın. Bu büyük bir buluş. Hiç böyle bir şey görmedim Chris. Bruce'un lise yıllarında Magic Johnson'ı çektiği 4 orijinal fotoğraf slide'ı buldu. Bu bizi kurtardı. Çok fazla şey satamadık. 2 koleksiyoncu tanıyorum ve onları arayacağım. Eğer onlar almazsa doğrudan müzayedeye gidecek. Bunların $10.000 üzerinde satılacağı kesin. Soru şu, nasıl satılacaklar, nerede satılacaklar ve $10.000 ne kadar üzerine çıkacaklar? Chris bunları bulmasaydı bütçenin çok altında kalacaktık. Harika buluş dostum, kazmaya devam et. Bu tüm temizliği değiştirebilir.
5: Şunlara bak.
6: Burada bir şeyleri nasıl söküp parçalara ayıracağımız konusunda uzman olacağız.
4: 3. günün sonuna yaklaşıyoruz ve evin geri kalanını boşaltmak için zamana karşı yarışıyoruz. Şu ana kadar satışlar zayıf ama Bruce'un berber direğini satıp açığı kapatabileceğim konusunda temkinli bir iyimserliğim var.
6: Hala çok ağır. Tanrım, buradan geçer mi? Eğer bu satılmazsa eve dönüyoruz.
4: Pekala, işte burada güzel direğimiz.
0: Vay canına.
4: Muhtemelen 29 yıldır burada duruyor.
0: Vay canına.
4: Öylece duruyor. Ne düşünüyorsun?
0: 29 yıldır burada durduğu belli.
4: Evet, haklısın. Bu yaklaşık 100 yıllık evet. Bir parça. Beni buraya çeken şey berber direğiydi. Aslında buraya gelmemi sağlayan da o oldu. Evdeki en iyi parça o. Bunu orada görmek isteyen yerel bir berber var. Bunu dükkanına koymak istiyor. Bunu yerel berbere satabilsem ne kadar güzel olur. Böylece o ve çocukları istedikleri zaman gidip görebilirler. Evet, çalıştır.
0: Bu süper bir
4: en
0: şey.
4: En iyi kısmı bu. Her sabah istediğinde bunu yapacaksın. Evet. Şunu söyleyeyim. Bu iyi bir parça.
0: Evet.
4: 5 ila $10.000 arasında satılanları gördük. Kabul ediyorum. Orijinal camlardan bazıları kırık.
0: Evet.
4: 8.000 diyorum.
0: 8.000 diyorsun. $6.000 olur mu?
4: Dükkanda mı tutacaksın?
0: Evet, dükkanda kalacak. Sergi parçası olacak. Michigan'da kalacak.
4: Tamam, Michigan'da kalmalı. Dostum, teşekkürler.
5: Harika. Gerçekten iyi.
4: Anlaştık. Sıkı bir pazarlık yapmadık. Yani 10.000 eder mi? Olabilir. Ama 10.000 almak 6 ay sürebilir. Evet, bunu 6.000 almak ve yarın yerel berberde çalışmaya başlaması harika. Herkes için ideal bir kazanç bu. Evin ana katı temizlendi, Bruce'un yatak odası dahil. Orta düzeyde satışlar var ve Magic Johnson'a ait slide'larla ilgili bir haber yok. Son büyük parçalarımız olan motorlarla ilgilenen potansiyel bir alıcım var. Tamam deyin, işte buradalar.
7: 10 yıldır Norton arıyorum.
4: Evet, bunu iyi kullanmış. İngiltere'ye gidip oradan almış, Avrupa'yı gezmiş ve sonra da buraya göndermiş. Çok havalı.
7: Bu güzel bir hikaye. Kötü tarafı şu, bu 850 model. 750'ler daha çok para ediyor ama 850'ler de hala değerli. Jantlar kötü durumda, ön frenler yok. Hep iyi uğraşmak lazım.
4: Elimizde ne olduğunu biliyorum. Yani mükemmel durumda değiller. Ama tamamen çöp de değil.
7: Hayır, tamamen çöp değiller. İkisi için de risk almaya hazırım ben.
4: Bunlarla ne yapmayı düşünüyorsun?
7: Birini restore edeceğim, diğerini de torunlarım sürsün diye saklayacağım.
4: Sen ne düşünüyorsun? Açıkçası çifti için 8.000 almayı umuyordum.
7: Ben ikisi için 3.500 düşünüyorum.
4: 3.500, tamam. Düşündüğümden biraz düşük oldu. 7.000 yapabilir misin?
7: Hayır.

0: stays, it stays with me.
1: Engin Can.
2: Dedeciğim.
1: Yoksa sen de mi bonus doldun?
2: Bonus kıllı.
1: Ne?
2: Dede sen dedin ya hesabını bil cebine göre harca diye.
1: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
3: Nerede ne harcıyor bilim de dedin.
2: Seni dinledik. Bonus kıllı oldum.
1: Yıkıldım şu an.
2: Bonus kıllı da yıkılıyor dede.
4: Çocuğunuzun Bonus Cool ek kredi kartı olsun, havası onda, kontrolü sizde olsun.
5: Pozisyon ekranda, Mehmet mangalın başında Google Gemini'yi açıyor, resmini ekledi, pişme dakikasını soruyor. Nokta atışı bir cevap. Ustasın Mehmet, Gemini'yle çözdün bu işi.
6: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden dümesi.
7: Dümes Cool Lime Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
8: Ha! Maydanoz.

0: canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarık olanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarık ola diyor.
1: Sarık ola!
2: Fanta sarık ola canım o.
0: Sarık ola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarık ola hastasıyız.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
5: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
8: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
5: Tekrar söylememe gerek var mı?
7: Otel mi? Trivago.
9: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
10: Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
11: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da. Sana yakışanı
12: tak. Ben Chris.
13: Ben Max.
12: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
13: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
12: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
13: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
12: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
14: Klasik araba kurtarma. Almanya. Salı 19.30'da D-Max'te.
15: Final günü.
16: 10 yıldır Norton arıyorum. İkisi için de risk almaya hazırım.
17: 7000 yapabilir misin?
16: Hayır. 5'e çıkarım.
17: 6'dan aşağı olmaz. 6 olmalı.
16: 6 diyorsun. Evet. Neyse tamam öyle diyelim.
17: Harikasın. Bunu sevdim. Pekala nakit mi dostum? Şuna bak buna bayıldım. Anlaştık. Hadi onları yükleyelim.
18: Merhaba dostum.
19: Merhaba, ben nasılsın Mike. Ben Taylor.
18: Memnun oldum Taylor.
19: Ben de.
18: Arabaya bakıyordun, uğrayıp ne düşündüğünü.
19: Evet.
18: Bilmek istedim.
19: Evet, güzel görünüyor. Çalışıyor mu?
18: Ha, çalışıyor.
19: Öyle mi?
18: Evet. Bu eski turbo dizelleri öldürmek zordur.
19: Tamam mı? Kaput açmamızın sakıncası var mı?
18: Kesinlikle yok. Bunlarla ilgili ne biliyorsun?
19: Bir tamirci kadar değil ama başımı dertten kurtaracak kadar şey biliyorum.
18: Bu iyi, güzel.
19: Evet.
18: Bununla ilgili birkaç şey biliyorum.
19: Tamam.
18: Tamam mı? Çalışıyor. Lastikler de iyi. Bir süre hangarda durmuş, sonra buraya gelmiş.
19: Pekala.
18: Burada birkaç kez ileri geri hareket ettirdik. Frenlerde biraz iş var.
19: Tamam.
18: Yani biraz masraf yapman gerekecek ama genel olarak iyi durumda. Bunun için 2000 istiyoruz.
19: Aslında bu biraz düşündüğümden yüksek. $1200 civarına düşebilir misin?
18: 1200? Dünyanın en kötü teklifi değil ama açıkçası bundan biraz daha yüksek olmasını isterim. Şöyle yapalım. 1500'e çıkarsan anlaşırız.
19: 1500 mü?
18: Evet. Elimizde ruhsat var ve istersen satış belgesini de hazırlayabiliriz ama ben doğrudan konuya gireyim. Izgarası da dahil olmak üzere bir sürü araba parçası da vereceğim. Ayrıca arka koltukta da bir sürü parça var.
19: Onları da gördüm.
18: Yani araba artı parçalar $1500. El sıkışalım.
19: Anlaşalım.
18: Tamam. Sağ ol dostum.
19: Teşekkür ederim.
18: Arabayı $1500 sattım. Sanırım Bruce biraz daha isterdi ama sonuçta arabanın iş gerektirdiğini biliyor. Yani ondan kurtulması daha önemliydi çünkü artık kullanmıyor. Mutlu olacak. Pekala. Gidip biraz nakit alalım. Ruhsatı verelim ve buradan çıkalım.
19: Tamam olur.
18: Harika.
8: Bu çılgınca. 30 yıl.
17: Evet, evi görmeye hazır mısınız?
9: Evet.
2: Evet, evet hazırım.
17: Önce asıl konuya girelim. Harika görünüyorsun. Ne yaptın?
2: Herkes bana sakallarını kes
17: tamam.
2: dedi.
17: Harika görünüyorsun dostum. Tıraş oldun evet. Bahçen de toparlandı. Bu ev tonlarca kilo verdi. Bu evden ve bu depodan yaklaşık 15 ton atık çıkardık.
9: Evet.
17: Yaptıklarımızı görmeye hazır mısın?
2: Evet.
9: Tamam.
17: Önden buyurun.
2: Tamam.
17: Ne düşünüyorsunuz?
1: Vay canına, bu inanılmaz, tezgahlara bak. Onları görebiliyorsun.
2: Tezgahlar yapıldığı zamankiyle aynı renkte.
17: Beyazlar, bunu evet, biliyor beyaz. Muydun?
1: Evet, evet, bir zamanlar hatırlıyorum.
17: Hadi salona geçelim.
1: Buradan geçebiliyorsun. Burada oturma alanları var, yemek masası var. Bu harika.
2: Şu an kendimi rahatlamış hissediyorum. Evi tekrar ev olarak görmek çok evet. iyi. Bu bana kendimi iyi hissettiriyor ve duygulanıyorum.
17: Tamam işte bu dostum. Ne düşünüyorsun?
2: Çok daha iyi görünüyor.
1: Bu inanılmaz.
2: Gerçekten inanılmaz.
17: Kokpit dediğin alan buradan buraya kadardı.
2: Evet.
17: Şimdi tüm yatak odası senin.
2: Nutkum tutuldu.
17: Hadi bodrumu da görelim.
1: Hadi görelim.
17: Aşağıdaki zemini senin için tamir ettiğimizi fark ettin
2: mi? Teşekkür ederim.
17: Daha güvenli hale geldi.
1: Vay canına.
17: Burada çok fazla temizlik yaptık.
2: Çok etkilendim.
17: Televizyonda dedikleri gibi ama daha fazlası var.
2: Vay canına.
17: Pekala.
2: Merhaba.
17: Şimdi yankı yapıyor.
2: Evet.
1: Çünkü boş.
17: Temizlik yaparken arılar evet. hiç mutlu olmadı.
1: Evet, ne yapacaksın baba?
2: Konser salonu yapabiliriz.
17: Evet. Yapmayacağın şeyleri söyleyeyim. Burayı tekrar evet. doldurmak.
2: Evet. Evet. Bu duyguyu tarif etmek mümkün evet. değil.
17: Risk aldık. Eskiden güzel olan bir sürü eşyam vardı ama nasıl satılacağını bilmiyorduk. Berber direğinin satılacağını biliyorduk ve sattık. Tekneyi biraz nakit paraya sattık. Motosikletleri de çok iyi bir paraya sattık ama... Bizi asıl yukarı taşıyan 1977'de çektiğin Magic Johnson slide'ları oldu.
2: Çok iyi.
17: Müzayede evin bunları almak için çok çok heyecanlı.
2: Harika.
17: 15 ila 20 bin dolar arasında satılacaklarını düşünüyorlar.
2: Oo.
17: Yani hepsini toplarsak bu hafta burada 41 bin dolarlık satış yaptık.
2: Aman tanrım.
17: Ama maliyetler biraz yüksekti. Temizliğin 10 bin dolar olacağını düşünüyordum ama 15 bin dolar tuttu. Bu da bize 26 bin dolar bıraktı.
2: Tamam.
17: Kârı yarı yarıya bölüyoruz.
1: Bizi bu akşam yemeğe mi götürüyorsun?
17: Bir sürü akşam yemeğine çıkarsınız. Al bakalım dostum.
2: Bu çok güzel. Ama bu alan...
17: Daha güzeli ne? Para mı yoksa alan mı?
2: Daha iyi.
17: Size bir sürprizim daha var. Evin içinde. Hadi gidip bakalım. Güzel bir şey.
18: Nasılsın büyük baba?
1: Sürpriz. Hadi büyük babaya sarılın.
2: Vay canına. Torunlarımı evde görünce beklediğim şeyin bu olduğunu fark ettim. Onları çok özlemişim ve bu büyük bir mutluluktu.
1: Bunu
17: ne yapmak için yer açtınız?
2: Evet.
1: Bunu. Buraya ailemle geleceğimi hiç düşünmezdim. Onun artık eskisi gibi yaşamadığını bilmek beni rahatlatıyor. Ve artık buraya uğrayıp burada kalabiliriz.
2: Senin de boyun tam Ivan'ın 2014'teki boyu kadar.
1: O da 6 yaşındaydı.
2: İkisi tıpatıp aynı boydalar.
1: Matt ve ekibine teşekkür etmek istiyorum. Burada paha biçilemez bir iş yaptılar. Bunun için sonsuza kadar minnettarım.
2: Burada yaptığınız iş inanılmazdı. Çok çok teşekkür ederim. Söz veriyorum buraya tekrar gelmeyeceksiniz.
17: Evet, harika bir haftaydı. Bruce ve Hannah ile Michigan'da harika vakit geçirdik. Bruce bugün kazandı. Tam olarak istediğini aldı. Torunları oturma odasında. Çok çok duygulandı ve gözyaşlarına boğuldu. Güçlü bir adamı ağlatmak iyi iş yaptığın anlamına gelir. Ohio'daki herkes yanılıyorsunuz. Michigan'daki insanlar harika.
15: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
20: Kredi. Hepsi burada premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ertelediğin vantilatörü süper indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik net %10 hepsi para kazanma fırsatını kaçırma. Hepsi burada, hepsi
21: bu.
0: Ben Feyyaz.
21: Bu da sarı kola.
0: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama sarı kola diyorum.
22: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
0: Rastasıyım bu sarı kolanın.
21: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
0: Değişemem ve değişebileceğime dair
22: inancım da yok.
0: Başka lezzet yok.
21: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarı kola hastasıyız.

0: Aa, biz sizi tanıştırmadık. Tanıştıralım. Mert Hoca, 14 ülkedeki 18 milyon kullanıcı gibi sen de Armut uygulamasını indir, bekleyen işlerini kolayca hallet.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
2: Arkadaşlar, size bir sürprizim var. Ozmo Cool.
3: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
2: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
4: Budur.
5: Gelmiş geçmiş en iyi kız
4: şeftali. Budur. Boş ver sen bu reklamı. Füsti, yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
6: Baksanıza, yüzde heyecan, yüzde mutluluk, %100 mozzarella'sıyla, %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi maç heyecanına özel dilediğin iki orta boy pizza sadece 440 lira. Terra Pizza, gel beraber olsun.
7: Pozisyon ekranda, Mehmet Mangal'ın başında. Google Gemini'yi açıyor, resmini
4: Füsti, yeni füsti. İlk yudumda diyeceksin.
6: Baksana, yüzde heyecan, yüzde mutluluk, yüz modelin, %100 net. Terra'da.
7: Maç heyecanına özlediğin iki orta boza sadece 4.40. Terra, gel beraber. Pozisyon ekran. Mehmet Mangal'ın başında Google Gemini açıyor, resmini ekledi, dakikasını sordu.

0: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
1: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
2: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
3: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fes değilseniz ormancı olamazsınız.
4: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.

0: Eski değil, bugün biraz bronzlaşmış gibisin.
1: Hayır dostum, metal parlatıcısından.
0: Ha, ben de sanmıştım ki güneşte öpülmüş gibisin.
1: Öyle mi görünüyor? Yok canım, nerede?
0: Öyle değilmiş. Metal parlatıcısının işi demek. Ben Henry Cole. Bu harika, bayıldım. Ve benim gibi bir tutkun olan Fuzz Thousand'la birlikte içeri girelim vay canına. Eski dönem hazinelerinin peşine düşüyoruz. Daha fazlası var. Ülkenin dört bir yanındaki depolarda. Tam bir hazine deposu. Onları satın alıyoruz. Bu harika. Elden geçirip güzel bir karla satıyoruz. Bayıldım. Unutulmuş hazinelere hoş geldiniz. Bunbury'e gidiyoruz. Tam anlamıyla motor ve benzin tutkunu Stuart'la tanışacağız.
2: Motosiklet, tabela ve aklına gelebilecek her türlü otomobil ve benzin temalı koleksiyon eşyasını biriktiriyorlar.
0: Benzin temalı mı?
2: Otomobille ilgili her şey.
0: Otomobil koleksiyonu, tamam da benzini ilk kez duydum.
2: Evet.
0: Pekala. Harika dostum.
2: Bence güzel bir yer olacak.
0: Karşımıza bir aslan, bir cadı ve bir gardırop mu çıkar, yoksa kusursuz bir otomobil koleksiyon parçası mı buluruz, kim bilir. Bekle Stuart, biz geliyoruz. Araçlara ve bu tür şeyler olan tutkundan bahset.
3: Daha 14 yaşımdayken başlamıştım.
0: Gerçekten mi?
3: Evet.
0: Öyle mi?
3: İlk motosikletimi 14 yaşındayken sahip oldum. Klasiklerin koruyucusuyum diyebilirim.
0: Yani motosikletler var. Başka neler var içeride? Her türden şey mi?
3: Evet.
0: Öyle mi?
3: Evet.
2: Arabalar?
3: Evet.
2: Evet. Aksesuarlar, otomobil koleksiyonlukları?
3: Evet.
2: Modeller?
3: Evet.
2: Her şey mi?
3: Burada.
2: Evet, evet. Peki, hepsi satılık mı? Yoksa
3: büyük ölçüde
2: elinde
3: evet.
2: Tutmak istediğin birkaç
3: bir
2: parça var.
3: Bir istisna var ama pekala, genel tamam. Olarak evet. Ha.
0: Uygunsa biraz etrafı karıştıralım, olur mu?
3: Tabii ki.
0: Belki bir şeyler için seni çağırırız.
3: Rahat olun, istediğiniz gibi bakanın.
0: Sonunda da biraz pazarlık yaparız.
3: Tamam, harika, evet. Tamam, yaparız.
0: Teşekkürler dostum.
3: Sağ olun, görüşmek sağ üzere. Olun.
0: Arkada
2: evet.
0: Değil mi?
2: Sağ ol.
3: Evet, görüşürüz.
0: Tamam, birazdan görüşürüz, görüşürüz. Dostum. Kendine hadi bakalım.
3: Bak. Tamam.
2: Oo, bak.
0: Aman tanrım, bunu beklemiyordum.
2: Bak, daha girişte bir kürsü var.
0: Evet, o işime yarayabilir.
2: Her sabah işe başlamadan önce ayağa kalkıp evet. Bize nutuk çekiyorsun ya. Tam sen.
0: Doğru, evet.
2: Evet, kimsenin bundan haberi yok ama burada oturup o konuşmaları yapmak tam sana göre.
0: Olabilir, olabilir. Şu dolaba dikkatini çekebilir miyim?
2: Evet.
0: He?
2: O dolabın içinden ne istediğini biliyorum.
0: İçindeki her şeyi.
2: Aynen.
0: Kesinlikle haklısın. Aman tanrım, şuna bak.
2: Çok güzel, öyle değil mi?
0: Biliyor musun? Şu yağdanlıklar ve küçük yağ dağıtıcıları, özellikle bisikletler evet. için olanlar artık çok koleksiyonluk. Bu ne, amortisör yağı mı?
2: Evet.
0: Şuna bak. Bunları artık hiç görmüyorsun değil mi?
2: Biliyorum, gerçekten çok güzel. Böyle şeylere bayılıyorum. Harika görünüyor.
0: Ha, bir de şu figürler var. Bunlardan epey vardı bende.
2: Evet.
0: Bilirsin işte.
2: Bunlar hangi dönemde?
0: 60'lar sanırım ve galiba bu da Bayan Drippy.
2: Evet.
0: Evet. Yağ markası.
2: Evet.
0: Ne kadar hoş. Tamam, pazarlık zamanı geldiğinde Stuart'a şu dolabı soracağım.
2: Ha, tabii ki.
0: Tamamını.
2: Evet. Üstündekilerle birlikte mi?
0: Evet, her şeyi istiyorum.
2: Tamam.
0: Bu kulübede her şey gerçekten her şey demek. Şuna bak. Şuna.
2: Vay canına, resmen sonu gelmiyor.
0: Kutular, tabelalar, tonlarca koleksiyon var.
2: Şu Unipart tabelasına bayıldım. Eskiden her yerde görürdün bunları. İnsanlar şimdi böyle şeylere bayılıyorlar.
0: Nadir bulunan bir chopper tarzı mobilet. Daha önce bir depoda bunlardan bir

0: birini görmedim. Devasa bir Gres tabancası. Bu da ne?
1: Şurada büyük bir Gres haznesi var. Pompalıyorsun, Gres dışarı çıkıyor. Yani otomatik bir Gres tabancası gibi.
0: Bir de 1950'lerden kalma bir benzin pompası var. Ne kadar güzel.
1: Üstüne küçük bir şey eklemek gerekiyor.
0: Bir lamba. Hadi asıl meseleye bakalım. Yani araçlara. Şurada motosikletler görüyorum. Evet. Hadi.
1: Bak bak bak bak, işte başlıyoruz.
0: Bak şuna bak, bu benim beklediğim şey mi? Çok güzelmiş.
1: Evet, tek silindirli küçük bir model. Ne bu, 150'lik falan?
0: Evet, 150 ya da 200'lük olabilir.
1: Öyle mi?
0: 150 Terrier, Trump'ın giriş seviyesi modellerinden biriydi ve 1960'ların başında üretildi. Yüz binlerce adet üretildi ama çoğu Amerika'ya ihraç edildi.
1: Çok güzel bir motosiklet. Altında da geleneksel karton parçası var.
0: Aa, olması gereken de bu.
1: Diğer motosikletlerin hiçbirinde
0: çok
1: yok.
0: Değil mi? Buradaki tek İngiliz motosikleti bu ve altında karton var.
1: Evet.
0: Yağ damlalarını toplasın diye.
1: Evet.
0: Ama bir dakika, devam etmeden önce.
1: Evet.
0: Burada altında karton olan tek motosiklet bu ve biz de doğrudan ona yöneldik. Burada bir İngiliz motosikleti daha var.
1: Evet, umduğumuz gibi.
0: Aslında... karton da yok. Bence içinde yağ da yoktur. Ne dersin?
1: Hayır.
0: Çünkü yerde hiç damla izi görünmüyor. Bu küçük bir BSA Beagle değil mi?
1: Böyle küçük tuhaf motosiklet.
0: Evet, bayılıyorum onlara. Küçüklerden söz etmişken şurada iki tane pırıl pırıl fiziği var.
1: Kesinlikle bayılıyorum. 1970'lerde
0: i̇şte
1: genç biriysen herkesin istediği buydu. Çünkü bunlar diğerlerinin hepsini geride bırakıyordu.
0: Gerçekten zirveydiler. 10 bin sterline satıldıklarını gördüm.
1: Gerçekten mi?
0: Tanrım, şuraya bak. Burada bir sürü
1: şunun
0: şey var.
1: Şunun örtüsünü kaldıralım.
0: Evet. Faz, ne bu?
1: Bu bir Floyd. Bu harika bir Floyd.
0: 1958'de tanıtılan Renault Floyd, özellikle Amerikan pazarında ses getirmesi için tasarlanmış küçük bir spor otomobildi.
1: Arka motorlu araç, motorun en doğru yerinin arka taraf olduğuna karar verilen ilk araçlardan biri. Bir otobüse evet, motorun yeri hep arkadır ama o bir otobüs değil. O yüzden motoru arkaya koyup böyle güzel ama tasarım olarak epey kusurlu bir otomobil ortaya çıkarmışlar.
0: O kadar kusurlu muydu?
1: Evet, çünkü arka motorlu araçların yol tutuşu pek iyi değildir.
0: Hemen yanında daha tanıdık ama en az onun kadar heyecan verici başka bir otomobil var. Dur bakalım. Lotus.
1: Oh, şuna bak.
0: Dostum, bu şeylere bayılıyorum.
1: Evet.
0: Aman tanrım, içine bak.
1: Bak ne kadar alçak.
0: Mükemmel.
1: Bu araba senin standartlarından bile daha alçak.
0: Evet, beni bile şaşırttı.
1: 52 çok iyi korunmuş. Gerçekten muhteşem.
0: Çok güzel değil mi?
1: Seni içinde hayal edebilirim.
0: Tanrım, bu bir hazine mağarası gibi. Ne yapacağız?
1: Bilmiyorum. Şu Triumph var ya, 150'lik olan.
0: Evet, ona bayıldım.
1: Her neyse artık.
0: Her neyse işte, nasıl olsa ne olduğunu öğreniriz,
1: evet.
0: Ama ona da bayıldım.
1: Bir sürü pompa var, bir sürü tabela var.
0: Şuradaki tabelayla yukarıdaki kutuya bayıldım.
1: Evet, BSI motosiklet ve scooter tabelası da var. Onu sevdin mi?
0: Evet.
1: Bir de Unipart tabelası.
0: Evet. Hadi Stu ile konuşalım. Bizi anlar. Kulübeye ilk girdiğimizde içinde bir sürü yağ kutusu olan bir dolap vardı.
2: Evet.
0: O dolabı içindeki yağ kutularıyla birlikte satar mısın?
2: Onu almak istemezsin.
0: Öyle mi? Demek çok pahalı.
2: Evet.
0: Pekala. Chopper'ın yanında sarı bir benzin pompası var.
2: O gidebilir. Ne kadar eder tam bilmiyorum ama 1200 sterlin diyelim.
0: Evet. Tamam. Belki birazdan ona geri döneriz. Peki şu hava pompası gibi olan şey ne olacak?
2: Güzel değil mi?
0: Çok güzel.
2: 150.
0: 150 mi? Tamam. O zaman... onu da alalım. Harika.
1: Tamam, süper.
0: Peki ya şuradaki kutu, hani şu yeşil piramit şeklindeki?
2: 120.
0: 120. Tamamdır. Oldu. Anlaştık.
1: Benim gözüme bir şey takıldı.
0: Söyle.
1: Şu motorları durdurun, petrol buharı tehlikelidir yazan tabela. Beyaz zeminli, kabartmalı, kırmızı yazılı olsun.
0: Evet, evet, şurada.
2: 100.
1: 100 mü? Tamam, onu alıyorum.
0: Evet dostum. Devam et.
1: Köşedeki şu küçük Triumph var ya.

0: renkli olan, bordo olan.
1: Küçük 150'lik.
0: 150'lik mi?
1: Evet. Ona 2200 isterim.
2: Tamam, pekala. Şöyle yapalım mı? 3500 olur mu?
1: Evet.
2: Triumph için.
1: Evet.
2: Benzin pompası için.
1: Evet.
2: Küresiyle birlikte.
1: Evet.
2: Evet. Ve tabela.
1: O olmaz ama Unipart olabilir.
3: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
4: Kazancım Net, sigortam Net.
5: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Düğünü balla bölüyoruz ama yemek sepetinin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Cajun Corner ve maydanoz döner lezzetlerini sepet kuponuyla yemek sepetinden 200 TL indirimli söyle.
3: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
4: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
5: Hayata bir twist lazımsa yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Denemen lazım.
6: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri benzersiz ürün ve hizmetleriyle
7: Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fantan nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
8: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
9: Boy boy boy boy boy boy Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
10: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
9: Boy boy boy Domino's'um hoş geldin.
11: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız. Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
12: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
13: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
14: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
15: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
16: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
14: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
17: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle bugün 18.20'de D-Max'te.
18: Şuna bak, bak.
19: Look.
18: Vay canına, resmen sonu gelmiyor. Banbury'de Stuart'in yanındayız. Triumph ve birkaç koleksiyon parçası için 3500 sterlin teklif ettik.
20: O olmaz ama Unipart olabilir.
18: Bence Unipart da güzel. Stuart, şu an toplam ne kadar ettiğini ben bile unuttum.
20: Pekala.
18: Seni mutlu edecek bir rakam söyle tamam. Gitsin tamam mı? Hadi.
20: Evet.
18: Harika,
20: süper.
18: Çok güzel.
20: Evet.
18: Stuart, şunu söylemeliyim ki çok keyifli bir gün geçirdik.
20: Evet, harikaydı.
18: Ertesi gün bütün kartlar açılıyor. Hem de hepsi. Bence uzun zamandır gördüğümüz en güzel koleksiyonlardan biri bu çocuklar.
21: Özellikle evet. Motosiklet.
18: Özellikle motosiklet. Al söyle bana. Bu 1500'lük olan Terrier mi?
21: Evet. Ondan sonra gelen model ise 200'lük Cup.
20: Çok güzel. Harika. Kesinlikle harika. Çok güzel görünüyor değil mi?
18: Evet öyle. Öyle.
21: Kullanması da çok keyiflidir.
18: Diğer parçalar içinse biraz bakım ve temizlik yeterli. Benzin pompası. Bir lamba takalım.
20: Evet.
18: Güzelce temizleyelim ve tamam diyelim. Hava pompası. Bence önce temizleyelim. Sonra da boyayalım.
20: Tamam.
18: Kutulara gelince... Birkaç arkadaşım var.
20: Senin 3 tane oldu.
18: Evet.
20: Şimdi fazla bana da birer tane Hayır. düşüyor mu peki? Öyleyse tanesine 700 sterlin diyebilir miyiz?
18: Bu eder. Bu eder. Şu biraz daha az eder. Çünkü kapağı yok. Diğeri de çok iyi durumda olmadığı için daha az eder. Belki kapak bulmalıyız.
20: Gerçekten çok güzeller.
18: Terrier'i çalıştırmayı deneyelim mi?
21: Ateşleme var mı bakalım.
20: Onun tesisatını yenileyim mi?
18: Aslında...
20: Arada bir çalışsın istiyorsan
18: hayır,
20: ben
18: bağlıyım. Hayır, hayır. Bence eski tesisatı olduğu gibi bırakalım. Eminim daha iyi çalışacaktır. Tamam.
0: İlk olarak Triumph.
20: Tuttun mu peki?
21: Tamam. 1, 2, 3.
0: Önce motosikleti kaldırıyoruz. Sonra benzinini koyuyoruz. Yeni bir buji takıyoruz ve hazırız.
21: Tamam, deneyelim.
0: Evet, hadi bakalım.
20: Deneyelim hadi.
0: Tam umudumu kaybetmek üzereyken... Onu çevirir misin? Ha, evet.
20: Hey hey.
0: Bu harika, öyle değil mi?
21: Sesi çok güzel.
20: Evet.
0: Evet, sesi çok iyi.
21: Güzel çalışıyor.
0: Tamam, pekala. Buradaki işimiz aşağı yukarı bitti sayılır, öyle değil mi?
21: Lastiklere bakalım. Güzelce parlatalım ve sürüşe çıkalım.
0: Evet. O akşam Alan Terrier'i test sürüşüne çıkardı. Motor kusursuzdu. Ama iki gün sonra anlattığına göre yol öyle değilmiş.
21: Yoldaki çukurlardan biri bu soruna neden oldu.
0: Olamaz. Yolumda çukur olduğunu nasıl iddia edersin?
21: Triumph'la gayet keyifli gidiyordun, sonra birden pat.
0: Alan'ın yaşadığı bu küçük talihsizlik bize kırık bir sele bıraktı. Neyse ki yedeğim var. Bunu yeni almıştım.
21: Aslında sadece şu parçaya ihtiyacımız
0: Bunu
21: var.
0: Bunu böylece kullansak?
21: Bu parça lazım. Bu gayet.
0: Tamam, pekala.
21: Şu parçayı değiştireceğiz.
0: Tamam.
21: Ve yayları yenileyeceğiz.
0: Tamam.
21: Sonra da kılıfını takarız.
0: Bugünün geri kalanı için bir planım var. Önümüzde resmen bir üretim hattı duruyor.
20: Evet.
0: Ne dersin?
20: Evet, farklı parçalardan oluşan bir üretim hattı. Tam olarak Henry Ford'un sistemi sayılmaz ama yine de...
0: Şurada bir temizlik istasyonumuz var. Bu tabelayı ve petrol buharı tehlikelidir tabelası için.
21: Tamam, ben seleyi hallederim.
0: Sen şu istasyonda çalış. Sonra sırayla diğer işlere geçeriz. Skid, sen de bir ampul bulup şu lambanın çalışıp çalışmadığına
20: ya,
0: bak.
20: Ya ampul çalışıyorsa? Öğleden sonrayı boş mu geçireceğim?
0: Hayır, çünkü sonra hızlıca bir sonraki işe geçebilirsin.
21: Bir sonraki istasyona.
20: Tamam, peki.
0: Evet, pompaya. Evet. Tamam. O halde kolları sıvama zamanı. Birinci istasyonda Alan seleyle ilgileniyor.
21: Şu parça tam buraya güzelce oturmalı. Evet, oturdu da. Şimdi yapmamız gereken tek şey yayları tekrar yerine geçirmek.
0: İkinci istasyondaysa ben kutuyu temizliyorum. Harika görünmeye başladı dostum. Üçüncü istasyondaysa skid pompayı söküyor ve ortalığı dağıtıyor. Dişlerinin arasında da siyah parçacıklar var mı?
21: Sürekli üzerime parçacık ya.
0: Ben de burada bir şey temizlemeye çalışıyorum. Çayıma bak.
20: Yapacak
0: İçine bile
20: şey
0: siyah parçalar düşmüş.
20: Evet, orada bırakmamalıydın.
0: Neyse, üsttekileri alırım. Şimdi daha iyi oldum. Temizliğe devam ederken Alan karbüratörü elden geçiriyor ve fazla basınç göstergesini söküyor.
20: Bu vidaların hepsi çok sıkıydı. O yüzden tornavidayı vidaya tam oturtmak için çekiçle hafifçe vuruyorum. Sonra biraz sıkıp biraz gevşetiyorum. Tekrar sıkıp tekrar gevşetiyorum. Böylece vidalar yavaş yavaş zarar görmeden çıkıyor. Nüfus edici yağ kullanmıyorum. Çünkü kullanırsam boyayı tutturmak çok zor olur. Bunu yapamam. O yüzden sadece vurduktan sonra böyle yavaşça çevirmek gerekiyor. İşte oldu. Bayağı zor bir iş.
21: Biraz ince işçilik istiyor. Biraz da uğraştırıyor ama bitince buna değecek. Evet, şimdi çok daha iyi oldu.
0: Dostum, harika olmuş. Pompanın gösterge kısmını sökebilmek için iki çift el daha ve bir de seyirci gerekiyor.
20: Sanırım bu benim fikrimdi. Bunun kredisini bana vermelisiniz.
21: Takım işi.
0: Takım işi dostum. Takımda ben yoktur.
20: İşte bu, tamamdır.
0: Dostum, evet, şuna bir bak. Pompanın göstergesi söküldükten sonra artık düzgün şekilde temizlenebilir. Bu harika. Böylece faz yeni boya işine girişiyor.
20: Bunun eski bir basınç göstergesi olduğunu düşününce biraz daha fazla ilgilenmek istedim. Çünkü annem de, üvey babam da
18: Birmingham'da bu fabrikada çalışıyordu. O yüzden bu parça aslında benim için düşündüğümden çok daha özel. Hoşuma gidiyor. Çok güzel bir şey bence. Ve çocukken aile arabamızın lastik basınçlarını bununla kontrol ettiğimi hatırlıyorum.
0: Buzz önce metali hazırlamak için nötr bir astar uyguluyor. Ardından kısa bir müzik molasından sonra...
18: Tabii bunun bir Happy Mondays şarkısı olmadığını biliyorsunuz. Eğer öyle olsaydı elimde iki kutu olurdu.
0: Sonra da sarıya boyuyor. Her zamanki gibi işin sırrı hazırlık aşamasında. Aynı şey benzin pompası için de geçerli. Ha dostum çok güzel olmuş.
20: Ben sadece bunu senin sprey boya işin için hazırlıyorum.
0: Tamam.
20: Burada metal plakalar var ya.
0: Evet.
20: Üstünde yazıların oldu.
0: Evet.
20: Maskeleme yaparken kenarların temiz çıkmasını istiyorsan... Evet. ...bunları kaldırırken çok titiz davranmana gerek yok.
0: Evet.
20: Bak şu uç kısmı bayağı dışarı taşıyor gördün mü?
0: Evet.
20: Bunu kenarından hafifçe törpülersen köşeler de yuvarlak oluyor.
0: Vay canım.
20: Sonra bunu çıkarıyorsun ve işte kusursuz. Sonrasında sprey boyayı vuruyorsun.
0: İstediğim gibi.
20: Sonuç harika olur.
0: Sabahki temizlik maratonunun yerini öğleden sonra boya maratonu aldı. Boya kuruyunca da sıra son dokunuşlara geldi. Aslında bu bir reprodüksiyon ve umarım elimden düşürmem. Kauçuk kısmı sayesinde yerine tam oturmalı. Bayağı sağlam görünüyor.
18: Bence muhteşem görünüyor. Harika öyle değil mi?
0: Kesinlikle. Hazır mısın?
18: Evet. Bu bir odanın içine girdiği anda...
0: Ortamı aydınlatacak.
18: Aynen öyle. Harika olacak.
0: Benzin pompası güzelleştirildiyse basınç göstergesi resmen baştan yaratıldı. Çocuklar şunu söylemeliyim ki... Harika bir iş çıkardınız. Kesinlikle şahane olmuş. Peki ışık çalışıyor mu?
18: Sevgili dostum tabii ki çalışıyor. Hadi bakalım.
0: Dostum.
20: Beklentilerin mile ötesine geçti.
0: Kesinlikle şahane olmuş.
18: Evet.
0: Bugün çok güzel bir gün geçirdik öyle değil mi?
20: Bence büyük işler başardık.
0: Evet.
18: Evet güzeldi.
0: Her gün böyle verimli geçseydi şimdiye çoktan yolun yarısını bitirmiş olurduk değil mi?
20: Deponda tavana kadar böyle güzel şeylerle
0: dolar. Hayır bir dakika bunları satmaya çalışacağız.
18: Evet.
0: Evet yani 1-2 yıl içinde. Bir şeyler satmamız gerekiyor tabii. O yüzden ertesi gün dostum Game, Triumph'a bakmaya geliyor.
18: Bakalım satabilecek misin?
0: İlgileniyor mu?
18: Merhaba.
0: İşte
18: merhaba.
0: Dostum Game.
18: Nasılsın?
0: Game, bu Faz. Ben Faz oldum. Bu da Game. Dinle.
1: Evet.
0: Bence bu motosiklet tam sana göre. Hı-hı. Oxfordshire'ın köy yollarında keyif yapmak için birebir. Ama dost olarak söylemem gereken tek bir kusuru var. O da burada.
18: Kontak anahtarı.
0: Evet, tek mesele o. İki tanesi 6,5 sterlin. Araştırdım.
18: Evet, maalesef.
1: Harika.
18: Henry o kadar da cimri davranmaz.
1: Tabii ki.
0: Aslında Gabe, motosiklet çok temiz. Ruhsatı da var, her şeyi tam. Gerçekten ilgileniyor
1: evet,
0: musun?
1: Evet, hem de çok.
0: O zaman tamam.
1: Rengi falan tam istediğim
0: tamam, gibi. Güzel. Ama ben bunun için 3000 sterlin istiyorum.
1: Evet, aslında bu iyi bir fiyat ama benim için biraz yüksek. Şey,
0: ha, işte başlıyoruz.
1: 2700 olur mu?
18: Bak değişik sesler çıkarmaya başladı. Acaba biraz daha yukarı çıkabilir misin? Mesela 2800.
1: 2800 mü? Evet sanırım 2800 yapabilirim.
18: Tamam.
1: Bence uygun.
18: İşte oldu.
1: Ama bana yedek anahtar verirsen.
18: Tamam.
0: Oo, durun el bir sıkışın. saniye.
18: Oldu bu iş. 2800 evet işte oldu.
1: 2800 yapabilirim.
0: 2800?
18: Evet anahtarlarla birlikte.
0: Terrier'ı 2800 sterline sattık.
19: İyi anlaştık.
0: Şimdi düşünürsen elimizde hala bu tabela var. Diğer tabelayı Faz'a sattık. Bu kutu var, bu tabela var, şu basınç göstergesi var ki şahane bir iş çıkardık. Ve benzin pompası var. Bunların tamamına 1200 sterlin alamazsak...
19: Bir şeyi yanlış yapıyoruz demektir.
0: Yanlış meslekteyiz dostum.
20: Peki harcadığımız parayı geri kazanabilecek miyiz?
0: Aslında kazanabilirsek ki şu an için o kısım biraz belirsiz.
20: Evet.
0: Bence 1000 sterlin kar edebiliriz.
20: İşte bu.
0: Ne dersiniz?
20: Bunun ha? için gelmeye değer.
21: Evet.
0: Keyifler yerinde evet. dostum. Bu hayatı sevmiyor musunuz?

0: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Ben Feyyaz.
2: Bu da Sarı Kola.
1: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
3: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
1: Rastasıyım bu Sarı Kola'nın.
2: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
1: Değişemem ve değişebileceğime dair
3: inancım da yok.
1: Başka lezzet yok.
2: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
4: Düğünü balla bölüyoruz ama yemek sepetinin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Cajun Corner ve maydanoz döner lezzetlerini sepet kuponuyla yemek sepetinden 200 TL indirimli söyle.
5: Bebek'ten tarih fırsat. Tamı tamına bir vatandaşımıza 76 model Murat 124 hediye.
6: Seri tamamı yeşil. Ayrıntılar Dümes Kulübü'de.
5: Bu fırsat kaçmaz.
7: Siparişiniz
8: ve Pepsi'niz.
9: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
10: Aa, biz sizi tanıştırmadık.
11: Tanıştıralım. Mehmet Usta, 14 ülkedeki 18 milyon kullanıcı gibi sen de Armut uygulamasını indir, bekleyin işlerini kolayca hallet.
12: Benim iyi uyumam lazım.
13: Benim iyi uyumam lazım.
14: Benim iyi uyumam lazım.
15: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
16: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
17: Servis geldi. Çantam hazır mı?
18: Herkese yetişiyorsun ama ya kendine? Hesap kurduk. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
19: Budur.

0: Fıstık. Yeni füstik şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Sonbank
2: kartım hadi. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
3: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
4: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
5: Güçlü bir propaganda aracıydı.
6: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
2: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle bugün 18.20'de D-Max'te.

0: Hani benim en sevdiğim çizgili tiftik kazağım vardı ya, siyah gri olan.
1: Evet.
0: Bak bakalım şimdi onu kim giyiyor?
1: Oo, ne kadar havalı.
0: Atikus.
1: Atikus mu giyiyor evet, şimdi onu?
0: Çamaşır makinesine attım. 30 derecede yıkadım ama sıkma devrine düşürmeyi unutmuşum. Şimdi bayağı kalınlaştı ama çok sıcak tutuyor.
1: Ben Henry Cole. Bu harika.
0: Bayıldım.
1: Benim gibi eski eşya tutkunu Fuzz Towson'la birlikte. İşte başlıyoruz vay canına. Ülkenin dört bir yanındaki depolarda.
0: Daha da fazlası var.
1: Nostaljik hazinelerin peşine düşüyoruz. Bu bir hazine deposu. Onları satın alıyoruz. Muhteşem. Elden geçirip güzel bir karla satıyoruz. Bayıldım. Unutulmuş hazinelere hoş geldiniz. Bugün Cambridge'e gidiyoruz. Chris adında bir adamla tanışacağız.
0: Evet, bu harika. Peki Chris'in olayı ne? Nelerle ilgileniyor?
1: Bak şimdi, sanırım bu bir ilk.
0: Öyle mi?
1: Ama yanılıyor olabilirim.
0: Devam et.
1: Bana evinin bir fotoğrafını gösterdi.
0: Evet.
1: Görünüşe göre bahçesinde bir helikopter var.
0: Aa, işte başlıyoruz. Helikopteri görür görmez karar verdin.
1: Evet, oraya gitmeliyiz
0: başka
1: dedim.
0: Ne olduğunu bilmiyoruz.
1: Umurumda değil.
0: Biliyor muyuz?
1: Gerçekten umurumda değil. Hayır, ama başka neler olduğunu söylemeliyim. Motosikletleri var, bir helikopteri var ve eminim bundan başka bilmediğimiz bir sürü ıvır zıvırı var.
0: Hadi o zaman gidip bir bakalım.
1: Birazdan oradayız.
0: Tamam.
1: İşte Chris.
0: Bir şey sorabilir miyim? Helikopter satılır mı?
2: Şu an için değil.
0: Tamam, şu an için değil ama.
1: Tamam tamam, şu an için.
0: Evet, onu duydum.
2: Kapıyı tamamen kapatmadım, ileride belli
0: evet.
2: Olmaz.
1: Tamam tamam, bence de öyle yapmalısın. Tamam, Chris başka neler ilgi alanına giriyor?
2: Motosikletler her zaman en büyük tutkularımdan biri oldu.
1: Öyle mi?
2: Evet, 17 yaşımda. Ama koleksiyon yapmaya yaklaşık 3 yıl önce başladım.
1: Bu çok iyi.
2: Çünkü birkaç ahırı doldurmam gerektiğini fark ettim.
0: Mükemmel. Tamam. Yapılacak
2: yapmamak
0: en doğru şeylerden
1: harika
0: biri.
1: Harika dostum. Kalabalık olurdu.
0: Peki koleksiyondan bazı parçaları elden çıkarmaya açık mısın?
2: Evet, uygun parçalar var.
0: Öyle mi? Harika.
2: Satılabilecekler var.
0: O zaman içeri evet, girip bakalım ve bir istek listesi oluşturalım.
2: Kesinlikle.
1: Chris bu harika. O zaman başlayalım. Önce helikoptere daha yakından bakalım. Ne dersin?
0: Hayır, gidip depoya
1: tamam,
0: bakalım.
1: Hadi dostum, sonra görüşürüz.
0: Görüşürüz Chris.
2: Tamam.
0: Kendine görüşürüz. İyi bak.
1: Evet evet, gidiyoruz.
0: Hadi bu taraftan.
1: Pervaneye
0: dikkat,
1: dikkat
0: et. Dikkat et dedim. Tamam hadi, kaç numaraydı?
1: Neydi? 6 numara. Yok
0: sanırım
1: yok. 7 miydi? 3 numaralı ağırdan başlıyoruz. 3! Okay. Hadi
0: tamam.
1: Bas! Ne oldu?
0: Örtülerin altında motosikletler var.
1: Aman tanrım.
0: Şuna bak, hazır mısın? İşte burada.
1: Ha, bu motosiklet değil. Aman tanrım. Jetski'yi geçiyoruz ama üç süperspor motosiklet çok daha ilginç. Bir Kawasaki, bir Slopside ve biraz daha yeni, durumu daha iyi olan bir yeni bir motosiklet modeli var. Şunun arka tarafı biraz oynuyor.
0: Evet, biraz oynuyor ama aslında iyi olabilir. Bize de biraz iş çıkartır işte.
1: Evet.
0: Kesinlikle iyi bir temizliğe ihtiyacı var. Üstünde epey uğraşmak gerekecek ama bence harika bir hale getirilebilir.
1: Bu motosiklet 1980'lerin klasik süperspor motosikletlerinden ve çok farklı bir versiyonu üretildi. Lakabı ise karbüratörün şeklinden gelir ama yanılmayın, bunlar gerçekten çok hızlı makineler. Kilometresini göremiyorum.
0: 44 bindi.
1: Bu motosiklet için epey yüksek.
0: Evet, işte.
1: Evet öyle. Yani. Ama günlük kullanmak isteyen biri için eğer doğru fiyatı alabilirsek üzerinde 500 tanelik
0: evet,
1: bir iş var bence. Temizlersin,
0: evet,
1: toparlarsın, sahibi de bayılır.
0: Evet, çok hoş.
1: Güzel bir motor ama elden geçmeli. Evet evet, Chris'in konteynerlarına geçiyoruz.
0: Tamam, buna hazır mısın?
1: Bilmem, hiçbir zaman hazır değilim.
0: Bahse girerim, kendini zor tutuyorsun. Öyle değil mi? Seni çok iyi tanıyorum.
1: Vay canına. Şunlara bak.
0: Arkaya kadar gidiyor.
1: Aman tanrım.
0: Nereden başlamak istersin?
1: Bilmiyorum. Chris'i çağıralım da bütün bunları bize anlatsın.
0: Evet, öyle yapalım.
1: Chris! Hadi gel içeri. Şu motosikletleri anlatsana. Nasıl oldu da hepsi burada toplandı? Çoğu biraz bakımsız gibi görünüyor.
0: Evet, bazıları da yeni ithal edilmişe benziyor. Bunların arasında ithal getirdiklerin var mı acaba?
2: Evet, Japonya bağlantısı var.
0: Aa!
1: Değil mi?
2: Evet.
1: Amaç onları restore etmek değil miydi?
2: Evet, ya da proje olarak satmak. Çünkü çoğu oldukça nadir modeller.
1: Evet, evet, tabii
2: İngiltere'de
1: belli
2: bunları
1: oluyor
2: bulmak
1: zaten.
2: Kolay değil, evet. Özellikle 80'lerden kalma modeller söz konusuysa Japonya bir numaralı kaynak.
1: Tamam, teşekkürler Chris. Peki, devam edelim mi? Şu traktöre bakıyorum.
0: Bu muhtemelen 1962 ya da 63 model.
1: Bunu nereden biliyorsun? Bir yerde mi okudun?
0: Plakadaki L-E-W harflerine bakıyorum sanırım. E-W serisi ve ters harf sıralamaları 60'ların başlarında kullanılıyordu ama tamamen emin değilim.
1: Biliyor musun? Bu çalışır durumda. Evet, bunun V5'i var.
0: Öyle mi?
1: Ruhsatı var ama ayrıca International olduğu yazıyor ki bu.
0: Evet.
1: Evet, bunu biliyoruz.
0: Evet.
1: 250 ya da 275 model olduğunu belirtmiş.
0: Evet.
1: Bir de rengi kırmızı yazıyor. Demek ki uzun zamandır gelip bakmamışlar.
0: Bahsettikleri kırmızı boyanın izlerini hala görebiliyorum. Yani evet, bir zamanlar kırmızıymış.
1: Ya, bir zamanlar öyleymiş, evet.
0: Biliyor musun? Böyle şeylere bakınca hep aynı şeyi düşünüyorum. Şu traktör ve yanındaki iş makinesi mesela. Acaba en evet. son... Ne iş yaptılar? Buraya gelmeden hemen önce bu traktörü ne için kullandılar dersin? Söyler misin bana?
1: Evet, doğru.
0: Ve sonra neden burada öylece kalıp unutuldular?
1: Bu halde duran traktörler bahse girerim. Hala çalışıyordur.
0: Büyük ihtimalle biraz ilgilenirsek hemen çalışır diye düşünüyorum.
1: Dostum, mesele şu ki bu modeller kusursuz durumda. Tamamen restore edilmiş halleriyle bile.
0: Evet.
1: Yıllar içinde birkaç tane yaptık ve en azından 4000 sterlin evet, yani... ediyorlar.
0: Evet,
1: o yüzden bunu restore etmek tamamen gönül işi olur.
0: Evet, gönül işi olur.
1: Evet. Ve açıkçası ben pek gönüllü değilim. Bu Virgil olsaydı belki ilgilenirdim. Hadi devam edelim. Sanırım tamam, ikimiz de havamızda evet. değiliz.
0: Tamam Henry Cole, evet.
1: Evet.
0: Böyle yerlere bayılıyorum. Çünkü köşeyi dönünce neyle karşılaşacağını bilmiyorsun. İşte geldik.
1: Aynen.
0: Şuna bak. Daha da fazlası var.
1: Vay canına, şuna bak. Aman tanrım, şuradaki iki zamanlara bak. Biraz tuhaf. O da ne?
0: Biliyor musun?
1: Arkada bir motosiklet var.
0: O bir Hayabusa.
1: Arkası değiştirilmiş. Ne kadar tuhafmuş. Suzuki efsanesi bir makine. 1999'da piyasaya çıktığında dünyanın en hızlı seri üretim motosikletiydi. Saatte 300 kilometreye ulaşabiliyor, modifiye edildiğinde ise çok daha fazlasını yapabiliyordu. Ama bu gördüğümüz standart motosiklet değil.
0: Bunlar beni korkutuyor.
1: Neden?
0: Neden mi? Çünkü bırak sürmeyi, üstüne oturabilecek kadar bile yeteneğim olmadığını biliyorum. Evet.
1: Hayır, yapabilirsin.
0: Bırak çalıştırıp yola çıkmayı.
1: Evet. Motosiklet büyüdükçe kullanması da kolaylaşır.
0: Doğru. Ama kullanması kolay diye kendini bir anda haddinden fazla hızla giderken bulabiliyorsun.
1: Evet, galiba haklısın. Hı-hı. Hmm, zor. Şu.
0: Evet.
1: Çok ilginç olabilir.
0: Tamam.
1: Zor bir seçim.
0: Evet, proje mi?
1: Bir de şuradaki...
0: Evet.
1: Evet. Proje olan... Evet.
0: Evet.
1: Çünkü işin en pahalı kısmı onlar.
0: Evet. Acaba buna hiç dokunmadan alıp satmak mı mantıklı olur? Ya da birkaç karbüratör bulup çalışır hale getirmek mi? Onu tam olarak bilemedim.
1: Hmm. Evet. Peki ya traktör?
0: Traktör mü?
1: Evet.
0: Ona sırtını
1: biliyorum.
0: Dönüp gittin sen.
1: Zor.
0: Evet.
1: Evet, çok zor bir depo.
0: Evet öyle. Bence önce GXR'dan başlayalım. Evet.
1: Evet, tamam. Onunla anlat bana. Satılık mı?
2: Evet, satılık.
1: Tamam.
2: Bu haliyle yaklaşık 1750 sterlin eder.
1: Aa, dışarıda bir de traktör var.
2: Traktör içinde herhalde 1500 sterlin civarında konuşmamız gerekir. O civarda bir rakam.
1: Oo, evet. Tamam. Tamam, bir de arkası değiştirilmiş ilginç bir motosiklet var. Onun hikayesi ne?
2: Evet, o tamamen benim kişisel zevkime göre değiştirildi. Onun için de yaklaşık 3500 sterlin isterim.
1: Tamam, peki.
0: Orijinal arka kısmı hala duruyor mu?
2: Olabilir.
1: Peki ya şu siyah gümüş renkli olan?
2: Evet.
1: O çalışıyor mu?
2: Evet, çalışıyor. Ben çalıştırdım.
1: Peki onun fiyatı ne?
2: Onun için 1250 sterlin.
0: Acaba
1: el sıkışır mıyız?
0: Pazarlık payı var mı?
2: Evet, biraz esneyebilirim.
0: Öyle mi?
2: Kesinlikle.
1: 1000 sterlin?

0: stays, it stays with me.
1: Engin Can.
2: Dedeciğim.
1: Yoksa sen de mi bonus doldun?
2: Bonus kıllı.
1: Ne?
2: Dede sen dedin ya hesabını bil cebine göre harca diye.
1: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
3: Nerede ne harcıyor bilin de dedin.
2: Seni dinledik. Bonus kıllı oldum.
1: Yıkıldın mı şu an?
2: Bonus kıllı da yıkılıyor dede.
4: Çocuğunuzun bonus kıl ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun.
5: Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarı kolanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarı kola diyor.
6: Sarı kola!
7: Fanta sarı kola canım o.
5: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden Fanta sarı kola hastasıyız.
8: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Her ısırıkta bulutların üstünde olmak... Yok, bu biraz abartı oldu. Ama ayaklarının yerden kesilmesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürüm.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Hepsi Pro'da Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ertelediğin güneş kremini süper indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik net %10 hepsi para kazanma fırsatını kaçırma. Hepsi burada, hepsi
5: budur.
6: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
5: Budur.
6: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.
5: Budur.

0: Füsti. Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
2: Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim. Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da.
3: Vay canına, şu motorlara bak. Cambridge'de Chris'in muhteşem motosiklet koleksiyonundayız. Suzuki için 1250 sterlin istiyor ama ben daha az ödemek istiyorum. 1000 sterlin?
4: 1000 sterline elini sıkı.
3: Gerçekten?
4: Evet.
3: Ruhsatı var
4: evet,
3: mı?
4: Evet var.
3: Güzel.
4: Uzat evet. Elini.
3: Hadi bakalım dost. Aferin. Ertesi gün bizim ekibe motosikleti gösteriyoruz. Şimdi elimizde 1000 sterline aldığımız bir motosiklet var. Ve ben bu motosiklete bayılıyorum.
5: Bu eski püskü haliyle bile şahane, çok güçlü, çok sağlam bir motosiklet. Motor kontrol üniteleri, enjeksiyon sistemleri ve yakıt pompaları yaygınlaşmadan önceki dönemden.
3: Evet.
5: Su soğutmalı değil, yağ soğutmalı. Bu da büyük bir avantaj. En güzel tarafı da şu, evde bilgisayara ihtiyaç duymadan tamamen kendi başına üzerinde çalışabilirsin.
3: İşte bak, motosikleti bana sattı.
5: Evet.
3: Alın'da da sattı, hatta bütün millete sattı.
5: Bence alınabilecek en iyi Japon motosikleti nesli bu.
3: Bir akü takviye cihazına bağlayıp ne olacağına bakmak ister
6: evet,
3: miyiz?
6: Evet, bakalım ne
3: olacak. Tamam o zaman, hadi başlayalım. Lafı daha fazla uzatmadan biraz marş spreyi sıkıyoruz ve takviye güç ünitesini bağlıyoruz.
6: Tamam, akü bağlı.
3: Bir fıs buraya. Şuraya da bir fıs. İşte böyle. Tamam mı? Sonra da...
7: Hazır mısınız?
3: Bunu da şuraya. İşte böyle. Eyvah! Oo, evet, evet.
5: İşte bu.
3: Süper.
6: Gayet iyiydi.
3: Çok iyi haber.
5: Bence iyi.
3: Peki sırada ne var?
6: Silindirin de çalıştığı duyuluyor.
3: Tamam. Asıl işler.
6: Depoyu söküp geçici bir yakıt hattı bağlayıp karbüratörlere bakalım.
3: Motorumuz 4 silindir ve 4 karbüratör var. Uzun süredir kullanılmadığı için yakıt deposunun temizlenmesi gerekecek. Ama önce geçici bir depo bağlayıp karbüratörlerin sağlam olup olmadığını kontrol edeceğiz.
7: Yakıt lütfen.
3: Hadi bakalım. İlk kontrol. İlk yakıt iki karbüratörden geçiyor mu?
5: Evet akıyor. Hem de temiz görünüyor.
3: Peki ya diğer taraf?
5: Sende yakıt geliyor.
6: Evet, kokusu da taze.
3: İkinci kontrol. Yakıt silindirlere ulaşıyor mu?
6: Kontak açık.
3: Biraz marş spreyi ister
6: misin?
3: Hayır,
6: az önce karbüratörlerle de.
3: Tamam, peki. Evet. Evet, evet, evet. Evet işte bu.
7: Şu an jikli açık mı?
6: İki silindirle çalışıyor, belki üç. İşte bu, gördünüz mü?
5: Evet.
6: Çoğu zaman silindirlerin büyük kısmı çalışıyor ama bütün silindirler her zaman devrede değil.
3: Sence giriş yolunda biraz sürsek düzelir mi?
6: Bazen çok işe yarıyor.
3: Bazen yarıyor ama.
5: Evet, biraz hareket edip açılması iyi gelebilir.
6: Şöyle yapalım, ben süreyim, siz aküyü tutun, sen de yakıtı tut.
3: Ben ne yapacağım? Marş spreyi mi sıkacağım?
7: Arkasından koşup onu sıkarsın.
3: Tamam, pekala, plan ne?
6: Depoyu temizlemeliyiz ya da durumuna bakmalıyız.
3: Tamam.
6: Karbüratörlerde kaçak yok. Nadir bir durum.
3: Çünkü evet, normalde...
6: Alttan yakıt akardı ama sızıntı yok.
3: Tamam. O zaman bu iyi bir haber değil mi?
5: Bence şu an için verdiğin 1000 sterlinin karşılığını almış gibisin. Bu çok iyi. Hatta durum iyi gidiyor diyebilirim. Daha da iyi gidiyor hatta.
3: 1200 dolar.
6: En azından artık rahatlıkla çalışır durumda dersin.
5: Evet.
3: Aynen. Yeni hedef yakıt deposu. Al yakıt musluğunu söküyor.
6: İşin iyi tarafı içi iyi durumda.
3: Evet,
6: eski
3: öyle.
6: Benzin tortuları ve katran gibi birikintiler yok.
3: Depo korktuğumuz kadar paslı çıkmadı. Bu yüzden içini eski benzinle çalkalıyoruz. Böylece içeride kalmış tortuların çözülmesini umuyoruz. Sonra Alan bir şey fark ediyor.
6: Yakıt musluğunun iki çıkışı var.
3: Tamam.
6: Biri burada, biri de burada. Yani iki karbüratöre yakıt gidiyordu. Motor iki silindirle çalışıyor.
3: Yani motor aslında sadece bir çift karbüratörle
6: çalışıyor. Çalıştırdığımızda
3: iki
6: silindirde kalmasının sebebi buydu. Yakıt sadece ikisine gidiyordu.
3: Alın aklı olup olmadığını anlamanın en iyi yolu kısa bir sürüş yapmak. Depo yeniden yerine takılıyor.
6: Tamam. İşte oldu.
3: Taze benzini de koyuyoruz ve hazır. Pekala, tamam. İyi hissettiriyor. Motora bineli birkaç yıl oldu ama bu motorun sesi çok hoş geliyor. Titreşimler çok hoş ve tok. Bunun üzerinde yapılacak çok iş var ama en azından çalışıyor. Hem de birinci ve ikinci vitese gayet güzel geçiyor.

0: geldi.
1: Ha, keyfi yerine geldi.
2: Sesi
1: evet,
2: çok
1: geldi.
2: Güzel ama bir sinyal lambası çalıyor.
1: Frenler çalışıyor mu acaba? İyi miydi?
3: Evet.
2: Nasıldı?
3: Bence gayet iyiydi. Peki dışarıdan nasıl duyuluyor?
2: Sesi çok net ve canlı
1: evet,
2: geliyor.
1: Evet güzel. Artık 4 silindirde gibi.
3: Tamam, şimdi onu güzelce temizlemeliyiz. Birkaç sinyal bulmalısın. Umuttuğumuz başka bir şey var mı?
2: Aslında pek.
1: Evet ben de öyle
3: tamam
1: düşünüyorum.
3: Tamam o zaman bilgisayarın başına geçeyim de birkaç parça sipariş etmeliyim. İki gün sonra postacı geliyor ve

0: Elon Musk Kit, yani akü ve sinyalleri takmak için yeniden işe koyuluyor. Da.
1: Ah, yine başladı. Biraz önceki huzur ve arıların vızıltısını dinlediğimiz sakin ortam...
0: Tamam, bitti. Neler oluyor?
1: El yeni aküyü taktı.
0: Güzel.
1: Egzozu biraz parlattım. Artık daha derli toplu görünüyor.
0: Çok iyi.
1: Bir de üzerinde ev tesisatında kullanılan o korkunç vidalı elektrik bağlantıları vardı ya.
2: Ha evet.
1: Onları kestim de geçen gün aldığımız yeni mermi tipi konnektörleri taktım.
2: Onlara Japon mermisi evet. Deniyordu öyle değil mi?
1: Evet. Şimdi yerine sabitlemeden önce test edeceğiz.
2: Tamam.
1: Her iki bağlantıyı da yaptım. Bu çalışırsa şahane olacak.
3: İşte bu dostum. Oldu.
2: Şuna bak,
3: oldu.
2: Çalışıyor harika.
0: Siz dahilersiniz çocuklar. Bu inanılmaz.
1: Aslında çok basit bir işti.
2: Bir dakika. Bu kelimeyi çoğul kullanamazsın.
0: Neden? Bu Latince mi?
2: Evet, bunu bilmelisin.
0: Latince derslerdi. Pek dinlemediğimi itiraf ettim.
1: Ben dinledim.
0: Evet, öyle
1: evet,
0: mi?
1: Evet, Latince'yi severdim.
0: Gerçekten mi?
1: Evet ama pek iyi değildi.
0: Bu konuda değişen bir şey yok.
3: Ben kendi dilimde bile
1: bildiğim tek şey culpa mea, yani benim hatam.
0: Şey vardı, carpe diem.
1: Onun anlamı...
0: Günün yaşa.
1: Evet,
0: o neydi?
1: Benimki culpa mea. Benim hatam demek. En çok
0: harika değil mi?
2: Evet,
1: oydu.
2: Harika.
0: Özellikle sinyal evet. Tamir ederken. Tamam, güzel. Aküyü taktık. Şimdi başka ne var?
3: Sinyalleri takmalıyız.
0: Tamam, şimdi evet. De sinyalleri takacağız. Sonra da kısa bir tur atarız. Yarım saat sonra sinyaller düzgün şekilde takılıyor, motosiklet hızlıca parlatılıyor ve yeniden yola çıkmaya hazır halde. Bugünkü ekibimiz de Faz, Harley'in üstünde, Skid, Goldwyn'in üstünde, Alan, Pan Europe'unda. Ve ben de kendi motorumun üstündeyim. Yağ gibi akıyor. Ne güzel bir motosiklet. Bunlar ilk çıkan motosikletlerden. Hem yarışabilirsin hem de uzun yola çıkabilirsiniz. Şimdi gerekli ufak tefek işleri yaptık. Şanzıman harika. Devir saati çalışıyor. Yani her şey çalışıyor. Bence bunun en az 1750 sterlin etmesi lazım, değil mi? Neyse. Gidip kendimize bir burger alalım. Keyifler yerinde. En sevdiğim restoran.

0: Bu şey resmen uçuyor.
1: Evet, sesi çok de güzel.
0: Ama bu yaştaki her motosiklet gibi iyi bir karbüratör temizliğini hak ediyor.
2: Karbüratör temizliği.
0: Evet. Rolanti jetleri falan olabilir. Ama şunu söyleyebilirim ki tam da vaat ettiği şeyi yapıyor. Gidiyor ve duruyor.
1: Güzel. Çok güzel.
0: Ve bu motosiklete sevdiğim şey şu. Daha önce kullandıklarımın hepsinde olduğu gibi üzerinde çok güvenli hissediyorum.
2: İçine oturuyorsun abi.
0: Çünkü içine yerleşiyorsun.
1: Evet, evet.
0: Kesinlikle. Neyse. Önce öğle yemeği, sonra da satış zamanı. Evet. Şimdi tek yapmamız gereken hızlı gitmeyi seven birini bulmak.
1: Evet, güzel.
0: Ertesi gün tam da aradığımız adamı buluyoruz. İnanmayacaksınız ama lakabı Bump. Bump, çayını getirdim.
2: Çok teşekkür ederim.
0: Şekersiz.
2: Harika.
0: İşte bu.
2: Harika.
0: Şu Haydut takımını tanıyorsun değil mi?
2: Evet, iyi.
0: Skit, alın ve bak.
3: Nasılsın? İyi misin?
0: Tamam dostum, gördüğünü beğendin mi? Fiyatını söyleyeyim mi yoksa yürüyüp gidecek misin ve de çayını elinden
2: sen
0: mi alacaksın?
2: Sen fiyatı söyle.
0: Tamam. Bence 1750 sterlin. Evet. Yeni akü takıldı. Evet, yepyeni aküm var. Kontrol ettik. Karbüratörleri de iyi durumda.
2: Evet, test edin.
0: Çalışıyor, sürülüyor. Gayet güzel. Muayenesi de var, daha ne isteyebilirsin?
2: 1500 sterline bırakır mısın?
0: Tamam, anlaştık.
1: Bu biraz hızlı olmadı mı sence?
0: Bunun 3 sebebi var. Birincisi, bu adamı sevdim. İkincisi, bence bu adil bir fiyat. Üçüncüsü de 500 sterlin kazandık.
1: Ne kadar?
0: 500.
1: Tamam. Şimdi ağlayacağım çünkü gitmesini istemiyordum. Her zamanki gibi şunu bir kenara ayırayım diyeceğini umuyordum. Ama hayır.
0: Sana bol şans dolu.
2: Teşekkür ederim.
1: Çok güzel.
0: Şunu söylemeliyim ki bunun için 1500 sterlin
2: az. Her şey para değil.
0: Evet, öyle değil mi dostum?
2: Evet.
0: Tamam, harika. Bam,
1: çok
0: bayıldım
1: buna.
2: Teşekkürler.
0: Teşekkür ederim dostum.
2: Keyfini çıkar.
0: Mutlu günler, öyle olacak.

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Pozisyon ekranda. Mehmet Mangal'ın başında. Google Gemini'yi açıyor. Resmini ekledi. Pişme dakikasını soruyor. Nokta atışı bir cevap. Ustasın Mehmet. Gemini'yle çözdün bu işi.
6: Servis geldi. Çantam hazır mı?
7: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
8: Arkadaşlar, size bir sürprizim var. Ozmo Cool.
9: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
8: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
10: Baksanıza, yüzde heyecan, yüzde mutluluk, %100 mozzarella'sıyla, %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi maç heyecanına özel dilediğin iki orta boy pizza sadece 440 lira. Terra Pizza, gel beraber olsun.
11: Bu salı binde Sarelle kakaolu fındık ezmesi 228 lira. Protein Ocean çikolata aromalı protein tozu 799 lira.
12: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar arçelik.com.tr.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Hepsi burada premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ertelediğin mantı

Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: Güneş çok dikkatli olmalı.
1: Neden?
0: Çünkü güneş tepede ve kafasında hiçbir koruma yok. Bu iş kötü bitecek gibi. Öğlene doğru baş ağrısından şikayet etmeye başlar sanırım.
1: Çabuk, şapkan nerede? Şapkan var mı?
2: Bana söylenen en nazik kel kafa lafı buydu.
0: Evet, çok diplomatik davrandım. Diplomatik ilişkilerden sorumlu kişi ben olmalıyım.
1: Ben Henry Cole. Bu harika.
2: Bayıldım.
1: Eski eşya tutkunu olan Fuzz Thousand'la birlikte işe başlıyoruz vay canına. Nostaljik hazinelerin peşine düşüyoruz.
2: Daha da fazlası var.
1: Tanrım, bu hazine deposu. Onları satın alıyoruz. Muhteşem. Elden geçirip güzel bir karla da satıyoruz. Bayıldım. Unutulmuş hazinelere hoş geldiniz. Bugün Epping'e gidiyoruz. Rob'la görüşeceğiz. Değil mi?
2: Evet.
1: Rob'la. Hatta kardeşiyle de konuştum.
2: Evet.
1: Traktörlere kafayı takmış durumdalar.
2: Peki, tamam.
1: Ve kırsalla ilgili ne varsa, tarım ekipmanları,
2: evet,
1: römorklar, aletli araçlar, traktörler.
2: Belki şu şeyi satın alır.
1: Ha, bunu satmıyoruz.
2: Belki eve daha hızlı bir şeyle döneriz.
1: Hayır hayır, öyle konuşma. Epping'den bir Land Rover'la mı yoksa eski bir tarım makinesiyle mi döneriz bilinmez ama kesin olan bir şey var. Epping efsane olacak. Rob, dostum şunu söylemeliyim bence.
2: İyi, tamam.
1: Ve kırsalla ilgili ne varsa, tarım ekipmanları,
2: evet,
1: römorklar, aletli araçlar, traktörler.
2: Belki şu şeyi satın alır.
1: Ha, bunu satmıyoruz.
2: Belki eve daha hızlı bir şeyle döneriz.
1: Hayır hayır, öyle konuşma. Epping'den bir Land Rover'la mı yoksa eski bir tarım makinesiyle mi döneriz bilinmez ama kesin olan bir şey var. Epping efsane olacak. Rob, dostum şunu söylemeliyim. Bence dünyada

0: tarz. Kocaman kesinlikle bir kasket.
1: Peki Rob, bu iş nasıl başladı?
2: Her şey kardeşimin bir traktör koleksiyonuyla başladı.
1: Anlıyorum.
0: Evet.
1: Özellikle sevdiğin bir marka var mı?
2: Kardeşim tamamen Ford ve Fordson meraklısıydı.
1: Tamam.
2: Ben de aynı şeyi yapmak istemedim. David Brown'lara yöneldim.
1: Tamam. Bir dakika Rob. Şurada bazı arkadaşların var. Güvenlik
2: evet,
1: ekibi
2: kazlar.
1: Mi?
2: Hayır, çim biçme ekibi.
1: Çim biçme ekibi mi?
2: Evet.
0: Çimleri
2: işte
0: kısa ve düzgün tutuyor.
2: Böyle. Burası golf sahası.
1: Öyle tertemiz değil mi? Biraz evet. Etrafa göz atalım mı Rob?
2: Tamam.
1: Sonra da umarım biraz pazarlık yapabiliriz.
2: Olur.
1: Bazı şeyler hakkında fikrini almak için seni çağırırız.
2: Tabii. Evet.
1: Harika dostum.
2: Evet.
1: Asıl biz teşekkür ederiz. Şuradan başlayabilir miyiz?
0: Tamam. Hadi başlayalım.
1: Sonra görüşürüz.
0: Görüşürüz. Görüşürüz.
1: Çok iyi bir başlangıç Fazır.
0: Göründüğünden çok daha büyük bir yer. Bak içeride iki sıra daha var. Gördün mü?
1: Aman tanrım bir dakika. Bir yere gitmeden önce.
0: Ne oldu?
1: Bak burada ne var?
0: Evet.
1: Ben bundan hiç almadım.
0: Neden almadın?
1: Çünkü bazıları kurma koluyla çalışıyor.
0: Evet.
1: Benim de bileğimde sorun var.
0: Anlıyorum ama bir evet. Dur şuna bir bakalım derim, tamam mı?
1: Şu güzel görünüyor. Bak Perkins motoru var.
0: Ve Marş motoru da var.
1: 27N savaş sonrası dönemin klasik traktörlerinden biri. 1945-52 yılları arasında üretildi. Benzinli ve dizel motor seçenekleri vardı ama renk seçeneği yoktu. Hepsi maviydi. Şöyle bir çıkıp bakalım mı?
0: Bir dakika. Oh.
1: Nereye gidiyorsun? Çalılara mı takıldın?
0: İçine dalıyorum işte. Tamam. İçine dalıyorum oldu.
3: Tamam. Görünüşe
0: tamam,
3: göre
0: şimdi.
3: Bu bir 1965 model 2E.
0: Evet, bir tane daha. Şurada da küçük bir standart var. Görüyor musun? Belki
1: evet.
0: Arkada bir tane daha vardır. Bakalım.
1: Şunu söylemeliyim. Buradan bakınca hiçbir şey bunun kadar iyi görünmüyor.
0: Evet, sana katılıyorum.
1: Tamam. Hadi gidelim.
0: Tamam.
1: İşte bu. Harika.
0: Evet.
1: Buradayız dostum.
0: Nereye yöneldiğini biliyorum.
1: Evet, evet.
0: Tamam. Görünüşe göre bu bir 1965 model 2A.
1: Evet ama 4 farı var.
0: Evet. Bunların çoğu sonradan böyle modifiye edildi. Hatta bazı geç dönem 2E'lerde de farlar bu şekildeydi. Bak işte burada. Orijinal farları hala orada duruyor.
1: Tamam.
0: Gördün mü?
1: Hey Rob, buraya
0: i̇şte
1: gelsene.
0: Orijinal
1: farlar. Gel bir bak. Fazır bunun bir 2E olduğunu söylüyor.
2: Evet.
1: Ama 4 farlı.
2: Bu modelden sadece 50 kadar üretilmiş.
1: Onu özel yapan şey de bu.
2: İlk aldığımızda saç tavanı vardı. Sonra paslanınca yerine alüminyum takmak zorunda kaldık ama oldukça nadir.
1: Bundan ne işe yarıyor peki?
2: Bir dönem karavan parkında kullanılmış.
1: Tamam. Anladım. Karavanları çekiyordu yani.
2: Evet.
1: Güzelmiş. İçi nasıl?
0: Fena değil.
1: Ne?
4: Oğlum.
0: Bir dakika. Kazlar bunun gitmesini istemiyor galiba.
1: Sanırım haklısın. Rob çok teşekkür ederiz. Şu dört çekerin yanından geçip sıradaki depoya
0: evet.
1: Bakabilir miyiz?
0: Tabii. Evet bakın.
1: Sağ ol Rob. Birazdan görüşürüz. Evet.
0: İşte geldik.
1: Bu özel bölüm olmalı.
0: Şu Ford'a bak. Ama dur şuraya gel. Bu
1: tam sana göre.
0: Çok güzel bir şey.
1: Öyle değil mi?
0: Tamamen orijinal değil. Sanırım tavanı orijinal değil.
1: Tamam.
0: Sonradan takılmış gibi duruyor ama bu çok hoş bir araba. Biraz daha kısa olan model. Sanırım bu bir RN. Kesinlikle RN.
1: Austin 7RN İngiltere'nin model T Ford'a cevabıydı. Uygun fiyatlı, mütevazi bir aile otomobiliydi ve geniş kitlelerin ulaşabileceği bir araç olarak 1930'ların ortalarına kadar üretimde kaldı. Bu radyatörün, farların falan pirinç olması gerekmiyor mu?
0: Hayır sanmıyorum.
1: Öyle mi?
0: Bence üzerindeki krom ya da nikel kaplama zamanla aşınmış gibi.
1: Yani kaplama gitmiş mi?
0: Evet. Sonra da böyle parlatılmış. Ama bence bu hali de fena değil.
1: Peki sol elinin yanında ne var? Bir havalandırma kapağı falan mı?
0: Hangisi?
1: Evet.
0: Şu mu? Bir havalandırma kapağı. Küçük bir havalandırma. İstersen göstereyim.
1: Evet evet göster bakayım.
0: Bak işte böyle.
1: Şunu söyleyeyim. Şu pirinç detaylar beni ikna etti.
0: Orijinal plakası da hala duruyor.
1: Hadi gidelim bakalım.

0: Oo, bu güzel.
1: Ne var burada?
0: Büyük paletli.
1: Evet.
0: Bebek paleti.
1: Öyle mi? Ha, evet. Bu gerçekten evet. Bebek paletli.
0: Bu traktör ilk kez 1948'de üretildi. 340 sterline satılıyordu. 600 cc'lik motoru çok büyük sayılmazdı ama şaşırtıcı derecede de güçlüydü. Eskiden bunları tarla sürme yarışlarında görürdüm.
1: Evet.
0: Tarlada biraz güce ihtiyaç duyan küçük arazi sahipleri için üretilmiş mini paletli bir traktördü.
1: Aslında bence boyutu harika. Benim küçücük arazime koyabileceğim tarım aracı neredeyse bu büyüklükte olurdu. Kesinlikle öyle.
0: Evet, bence de.
1: Öylece bir şeyi kullanmak için bir bahane bulurdum.
0: Öyle değil mi? Artık bunu sana satmak için harika bir bahanem var. Tabii önce çalıştırırsak. Ama olabilir değil mi?
1: Evet.
0: Tanrım, burada ne çok şey var. Şurada bir depo daha var.
1: Tamam, dikkat et.
0: Şuna bakalım mı?
1: Tamam, bir dakika.
0: Sakın.
1: Pardon Henry, gidip bir bakmamı
0: ister
1: misin?
0: Tam da oraya giremezsin diyecektim.
1: Evet biliyorum, tam olarak onu diyecektin. Senden önce davranayım dedim.
0: Robinson Kulübesi şimdiye kadarki en dağını. İçerisi rotovatör dolu. Rotovatör merkezi gibi. Bir de etrafına sundurma yapılmış bir Ford var. Bunu buradan nasıl çıkaracaksın ki? Arkada da bir Lister sabit motor saklanmış. Evet, güzel.
1: Güzelmiş. Büyük bir Lister bu. Bir dakika. Sıkışmamış. Bu iyi haber.
0: İşin yarısını hallettik demektir.
1: Evet.
0: Tamam, sorun genelde manyet
1: olabilir. Üstünde.
0: Tamam, bu harika.
1: İyi.
0: Tamam, o da anlaşmanın bir parçası olabilir. O zaman şunlar var.
1: Bak orada ne var? Ona da talip
0: olalım mı?
1: Şurada küçük bir Ramsons paletli var.
0: O biraz komik olabilir, öyle değil mi? Neden olmasın ki? Neyse.
1: Aslında olabilir. Evet.
0: Gidip kendisiyle konuşmak istiyorum.
1: Evet, hadi.
0: Hadi gidip konuşalım.
1: Hadi.
0: Senden birkaç fiyat alalım. Konuştuğumuz Landy var.
2: Evet, bizim eski kurt.
0: Çok nadir bir araç.
2: Evet, o hep bizde kalacak. Satılık değil.
0: Evet, yani belki olur diyorum.
2: O bizim yılların emektarı.
0: Peki, bir de Austin 7 var. O satılık mı?
2: Evet, ona 6000 isterim.
0: Pekala. Bir de şu minicik aletli var. Ransoms paletli.
2: Evet, küçük MG5 mi?
0: Ondan mı bahsediyoruz? En son ne zaman çalıştı bu?
2: Evet, 10-12
0: fiyatı
2: yıl olmuştur.
0: Ne? 600 mü?
2: 600.
0: Öyle düşünmüştüm.
2: Evet, 600.
0: Tamam, peki dostum.
1: Bak, bu kulübede bir de model Y var.
0: Ama onun yanında çok büyük bir Lister dikkatimi çekti.
2: O Lister A.
0: Lister A, evet. A modeli mi? Peki onun fiyatı ne olur?
2: 350 olur.
0: Pekala. Diyelim ki şu Lister'la Ramsams'ı birlikte alsak.
2: Evet. Olur.
0: 800 sterlin.
2: 900 ne dersin?
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
4: Ne?
5: Kazancım net, sigortam net.
6: Fırsat, fırsat, fırsat. Bir beslen tarihi fırsat. Tamı tamına bir vatandaşımıza 76 model Murat 124 hediye. Evet, yanlış duymadınız. Bir beslen hediye. Seri Murat. Tüm gözler üzerinde olacak. Tamamı yeşil. Üstelik 4 litre. Ayrıntılar Dümes Kulüp'te. Bu fırsat kaçmaz.
7: Yaz coşkusu Flo'da başlar. Hem de ikinci ürüne net %50 indirimle başlar. Tatilin, sahilin, şehrin favori terlik ve sandaletleriyle avantajlı fiyatlar Flo'da.
8: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir Bravo'yu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbet. Göz alıcı Bravo ailesi. Ayrı

0: Benim iyi uyumam lazım.
1: Benim iyi uyumam lazım.
2: Benim iyi uyumam lazım.
3: Diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
4: Arkadaşlar!
5: Asma!
4: Size bir sürprizim var. Osmo Cool'un bol sütlü ve ballı dünyasına geçmeye ne dersiniz?
6: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
4: Çocuk çikolatasının lider markasından Osmo Cool'u sen de dene.

0: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
1: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
2: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
1: Abi, demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'ün finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle.

0: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
1: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
2: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
3: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
4: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
5: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
6: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
4: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
7: Bu çok iyi bir başlangıç Fazır. Epping'de Rob'un yanındayız. Bir sürü kaz ve bir sürü traktör arasında. Ransom's paletli traktörle Lister motor için 800 teklif ettik ama o 900 istiyor.
8: Peki ortada buluşup 850 için ne dersin?
7: Sana şöyle bir teklif yapayım. Yanına düzgün bir rotavatör de verirsen 1000 sterlin veririm hepsine.
9: Tamam, 1000 olsun.
8: İşte bu.
9: Evet.
8: Harika.
7: Rob, doğrusu bir tane de meram için istiyordum. Ertesi gün sıra aldıklarımızı göstermeye geldi.
8: Hey bakın, televizyondaki adam gelmiş. Bay Rotovatör.
7: Bunu Faz'ın izniyle aldım. Aslında bu alışverişte aldıklarımızın hepsi oldukça kırsal işler. Hadi bakalım, elimizdeki eşyalara bir göz atalım. Tamam çocuklar, daha önce böyle bir şey gördünüz mü? Bu küçük bir çiftlikte kazıdan sürmeye kadar her iş için kullanılan klasik bir makineydi.
10: Doğru.
7: Yüz ifadesine
10: her şey kıvılcıma bağlı.
7: Evet.
10: Eğer kıvılcım varsa çalışır.
7: Şimdi ikinci oyuncağımıza geçelim. Buyurun beyler. Al, bunu aslında özellikle senin için aldım.
10: Bu gerçekten harika.
7: Çünkü sen bu motorları seviyorsun. Özellikle de bu modelini.
10: Doğru.
7: Uzun zamandır sabit bir motor almamıştık.
8: Öbürü konusunda çok karamsardım ama bu biraz farklı.
10: Kıvılcımı varsa kesin çalışır.
7: Harika, o zaman başlayalım mı?
8: Hadi.
7: Tamam, ben birazdan gidip rotavatör kullanacağım. Öyleyse başlangıç işaretini aldık. İlk görev şu şahane kol çevirme performansımdan sonra kıvılcım var mı yok mu ona bakmak.
8: Hiçbir şey yok, hiçbir şey.
10: Var, biraz
8: öyle
10: var.
8: Mi?
10: Var,
7: aa,
10: var.
7: Ha, var
8: i̇şte
7: mı?
8: Oldu.
10: Hafif bir
8: evet.
10: Çarpma var.
7: O zaman kıvılcımımız
10: kıvılcım
7: var.
10: Kıvılcım değil de kıvılcımın son kırıntıları.
7: Yani bir kıpırtı
10: yani
7: var.
10: Yani uçları temizlemeliyiz.
7: Tamam. Faz manyeto sistemindeki küçük ama kritik temas noktalarını temizliyor ve tekrar deniyoruz.
10: Şuna bak, kocaman evet. Kıvılcım.
8: Evet, işte bu harika.
10: Biraz marş spreyi sıkalım da çalışacak mı görelim.
7: Biraz yakıt katkısı ekliyoruz. Ama Faz ne kadar uğraşırsa uğraşsın motor çalışmıyor.
10: Emme subabı kaşırıyor.
8: Evet.
7: Ne oluyor?
10: Basıncı emme subabından geri kaşırıyor. Emme subabı paslanmış olabilir.
7: Ben biraz dinlenmeye çekilirken Alan ve Faz kapağı söküp silindir kapağının içine göz atıyor.
8: Nasıl görünüyor?
7: Göze çarpan bir sorun yok. Ama her yer çok kirli.
8: Evet, uzun zamandır el sürülmediği belli.
7: Faz temizliyor, Alan yağlıyor. Skid ve elektrik süpürgesi hortumu bağlayıp emme subabını kontrol etmek için üflüyor. Yağda kabarcıklar olmazsa supap iyi sızdırmazlık sağlıyor demektir.
10: Her şey yolunda. Harika.
8: Evet.
10: Teşekkür ederim Skid. Aferin. Üflemede iyisin.
8: Tanıdığım bir caz grubunda sana göre bir iş var. Üfler misin?
7: Silindir kapağı tekrar yerine takılıyor ve birkaç başarısız denemenin ardından...
11: Tamam, ateşledi.
10: Ateşledi.
7: Faz'ın biraz daha kol çevirmesinden sonra motor sonunda çalışıyor. Sorun bu muydu yani?
10: Evet. Güzel çalışıyor. Hemen marş alıyor.
8: Sesi de bayağı güçlü çıkıyor.
7: Bakın aramızda kalsın ama sizler birer daha iyisiniz. Ama işimiz henüz bitmiş değil. Öğleden sonra ben rotavatörle arazime giderken bizim üç dahi paletli traktörün yakıt sistemiyle uğraşıyor. Alan karbüratörü söküp jetleri güzelce temizliyor. Bassa doldurmaya çalıştığımız anda akıtmaya başlayan yakıt deposunu çıkarıyor.
11: Alan, depoyu yarıya kadar doldurduk ama şimdiden
8: boşaldık. Doğru, yer çekimi testinden başarıyla geçti diyebiliriz.
11: Bence buna toplu doğru kaçış denir.
7: Deliği sonra tamir edeceğiz ama şimdilik faz geçici bir yakıt beslemesi kuruyor.
11: Doldurduğundan fazlasını etrafa
8: tamamdır
11: döküyorum.
8: Bu işini görür. Aferin sana.
7: Ben rotavatörle boğuşurken diğerleri işi hallediyor.
8: Hadi bakalım, çalışacak mı görelim.
7: Beklediğimizden uzun sürdü ama artık yeterince düzgün çalışıyor. Hızlıca avluda bir tur atabilirim. Tamam. Güzel.
8: İşte oldu. İşte
7: tamam,
8: gidiyor.
7: Tamam tanrım, gidiyor.
8: Tamam.
7: Gidiyor.
8: Hadi el sallayıp uğurlayalım, güle güle.
7: Üstündeyim, kullanıyorum bunu.
8: Kendine bak şu,
11: evet. Vay canına.
10: Heyecan verici değil mi?
8: Evet, harika.
10: Hem makine ama.
8: Biliyor musun? Çalışacağından ancak %50 emindim.
10: Ben biraz daha fazla ihtimal
11: evet,
10: veriyorum.
11: Bence buna bayılacak. İzle ve gör.
8: Kesinlikle.
11: Kesinlikle bayılacak. Şuna baksana. Oyuncaklara evet, bayılıyor.
7: Bu muhteşem. Bayıldım.
8: Evet.
7: Doğal olarak herkes denemek istiyor.
8: Oh.
7: Geri geri gidiyor. Döndürüyor onu, bak döndürüyor.
8: Daldı gidiyor.
7: Aman hayır Alan. Ama bir günlük iş için hiç de fena değil. Hayır, bu artık gösterişe giriyor. Müthiş bir iş çıkardınız çocuklar. Siz dahisiniz.
10: Yeni bir yakıt deposu lazım.
7: Tamam.
10: Sonra taş gibi olur.
7: Ertesi gün güneş açıyor ve biz yine temizlik işlerine koyuluyoruz. Önce Skid'le birlikte sabit motora girişiyoruz.
11: Bu çok güzel.
7: Ben siz ne yapardın bilmiyorum. Dün akşam onu güzelce çalıştırmıştık.
11: Harika.
7: Bugünkü hedefimiz onu olabildiğince güzel göstermek. Harikasın dostum. Basınçlı yıkama tarafındaysa faz aletli traktörümüzü yıkarken epey gürültü çıkartıyor. Betonun üstünde, traktörün üstündekinden daha fazla boya var.
8: Onlar sadece gevşek parçalar. Zaten her şekilde döküleceklerdi.
7: Ama şunu söyleyeyim. Boya ister üstünde olsun ister yerde. Gayet güzel görünmeye başladı. Şimdi tek yapmamız gereken onunla biraz çiftçilik işi yapmak. Bundan daha kırsal ne olabilir ki? Aletli traktörü arazime götürüp birkaç ekipmanla tanıştıracağız. İşte bu. Bakın, küçük traktörümüzle ilk sınavımız şu olacak. Gübre romorkumu buna bağlayacağız ve bakalım üçümüzü, hatta köpeği bile çekebilecek mi? Ne dersiniz? Hepimizi taşır mı?
11: Biliyor musun, bence bu çocuk oyuncağı.
7: Kolay kolay, hem evet, de çok kolay.
8: Tamam patron.
7: Hadi bakalım fazır. Jelly pek ilgilenmiyor ama paletli traktör çok ilgili. Hazır mısınız?
8: Herkes sıkı tutunsun.
7: Kolay oldu. Çok kolay.
8: Hadi gidiyoruz.
11: Çok kolay. Evet.
7: Görevi başarıyla yerine getiriyor.
11: İyi misiniz?
7: Evet. İkinci görev. Neden gidip biraz daha büyük bir şey getirmiyoruz? Şimdi de Sanderson forkliftimle tanışın. Bu afacan sizce nasıl çocuklar? 2 ton ağırlığında. Bakalım çekebilecek mi? Deniyoruz. Evet. Hareket ediyor. Hareket ediyor. Paletli traktörümüz zamanında bir çift atın yapacağı işi yapabildiği iddiasıyla satılıyordu. Aradan 70 yıl geçmiş olmasına rağmen hala çekmeye devam ediyor.
8: Hey!
7: İşte bu. Tamam faz, başardık. Dur artık. Bu büyük bir başarı. Hadi inelim bakalım. Kontağı kapat. Hadi bin.
8: Evet.
7: Bu inanılmazdı dostum.
8: tam gaz bile gitmiyordu biliyorsun.
11: Öyle mi?
8: Hayır hayır yani.
11: Ben sınırda çalışıyor sanmıştım. Zor bela çekiyor diye düşündüm.
8: Hayır hayır. Şahlanmasın diye gazı çok dikkatli veriyordum.
7: Bakın ne harika bir deneme sürüşü oldu değil mi?
11: Bu küçücük şey için büyük başarı doğru.
7: Sanırım bununla ilgilenebilecek birini tanıyorum. Ertesi gün Charlie geliyor. Tarım makinelerine tutkun bir koleksiyoncu. Bak ne diyeceğim Charlie, paletli traktör istiyorum.
12: Evet.
7: Öyle değil mi? Şöyle bir etrafına baktın
12: İyice
7: mı?
12: İyice baktım, biraz ilgiye ihtiyacı var.
7: Biraz sevgi ve evet. bakım.
8: Tabii bu da şu soruya bağlı. Yaşanmışlık izlerini seviyor musun yoksa tamamen restore edilmiş
12: Yaşanmışlık
8: musun?
12: İzleri güzeldir.
7: Bak Charlie, 1000 sterline senin olur. Bir de yakınlardaysan teslim ederiz.
12: 1000 sterlin bana biraz fazla geldi.
7: Ne? Fazla mı?
12: İddialı.
7: Ha, tamam. Sen söyle.
12: Ben 600 düşünüyordum.
7: Ah, iyi hissetmiyorum.
8: Bayılacak mısın?
7: Tuhaf hissediyorum.
8: Evet. Ortada buluşup 800 yapsak nasıl olur?
12: 800'e çıkabilirim evet.
7: Unutma garantisi 10 dakika. Tamam. Gerçi o süreyi de az önce doldurdun. Burada konuşurken geçti.
12: Teşekkürler, teşekkürler.
7: Güle güle kullan dostum. Charlie çok
12: sağ
7: teşekkürler.
12: Olun
7: görüşürüz. Tamam Charlie görüşürüz.
11: İçimde bir his var. Bu evet, işten bayağı kârlı çıktım biri. Her şeyin toplamı neydi?
7: Evet.
11: Rotovatör vardı. Evet. Bu vardı. Bir de ne vardı?
7: Sağ, evet,
11: vardı
7: motor.
8: Bunların hepsini 1000 sterline almıştı.
11: O zaman 200 sterline bir rotovatör ve bir sabit motor kalmış oldu.
7: 400
11: Peki
7: sterlin.
11: Motor ne kadar eder?
7: Aa, aferin çocuklar. Harika iş çıkardınız. Ah be yine çayı yapmak bana kaldı. Hadi bakalım. 1000. Sen de çay ister misin?

0: aracını trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü trink satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur. Arabanı arabam nokta koma, değerinde trink sat. Obseso.
1: Silver moon, come blowing. Every drop, got the magic flowing. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
2: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
3: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle
4: Türkiye'nin dürümü. Servis geldi. Çanta hazır mı?
5: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kırdık. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.

0: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
1: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
2: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
0: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
3: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
4: Baksanıza, yüzde heyecan, yüzde mutluluk, %100 mozzarella'sıyla, %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi maç heyecanına özel dilediğin iki orta boy pizza sadece 440 lira. Terra Pizza, gel beraber olsun.
5: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe. Dondurma gibi değil, dondurma.
6: Yaz coşkusu Flo'da başlar. Hem de ikinci ürüne net %50 indirimle başlar. Tatilin, sahilin, şehrin favori terlik ve sandaletleriyle avantajlı fiyatlar Flo'da.
7: Bu yaz herkes son bankla uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Tom Bank, kartım Hadi.
8: Sadece senede bir gün, bir günlük emeklerini vakfımıza bağışlayan esnaflarımız, binlerce esnafımıza ilham oldu. Bakkalımız pastanemize. Pastanemiz lokantamıza. Lokantamız çiçekçimize ilham oldu. Gücümüze güç katan esnaflarımıza ve desteklerini esirgemeyen milletimize teşekkürlerimizle. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı.

0: Bu program eğitimli kişileri ve hayatta kalma uzmanlığını içermektedir. Kendi başınıza denemeyiniz. Tehlikelerden korunmak için değil, onlarla korkusuzca yüzleşebilmek için dua edeyim. Rabindranath Tagore.
1: Aman Tanrım, yine şu tilki. Bu tilkinin benim için tehlikeli olmaya başladığını hissediyorum. Git buradan.
2: Bu bir tavşan mı? Aman Tanrım, bugün üçüncü oldu.
3: Bir et deposu yapacağım. Bu kadar dondurucu alanı yeterli olur.
4: Bunu yapamam. Aileme ve arkadaşlarıma sağ salim dönmek istiyorum. Hey, ben Mark. Resmen pes ediyorum. Acı, sefalet ve ıstırap yeterince çektim buraya kadar.
5: İlk kez 10 katılımcı tek başına tarihte hiç kimsenin yapamadığı kadar uzun süre Kuzey Kutbu'nda hayatta kalmak için mücadele edecek. Zorlu 100 gün.
6: Bu en büyük mücadele.
2: Kuzey Kutbu'nda 100 gün hiç kolay değil.
5: Dayanabilirlerse şimdiye kadarki en büyük ödülü, yani 1 milyon doları kazanacaklar.
3: 1 milyon dolar söz konusu olduğunda pes edemezsin.
6: Aman Tanrım.
3: Günde 10 bin dolar için ne kadar çalışabilirsin?
2: Donmuş gibi görünüyor.
3: Lanet olsun.
2: Lanet olsun.
5: Tek başına milyon dolar mücadelesi başlıyor.
1: Sığınağımı buldular.

0: Çorba yağsız olduğunda bunu anlarsın. Ağzına değdiği anda içinde yağ olup olmadığını anlarsın. Sadece su ve et parçaları. O zenginlikten yoksun. Bütün o yağ, insanı ormanda güçlü tutan şey işte o. Yağ. Bu misk öküzü kafasını derinlemesine incelemeye başlayacağız. Bu sabahki yemeğimizde biraz yağ vardı ama bugün yediğim et bana yine kuru geldi. İşte onu buradan çıkaracağız. Dudaklar, burun ve diğer kulak. Her türlü iyi şey burada. İşte alt dudak. Bir tencere yemeğe lezzet katacak. Burundan bir gün çıkabiliriz. Bu bölgenin tamamı üst dudak ve burun. İçlerinde yeterli miktarda yağ dokusu var. Diğer alt dudağı da görebiliyorsunuz. Biraz kıkırdak da olacak ama yeterli miktarda yağ çıkaracak. Bu ova kızıl derilerinin bizonla yaptığına çok benziyor. Bu misk öküzünden de bir yaşam tarzı oluşturabilirsiniz. Her küçük parçayı kullanıyoruz. Bu kuru bir hayvan olduğu için alabileceğim tüm küçük yağ ceplerini kafamda planladım bile. İşte buna dizde et çıkarma deniyor. Bunu dizinizin üzerine seriyorsunuz. İşte gözü burada. O halde kesmeye alt kısmından başlamamız gerekiyor. Çizmeden daha sert olacak ama yağ çıkaracak. Kas, kıkırdak ve deri var ama kıkırdakla et arasında o küçük çiğnenmiş tabaka var ve biz de bunu istiyoruz. Yüz kıkırdağından çiğnenmiş tabakayı çıkarmamız gerekiyor. Oyunun püf noktası bu. Bu 100 günlük mücadelede destansı bir an. Başarabileyim diye Tanrı'ya dua ediyorum. Bunu eski zamanların insanlarına bir saygı göstergesi olarak yapmak istiyorum. Bu onlar için sıradan bir gündü. Geçmişin öncülerine çok saygı duyuyorum. 100 günlük mücadeleyi bitirmeyi çok isterim. Bütün varlığım bana yanlış çağda, yanlış yüzyılda doğduğumu haykırıyor. İlk tuzağımı 8 yaşında kurdum ve bulabildiğim her dağ adamı kitabını okumaya çalıştım ve bitirdim. Şu anda Alaska'nın en iyi rehberlerinden biriyim ve bütün her şey vahşi doğada tek başına yaşama arzumla başladı. Ha evet. İşte istediğimiz şey. Kocaman bir kıkırdak ve alt dudak yığını ve biraz da göz çevresinden çıkan yağ. Ama bu kesinlikle saf yağ değil. Kışı nasıl atlatacağımı düşünmeye başlamam gerekiyor.
1: Saat 10:07.

Özür dilerim. Mağara adamı gibi davrandım. Bugünkü plan ağ kontrol etmek. Dün hiçbir şey yoktu ve kıyıdaki su buz gibi. Gidip neler olduğuna bakalım. Hadi bakalım. Evet. Vay canına. Şuna bakın. Aman tanrım. Kıyı buz tutmuş. Çubukların buzla kaplanmış. Belki de buz sarkıtlarını kayaya yapışmadan önce kırmam gerekiyor.

0: Büyük bir delik var. Birkaç büyük delik. Bilmiyorum dostum. Evet, ağda yeni delikler görüyorum. Şimdi tamamen çıkarmalı mıyım bilmiyorum. Her şey buraya kadar mı? Donmuş, donmuş, donmuş. Hayır, gölün erimesini bekliyorum ki buzun içinden geçirebileyim. Parmaklarım dondu bile. Hava gerçekten çok soğuk. Ve ben El Salvadorluyum. Bu tür sıcaklıklarda hiç yaşamadım. Enerjinizin kalmadığını, daha çok üşüdüğünüzü, daha çok yorulduğunuzu ve tabii ki acıkmaya başladığınızı anlıyorsunuz. Tamam. Hadi gidip eşyaları kampa bırakalım ve bu rüzgardan uzaklaşalım. Küçük ağam harika şeyler yaptı. Muhteşem şeyler. Bakın. Kurt. Orada durmuş ve devam etmemiş. Kurt gibi görünüyor. Barınağımın etrafından dolaşmışlar. Belki de 3 tane. Şuradan geliyorlar. Burada çok fazla vahşi yaşam var. Bu yırtıcı hayvanlar buradan gelip geçiyor. Bu yüzden yollarında olmak çok korkutucu. Çok fazla balığım vardı ve şimdi uyanıp gölün donduğunu görüyorum. Geriye sadece 3 büyük balığım kaldı. Birazını idareli kullanmalıyım. Ve sonra hiç balığım olmadığı için ağlayacağım.
1: 45. gün. Saat 12:01.

0: Sonunda başardım. Ağımı suya indirebiliyorum. Baştan sona hiç yapmayı başaramamıştım. Gidip denemek istiyorum. Bu ilk olacak. Tam boy ağ denemesi. Ağ konusunda umutluyum ve onu suya indirmeyi çok istiyorum. Ama oraya inmek çok tehlikeli. Bu yüzden balık tutmak yerine inmek konusunda biraz endişeli olduğumu söylemeliyim. Oraya kadar inmem gerekiyor. Tavşan eti yediğimden beri daha çabuk acıkıyorum ve sanırım daha az yağlı olmasından kaynaklanıyor. Sürekli bir yağ almam gerekiyor. Nasıl balık yakalayacağımı bulmalıyım çünkü balıklarda bolca yağ var. Keşke bir balık yakalayabilsem de bir süre için o yağı kullanabilsem. Çok kaygan. Tamam. Balık tutma yerime ulaşmak için kayalıkların üzerindeki bu buzda yaklaşık 10 dakikalık bir yürüyüş yapmam gerekiyor. Çünkü balık tutma yerim çok aşağıda. İnişi oldukça zor. Evet. Rastgele. İşte böyle. Keşfetmek. Yapmak istediğim şey bu. Tamamen kendimi kaptırmak. Burası yeteneklerimi, bildiklerimi ve yapabileceklerimi sınayacak yer. Pekala, buraya inebileceğimi düşünmemiştim. Çünkü çok kaygan. Ama indim. Sanırım balık tutmayı denemem gerekiyor. Ve tabii eşyamı da almalıyım. Oh, lanet olsun. Tanrım. Bir bu eksikti. Şu halime bakın.
1: Beşinci gün. Saat 14:56. 4 kişi kaldı.
0: Aa, lanet olsun. Aa, buzda kaydım ve düştüm. Dişimi vurdum ve dudağımı ısırdım. Aha. Ve kaşım da açılmış. Aha, bildiğimiz o kaş açılması.

Buraya inerken tehlikeli olduğunu biliyordum. Evet, tuzak hattına şu an ulaşmak biraz daha kolay. Tamam, sanırım önce bunu temizleyeceğim. Umarım dikiş atmam gerekmez. Çocukları böyle şeyleri diktirmek için mutlaka götürürüm. Bu sanki göz farı gibi. Kanlı göz farı. Evet, kanlı göz farı. Dudağımın da şişip şişmeyeceğini merak ediyorum. Kesik iyi durumda. Aman tanrım, bilmiyorum ağımı suya attım mı atmadım mı. Onu yapmayı başardım. Yani aslında ağımı suya atmak istiyorum. Ama suya düşme riskini almak istemiyorum. Dikkatli olursam sorun olmaz ama çok zor. Ne olacağını bilemezsiniz. Suya doğru eğilince düşebilirdim. Ve şu hale bakın. Eğer kenarda olsaydım çok daha kötü olabilirdi. Neyse ki sadece dudağımı yardım ve yüzümü kestim. Ağımı suya atmadığım için üzgünüm. Ama kayıp düşmek bana şunu fark ettirdi. Eğer balık çekmeye veya ağ çekmeye çalışırken kayıp da suya düşersem bu benim sonum olabilir. Balık tutmalı mı, tutmamalı mı?

0: Can?
1: Dedeciğim.
0: Yoksa sen de mi bonus doldun?
1: Bonus kıllı.
0: Ne?
1: Dede sen dedin ya hesabını benim cebine göre harca diye.
0: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
2: Nerede ne harcıyor bilim de dedin.
1: Seni dinledik. Bonus kıllı oldum.
0: Yıkıldım şu an.
1: Bonus kıllı da yıkılıyor dede.
3: Çocuğunuzun bonus kıl ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun.
4: Otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
9: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
10: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.

0: tam da leslik.
1: Sevgiyle büyütülen, özenle yetiştirilen bu patateslerin hikayesi. Tam da leslik. Sevince.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 lira ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da da var.
6: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
4: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
8: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
4: Tekrar söyleme gerek var mı?
7: Otel mi? Trivago.
9: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
10: Otel harika.
11: Evet ve geceliği sadece 13.500.
12: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
10: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
13: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
14: Bugün burada uyuyamayacağız.
15: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
16: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
17: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
18: Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
19: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da.
20: Sana

0: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
1: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
2: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
3: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
4: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
5: Güçlü bir propaganda aracıydı.
6: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
2: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
7: Altıncı gün, saat 8.51.

Her gün çok soğuk. Eldivenlerimi almayı akıl ettiğim için çok şanslıyım. Parmaklarım soğuktan düşmek üzere. Hiç ısınmadılar. Gerçekten çok soğuk. Bu yüzden eldivenlerimi almam gerekiyor. Her dışarı çıktığımda, her seferinde

Neyse, çorbayı yapalım. Çorba için ateşi yakmaya başlamalıyım. Ve balığı tütsülemeye devam etmem gerekiyor. Balıklarımı idareli kullanmaya başlamalıyım. Çünkü A1 sonraki duyuruya kadar kullanılamaz durumda. Bu garip bir his. Sanki daha fazla balık yakalayamayacağım ve çok fazla balık rezervim de yok. Göl eriyene kadar elimdekileri biraz daha idareli kullanmam gerekiyor. Belki ağımı buzun içinden geçirebilirim ve bu da balık yakalamama yardımcı olur. Tamam. Şu huş ağaçlarından biraz alalım. Yanıcı bir şeyler gerekiyor. Bu bir kurt.

0: Kurt bölgesinde. Bununla hiç karşılaşmadım. Kurtlar geyik veya misk öküzü gibi büyük hayvanları avlayabiliyorlar. Bir kurt sürüsüyle karşılaşırsanız onlara korktuğunuzu göstermemelisiniz. Belki de gitmem gerekiyor. Harekete geçmek için biraz korkuya ihtiyacınız var. Ama korkunun sizi ele geçirmesine ve kurtların korkunuzu hissetmesine izin vermemeniz gerekiyor. Daha önce hiç yırtıcı hayvan saldırısına uğramadım ama umarım zihinsel olarak sakin kalmaya ve bu durumla başa çıkmak için doğru kararları vermeye hazırımdır. Kurtlar çok yetenekli avcılar. Beni çok kolay avlayabilirler. Kendimi yem olacağım bir duruma sokmak istemiyorum. Sakin kalmaya çalışmak, bir yırtıcı hayvan tarafından saldırıya uğradığınızda önemli bir unsur olacaktır.
1: 46. gün, saat 11:09.

0: Komşular. Sürekli uğruyorlar. Baş belaları. Soğuk havalarda yağ, anlık enerji, anlık kalori gibidir. Vücudum buna ihtiyacım olduğunu söylüyor. Mis gökyüzünün kıkırdak ve yağının çoğunu yedim. Ama birçok adam burada kışı balık ağıyla geçiriyor. Çok fazla balıkla mücadele ediyorlar. Bu yüzden dışarı çıkıp tehlike kayasına bir bakacağım. İlk efsanevi balık tutma yeri Tehlike Kayası. Ve şu anda her şey güzel ve sakin, küçük bir gölet gibi. Ama biliyoruz ki böyle kalmıyor. Sanırım bu haliyle beni bir kez daha cezbetmeye çalışıyor. Tehlike Kayası'nda balık yakalamak için son bir deneme daha. Deneyeceğiz. Gidip malzemelerimi alacağım. Tehlike Kayası harika bir balık tutma yeri. Oraya inmesi ve kendini idare etmesi zor. Ama inince balık yakalıyorsun. Ama şimdi kış tam anlamıyla başladı. Risk faktörü çok artıyor. Taşların üzerinde buz olduğunda çok tehlikeli olacak. En büyük korkum o derin suya düşüp kendimi yaralamak, tamamen suya gömülerek hipotermi geçirmek. Ama mutlaka balık yakalamam gerekiyor. Şuraya bakın. Her yerde mis gökyüzü var. Sürülerin yanına gizlice yaklaşmak biraz tehlikeli. Yayla mümkün değil. Ama tüfekle. Evet, evet. Sayıları çok fazla. Buradan biraz daha doğuya doğru gitmem gerekecek. O sürüyü ürkütmek istemiyorum. Etraflarından dolaşırken arada mesafe bırakacağım. Tek bir hayvanı takip etmek bir sürüden daha kolaydır. Çok fazla göz ve kulak olunca biri mutlaka sizi görür ve duyar. Şu anda balık daha değerli. Oltayı orada bıraktım. Bakalım nasıl olacak. Bunu yapmak riskli bir iş ama asla bilemezsin. Şanslı olabilirsin. Belki de büyük bir balık kazandırır ve beni öldürmezse belki tekrar gelip denerim.
1: 46. gün. Saat 13.06.

0: bu kekliği denemeyi dört gözle bekliyorum. Tekrar çikolatayı fıstık ezmesine batırma hayali kurdum. Kimse çikolatasız yaşamak zorunda kalmamalı. Bu bir çikolata şirketinin sloganı olmalı. Belki de geri döndüğümde bir çikolata şirketi kurarım. Kylie'nin çikolatası tavşan gözleri, midesi ve ayakları ile yapılmış. Kimse bunu almaz.
1: Şu anki sıcaklık -5,5 santigrat derece.
0: Tamam, etrafı kontrol edelim. Bazen burada çok iyi durumda olduğumu hissediyorum. Tavşanlarım var, meyvelerim ve mantarlarım var. Kışa hazırım. Ama bir noktada yağımın biteceği endişesi içimde sürekli bir ürperti yaratıyor. Hava soğuk. Burnum bugün biraz üşüyor sanki. Ice fishing, my next best plan.

0: Şu ana dek neredeyse hiç buz oluşmadı. Buzda balık tutmak için biraz daha kalınlaşması gerekiyor. Tavşanlar çok iyi gidiyor ama üzerlerinde yeterince yağ yok. Burada 100 gün boyunca hayatta kalmanızı sağlayacak şey yağdır. Ve göl alabalığı yağ açısından emeğinizin karşılığını en çok veren besindir. Yarın sabah ilk iş geri döneceğim.
1: ...47. gün... ...saat 8.21...
0: ...sizi sağlayacak şey yağdır. Ve göl alabalığı... ...yağ açısından... ...emeğinizin karşılığını... ...en çok veren besindir. Yarın sabah ilk iş geri döneceğim.
1: ...47. gün... Saat 8.21.

0: Aydın. Odun toplamam, tuzaklara bakmam, yine odun toplamam gerek. O da öyle. Lanet olsun dostum. Hayır, hayır, hayır, hayır, hayır. Bir bu eksikti. Av, diğeri de geliyor. Yiyecek arıyorlar. Benim yiyeceğimi. Şimdi burada bir tane daha var. Ve orada da bir tane. Bütün sürü etrafımı sarmışlar. Lanet olsun. Barınağımı kuşattılar. Ve gittikçe yaklaşıyorlar. Kaçmak istemiyorum. Barınağımın arkasında da bir tane var. Eğer gerçekten açlarsa saldırabilirler. Kolay pes etmeyeceğim.
1: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
2: Günaydın Ankara, günaydın Türkiye.
3: Hadi kalk.
2: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.
4: Hadi maça gidiyorum.
5: Bugün sizlerle birlikte Filenin Sultanları'nın maçına gideceğiz.
3: Yola çıkıyoruz.
5: Çok heyecanlıyım.
6: Sultanlarımız birazdan sahaya çıkacaklar.

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Benim iyi uyumam lazım.
8: Benim iyi uyumam lazım.
9: Benim iyi uyumam lazım.
10: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
11: Otel harika.
12: Evet ve geceliği sadece 13.500.
13: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
11: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap basit.
7: ...47. gün, saat 8.27. 4 kişi kaldı.
8: Bir bu eksikti. Git buradan. Hadi git buradan. Hepsinin gözü bende.

0: Evet.
1: 80 santim kabinlere özel tasarımıyla fit uyum sağlıyor.
2: Teknolojiyle hayatın kalbinde.
3: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özel

Nereye gitti bu? İşte oradalar. Ve tam da balıklarımı temizlediğim yerdeler. İşte büyük olanı. En yakına kadar gelen oydu. Bütün sabahım böyle geçti. Buraya kadar geldiler. Birincisi, burası benim sığınağım. Giriş yerim tam burada. 1, 2, 3 metre uzakta. Neredeyse. Gitmediler. Kurt sürüsü sığınağımdan yaklaşık 3 metre uzaktaydı. Etrafı kontrol ediyorlardı. Neredeyse kendimi savunmak için o büyük olana ateş edip onlara "Hayır, ben sizin için yiyecek değilim" demek istedim. Bu gerçekten kötü bir durum olabilirdi. Bir kurt sürüsüyle savaşmak benim için ölüm demek olabilirdi. Bu sabah heyecanlı başladı.

Bazen böyle zayıflık anlarım oluyor. Sonra yemek yiyorum. Ama yağ depolarım tükendi. Bu yüzden balığa ihtiyacım var. Bu arada göğsümün arkasındaki bu ağrı belki de yeterli besin alamayan biri için çok normal bir şeydir. Enerjiniz olmadığında motive kalmak çok zor. Bu balıklar benim kurtuluş biletim. Buz oldu arkadaşlar. Sadece 1 kiloluk bir taş taşımam gerekiyor. Suyun tam kenarındayım. Buzu kontrol ediyorum. Buzda balık avına hazırlanıyorum. Çok zayıfladım. Hiç bu kadar zayıf olmamıştım. Şimdi motive olmakta zorlanıyorum. Bütün yumurtalarımı balık sepetine koymaya çalışmıyorum ama 100 günü tamamlayabilmek için buna ihtiyacım var. Bu sopayı tutuyorum. Ve seslere, ayrıca buza girip girmediğine bakıyorum. Güzel, sağlam bir ses çıkarsa bu iyi demek. Ama bu çok kötü. Ama kenarlarda bu sık sık olur. Balığa ihtiyacım var. Bu buzun gelmesi gerekiyor. Henüz tam olmamış.

0: Bu çok riskli. Aman Tanrım. Hayır, hiç şansımız yok. Ah. Bu iyi değil. Bunu güvenli olarak değerlendirmezsiniz. Hayal kırıklığı yaşıyorum. Donması gerekiyor. Burada tamamen yalnızım. Ve hata payım düşük.
1: 48. gün. Saat 14.11.
2: Şu anda yaptığımız şey, misk öküzü derisini tabana, deri tarafı aşağı bakacak şekilde asmak. Böylece tüm tavandaki duman deriyi kürlemeye başlayacak ve onu ısıtmak için yatağıma koyacağım. Bir kısmını duvara asacağım ve soğuk gecelerde üzerime düşmesine izin vereceğim. Mücadele gerektiriyor. Neredeyse tüm tavanı kapladı. Tütsülemeye hazır. Rüzgarlı ve oldukça iyi kar yağıyor. Tehlike kayası tehlikeli olacak. Neyse ki o kaygan kayadan düşmeden önce balıkla oradan çıkmayı başarabilirim. Tamam. Gidip ağı alacağım. Ağı suya sokmak zor iş. Karşılığını almak isterdim. Kilo verdim. Hiç şüphem yok. Tamamen iş yükü enerji tüketimi yüzünden. Açık havada yaşamak insanı çok yoruyor. Eski zamanlarda kendi çiftliklerinde zorlu koşullarda yaşayan insanların resimlerine bakıyorsunuz. O adamlar zayıftı. Eski insanlara çok saygı duyuyorum. Kış harikalar diyarına dönüşmeye başlıyor. Burada korkunç bir rüzgar var. Kışın ilerleyen zamanlarında -35 derecede rüzgar sizi döverken su kenarında olmak istemezsin. Burası çok kaygan olacak. Şimdi buz ve kar var. Daha önce düşmememi sağlayan o güzel kumlu kayalar vardı. Evet, çok zor olacak.
1: ...48. gün... ...saat 14.42... ...4 kişi kaldı.
3: Lanet olsun.
2: Demek istediğimi anladınız mı? Çok kaygan dostum.
3: Sadesimin acısı beni öldürüyor.
2: Tehlikeli bir yer dostum. Yanlış bir hareket yaparsam suya düşerim. Ve burada benim için kurtarma ekibi gelmeyecek.
3: Alet rüzgar dalgaları kabartıyor. Ağam bazı yerlerde yıpranmaya başlamış bile.
2: Böyle korkunç dalgalar olan bir yere ağ atamazsın. Eğer ağımı kaybedersem burası iyi bir yer değil.
3: Lanet şey gece boyunca orada kalabilir.
2: Evet. Bundan sonra... Tehlike kayası buz tutana kadar burayı yasak bölge ilan ediyorum. Evet. Buzlanmanın ilk 1-2 haftasında süper kalınlaşmadan önce buraya geri döneceğim. Tehlike kayası, sözümü unutma.

0: 49. gün. Saat 8:26.
1: Günaydın. Hava soğuk. Ve her şey yolunda. Burada her şey yolunda. Ve bundan da daha iyi. Tabii ki o dündü. Sondaj çubuğumu aldım. Sanırım baltamı da sürükleyeceğim.

Pekala. Bu kadar kalın. 10 santim arkadaşlar. Başlıyoruz. Ah ellerim, bu ne soğuk böyle. Eğer biraz dal bulup buzun üzerine koyarsam en azından ısıtır. Bunu hemen yapacağım. Hadi içeri girelim. Bu gece buzda balık avı var. Yaşasın.

Umarım yeterince aydınlıktır. Aa, bugün çok karanlık. İklimi bildiğimden bu mücadele için kendimi oldukça iyi donanımlı görüyorum. Yani açıkçası kendimi övmek gibi olmasın ama kişisel gezilerimde buz üzerinde binlerce kilometre yol kat ettim. Aşırı sıcaklıkları birçok kez yaşadım. Kışı bildiğim için avantajlıyım. Kıştan ne bekleyeceğimi biliyorum. Hiçbir şey yok.

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Net!
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Günaydın Ankara, günaydın Türkiye.
4: Hadi kalk.
3: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.
5: Hadi maça gidiyorum.
6: Bugün sizlerle birlikte Fener Sultanları'nın maçına gideceğiz.
4: Yola çıkıyoruz.
6: Çok heyecanlı.
7: Sultanlarımız birazdan sahaya çıkacaklar.

0: Türkiye'nin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dümesi.
2: Dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
3: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.

0: %100 robusta çekirdekleri ve double shot kahvesiyle Ice Break. Her anın double shot. Her anın double shot Ice
1: Break. Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadaka kalp programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
7: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
6: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
7: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
8: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
9: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
10: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana, bir bedava.
9: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
11: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
12: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
13: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
14: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fest değilseniz ormancı olamazsınız.
15: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
16: Dokuzuncu gün, saat 16.02. 4 kişi kaldı.
17: Sanırım yakaladım.

0: Çok güzel. Aman Tanrım. Oo, çok güzel. Çok mutluyum. Bu ilk balık sayesinde muhtemelen düğün günümden beri hayatımın en mutlu günü oldu. Şimdiye kadar tavşan yakalıyordum. Bu da 2 günlük yiyecek demekti. Ve şimdi balığım var ve bu da 10 günlük yiyecek demek. Bu çok önemli bir şey. Şu an çok mutluyum. Eğer balık tutmaya başlarsam, tavşandan oluşan besinimi balıkla destekleyebilirim. Ve umarım bu daha dengeli bir beslenme olur ve bana iyi bir ihtimalle 100 gün kadar yeter. Orada bir balık var. Evet. Aman Tanrım, bu öncekinden daha büyük. Aman Tanrım. Evet. Evet. Kendimi güçlü bir kadın olarak görüyorum. Sadece diğer kadınlara kıyasla değil, diğer erkeklere kıyasla da güçlü bir kadınım. Ve bir erkekle aynı şeyleri yapabileceğimi kanıtlamak istiyorum. Hadi biraz balık pişirelim. Güzel bir his. Çok güzel bir his. Diğer insanlara, özellikle kadınlara ilham vermek ve ne kadar güçlü olabileceğini göstermek istiyorum. Gücümüzü dikkate alsınlar.
1: Tek Başına'nın yeni bölümündeki hikayelere hoş geldiniz. Ben Colby Donaldson. Son dörtlüyle karşınızdayız. Kelly, Amos, Roland ve Kylie'in. 49. gün. 4 kişi kalmış durumda. 51 gün daha var ve gördüğünüz gibi en küçük şey bile sizi alt edebilir. Bu noktada yarışmayı herkes kazanabilir. Roland, bilmeyenler için, kocaman bir misk öküzü avlamıştı. Bu konuyla ilgili biraz konuşmak istiyoruz.
2: Bu misk öküzünü bıçaklayarak öldürdüm. Bunu birçok kez söylediğimi duydunuz mu bilmiyorum ama söyledim. Şaka yapmıyorum. Şaka yapmıyorum.
1: Bolca yiyecek varken yiyecek konusunda nasıl zorlanabilirsin ki? Evdekilere misk öküzü gibi çok yağsız bir hayvanla yağlı bir hayvan arasında nasıl bir fark olduğunu açıklar mısın?
2: Evet, yağlı et ve yağsız et var. Misk öküzü çok yağsızdır. Göz bebeklerini çıkarıp arkalarındaki yağ alın. Bütün bu küçük numaraları yapacağım. Beyni yiyin. Yağ için beyin. Bu yağsız, yani sert bir hayvan, yağsız bir de. Böbreklerde yağ yoktu ve bu sizin birincil göstergeniz. Böbrekler bir yağ topuyla kaplı olmalıydı ve böbreklerde neredeyse hiç yağ yoktu. Geri kalanı bir çizmeden daha sertti. Elbette bu büyük bir kaynaktı ve ben onu çok çok iyi kullandım.
1: Peki, madem kullanımdan bahsediyorsun, öküzün yüzünü bile kullandın. O ilginçti. O noktada Roland, gerçekten hayatta kalma modunda mısın?
2: Evet, hayvanları parçalama ayırma konusunda çok tecrübem var. Ve kuru hayvanlarda yağ var. Sadece en garip yerlerde aramanız gerekiyor. Yine de biraz zor. Ve doğru şekilde işlemeniz gerekiyor.
1: Evet.
2: Daha sert et parçalarıyla yaptığım eski numarayı yapacağım. Çok küçük parçalara ayıracağım. Çiğnememe gerek kalmadan yutabileceğim. Çünkü bu eti çiğnemek lastik top çiğnemekten farksız.
1: Yanlış yüzyılda doğduğunu hissettiğini söylemiştin. Bunu biraz açıklayıp biraz da detaylandırır mısın?
2: Küçük bir çocukken bile kalbim ve tüm varlığım daha basit bir zamana geri dönmeyi özledi. Daha doğrudan ve dürüst bir yaşam tarzıydı. Kendinizi vahşi doğaya karşı sınayabilirdiniz ve her şey ortadaydı. Bu durumda en iyi olan kazanırdı. En iyi olan.
0: Evet Roland, ben de yanlış çağda doğduğumu hissediyorum. Bu konuda sana katılıyorum. O basit zamanlarda vahşi doğada olmak, gerçekten sadece toprakla hayatta kalmaya çalışmak ve çevreyle bu kadar bağlantılı olmak. Bu deneyimden edindiğim en büyük kazanımlardan biri hayatıma ve atalarımızın hayatta kaldığı o dönemin köklerine geri dönmek oldu. Bu benim için oldukça önemli.
2: Kesinlikle. Tanrı seni korusun.
1: Evet. Amos, artık hava soğumaya başladı. Buzlar eriyince tabii ki ağda tehlikeye düşüyor. Sürekli değişen hava sizi nasıl etkiliyor? Uyum sağlama yeteneğini zorluyor herhalde.
3: Evet. Hava inanılmaz ve bir sürü mikro iklim var. Bulunduğum koydaki küçük plaj bazı günler tamamen donuyordu ve buzda balık avlayabilirim diyordum. Ama hayır, ertesi gün her yer kırılmış ve büyük buz parçaları etrafta yüzüyordu. Yani her gün hava durumuna bağlı olarak uyum sağlamanız gerekiyor.
1: Kelly, sana da aynı şeyi sormak istiyorum. Ağını daha uzağa atmak istiyorsun elbette ama göl donunca bunu yapamıyorsun. Bu seni nasıl etkiliyor?
4: Bulunduğum yer çok rüzgarlıydı ve bu da ağlarla balık avlamayı ve aktif balık tutmayı zorlaştırdı. Bu yüzden karaya ve kara hayvanlarına daha çok odaklanmaya karar verdim. Çünkü her balık tutma girişimimde oltalarım dört bir yana savruluyordu. Kıyıda olmak gerçekten çok zordu.
1: Roland, seninse tam tersi bir sorunun var. Ağını sudan çıkaramıyorsun. Bu herhalde sinir bozucu olsa gerek. Ağını kaybetme ihtimaline karşı ne yaptın?
2: Evet, ağımı kaybedeceğimden endişelenmiştim. Ertesi gün 6 metrelik bir sırık ve ucunda bir kemetle onu sudan çıkarmayı başardım. Lanet olsun. Onu yakaladım. Başka kamera getirmedim. Çok tehlikeliydi. Üzerimde sarkan bir şey olsun istemedim. Sahilim Kelly'ninki gibiydi. Çok dalgalıydı. Orada çalışmak çok zordu. Açık noktaları seçtim ve hatta rüzgarlı olduğunu hissettiğimde gece yarısı gidip ağı çekmem gerekti. Ama ağı kaybetmek istemediğim için severek ismini verdiğim tehlike kayasına gittim. Her seferinde inip çıkmak oldukça zordu.
1: Evet. Kelly, buzda kayıp düştün ve ardından da yaralandın. Orada beklenmedik anda her şey olabiliyor. Senin başına geldiğinde bunu gördük. O düşüşten sonra toparlanıp hasarı değerlendirdiğinde sana göre ne kadar ciddiydi ve şu an geriye baktığında ağzına dikiş atılması gerekmiyor muydu? Bayağı zor durumdaydın.
4: Birkaç dikiş gerekebilirdi ama o yüzden yarışmayı bırakmayı ciddi olarak düşünmüyordum. İmkanı yok. Hayatta olmaz. Dostum, kavga mı ettin? Evet, resmen balıkla kavga ettim. Dedim ki seni yemek istiyorum. O da dedi ki beni yiyemezsin, yüzüne buzla vuracağım.
1: Ya sağlık ekiplerini çağırsaydın, yarışmanın geleceği o aşamada sana göre ne olurdu? Yani kendini nasıl hissederdin?
4: Biliyorsun, kafamı da çarptım. Bu yüzden kesiklerden daha büyük bir endişe kaynağıydı. Kafanızı çarptığınızda ve yalnız olduğunuzda bu biraz riskli bir durum. Bu yüzden haberdar olmaları için onları bilgilendirmeyi düşündüm. Ama mesele şu ki, eğer ararsanız ve gelip sizi kontrol ederlerse, müdahale etmeleri veya size yardım etmeleri gerektiği düşünülürse, o zaman bu yarışmanızın sonu olabilir. Size yardım etmemiz gerekiyor derlerse işiniz biter. Bu yüzden bunu bildirmedim. Bu kararı vererek risk aldığımı düşünmüyorum. Sağlığım ve güvenliğim benim için önemli. Ama yeterince temel vahşi doğa ilk yardım eğitimim var. Devam edip güvenlik ekibini aramamanın sorun olmayacağını düşündüm. Kendimce doğru olduğuna karar verdim.
1: Kelly, düştüğün anda suya biraz daha yakın olsaydın sence ne olurdu? Suya düşseydin her şey bir anda çok hızlı değişebilirdi.
4: Doğru. Eğer suya daha yakın olsaydım içine kayıp düşerdim ve bu büyük bir sorun olurdu. Çok soğuktu. Hipotermi kesinlikle bir risk olurdu ve suya her indiğimde buzlanma başlamadan önce bile düşme riskinin olduğunu biliyordum. Çünkü durum böyle. Bunu planlardım ve hep hazırda bir ateş bulundururdum. Böylece kendimi hızlıca ısıtabilir ve hipotermiye yakalanmaktan kurtulabilirdim. Ama orada durum böyle. Birçok şey olabilir. Hepimiz hayatımızı kendimiz idame ediyoruz. Gerçekten bir hayatta kalma durumu. Bu görüldüğünden çok daha zor.
1: Peki Roland, bu aşamada sana dönmek istiyorum. Çünkü sen de düşmüştün. Bu yüzden sana şöyle bir şey sormak istiyorum.
3: Eğer suya düştüğünde suyun çok dalgalı olduğunu göz önünde bulundurarak senaryo senin için nasıl olurdu?
2: Evet, suya girseydim hiç iyi olmazdı. Ama suya girseydim tırnaklarımla oradan çıkıp kama doğru koşar ve ısınırdım.

0: Döneri gördüğün an
1: bir de Sütaş ayran.
0: Gelsin Sütaş ayran.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Bugün Çamlıca gazoz deniyoruz. Çok iyi.
7: 80 yıldır olduğu gibi ilk yaş gününde de vardık. İlk aşkınla el ele tutuştuğunda. Sizinkilerin ilk pastane buluşmasında. İlk konserini verdiğin anda, yani hayatın her anında ferahlatmak için yanında 80 yıldır olduğumuz gibi.

0: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı. İçim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı. İçim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
6: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
7: Milo Tek, Milo C, Milo Puf, Milo Puf Puf.
8: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
9: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
10: Bugün burada uyuyamayacağız.
11: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
12: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
13: Bu yaz herkes son bankla uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.
14: Bankam, bank, kartım hadi.
15: İşler giderek ciddileşiyor. Amos barınağının dışında bir kurt sürüsü vardı. Birden 10'a kadar söyleyecek olursak ne kadar endişelendin? Gördüğün izlerden 3 metre uzakta olduğunu söylemiştin. Çok az bir mesafe bu.
16: Gerçekten endişe vericiydi. Bir kurt sürüsüne hiç bu kadar yakın olmamıştım. Endişe düzeyi gerçekten çok yüksekti.
15: Peki 5 kurda karşı ne yapmayı düşünüyordun?
16: Öncelikle kamerayı çıkarıp kaydettiğinizden emin olmalıydım. Çünkü bunun için oradayız. Program yapmamız gerekiyor.
17: Önceliklerini beğendim.
16: Ve sonra güvenlik için yayım vardı. Diğer tarafta da kendi yaptığım bir mızrak var. Yani burada eğitimimiz devreye giriyor ve kontrollü olmamız gerekiyor. Sakin kalmaya çalışmalısınız. Onların gitmeye karar vermeleri bence büyük bir şanstı.
15: Evet. Bu arada mızraktan bahsetmişken belli ki bir tane yapmak niyetindeydin. Çünkü çok endişeliydin. O mızrağı yaparken hiç görmediğimiz görüntüler var. Hemen bir bakalım lütfen.
16: Buradaki en büyük hayvan ben değilim. Bir mızrak yapacağım. Etrafta yırtıcı hayvanlar varken çok büyük bir risk. Kendimi korumaya çalışıyorum. Buraya ve buraya birer sap yapmam gerekiyor. Ergonomik bir şekilde tutabilmek için bunlar şart. İlkel hayatta kalma becerilerinde hayvanın farklı kısımlarını kullanmanın yollarını düşünmeniz gerekiyor. Küçük bir tavşan işareti. Onu yaptığım silahların bir parçası olarak kullanmak istedim. Tavşanlar gerçekten çevik, gerçekten çok hızlılar. Bu yüzden süslemeyi sadece güzel görünmesi için değil, aynı zamanda mızrağa biraz enerji katmak için de yaptım. Tamam. Şimdi güvendeyim.
15: Peki onu kullanma fırsatın oldu mu?
16: Kurtlar geldiğinde hemen onu kaptım. Güvende hissetmem için yanımda olması gerekiyordu. Mızrak da burada işte. Beni kolay yenemeyecekler.
15: Şimdi Kelly, az önce buna bu deneyimin ne kadar otantik ve gerçek olduğuna değindin. İster kurtlarla olsun, ister suya düşmek olsun. Gerçek şu, Seni almaya gelen, o kurtları senden uzaklaştırmaya gelen hiç kimse yok. O an her şey seninle ilgili etrafında. Başka hiç kimse yok. Ne dersin?
14: Kesinlikle. İnsanlar bir sürü güvenlik ekibi gelip onları kontrol ediyor diyorlar. Ama gerçek şu ki hemen köşede değiller. Biri seni kurtarmaya gelmeden önce başını büyük bir belaya sokabilirsin. Kirpiklerimde bir sürü kan var.
15: Roland, sana daha önce programda hiç görmediğimiz bir şeyden bahsetmek istiyorum. Bir misk öküzü sürüsüne rastladığın ve onları takip etmemeye karar verdiğin andan bahsediyorum. Bu kararı neden verdiğini bize açıklar mısın? Çünkü önünde duruyordu hepsi.
18: Gerçekten güzel bir sürüydü. Sürüye saldırmak tek bir hayvana göre çok daha zor. Bu doğru durum değildi ve ben onları ürkütmek istemedim.
15: Çok merak ettiğim bir şey daha var aslında. Programda yer almadı ama sürünün diğer yarışmacıların bölgesine girebileceğinden dolayı o sürüye saldırmak istemediğini söylemiştin. Bunu bize biraz daha açar mısın? Aslında aranızda mesafe de vardı. Ona rağmen böyle bir seçim yaptın.
18: Evet, aramızda bolca mesafe vardı. Yarışmacılar arasında 8 kilometre veya daha fazla mesafe vardı. Bir insan için uzun bir mesafe ama vahşi bir av hayvanı için hiç değil. Büyük av hayvanları büyük ve uzak mesafelere hareket eder ve o sürüyü bir sonraki yarışmacının bölgesine doğru korkutmak istemedim. Ben para için, kazanmak için yarışıyorum. Manevi yolculuğa ihtiyacım yok.
15: Anlıyorum. Biraz konuyu değiştirelim. Kylin, buzun üzerinde ilerlemeye başladığında buzun kalınlığını test ediyorsun. Donma gerçekleşmiş ve buz kalınlaşmışken bu ilk sefer ne kadar tehlikeli oluyor ve bu aşamada korkuyor musun?
19: Yıllarca donma ve buz çözülme dönemleri yaşadım ve ince buza yabancı değilim. Tam olarak neye benzediğini açıkçası biliyorum. Kişisel maceralarım için güvenli sayılmayabilecek buz üzerinde çok seyahat ettim. Ama karnım toktu, yedek kıyafetlerim vardı. Bu yüzden koydaki buzu kontrol etmeye başladığımda, evet, bunu yaparken biraz daha temkinli davranmayı tercih ettim doğrusu.
15: O noktada buzun üzerine çıkıp balık tutmaya başladığında işlerin yoluna gireceğini hissettin mi? Kendini iyi hissettin mi?
19: Elbette, bunu umuyordum.
15: Evet.
19: Ama yine de uyum sağlamaya, esnek kalmaya ve yolculuğu olduğu gibi kabul etmeye çalışıyordum. Buzda balık tutma konusunda uzman değilim ama oldukça umutluydum.
15: Şimdi sıra balık yakalama anında. Ağlamak bile yeterli bir tanımlama değil bence. Neredeyse histerik bir haldeydin ve heyecanlanmamak da imkansızdı. Çünkü bu senin için gerçekten bir sevinç anıydı. O an yaşadığın gibi bir şeyi daha önce hiç yaşamış mıydın? Balık avlamak kendi içinde zaten çok eğlenceli.
19: Balık yakaladım. Aman tanrım. Yani benden çıkan o seslerin ne olduğunu bilmiyorum ama evet, saf bir mutluluktu. Programda çok ağladığımı görebilirsiniz ve ağlamadığımı iddia etmeyeceğim. Ama yaptığım tek şey o moralsiz anlardan hızla kurtulmaktı. Ve bu benim yolculuğumdu. Sadece direncim sayesinde sürebilirdi. Ama sonra o küçük başarıyı elde ettiğinizde, sonunda içinizde tuttuğunuz tüm o gerginliği bir anda bırakabiliyorsunuz. Orada kendimi bıraktım çünkü o balığa gerçekten çok ihtiyacım vardı.
15: Kalbim, bölümün sonunda kadınların hafife alınmaması gereken bir güç olduğunu söylemiştin ki sen de onlardan birisin. Yarışmanın bu aşamasında biraz ivme kazandığını ve bu yarışmayı kazanabilecek kadar gerçek bir tehdit olduğunu düşünüyor musun?
19: Evet, balığın beni 100 güne ulaştıracak şey olacağını biliyordum. Bu beni ayakta tutacak ve umarım daha fazla kilo kaybını önleyecek en önemli unsur. Bunu biliyordum. Aman tanrım, şuna bakın. Bu bir marketten alınmış gibi değil mi? Buzun üzerinde olmak kesinlikle bir nimetti ama son derece zordu, bunu söylemeliyim. Kış iyice bastırdı ve bu da kendini sıcak tutmak için çok daha fazla kalori gerektiriyor. Ve o buzun üzerindeyken tamamen Kuzey Kutbu rüzgarına maruz kalmak gerçekten hiç kolay değildi.
14: Şüphesiz orada hiçbir şey kolay değil.
15: Kesinlikle katılıyorum. Böylelikle bu bölümün de sonuna geliyoruz. Kelly, Amos, Roland ve Kylie'ne teşekkür etmek istiyorum. Sezon boyunca bölümlerden sonra katılımcılarla konuşmaya devam edeceğiz. Bu yüzden mutlaka izleyin ve söz verdiğimiz gibi gelecek bölümden de bir ön izleme zamanı şimdi. Görüşmek üzere.
14: Hemen içeri girmeliyim. Aa, çok dar. Aman tanrım, kirpi de tam burada.
20: Aa, lanet olsun.
19: Bu muhtemelen gerçek sonun başlangıcı. Ailem için kazanmayı çok istiyordum. Artık eve gitmek istiyorum.
21: Evet, sonuna geliyoruz. Yaklaşık bir saat içinde burada olacak. Ben burada donarak ölmekten bahsediyorum. Lütfen, lütfen hemen çıkın buradan.
22: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: Servis geldi. Çantam hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
2: Hesap kredi.
1: Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurdu karar anında yanında.
3: Hepsi Pro'da Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ertelediğin spor ayakkabıyı süper indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik

0: Döneri gördüğün an.
1: Bir de süt aşayran.
0: Gelsin süt aşayran.
2: Hepsi burada premium günleri. Yarın saat 10'da başlıyor.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 lira ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatını kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
9: 3-6 Temmuz arasında bir de kiraz 195 lira yerine 99 lira.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Benim iyi uyumam lazım.
2: Benim iyi uyumam lazım.
3: Benim iyi uyumam lazım.
4: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
5: Hah! Maydanoz.

0: Mehmet abi? Ne yaptınız ev işini?
1: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil. Ben çok uzatamam. Evi en kısa sürede isterim dedim. Uyar dediler. Bizim muhasebeci Hasan yatırımlık düşünüyordu. Uzun vadede almak istemiş. Ona da uyar demişler. Aysel Hanım'ı tanırsın. Hı-hı. Peşinatı yoktu. Makas kesmiyor dememişler. Uyar demişler.
0: Abi, demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'un finans sistemi böyle. Kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Sizi Fuzul
2: uyar. L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
3: Buraların redlisiyim.
4: Nerelerim mi?
3: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. Haliyle buralar bizden sarılıyor.
5: Bonjour madame.
3: Bakın şimdi Fransa'nın redlisi. Tatlılarda şefin spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
6: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
5: Très bien.
3: Merci.
7: Gezerken yol tarifi,
3: alışveriş fit çeki.
7: Buralarda bize hepsi sınırsız. Grazie.
5: Aa, Demet Hanım.
7: Aa, siz de mi buraların redlisisiniz?
3: 5 kıtada 5G tecrübesi olunca
7: her yer redlilerin oluyor.
3: Gördüğünüz gibi şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
8: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
9: Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim. Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da.
10: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
11: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
12: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
13: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
14: Bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
13: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
14: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
12: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla 13 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Türkiye, 783.562 kilometrekarelik yüz ölçümü ve konumu itibariyle Avrupa ile Asya kıtaları arasında en stratejik transit geçiş noktalarından biridir. Avrupa ve Asya'yı birbirine bağlayan Türkiye'nin kara, hava, deniz ve demir yolu olmak üzere toplam 211 sınır kapısı bulunmaktadır. Ve bu noktaların her biri gümrük muhafaza ekipleri tarafından 7 gün 24 saat denetlenmektedir. Gümrük muhafaza çalışanları, ülkeye giren kargoları ve yolcuları ayrı ayrı takip etmekte ve kaçakçılığın önüne geçmek için canla ve başla çalışmaktadır. İstanbul'a hava yoluyla günde ortalama 2200 uçak iniş ve kalkış yapmakta, şehir bu ortalamayla Avrupa'nın en yoğun hava trafiğine sahip şehirleri arasında üst sıralarda yer almaktadır. Ülkeye giriş yapmak isteyen yolcular, gümrük muhafaza ekipleri tarafından detaylıca incelenmektedir. İzleyecekleriniz, kara, hava, deniz ve demir yolu sınır kapılarında korkusuzca görev yapan gümrük muhafaza ekiplerinin mücadelesidir. Katar'dan gelen yolcunun ticari nitelikte eşya getirdiğinden şüpheleniliyor.
1: Şunun altında ya da şu valizin altında bir görüntü var yani.
0: Yolcunun çantasından bol miktarda sucuk ve salam çıkıyor.
2: Bunlar yasak.
3: Karındaş.
2: Karındaş evet ama maalesef kanunlar bu şekilde. Ülkeye et girişi yasak.
0: Lübnan'dan gelen konteyner X-ray taramasında şüpheli bulunuyor.
4: Şey yapalım.
5: Çok ağır kokuyor burası yalnız.
4: Gözüm yandı benim de.
5: Aynen.
0: Fransa'dan gelen yolcunun valizi şüpheli bulunuyor.
6: Bir Afrika yemeği olduğunu söylüyor yolcu. No. Forbidden.
0: Kapı Kule sınır kapısında yoğunluk başlıyor.
7: Sizin bir şey var mı gibi beyan edeceğiniz bir eşyanız?
8: Kaptan şu yatağın altını bir kaldırır mısın?
0: Ermenistan'dan gelen iki kadın yolcunun valizlerinden çıkan eşyaların benzerliği şüphe yaratıyor.
9: Benzer ziynet eşyaları var.
10: Bunları alacağız.
0: Valiz içinde şüpheli bulunan oyun kartlarının çok değerli olduğu tespit ediliyor.
11: 800 tane 30 ile çarparsan 24 bin dolar yapar.
0: Almanya'dan gelen iki erkek yolcunun valizleri X-ray taramasından geçerken şüpheli bulunuyor.
12: Şöyle bir bekleyin, biz değerlendirme yapalım, tamam? Wait.
13: Fiyatlar yüksek.

0: Katar'dan gelen uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapıyor. Uçaktan inen yolcular ülkeye girmeye hazırlanırken bir kadın yolcunun beraberinde ticari mahiyette eşya getirdiğinden şüphe ediliyor. Ve yolcu gümrük arama noktasına davet ediliyor. Kaçakçılık ve istihbarat memurları yolcunun valizini açıyor ve yolcuyu bilgilendiriyor. Kadın memur yolcunun valizinde iki adet küçük kutu buluyor ve yolcudan kutuları açmasını istiyor. Üzerlerindeki streç kaplama yırtıldığı anda kutuların içinde motosiklet sis farları olduğu anlaşılıyor. Yolcu, motosiklet sis farlarını bir arkadaşına hediye olarak getirdiğini söylerken, erkek memur X-ray taraması sırasında şüphelendiği bölgeyi meslektaşına aktarıyor.
1: Valizin altında şey var.
2: Ne var?
1: Şunun altında ya da şu valizin altında bir görüntü var yani. Şöyle. Paketli görüntü. Açtığın ürünleri şöyle bir...
2: Gıda var da şu şeyler var ya.
1: Paketli gıda.
2: Paketli gıda var.
0: Memurlar valizlerin tabanlarını dikkatlice arayacak ve X-ray taramasında şüpheli buldukları görüntünün kaynağını bulacaklar. Erkek memur, yolcunun taşıma sırasında valize akmasın diye şampuan gibi sıvı eşyaları ambalajladığını da fark ediyor. Sarılı paketler açıldığında içlerinden birbirinden farklı ürünler çıkıyor. Bu da yolcunun ürünleri şahsi kullanım için taşıdığını gösteriyor. İstanbul Havalimanı'na gidiyoruz. Özbekistan'ın başkenti Taşkent'ten gelen uçak havalimanına iniş yapıyor. Yolcular eşyalarını X-ray cihazından geçirirken İki yolcunun valizlerinden çıkıyor. Bu da yolcunun ürünleri şahsi kullanım için taşıdığını gösteriyor. İstanbul Havalimanı'na gidiyoruz. Özbekistan'ın başkenti Taşkent'ten gelen uçak havalimanına iniş yapıyor. Yolcular eşyalarını X-ray cihazından geçirirken iki yolcunun valizlerinde kuşkulu bir görüntü

0: Geçin soruyu. Hangi ülkeden geliyorsunuz?
1: Başkent.
2: Ve yolcuların valizinden ülkeye girmesi yasak olan et ürünleri çıkmaya başlıyor.
0: Bunlar yasak. Mümkünmez. Bak burada yazıyor. Et ve et ürünleri yasak.
2: Büyük bir kangal, sucuk ve salamlar derken yolcu hemen kendilerine yardım edilmesini istiyor.
3: Yok, o kadar değil. Please.
0: Efendim? Hayır.
3: Karındaş.
0: Karındaş, evet. Ama maalesef kanunlar bu şekilde. Ülkeye et girişi yasak.
2: Memur sucuk ve salamlara el koyarken valizden dondurulmuş et ve ne olduğu belli olmayan bir kutu çıkıyor.
0: Bunu açabilir misin?
3: Mehmanga. Please.
0: Bakacağım içine. Açın siz.
1: Hayır. Kutu atıyorum. Hayır.
0: Aynı ürün mü?
3: Malak.
1: Yemek
0: diyor. Tamam, al bunu.
2: Kutuyu inceleyen memur içinde et ve süt ürünü olmadığını anlıyor ve kutuları iade ediyor.
0: Al bunu da al. Bu etlerin ülkeye girişi yasak.
3: Hayır, maalesef.
2: Sanal tercüman aracılığıyla da durum yolculara anlatılıyor. Yolcular da zorluk çıkarmadan et ürünlerini gümrük noktasında terk ediyor.
0: Okey. Tamam. Güle güle.
3: Karımdaşla güle.
2: El konulan etler kontrollü imha kutusuna atılırken Sabiha Gökçen Havalimanı'na gidiyoruz. Memurlar kadın yolcunun diğer çantasını açtığı anda yine çok sayıda paketlenmiş gıda ürünü buluyor ve ürünleri tek tek inceliyor. Bu sırada kadın yolcu ürünlerin kişisel kullanımı için olduğunu beyan ediyor. Kaçakçılık ve istihbarat memurları kadın yolcunun ticari mahiyette eşya getirdiğinden şüphelenmişti. Ancak valizinden çıkanlar yolcunun ticaret yapmadığına işaret ediyor.
4: Şuna da biraz bakalım da.
5: Why did you bring this bag?
1: Food. You can open it.

0: İlk iki valizde herhangi bir ticari eşyaya rastlamayan memurlar yolcunun son valizini de açıyor ve valizin içinden yine farklı gıda ürünleri çıkıyor.
1: Preppers.
2: Fazlaca gıdası var.
0: Kadın yolcunun valizinden çıkan gıda ürünlerinin hep tek adet oluşu yolcu üzerindeki şüpheyi kaldırıyor ve yolcu idari değerlendirme için gümrük muhafaza memurlarına teslim ediliyor.
3: Tamam bir şey.
0: Gümrük muhafaza memurları da yaptıkları incelemede yolcunun valizinden çıkan ürünlerin kişisel kullanımda olduğunu tespit ediyor ve yolcunun ülkeye girmesine izin veriyor. İstanbul Havalimanı'na gidiyoruz. Fransa'da

0: Gelen yolcular X-ray kontrolünden geçerken bir kadın yolcunun çantasında çok sayıda poşet olduğu tespit ediliyor. Memurlar poşetlerde ülkeye girişi yasak olan et ve süt ürünleri olduğunu tahmin ediyor ve yolcuyu gümrük arama noktasına yönlendiriyor. Gümrük muhafaza memuru ilk olarak yolcunun dikkatlice sardığı çantasını masaya koyuyor ve üzerindeki ambalajı yırtıyor. Valizin sıkıca sarılmasının sebebinin etrafa kötü kokuların yayılmasını engellemek için olduğunu bilen memur, bu çantada bozulmaya yüz tutmuş et ve süt ürünleri olduğunu tahmin ediyor. Ve çanta açıldığında içinden büyük bir plastik kap çıkıyor.
1: Hey. What is this?
0: Yolcu kaptakilerin gıda maddesi olduğunu söylüyor ve sanal tercüman aracılığıyla ne olduğunu anlatmaya başlıyor.
1: Bir Afrika yemeği olduğunu söylüyor yolcu. Onun toz haline getirilmiş halini olduğunu söylüyor. Muhtemelen hamur yapımında kullanacaklar. Yani hamura benzer bir şey yapıyorlar. Hemen
0: kabın içinde bir toz olduğunu öğrenen memur, içeriğini kontrol etmek için poşeti açıyor ve bir miktar tozu masaya döküyor. Kaptan çıkan koku, tozun yasaklı bir madde olmadığını doğrularken, içinde kimyasal başka bir şey olup olmadığını anlamak isteyen memur, tozu yakıyor.
1: Tamam, kimyasal bir şey değil ya.
0: Tozda bir jelleşme ya da köpürme olmaması, maddenin kimyasal bir bileşik içermediğini doğruluyor. Ama valizde daha çok sayıda poşet var. Memur kadın yolcuya gıda maddesinin muafiye sınırlarında kaldığını belirtiyor ve tozu alabileceğini söylüyor.
1: Bunu size vereceğim, bunda bir sıkıntı yok. Okay.
2: No, forbidden.
0: Kapı kule sınır kapısına dönüyoruz. Bulgaristan'dan karayoluyla gelen yolcular Kapıkule sınır kapısından ülkeye girmeye başlıyor. Biraz önce otobüsten inen yolcular bagajlarını gümrük arama noktasındaki X-ray cihazından geçiriyor ve memurlar yolculara gümrüğe tabi eşyaları olup olmadığını soruyor.
3: Gümrüğe tabi herhangi bir eşyanız var mı?
4: Efendim?
3: Herhangi bir eşyanız var mı gümrüğe tabi?
0: Memur X-ray taramasında valizdeki eşyaları tespit ederken yolcuyu sorguluyor ve cevapları değerlendiriyor.
4: Bir tane mi?
3: Tamam, alabilirsiniz.
4: Okey, teşekkürler.
3: Zaten beyan ettiği gibi bir tane alkol burada gözüküyor.
4: Teşekkürler.
3: Sizin bir şey var mı gümrüğe beyan edeceğiniz bir eşyanız?
4: Yok, yok.
3: Bir şişe rakınız var.
0: Memur sıradaki yolcunun valizindeki görüntüyü şüpheli buluyor.
3: Sizin neyiniz var?
4: Efendim?
3: Alkol var mı?
0: Yolcunun yasal sınırdan daha fazla alkol getirdiğinden şüphelenen memur valizi aramaya karar veriyor.
3: Bir bakalım şurada.
4: Şurada bakalım.
3: Açalım.
4: Açalım.
3: Diğer çanta kimin?
0: Çıkan miktarın çok olduğunu bilen yolcu eşiyle yolculuk yaptığını söylüyor ve eşini memura gösteriyor.
4: O da 70'lik bir kişiydi.
3: İki kişi misiniz?
4: Evet, anladım abi.
3: Tamam, nerede kendisi?
4: Şurada.
3: Ha, orada mı efendim?
4: Evet, tamam.
0: Alkol miktarının muafiye sınırlarında kalmasıyla da yolcuya geçiş izni veriliyor. Bu arada sıradaki yolcu geliyor.

0: Genç Can.
1: Dedeciğim.
0: Yoksa sen de mi bonus doldun?
1: Bonus kıllı.
0: Ne?
1: Dede sen dedin ya hesabını bilin cebine göre harca diye.
0: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
2: Nerede ne harcıyor bilin de dedin.
1: Seni dinledik. Bonus kıllı oldum.
0: Yıkıldım şu an.
1: Bonus kıllı da yıkılıyor dede.
3: Çocuğunuzun bonus kıl ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun.
4: Bu salı dilde Maret Dana Kangal Sucuk 315 lira. Sek %0,5 yağlı süt 30

0: daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
1: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
2: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuz dağa kadar uzanıyor.
3: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
2: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
3: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
1: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla 13 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
4: Memur X-ray taramasında bir poşetten şüpheleniyor ve poşetin sahibini arama noktasına çağırıyor.
5: Onlarda ne var?
6: Yolcun abi bilmiyorum. Bir bak abla sen.
5: Çikolata mı onlar?
6: Ha, çikolata abi.
5: Bir bakayım getirsin.
4: Poşetten çıkan kutuları şüpheli olarak değerlendiren memur kutuları açıyor ve içlerini kontrol ediyor. Kutu içinde yasaklı madde olabilir mi? Rastgele seçilen 3 kutu açıldığında içinde draje çikolata olduğu belirleniyor ve miktarın 1 kilogramı aşmadığı anlaşılıyor. Sıradaki yolcunun valizlerini aramak isteyen memur, yolcudan çantalarını arama masasına koymasını istiyor.
5: Kaç kişisiniz siteciğim?
6: Abi, kaç kişiyim benim?
5: Tek misin sen?
7: Ha, tek değil.
5: Şimdi hangisi senin? İki çanta senin mi?
7: Şu benim.
5: Alkol kaç tane var onda? Şöyle getir bakalım sana zahmet. O iki çantayı da getirir misin?
6: Bilmiyorum abi.
8: Yolcu.
5: Alkol kaç tane var? Bir tane var.
7: Bende mi? Bende alkol yok mu çocuk?
5: Bakayım bir. Sana zahmet.
4: Valizde sigara kutusuna benzeyen bir yoğunluk gören memur valizi açıyor ve yoğunluğun gofretlerden kaynaklandığını tespit ediyor ve yolcunun ülkeye girmesine izin veriyor.
5: Tamam. Çantada kimin?
4: Kırmızı pazar çantasında da şüpheli yoğunluk tespit eden memur çantayı açıyor ve içindekileri masaya yaymaya başlıyor. Pazar çantasında gümrük kurallarına uymayan bir eşyaya rastlanmıyor ve bu yolcunun da ülkeye girmesine izin veriliyor.
5: Tamam, şey yapalım.
4: İstanbul Havalimanı'na gidiyoruz. Valizdeki diğer poşetlere yönelen memur, Afrika bölgesine ait başka yiyecekler buluyor. Ve bu yiyecekler de muafiyet sınırlarında kalıyor.
5: Yine yöresel yiyecekler sanırım. Yapış yapış. Reçeller, ballar.
4: Valizden çıkan gıdaların az oluşu kişisel kullanıma işaret ediyor.
5: Sıvı yağlar. Hepsi aynı bunların.
4: Memur da gıdaları birbirine karıştırmamak için eldivenini değiştiriyor.
5: Eldiven değiştirmem gerekiyor. Eldiven verebilir misin? Yolcunun diğer eşyalarına bulaşmaması için, kirletmemek için eşya kendi yiyecekleri dökülmüş, eldivene bulaşsa oradan da diğer eşyalarına bulaşmaması için eldiven değiştiriyor.
4: Ve içinde süt olabileceğinden şüphelendiği şişeden pirinç çıkıyor.
5: Pirinç.
4: Valizden çıkan gıdaları ticari olarak değerlendirmeyen memur, şimdi de valizden una benzeyen bir poşet toz çıkartıyor.
5: Bunlar. Bunlar da dökülmesin diye bayağı sarmışlar sıvı gıdaları. Bu da yine yöresel içecekleri. Yiyeceklerin muafiyet sınırına göre ya da ticari bir boyut olması gerekiyor, ya ticari miktar. Şu an hanımefendinin parça parça her şeyden olduğu için herhangi bir ticari miktarı yok bunların. Günlük kullanımlarında, yiyeceklerinde kullanabildiği eşyalar yani, o yüzden atılmayacak bunlar. Bunun ne olduğuna bakalım.
9: Bu
4: Yolcu, sanal tercüman aracılığıyla torbadaki tozun Batı Afrika bölgesine özgün ve düşük glisemik indekse sahip fonyo unu olduğunu beyan ediyor.
5: Fonyo bitkisinin yenilecek kısımları sanırım bunlar, aynı. Herhangi bir zararı yok.
4: Gümrük muhafaza memuru valizdeki tüm gıdaları dikkatlice inceledikten sonra içlerinde yasaklı bir maddeye veya et ürünlerine rastlamıyor.
5: Görünüşte aradığımız şeyi bulamadık. Biz XC cihazında et yoğunluğu, ete benzer bir yoğunluk gördük daha doğrusu. Ama muhtemelen bu hanımefendinin Afrika yöresine ait getirdiği ponia tozu dediği tozlar çıktı. Bunlardan da hamur yaptıklarını söylüyorlar. Onun dışında muafiyet fazlası ya da ticari bir eşyasını göremiyoruz. Bu yüzden hanımefendiye yollayacağız.
4: Kapı Kule sınır kapısına dönüyoruz.
8: Bunu alabilirsin. Kapat bunun ağzını da. Kimin o çantaları şimdi sırayla alın da karışmasın. Var mı emniyetçiniz bir şey yanınızda? Alkol, elektronik eşya.
4: Monitörden valizleri tek tek takip eden memur şimdi de bir torba içindeki alkol şişesini görüyor ve torbanın kime ait olduğunu soruyor.
8: Bu ikisi kimin?
9: Efendim?
7: Ha, yani
10: bu benim.
8: Getir, şu ikisi, onlar getir sana zaten. O üçünü getirin.
7: Bunu mu?
8: Onu. Üçünü de.
7: Bu benim değil. Ben al gideceğim. Sen ne bekliyorsun?
8: Al bunu da. Okey, getir. Sizin yanınızda var bir şey. Size getirin.
7: Bunun bir şey yok. Bu benim portalar var mı?
10: Çamaşır.
8: O çantayı da getirin.
7: Açma gerek var mı? Hava açaydı.
8: Onun için herhangi bir şey var mı?
7: Çocuklara şey aldım, bir şişe rakı var içinde.
8: Bundan bir şişe rakı var. Bunda.
7: Bunda. Bunda da var.
8: Bu sizin, gidebilirsiniz. Hakkınızı aldınız siz.
7: Senin pufar nerede lan?
8: Bunu getirin.
7: Bu şeyden aldım.
8: Tamam, aldınız ama öyle olmuyor işte. Burada bir tane var. Çantayı da getirin sizin. İki tane var değil mi?
7: Şunu bir tane hakkım var. Bir tane gitti.
8: Bakın o gitti, o onun hakkıydı. Sizinki şimdi şu an sizin hakkınız, tamam mı? Açalım.
4: Yolcunun yasal sınırdan fazla alkol taşıdığından şüphelenen memur torbayı detaylıca ararken yolcu ortanca fidelerini kırılmaması için eline alıyor.
8: Tamam, ona bakıyoruz zaten, olup olmadığını kontrol ediyoruz. Sizin?
4: Yapılan arama sonrasında erkek yolcu serbest bırakılırken az önce X-ray taramasında görünen şişe bulunuyor.
8: Bu sizin mi?
10: Evet, şişe.
8: Başka? Bir tane daha var.
10: O şey. Şey,
7: torba benim mi de?
10: Tereyağı bu.
8: Tamam. Devam edebilirsiniz.
4: Kadın yolcunun da ülkeye girişine izin verildikten sonra sıradaki valizlere geçiliyor.
8: Şimdi bu paketler kimin? Çantalar.

0: bu benim.
1: Onda ne var?
0: Onda çift saat çalışıyor. Bir de bir ekmek oldu.
1: Tamam. Çanta kimin?
0: Çanta da bu.
1: Onda ne var?
0: Bunda benim bakın.
1: Alkol ne var onda?
0: Mastika var.
2: İşte.
1: Arkadaki çanta kimin?
0: Bilmiyorum
3: bu. Bu benim abi.
2: Yani içkiniz var.
1: Tamam. İki kişisiniz değil mi siz?
0: Gitti ben de 3 kişiyim.
4: 3 kişi olduklarını söyleyen yolcuların valizinde 4 şişe görüntüsü gören memur, yolculardan eşyalarını açmalarını istiyor.
1: Şu ufak valize bakayım da, onda var değil mi alkol?
0: Evet.
1: Tamam bir bakayım. 3 kişiydiniz değil mi?
0: 3.
4: Küçük el çantası açıldığında içindeki şişeler tek tek ortaya çıkıyor.
1: 1, 2, 3 tane tamam.
0: Evet.
1: Tamam. Bu 75'lik herhalde.
0: 70'li bu şey. 50 gelir.
1: 50 mi? Evet. Tamam.
4: Ve yolcuların taşıdığı alkol miktarının gümrük kurallarına uygun olduğu tespit ediliyor.
1: Tek 9'a göre kurallara uygundur. Bunu da alabilirsiniz.
0: Evet.
1: Tamam devam edebilirsiniz.
4: Sabiha Gökçen Havalimanı'na gidiyoruz. Ermenistan'dan gelen uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapıyor. Gümrük kontrolünden geçen iki yolcunun valizleri X-ray taraması sırasında şüpheli bulunuyor. Valizlerinde ziynet eşyası tespit eden memurlar yolcuları gümrük arama noktasına yönlendiriyor ve valizlerini açmalarını istiyor.
2: Arzu yolcu Ermenistan'dan geliyor. Diğer yolcuyla birlikte olduğunu düşünüyorum. Benzer ziynet eşyaları var.
4: İlk yolcunun valizi açıldığı anda yolcunun çok sayıda elektronik sigara tütünü getirdiği tespit ediliyor.
2: Çantasında da biraz sigara olması lazım. Onlara ben bakayım istersen.
5: Mama, annem. Mama.
4: Kadın yolcu çantadan çıkan ziynet eşyalarının annesine ait olduğunu ve kullanılmadığını söylerken diğer memur yolcunun kişisel çantasını da aramaya karar veriyor.
2: She will check your body control. If not problem, okay.
5: No.
2: After you can go.
4: Üst araması sonrasında yolcunun boynunda taşıdığı kolyenin gerçek altın olmadığı tespit ediliyor.
6: Bir de şu var.
2: Kolyesi vesaire falan var.
6: Şu içi boş. Ama gold yok.
2: Şey yapalım istersen. Hanımefendinin kendi eşyaları
6: diye düşünüyorum. Evet. O yüzden çıkartırmadım yani. Bir de şunda var.
2: Küpelerden yola çıkıyor.
6: Şu da gold. Gold.
2: Bilet.
4: Yolcunun pasaport ve uçuş bilgilerini kontrol eden memurlar, kadın yolcunun Türkiye'ye ilk ziyareti olduğunu belirliyor.
5: Может, где мне визу ставили? Там оставила я. У меня
2: Отдана mı söyledi?
4: Ekipler yolcunun muafiyet fazlası sigaralarına el koyarken diğer yolcunun valizinden çıkan ziynet eşyalarını tartmaya karar veriyor.
2: Ne sorun?
6: Tamam, sorry, göndermiyor sigaraları alsınlar. Fazla sigarası var. Sigaralarını aldıralım bir. Pasaport
2: şey, tartımını falan yaptık mı?
6: Yok, tartıma gitmedik henüz.
2: Eşyalar burada mı?
6: Aynen, eşyalar tamam. Orada. Tartalım bir.
2: Olur. Eşyaların neredeydi senin? Ziynet eşyalar. Tamam. Bunları alacağız. Tamam.
0: Bir
2: tamam.
0: Gramaj olarak tartacağız.
2: Gel. Tamam. Benimle gel.
6: Benim.
2: Benimle gel.
6: Yok mu?
2: Ambar memuru nerede biliyor musunuz arkadaşlar?
4: Yapılan tartım sonucunda ziynet eşyalarının muafiyet sınırları içinde kaldığı belirleniyor. ve her iki yolcunun da ülkeye girmesine izin veriliyor.
5: Uçak aynı ama ben bilmiyorum.
3: Tamam.
5: Evet. Tamam canım.
3: Nazlı Hanım, arkadaşın, vatandaşın muafiyet fazlası, üst aramasını falan da yaptık.
6: Tamam.
3: Bizlik bir durum yok. İlave olarak değerlendirsin.
6: Ben devam edeyim. Tamam.
3: Teşekkür
6: tamam.
3: ederim. Pasaportu şey orada.
5: Abi.
4: Yeniden Kapıkule sınır kapısındayız. Yolcular gümrük arama noktasından geçerken, yolcuları biraz önce perona indiren otobüs, ülkeye girmeden önce aramaya tabi tutuluyor.
7: Kaptan, gümrüğe beyan edeceğim bir eşyan var mı?
8: Yok. Şu anda.
7: Temiz, her şey banttan geçti.
8: Evet, her şey banttan geçti.
4: Ve memurlar otobüsü aramaya başlıyor. Bagaj bölümünü ve buradaki doğal boşlukları dikkatlice kontrol eden memurlar şüpheli bir şeyle karşılaşmıyor.
9: Temiz.
7: Tamam, kovinlere bakalım.
4: Motor bölümü de aramaya dahil edilirken buradaki boşluklar aydınlatılıyor ve saklanmış bir eşya olmadığından emin olunuyor.
9: Burayı
7: şurayı bir açalım.
9: Başlarına görelim.
3: Kapıyı kapat.
4: İkinci şoförün yatakhane olarak kullandığı kısmın kapağı açılıyor ve alan kontrol ediliyor.
8: Kapıyı aç.
4: Otobüsü dışarıdan arayan memurlar şimdi de iç aramaya hazırlanıyor ve şoförün eşlik etmesini istiyor.
9: Tamam, burayı kapatalım.
7: İçeri geçelim. Şöyle şuralara bakalım da bir iner misiniz oradan? Bir şöyle koltukların altına bakalım.
4: Üst kısımdaki saklama alanları ve koltuk araları dikkatlice incelendiğinde tüm yolcuların eşyalarını aldıkları anlaşılıyor. Ve arama sağlıklı bir şekilde devam ediyor.
7: Şurasını çal ona. Kaptan burada mı? Temiz burası da. Ben aldım.
9: Temiz burası da. Temiz.
3: Tamam mıdır?
9: Tamam. Gönderebiliriz. Kapatalım. Evet, burayı kapatalım.
4: Otobüsün içinde kuşkulu bir şeye rastlamayan memurlar otobüsün ülkeye girmesine izin veriyor.
7: Arama temiz, genel olarak bir sıkıntı yok benlik.
10: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hancı Kredi.
11: Aa, biz sizi tanıştırmadık. Tanıştıralım. Arif Usta, 14 ülkedeki 18 milyon kullanıcı gibi sen de Armut uygulamasını indir. Bekleyen işlerini kolayca hallet.
12: Çantam hazır mı?
13: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesap nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit,
14: hesap basit. Ben Chris.
15: Ben Max.
14: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
15: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
14: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
15: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
14: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
16: Klasik araba kurtarma Almanya, Salı 19.30'da D-Max'te.
7: senin gördüğün bir şey var mı?
9: Hayırlı yolculuklar.
0: Sağ olun. Teşekkürler hocam.
9: Onayını verdim.
4: Bulgaristan'dan gelen otobüs biraz önce indirdiği yolcularını geri almak için perona hareket ederken sıradaki otobüs arama için yanaşıyor. Yeniden Sabiha Gökçen Havalimanı'na dönüyoruz. Yurt dışından gelen yolcular X-ray kontrolünden geçerek ülkeye girmeye hazırlanırken bir çiftin valizleri içinde şüpheli yoğunluk tespit eden kaçakçılık ve istihbarat memuru yolcuları gümrük arama noktasına yönlendiriyor ve yolculardan valizlerini açmasını istiyor.
9: Açabilir misin böyle?
4: Erkek yolcu beraberinde getirdiği valizi açtığı anda valiz içinden oyun platformlarında kullanılan hediye kartları çıkıyor.
9: Bir açın diğerlerine bakalım. Bundan kaç tane var bir bakabilir miyiz?
4: Ve kadın yolcu oyun kartlarından 600 tane aldıklarını beyan ediyor.
5: 200 tane var işte.
6: 600 tane falan var galiba aramızda.
9: 600.
4: Gümrük arama noktasına gelen gümrük muayene memuru valizden çıkan oyun kartlarını incelemeye başlarken kadın yolcu kartların sadece Hollanda'da kullanılabileceğini söylüyor.
5: Hollanda'da şey yapıyorlar, kullanılabiliyor sadece. Bu ülkede hiç geçerli değil.
16: Ülke olarak, ülke bazında değil de şeyde yüklü olan herkes bunu kullanabiliyor sonuçta.
5: Şu an açsan şey yapsan kullanamazsın abi onu. Kodunu girsen kullanamazsın.
16: Oyun alacağım. Oyun almak için buradaki kodu girdiğimde bu geçerli olmuyor mu?
5: Yok abi geçerli değil. Onları aktive etmeleri lazım.
4: Her bir kartın üzerinde maddi bir değer olduğunu gören memur kartlardan bir tanesini alarak internet üzerinden sorguluyor.
5: Bunu almamızın sebebi çocuğa yardım edelim.
9: Hani daha çok para kazılsın.
4: Kadın yolcu kartların kullanım amaçlarını memura anlatıyor. Ama kartların değerleri ve adetlerinin çok oluşu memurlar için bir sorun.
5: Açıyor buralarını, böyle üst üste koyuyor, resmini çekiyor, gönderiyor.
16: Yani buradaki numarayı büyük ihtimalle girdiğinde ayrıca bir işleme gerek olmadan eğer kod başka bir yerde kullanılmadıysa daha önce aktif oluyor.
9: Aktif oluyor.
16: Yani bunu kullanabilir şey olarak.
4: Yolcuya kartların nasıl bir mali değeri olduğu anlatılırken, gümrük arama noktasına gelen bir diğer memur da kartları incelemeye başlıyor.
16: Ben oradan...
5: Açıkçası bilmiyorum.
16: Oyun satın almak ya da oyunda bir şey... özellik satın alabilmek için.
17: Parasal değeri var ama.
16: Hanımefendi diyor, bu sadece Hollanda'da kullanılabiliyor ama... Bu şekilde satın mı var? Bunu... uygulaması olan bir bilgisayarda kodu girdiğinde orada mali değeri olan bir şeye
17: kutuların hepsi bundan mı?
4: Yeniden Kapı Kule sınır kapısındayız.
7: Kaptan, gümrüğe beyan edeceğim bir eşya var mı? Bütün eşyalar X-ray'den banttan geçti mi? Tamam, içeride çanta, poşet, eşya hiçbir şey yok.
0: Bir tane benim vardı, bomboş çantam içeride.
7: Boş çantanız.
4: Kosova'dan hareket eden ve Bulgaristan üzerinden ülkeye giriş yapan otobüsün yan kapakları açılıyor ve tüm doğal boşluklar inceleme altına alınıyor.
7: Temiz.
9: Temiz.
7: Kaptan, şu yatağın altını bir kaldırır mısın?
4: Gümrük muhafaza memurlarının uzmanlıklarına göre yaptığı aramalarda otobüs hem kaçak eşya yönünden hem de narkotik açıdan değerlendirme altına alınıyor.
7: Görünen bir şey yok.
9: Kaldıralım.
7: Kaptan, şu kutuyu indirir misin? Tamam. Var mı bir şey?
9: Temiz.
4: Bagajda çok sayıda kutu olduğunu gören memurlar bazı kutuları kontrol ediyor ve şüpheli bir eşya olmadığından emin oluyor. İç aramaya başlamadan önce memurlar mazot kapağı içinde başka bir kapak olup olmadığını anlamak için kapağı açtırıyor.
7: Şu mazot kapağını kaptan bir... Mazot ben kapağını açabilir misin? Tamam. Temiz.
9: Ön kapıyı açalım kaptan.
4: Ve otobüsün içindeki arama başlıyor. İki memur aramaya ön koltuklardan başlarken bir memur arka koltuklardan başlıyor.
9: Arka taraf temiz, herhangi bir olumsuzluk yok.
7: Boş çanta bu, doğru mu?
0: Evet. Boş. Tamam. Sadece bir benim tişörtüm var burada.
7: Arkada bir şey var mı?
9: Yok.
7: Baktığım yerler temiz. İniyorum.
9: Benim için bir olumsuzluk yok. Onay veriyorum.
7: Tamam.
4: Yapılan inceleme sonunda otobüs sisteme temiz olarak işleniyor ve ülkeye girmesine izin veriliyor.
9: Hiç sıra yok. Araç temiz.
7: Tamam.
9: Hayırlı yolculuklar.
0: Teşekkürler.
4: Otobüs yolcularını almak için perona yanaşırken yeniden Sabiha Gökçen Havalimanı'na dönüyoruz. Kadın yolcu kartlar hakkında sorgulanırken gümrük muayene memuru bahsi geçen uygulamayı telefonuna indiriyor ve bir kartın ne kadar değerli olduğunu tespit ediyor.
5: Bunu şey yapıyorlar, bunları Hollanda'ya satıyorlar.
4: Kadın yolcunun kartlar hakkındaki ilk beyanı değersiz oldukları yönündeyken, çıkan sonuç kartların değerli olduklarını ve toplam değerlerinin en az 24 bin euro olduğunu gösteriyor.
17: 800 tane 30 ile çarparsan 24 bin dolar yapar. 24 bin euro yapar. Öyle işte.
4: Hediyelik eşya limitlerinin çok üzerinde olan oyun kartları inceleme altına alınırken, valiz içindeki diğer eşyaların içinde de kart olup olmadığı kontrol ediyor. Ve memurlar kartlar için adli işlem yapmaya karar veriyor.
9: Tamam, onlara da hayretten bakacağız. Bunu bir açın, buna da bakalım. Ne var içinde?
18: Siz sağlık sektörünüz.
4: Yolcuların valizinden çıkan ve beyan edilen sağlık ürünleri kontrol ediliyor ve içlerinde başka oyun kartı olmadığı belirleniyor.
9: Tamam, bunları toplayıp şey yapalım ya, götürelim de.
4: Ve memurlar yolculara eşyalarını toplayabileceklerini, arkasından da adli işlemler için ofise gideceklerini bildiriyor.
9: Çarşamba adamın parasal değeri var mı? Tamam, siz toplayın, biz ofise geçeceğiz. Değil mi? Hadi.
4: Ve yolcular gümrük muhafaza memurları eşliğinde amirlik ofisine götürülüyor.
9: Buyurun, eşyanızı şöyle indirin.
4: Ay. Yolcular hediyelik eşya limitlerinin çok üstünde olan oyun kartlarını amirlik ofisinde bulunan masanın üzerine koyuyor ve yolcuların ifadeleri alınıyor. Ve ifadesi alınan yolcular savcılık makamına sevk ediliyor. Havalimanında yoğunluk artıyor. Almanya'dan gelen iki erkek yolcunun valizleri X-ray taramasından geçerken şüpheli bulunuyor ve yolcular gümrük arama noktasına yönlendiriliyor. X-ray taraması sırasında valiz içinde hiç kişisel eşya tespit edemeyen memurlar valizlerin kilitlerini kırıyor ve valizleri açıyor. Açılan ilk valiz içinden değerli olduğu izlenimi yaratan halılar çıkıyor. İkinci valiz açıldığında da aynı manzarayla karşılaşan memurlar tüm halıları incelemek için masaya seriyor.
19: Beyefendi, telefonu kapatalım.
4: İnceleme sırasında telefonuyla konuşan yolcu, gümrük muhafaza memuru tarafından uyarılıyor. Yolcu telefonu kapattıktan sonra gerilmeye başlarken, gümrük muhafaza memurları diğer yolcunun valizlerini açmaya başlıyor. Memurlar yolcuların pasaportlarını alırken yolcu memurlardan telefonla konuşmak için izin alıyor ve Almanya'daki dedesini arıyor.
19: Lan Almanya'dan geliyor.
20: Makas
19: mı açtı? Dediğin makas cebimde.
4: İkinci yolcunun valizinden de çok sayıda halı çıkıyor.
6: Halının yapısı değişik ya, bu el halısına benziyor.
4: Yeşil hatta gelen gümrük muayene memuru halıları incelerken bir halının değerinin 25 bin dolar olduğu belirleniyor.
20: 25 bin euro. Öyle bir şey gördüm.
19: Ayran dolum makinesi.
20: Okutuyor. Abi aynı mı değil mi onu tabii bilmek zor.
4: Yolcuların pasaport hareketlerini inceleyen memurlar, yolcuların en son 8 ay önce ülkeye giriş yaptığını tespit ederken, bir diğer memur yolcuların dedesiyle telefonla konuşuyor ve konuştuklarını gümrük muayene memuruna aktarıyor.
19: Herhalde dedeleri onunla telefonla aradılar ve o Türkçe'yi biliyor, onunla konuştuk. Diyor ki bunlar diyor filoş diyor, ipek. İpek mi diyorum? Evet diyor. İpek filoş olarak geçiyor diyor.
4: Halıların filoş olarak tabir edilen bir iplikten yapıldığını öğrenen memurlar, değerlerini tespit etmek için internet üzerinden bir arama yapıyor.
19: Şöyle bir bekleyin, biz değerlendirme yapalım, tamam? Wait.
4: Yolcular bekleme alanına alınırken kaçakçılık ve istihbarat amiri yeşil hatta geliyor ve bilgilendiriliyor.
19: Mardin de yaşıyormuş. Akrabaları Mardin'e gidiyorlarmış. Onlara götürüyorlarmış. Hatta İpek filoş ne dedim. Vallahi bilmiyorum. Filoş diyorlar burada dedi.
20: Bir yazsana.
19: İnternette fiyatlar biraz yüksek çıkıyor da. Türkiye'de filoş olarak bakalım mı?
20: Şöyle bir yer buldum. Fiyatlar mı?
4: Ambarlı Limanı'na gidiyoruz. Lübnan'dan gelen ve beyannamesinde zeytin olduğu yazan konteyner, X-ray taraması sırasında şüpheli bulunuyor. Konteynerin en arka bölümündeki eşyalarda farklı yoğunluk tespit eden X-ray operatörü durumu saha ekiplerine bildiriyor ve konteynerin açılmasına karar veriliyor. Gümrük muhafaza ekiplerinin gözetiminde konteynerin mührü kırılıyor ve kapakları açılıyor.
21: Güzel, üstten gideriz. Çıkarmaya gerek yok abi.
4: Memurlar arama öncesinde X-ray görüntülerini sistem üzerinden kontrol ediyor ve şüpheli yoğunluğun olduğu noktayı tam olarak tespit ediyor.
21: Abi bıçakla gel, bizi şuraya yok, bir çıkarıver ya.
19: Bakalım abi.
21: Yeter abi. Bir bakayım abi, çıkalım da yukarıda bir görüntüye bakayım. Yeter abi.
19: Tamam.
21: Şurada bir bakalım. Yani bariz bir görüntü farkı yok abi.
19: Bakayım. Zaten şu o boşluk.
21: Aynen. O şurası.
19: Gel abi geriye doğru.
21: Ama yok. Burada yuvarlak farklı
19: bir şey. Arkadaki farklı bir şey.
21: Aynen. Gidelim bakalım abi.
19: Gidelim bakalım.
4: Konteynerin en arka kısmında farklı şekilde ambalajlanmış eşya olduğunu belirleyen memurlar küçük bir alandan geçerek konteynerin arka kısmına ulaşıyor.
21: Altta komple. Ha, sertmiş be abi. Şey yapalım.
19: Çok ağır kokuyor burası yalnız.
21: Of. Gözüm yandı benim de.
4: Aynen. Ve memurlar konteynerin en arka kısmında üstünde herhangi bir şey yazmayan bir dizi bidon buluyor.
21: Bunlar da şey olabilir ya. Turşu tarzı bir şey olabilir. Göz olabilir. Çünkü.
19: Aç abi bir tanesini.
4: Şüpheli bidonlardan birinin kapağı açıldığı anda da içinde yine zeytin olduğu belirleniyor.
21: Çek abi böyle kaldır.
19: Ağır mı çok?
21: Biraz ağır ha.
19: Demir istiyorsun şimdi.
21: Yok. Kovadan dolayı çıkmıyor.
19: Şöyle kovayla beraber şey yapalım. Hadi getir abi. Boş olduğu görünsün.
21: Farklı bir şey yok gibi ya. Zeytin.
19: Ha yok aynı. Ambalajlama farklı var sadece.
21: Hani bir tane de şu arkalardan bir de şuradan açalım abi ki farkı görelim.
4: X-ray taraması sırasında görünen şüpheli yoğunluğun ambalajlama farkından kaynaklandığını belirleyen memurlar, konteynerin en ön kısmında yer alan farklı boyuttaki kolileri de kontrol etmeye karar veriyor.
1: Bir de şurada farklı bir koli vardı. Bir de tamam, ona bir tedbirle bakalım.
21: Bunlar da büyük.
1: Aynen, biraz daha büyük kavanozlar. Ah, tuttum zaten. Tamam. Yapılan

0: Yapılan incelemeler sonucunda konteyner içinde yasaklı bir maddeye rastlanmıyor ve konteyner gümrükleme işlerinin yapılması için tekrar mühürleniyor.
1: Eşya Lübnan'dan geliyor. Eşyamız zeytin. Sistem otomatikman sevk etmiş. Kendisi riskli gördüğü için X-ray'e yönlendirmiş. X-ray taraması sonucunda da şüpheli yoğunluklu bölge tespit edildiği için o nokta işaretlenmiş. Biz de gelip baktığımızda gerçekten ön tarafta kavanozlar içerisinde. X-ray'in işaretlediği noktada da plastik helkeler, plastik kutular içerisinde torbanın içinde zeytinlerin olduğunu gördük ve herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmadık. Dolayısıyla tespitimizi burada sonlandırdık.

0: stays, it stays with me.
1: Engin Can.
2: Dedeciğim.
1: Yoksa sen de mi bonus doldun?
2: Bonus kıllı.
1: Ne?
2: Dede sen dedin ya hesabını değil cebine göre harca diye.
1: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
3: Nerede ne harcıyor bilim de dedin.
2: Seni dinledik. Bonus kıllı oldum.
1: Yıkıldım şu an.
2: Bonus kıllı da yıkılıyor dede.
4: Çocuğunuzun bonus kıl ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
9: Mehmet abi ne yaptınız ev işine?
10: Murat'ım Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
9: Abi demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Sizi Fuzul
11: uyar. Bu salı binde emek ayçiçek yağı 425 lira. Kristal Riviera zeytinyağı 475 lira.
12: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
13: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.

0: BBVA.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
2: Kredi? Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
3: Buyur Hasan.
4: Hadi oğlum.
2: Anne bir şeye bakıyorum.
4: Olmadı mı Hasan'ım?
2: Oluyor oluyor anne.
5: Seni koydu.
4: Hasan uyku vakti.
2: Daha işim var anne.
4: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
2: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
6: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
7: Baksanıza yüzde heyecan, yüzde mutluluk, %100 mozzarella'sıyla, %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi maç heyecanına özel dilediğin iki orta boy pizza sadece 440 lira. Terra Pizza. Gel beraber olsun.
8: Hah! Maydanoz.

0: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
1: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
2: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. En çok jest yapan kart. Jest kart.
3: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Sonbank
4: kartım Hadi. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
5: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
6: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
7: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
4: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
8: Sabiha Gökçen Havalimanı'na gidiyoruz. Halıların en küçük parçasının bile binlerce euro ettiğini tespit eden kaçakçılık ve istihbarat memuru, yolcuların dedesiyle konuşan memurdan daha fazla bilgi almaya başlıyor.
9: Ne diyor dededir, hediye mi gönderdin?
10: Ya ben oradan aldım dedi, burada akrabalara gönderiyorum dedi işte yani. Dediği bu, Mardin'de yaşıyorlarmış. İşte evde kullanılmak üzere diyor, ben burada işte eskicilerden satın alıyorum diyor. İpek kloş diyor işte. Fiyatlar yüksek.
8: Ve memurlar halının ham ipek olup olmadığını anlamak için halı üzerine su testi yapmaya karar veriyor. Eğer su halı ipliği tarafından emilmezse halının ipek dokuma olduğu anlaşılacak.
9: Yayıldı ama sanki.
8: Ve test sonucunda halının beyan edildiği gibi floş iplikten yapıldığı anlaşılıyor. Halıların türünü ve dokumasını tespit eden memurlar yolcuları sorgulamaya başlıyor.
11: If you come bring only for carpets, then they are expensive.
12: Oh.
8: Yolcular yapılan sorgularında halıları dedelerinden aldıklarını ve Mardin'deki akrabalarına götürdüklerini beyan ediyor. Ve gümrük muhafaza memurları yolculara halılarını toplamalarını söylüyor. Ve haklarında adli işlem başlatılacağının bilgisini veriyor.
13: Your brothers is, you know the luggage is in it carpets.
12: Is that you?
13: Yes.
12: Yes, no.
8: Yolcular gümrük muhafaza amirliği ofisine götürülüyor ve halılar valizlerden tekrar çıkartılıyor.
13: Okay. Stay here and open luggage. Your face is not seen.
12: Okay. I don't want to.
13: Okay.
8: Yolcular halıları masa üzerine yerleştirdikten sonra memurlar yolcuların üstlerini arıyor ve ifadelerini alıyor. Savcılık dosyası için halıların adetleri ve metrekareleri belirlenmeye başlıyor. Valizlerden çıkan halıların toplamda 120 metrekare geldiği belirleniyor.
13: Where you came from?
8: Halılar tek tek fotoğraflanmak üzere masaya konuluyor. Ve ifadeleri alınan yolcular savcılığa sevk ediliyor. İzledikleriniz kara, hava ve deniz sınır kapılarında kaçakçılıkla mücadeleyi 7 gün 24 saat sürdüren gümrük muhafaza ekiplerinin mücadelesidir.

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hit mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Ne?

0: balla bölüyoruz ama yemek sepetinin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Bol malzemostan bol sucuk severe Domino's'un bol lezzetlerini sepet kuponuyla yemek sepetinden 200 TL indirimli söyle.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Benim iyi uyumam lazım.
3: Benim iyi uyumam lazım.
4: Benim iyi uyumam lazım.
1: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
5: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
6: Vay. Baloncuklu Lipton mu?
4: Çok lezzetli.
6: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
5: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
7: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle. Karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
8: 4-10 Temmuz arasında Bim'de Blum kağıt havlu 89 lira yerine 79 lira 50 kuruş. Blum tuvalet kağıdı 123 lira yerine 109 lira 50 kuruş.
9: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
10: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
11: Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim. Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da. Sana yakışanı tak.
12: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Aida Volcano.
1: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
2: Muradım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
1: Abi, demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Sizi Fuzuli
3: uyar. İş Bankası Kıvanç'la sunar. Bugün neyin peşindesin Kıvanç?
4: Hız peşindeyim. İşçi bir kendime göre özelleştiriyorum. Büyük kolaylık.
3: Kısa yoldan gitmeyi seversin. Dur, konuşalım. Bu ne hız?
5: Mesele sadece hızlı olmak değil ki. Hayatın zorlu virajlarında sana ayak uyduran bir yol arkadaşı bulmak. Tıpkı iş cep gibi.
3: Hep önde olacaksın değil mi?
4: Her zaman. Ben isterim.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay Domino's'um hoş geldin.
2: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
3: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
4: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
5: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fest değilseniz ormancı olamazsınız.
6: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.

0: Bize şifreyi söyle. Bize bildikleri anlatsan iyi olur. Konuş hadi. Bize o şifreyi vereceksin. Beni duydun mu? Şifreyi ver dedim. Şifreyi söylersen acına son veririz.
1: Bilmiyorum.
0: Şifreyi hatırlamıyor musun? Şimdi hatırlayacaksın. Evet, şimdi hatırladın mı?
1: Bilmiyorum. İstersen devam edebilirsin. Konuşmayacağım.
0: 37 dakika oldu. Daha önce kimse bu kadar dayanamamıştı. Eğitim sona erdi. Bravo 7 numara, harika iş çıkardın. Evet.
1: Teşekkür ederim efendim.
0: 7 numarayı örnek alın. 10 kişisiniz ve aranızdan sadece biri Fransız istihbarat teşkilatına girmeye hak kazanacak. 7 numara. Neden böyle yaptın? Şifreyi neden söylemedin?
1: Şifre mi vardı?
0: Evet, sana verdiğimiz saatte bir şifre vardı.
1: Şey ya, ben saat bozuk sanıyordum.
0: Bir sonraki teste geçiyoruz. Acil durumlarda silahınızı hazırlamanız hayata önem taşır. En iyi dostunuz silahınızdır. Bunu iyi belleyin, tamam mı?
2: Bitirdim efendim.
0: Burada göreceğiniz her şey gizlidir. Eldivenlerle ayakkabılar normal görünse de tüm yüzeylere yapışabilme özelliklerine sahiptirler. Onlar sayesinde görev bölgesine gizlice sızabilirsiniz.
3: Dikkat dikkat. Bu bir tatbikat değildir.
0: Hadi beni izleyin. Çabuk çabuk. Hadi
2: çabuk olun çabuk çabuk çabuk olun çabuk. Değildir.
0: Çantanın içinde çok güçlü bir...

0: bomba var. Bomba imha ekibini çağıracak vakit yok. Talih için de çok geç. Bayanlar baylar, bu bir onurdur.
1: Efendim? Hayatımı fedaya hazırım.
0: Ne dedin?
1: Bombanın patlamasına 3 dakika var. Eğer onu çorak bir araziye götürürsem can kaybı yaşanmaz.
0: Peki sen ne olacaksın?
1: Efendim, istihbarata girmek benim hayalimdi. Ve buna yaklaşmıştım. Ülkemi savunmak benim görevim. Vatanıma duyduğum aşk...
2: Saat işlemeye devam ediyor.
1: Evet, affedersin. Elveda. Elveda.

0: bomba yok.
1: Hı? Seni aptal.
2: Merhaba.
3: Hep aynı şey.
2: Nasıl gidiyor?
3: ...35 yıllık meslek hayatımı gördüğüm en kötü aday. Bir insan nasıl bu kadar aptal olabilir? Artık dayanamıyorum. Dayanamıyorum. İyi biri olabilir ama bu mesleğe uygun biri değil. Meksika'da televizyon programı yapan büyük annesine baksa daha iyi.
4: Hayır, size diyorum, kafamı karıştırmayın artık. Rica ediyorum.
5: Seni geberteceğim.
6: Asıl ben seni geberteceğim.
5: Öyle mi? Hadi dokun.
6: Asıl sen dokun.
5: Hadi da kolaysa dokun. Herkes kendine dokun.
6: O zaman
5: dokun.
6: Sen kendine, ben kendime.
7: Kestik. Ha? Bir mola veriyoruz.
4: Kendinize dokunmaya devam edin.
8: İyi ilerleme kaydettin. Pekala, senin için harika bir iş ayarladım. Yaşlanma karşıtı krem reklamı.
4: Kimse inanmaz, çok oynamışsın. Beni takip eden bir sürü genç var. Onlara sahte ürün aldırmaya çalışmak hırsızlıktır. Hmm. O kremi denedim, hiçbir işe yaramıyor.
8: 30 bin euro.
4: Haklısın, çok iyi krem. Rayen'im arıyor. Bekle, eve geçiyorum hemen.
8: Evet. Papaya yoğurdu.
9: Papaya yoğurdu yok. Nereden bulacağım şimdi?
4: Rayen, nasılsın tatlım?
10: Sanırım beni seçmeyecekler.
11: Dert etme, seneye yine denersin. Stefani ne diyor bu duruma?
10: Ah, çok sevindim. Casus olmak çok tehlikeli bir şey diyor. Aile kurmak istiyor ama bu meslek çok uygun değil diyor.
12: Gel bakalım buraya.
4: Aman tanrım.
12: Dur dedim.
10: Ne oldu büyük annem?
11: Birileri Linda'yı kaçırıyor. Aman tanrım, ne yapmam gerekiyor benim?
10: Büyük anne, sakin ol.
4: Ne?
10: Şu an neredesin?
4: Şu an odamdayım.
10: Seni de kaçırabilirler. Hemen yatağın altına saklan büyük anne.
4: Tamam.
11: Yatağın altına saklanıyorum.
10: Ne görüyorsun?
4: Beni kaçıracak adamı görüyorum. Merhaba bayım. Telefonumu aldı.
10: Kim olduğunu ve ne istediğini bilmiyorum. Mesele fidye ise hiç param yok. Ama şunu bil ki, sevdiklerime zarar verirsen hayatını cehenneme çevirecek özel yeteneklerim var. Onu bırak. Ben de yaptıklarını unutayım. Eğer bırakmazsan seni ararım, bulurum ve öldürürüm.
13: No hablo francés.
10: El patron, pasame el patron.
13: Şaka yaptım. Patron yanımda.
14: Merhaba Ryan.
15: Fransa'daki narkotik pazarımızı mahvettiniz.
14: Eğer büyük anneni tekrar canlı görmek istiyorsan bana 2 adet büyülü zümrüt getirmen gerekiyor.
15: Sana koordinatlarını göndereceğim.
10: 2 zümrüt mü? Marvel filmlerindeki gibi mi?
15: Hayır, ben DC
14: hayranıyım. Neyse. Phoenix zümrütlerini getireceksin.
15: Biri Abu Dhabi'de, diğeri Meksika'nın Tulum kentinde.
14: Sadece 3 günün var. 3 gün. İyi şanslar. Torununa nasıl baskı yaptığımı gördün mü?
10: Telefonu daha kapatmadım.
14: Lanet olsun. 3 gün. En fazla
15: 3 gün.
16: Bunu aklından bile geçirme. Sınırlarımız dışında hareket edemezsiniz. Meksika'ya da Abu Dhabi ile diplomatik sorunlar çıksın istemiyorum.
17: Sinirlenince çok seksi olur.
16: Yapma Ryan. Sen karışma. Bırak da bu işi yetkililer halletsin.
10: Büyük annemden, yani ailemden söz ediyoruz.
16: Bak, büyük annen değil de kim olursa olsun kafana göre hareket edemezsin.
10: Tamam, güzel. Ama benim vaktim yok. Bu işi kendi başıma halledeceğim.
16: Ryan. Ryan! Veda etmeden mi gidiyorsun?
10: Temelli gitmiyorum. Geri döneceğim.
16: Bebeğim. Her şeyi duyduk. Seni yüzüstü bırakmayacağız. Biz bir takımız.
0: Ben geleceğimi söylemedim.
1: Ben de söylemedim.
16: O zaman neden buradasınız?
1: Ryan'ı veda etmeye geldik. İyi şanslar dostum.
0: Tamam, görüşürüz.
16: Ne yani? Onu öylece yüzüstü mü bırakacaksınız?
0: İşimi riskiye atamam.
16: İyi düşün. Eğer bizimle gelirsen her şey bittikten sonra Ryan'ı tutuklayıp madalya alabilirsin.
0: Tamam, o zaman ben varım.
1: Sağ ol, bunu hiç unutmayacağım.
6: Hey. Benim fikrimi sormayacak mısınız?
0: Konu onun büyük annesi. Nasıl bu kadar bencil olabiliyorsun?
1: Tamam, bir şansımı deneyim. Merhaba tatlım. Üç gün sonra görüşsek olur mu? İş gezisine çıkmam gerekiyor da.
6: Seni kocaman öpüyorum. Ağzından.
0: Kız arkadaşın mı var?
1: Bu seni ilgilendirmez. Tamam, ben de geliyorum.
12: Arabamın üzerinden çekilin hadi.
0: Öncelikle biz polisiz, tamam mı? Yani biraz sakin ol.
12: Olmazsam ne olur?
0: Komik çocuk. Kimliğim yanımda.
12: Kimliğini kenara bırak da erkek gibi dövüşelim.
0: Ne dedin sen?
12: Kimliğinle silahını bir kenara bırak da o salak suratını bir dağıtayım dedim.
0: Ne? Seni duyamadım.
12: Canına okuyacağım dedim.
0: Ne dediğini anlamıyorum.
1: Diyor, senin salak suratını dağıtacakmış.
0: Ne?
12: Budala.
0: Duyamıyorum.
12: Beyinsiz.
0: Dediğini duyamadım.
12: Çekil önümden be kuş beyinli.
0: Dur biraz. Bu ne yaptı? Ben pek iyi göremedim.
1: Seni itti.
0: Demek itti ha? Böyle kaçarsın işte korkak. Budala herif. Beni resmen uyuz ettin. Lanet olsun. Biraz sakinleşmem lazım. Hadi arabama gidelim. Neyse ki sesini yükseltmedi. Yoksa canını okurdum.
16: Ryan, seni seviyorum. Senin için endişeleniyorum.
1: O zaman neden yardım ediyorsun?
16: Seni korumak için. Aile en önemli şeydir. Gezi servis mi? Aklında ne var?
1: Mücevherleri almak için ekipmana ihtiyacımız olacak. İşte bu yüzden buradayız. Giriş kartım hala bende.
0: Bekle biraz.
1: Sorun yok Tony. İyi olacağım.
0: Ondan değil ya. Benzin için para lazım.
1: Ne?
0: Senin büyük anneni kurtarıyoruz. Niye benzin parasını ben ödeyeyim? Değil mi?
1: 15 dakika içinde dönmezsem siz gidin.

0: Ah efendim, öğleden sonra gelemediğim için özür dilerim ama bir daha olmayacak, söz veriyorum.
1: Bunun için hiç canını sıkma. İnan bana, dilediğin kadar devamsızlık yapabilirsin.

0: O ekipmanla ne yapıyorsun? Güvenliği çağıracağım.
1: Bekle. Oh! Oh! Seni burada kimse bulamaz. Siz ezikler bunu fazlasıyla hak ediyorsunuz. Zamanım olsaydı sizi bir güzel döverdim.
2: Gel bakalım. Kimmiş ki? Şimdi?
3: Kesin hadi şunu. Kesin. Neler oluyor burada?
1: Tamam, her şeyi açıklayacağım. Büyük anne Meksikalı bir kartel tarafından kaçırıldı. Benden iki büyülü zümrüdü getirmemi istediler. Bunu yapmak için tam 3 günüm var. Yoksa büyük annemi öldüreceklerini söylediler.
3: Tamam Tom Cruise. Amerikan başkanı da dünyayı kurtarman için seni aradım. Pekala, herkes işinin başına. Sana gelince yarın sabah seni ofisimde bekliyorum.
4: Tam 13 dakika oldu. Nişanlımla buluşmak
5: istiyorum. Nişanlım var diye yalan söylemeyi bırak.
4: Öyle mi? Sence bu yalan mı?
6: Yok artık be. Şu güzelliğe bakın.
4: Uzun zamandır çıkıyorum onunla.
6: Peki o bunu biliyor mu? Geliyor.

0: başlıyoruz. Trafik yoğun.
1: Ama bizi kimse takip etmiyordu.
2: Şimdi ne yapacağız?
3: Biz hırsız değiliz. Değerli taşlar nasıl çalınır bilmeyiz.
1: Ama merkez kayıtlarında bize yardım edebilecek birilerini bulabiliriz.
2: Fare mi? Ama o hapiste.
1: Ona ihtiyacımız var. Meksikalılarla çalışıyordu. Zümrütleri biliyor olmalı.
0: Ne yani? Kendi tutukladığımız adamı mı kaçıracağız? Bu iş çığırından çıkıyor.
1: Yarın onu başka bir hapishaneye nakledecekler. Araba bu yoldan geçecek. Önce lastiklerini patlatırız, sonra da fareyi kaçırırız. Geliyor. Hazır olun.
0: Tamam. Üç deyince fırlat. Hazır mısın?
1: Evet.
0: Bir, iki, üç. Halatı elinde tutacaksın. Kanun namına seni tutukluyor. Nerede bunlar?

0: Vay canına, bu şarkıyı biliyor musun? Bu şarkıya bayılıyorum.
1: Ciddi misin?
0: Evet.
1: Ben de bayılıyorum.
0: Seni çok seviyorum, seni çok seviyorum.
2: Biraz daha yaklaş. Pekala, ben gidiyorum.
3: Sen ne yapıyorsun?

0: Hadi çabuk.
1: Aman tanrım. Hayır, hayır, hayır, hayır. Yani olsun, sen kafayı mı yedin? Tanrım, lanet olsun.
2: En azından iz kalmayacak.
3: İyi iş çıkardın Raya.
0: Seni Kodes'ten kurtardık fare. Bu iyiliğin karşılığını vermelisin. Fare? Olamaz, adamı bagajda unuttum.
1: Sana onu çıkar demiştim.
3: Ben de Tony'ye söyledim.
2: Ne? Duyamadım.
4: Söyleyin, beni neden serbest bıraktınız?
1: Zümrüt çalmamıza yardım edeceksin.
4: Üzgünüm ama yapamam. Bunu yaparsam dünyanın dengesi alt üst olur. Doğa bana çok kızar.
0: Sen neden bahsediyorsun?
4: Dinle. Rüzgar seninle konuşuyor. Sessizlik. O da seninle konuşmak istiyor. Dinle. Ryan, sana ne kadar teşekkür etsem azdır. Beni hapse atarak özgürleştirdin. Hapse geri dönüp yaptıklarımın cezasını çekmek istiyorum. Bu arada sizi ihbar edin.
2: Ho ho ho, bir şey söylemeyeceksin.
4: Ben yalan söylemem.
1: Yalan söyleyemez misin?
4: Bir daha asla.
1: Felix zümrütleri hakkında bir şey biliyor musun? Neredeler?
4: Zümrütler mi? Kim söyledi?
1: Cevap ver.
4: Zümrütlerden biri Abu Dhabi'de, diğeri Meksika'da.
1: Abu Dhabi'deki kimde?
4: Alba Suarez'in. Kolombiyalı bir milyarder. Abu Dhabi'deki en iyi partileri o düzenler.
1: Ya Meksika'daki?
4: Meksika'daki bir Maya tapınağında bulunuyor. Adı Bush. Tulum'un kuzeyinde. Ama onu hiç kimse bulamadı.
3: Onunla ne yapacağız? Burada bırakamayız. Bizi ihbar eder.
4: Mükemmel. Ben gidiyorum.
1: Abu Dhabi'ye nasıl gideceğiz?
5: Neden jetle gidiyoruz?
6: Fareyi kaçırdık, istihbarat teşkilatını soyduk. Kesin peşimize düşmüşlerdir.
1: Kesin gümrüktekilere de haber vermişlerdir.
5: Bir şey göremiyorum.
2: Vay be.
0: Pilot yok.
2: Ben pilotum, tüm sınavlardan geçtim. Hadi oturun ve rahatlayın.
0: Emin misin?
2: Tut şunu.
7: Kontrol kulesinden Falcon 118'e hava koşulları uçuşa uygun. Rüzgar 45 km hızla kuzeybatıdan esiyor. Siz temiz. Kalkışa geçebilirsiniz. Kontrol kulesinden Falcon 118'e.
2: Lanet olsun. Falcon 118'den kontrol kulesine Abu Dhabi'ye acil kalkış için 4 numaralı piste giriş izni verebilir misiniz?
7: Anlaşıldı Falcon 118. Pist uygun. Rüzgar hızı saatte 45 km. İyi uçuşlar Falcon 118.
2: İşte bu kadar. Size pilotum demiştim, değil mi? Keyfinize bakın. 6 saat sürecek.
5: Geliyorum büyük anne.
8: Kimse yok mu? Kapı kapalı. Telefonumu şarj etmem lazım.
9: Akıllı mı, akılsız?
1: Akıllı.
10: 13 mi, 14 mi?
8: 13.
10: Sorun değil. Model 13.
1: Teşekkür ederim.
11: Nasıl şarj etmeyi düşünüyorsun? Priz yok.
10: Aptal.
11: Sersem herif. Amma saygısızmış.
7: Falcon 118.
2: Evet, ben buradayım. Evet. Uyanın, hadi inişe geçiyoruz.
7: 500 metre. 200, 150, 100, 50. İnşa hazırlanın.
2: Evet.
0: Yuhu. Bravo Tony.
1: Harikasın.
2: Arkadaşlar, Abu Dhabi'ye hoş geldiniz. Nasıl yani? Hala Borje'deyiz?
1: Hayır. İnanamıyorum. Bu bir uçuş simülatörüymüş.
3: En azından denedik. Hadi evimize dönelim artık.
0: Bu bir felaket. Tam 6 saat kaybettik.
2: Pekala, biz de kılık değiştiririz.

0: Şapkayı çıkarın. Sıradaki. Dünkü maçtan bir kabustu. İlerleyin lütfen, hadi.
1: Hadi devam et.
0: İlerleyin lütfen.
2: Tamam.
0: Saklanmaya çalışmayın, sizi tanıdım. David Guetta. David Guetta, aman tanrım. David Guetta, sizi gördüm ve sevindim. Devam edin hadi. Arkadakiler ekipten mi?
2: Evet, benim ekibim, evet.
0: Fotoğraf çektirebilir miyiz? Gizli olacak.
2: Memnuniyetle.
0: Şu işe bak.
2: Hadi, çek bakalım.
0: Guetta burada, inanılmaz.
1: Lanet olsun, bizi tanıdılar.
3: Bay Guetta, uçağımıza hoş geldiniz. Sanırım gizli bir şekilde seyahat etmek istiyorsunuz ama izin verirseniz şirketimiz sizi first class'a almaktan onur duyar.
2: Evet, gizli kalmak istedim. Rahatsız oldum ama kabul ediyorum.
3: Memnuniyetle. Ekibiniz mi?
2: Hayır.
3: Tamam. Beni izleyin lütfen. Lütfen.
2: Ha, sağ olun.
4: Saçmalıyor.
3: Afiyet olsun.
2: Teşekkür ederim.
1: Tony! David! David! Bana da bir şeyler var.
2: Seni duyamıyorum.

0: Teşkilata katılmamdan korkuyorum.
1: Gizli servis hakkında bir şey duymak istemiyorum. Onlar da senin hakkında bir şey duymak istemiyor. Zümrüt'ü nasıl ele geçireceğimizi planladın mı?
0: İçeri gireceğiz, herkesin canını okuyacağız ve Zümrüt'ü alacağız.
1: Hayır Şapşal, o milyarderin kaç koruması var sen biliyor musun? Hazır ondan söz etmişken, Alba Suarez yarın özel bir parti düzenliyormuş.
0: Nasıl katılabiliriz?
1: Sosyal medya hesabına ekledim. Mark Servone adında bir adam bu partiye katılacağını yazmış. Adam Abu Dhabi'deki otelde kalıyor.
0: Bekle. Insta'yı hackleyebiliyor
1: musun? Evet. Endişelenmene gerek yok, sana mesaj gelmiyor. Zaten öyle fotoğraflar paylaşmaz.
0: Tamam, güzel. Konrad şu büyük bina mı?
1: Evet, gerçek bir kale. Davetiyesini çalmalıyız.
0: Bir fikrim var.
2: Biraz daha alır mısınız?

0: Şarkı bitiyor. Nasıl değiştireceğim?
1: Merak etme. Listeden çalıyor. Sadece kollarını kaldır ve numara yap.
0: Ha. Affedersin. Bu makineye pek aşina olmadığımdan sordum.
1: Dert değil. Martin Sol Bey de aynı şeyi söylemişti.
0: Ha. Hadi tümeller havaya. Hey Pierre, Pierre. Nasıl dans ediyorlar? Gördün mü? Çılgınlar.
2: Evet, öyleler tabii.
0: Yaşlılar bile dans ediyor, baksana.
3: Zavallı adamın haline baksana. Kendi tekerlekli sandalyede kadınsı arkasında flört ediyor. Kesin adamın parasını peşinde. İğrenç bir şey. Anne!
4: Tatlım.
3: Anne!
4: Burada ne işin var?
3: Asıl senin ne işin var? Kim bu?
4: Biz buraya taşınıyoruz. Bu üvey baban.
3: Üvey babam mı? Bu adamla evlendin
4: evet,
3: mi?
4: Evet, bir ay oldu. Francis verdiği paralarda kalbimi bir anda çaldı.
3: Hayır, hayır, hayır. Duymak istemiyorum.
4: Derneklere verdiğinden söz ediyorum. Çok büyük meblağlar.
3: Onunla parası için mi birliktesin?
4: Beni ne sanıyorsun? Francis'le ikimiz birbirimize deli gibi aşığız. Oh, aman tanrım. Francis, hayır. Lütfen onu kurtarın. Bunun için saçlarımı bozamayacağım. Oh.
5: Diğer yardımı gerek.
3: Tamam.
4: Öldü mü? Yaşıyor mu? Yaşıyor mu? Öldü mü?
3: Ah. Merak etmeyin. Yaşıyor.
4: Ah, yaşıyor mu? Çok güzel.
6: Stefani neredesin?
7: Adam karşımda. Yanında koruması var.
6: Harika.
8: Yanına gidip odasının nerede olduğunu öğren.
5: Tamam.
3: Bunu şuradaki hoş hanımefendi gönderdi.

0: Hadi gidin, gidin, gidin, gidin.
1: Umarım bu içkiyi seviyorsunuzdur. Bu en iyisi.
2: Öyle mi?
3: Hey, ne yap?
0: Karışma.
2: Söylesenize, kadınların ne zamandan beri parası var?
3: Oh, hey, ne yapıyorsun?
0: Karışma sen.
2: Neden vurdun?
1: Maçoları hiç sevmem.
2: Haklısınız. Ben pisliğin teki.
1: Kesinlikle ve şu an ayaklarımın dibindesiniz.
2: Ayak yalamaya bayılırım.
4: Daha önce hiç yalaktınız mı?
5: Dur, dur, dur, dur, dur, dur. Ne diyor bu pislik herif?
4: Odası nerede?
1: Otelde mi kalıyorsunuz?
2: 71. kattayım.
5: 71 mi dedi?
6: 71. kat mı?
4: İnanılmaz bir manzarası var.

Muhteşem bir şey. İnanılmaz.

0: gerek nasıl yapacaksın? Bakacağız.
1: Geldim. 71. kattayım.
2: Ama beni çok güldürdün.
1: Zamanı gelmedi mi hala?
3: Üşültülüsünüz. Eğlencelisiniz. Gerçekten.
1: Oda. Asılı kaldım burada.
4: Odanızın nasıl bir manzarası var?
3: Görmek ister misiniz?
1: Ne yapıyorsun?
3: Kes sesini. Pardon. Odam deniz manzaralıdır.
5: Deniz tarafındayım.
1: Ama biraz daha detay vermesi gerek. Ayrıca pilim bitmek üzere.
5: Tamam mı?
4: Ah, manzarası muhteşem olmalı. Sağda mı, solda mı, ortada mı?
3: Sağda. Manzarası muhteşem.
5: Sağda.
1: Kime göre? Bana mı yoksa
5: sana mı?
4: Benim
3: sağım. Hayır, bana göre sağ.
5: Bana göre
1: ne demek? Çabuk ol, buraya yapışıp kaldım.
2: Güneşi karşımıza alınca sağda mı kalıyor, solda mı?
3: Güneşin konumuna göre değişir. Bu oyuna bayıldım.
1: Nerede bu lanet olası odam?
3: Odam bütün katı kaplıyor. Gidelim mi?
4: Olabilir.
1: Hey, ne yapıyorsun?
6: EDS ile yaz herkese iyi gelir.

0: Fincan.
1: Dedeciğim.
0: Yoksa sen de mi bonus doldun?
1: Bonus kıllı.
0: Ne?
1: Dede sen dedin ya hesabını benim cebine göre harca diye.
0: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
2: Nerede ne harcıyor bilim de dedin.
1: Seni dinledik. Bonus kıllı oldum.
0: Yıkıldım şu an.
1: Bonus kıllı yıkılıyor dede.
3: Çocuğunuzun bonus kıl ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun. Obseso.
4: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
5: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
6: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Her ısırıkta bulutların üstünde olmak. Yok, bu biraz abartı oldu. Ama ayaklarının yerden kesilmesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle
7: Türkiye'nin dürümü. Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme, dondurma ve sorbe. Dondurma gibi değil, dondurma.
8: Motel harika.
9: Evet ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
13: Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim. Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da. Sana yakışana
14: tak. Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
15: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
16: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyorsun. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
1: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
0: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
1: Evet, biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
2: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla 13 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
3: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
4: Arabanı arabamla takoma, değerinde Trix Sat.
5: Servis geldi, çantam hazır mı?
6: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır, 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap kurduğu.

0: Duflo da başlar. Hem de ikinci ürüne net %50 indirimle başlar. Tatilin, sahilin, şehrin favori terlik ve sandaletleriyle avantajlı fiyatlar Flo'da.
1: Ha! Maylo.

0: 14-10 Temmuz arasında BİM'de Blum kağıt havlu 89 lira yerine 79 lira 50 kuruş. Blum tuvalet kağıdı 123 lira yerine 109 lira 50 kuruş.
1: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
2: Her ev güzel istikballe.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
8: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
7: Abi, demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'ün finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle.
9: Sizi Fuzul uyar.
10: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
11: Hesap basit, hesap basit.
12: Ana, affedersiniz, bir saniye.
13: Lanet olsun, her şey yolunda. Her şey yolunda, her şey yolunda. Hayır değil, hayır değil, değil.
14: Tatlım, hangisini istiyorsun?
15: Bu çok güzel.
13: Her şey yolunda, her şey yolunda.
14: Onun fiyatı ne kadar?
13: 100 dirhem. Hayır, ben satılık değilim. 100 dirhem ne kadar oluyor?
16: 25 euro.
13: 25 euro mu?
16: 30 euro dersek olur mu?
17: Zaten iyi mi?
13: Evet, iyiyim. Personel girişinden gireceğim.
18: Sana demiştin değil mi? Aklı çıktım işte. Tam dediğim gibi oldu. Neyse, ben gidiyorum.
13: Çok kısa. Hayır, havada çok nem olduğu için kıyafeti biraz çekmiş. O yüzden böyle oldu.
17: Ryan, beni duyuyor musun?
13: Odaya giriyorum.
19: Ne oluyor? Kiminle konuşuyorsun?
17: Davi, buldun mu? Oralarda bir yerde, etrafa iyi bak.
19: Bu kadında bir tuhaflık var. Gidip odaya bakacağım.
12: Geliyorlar Ryan, beni duyuyor musun?
13: Durdur onları.
12: Bana veda etmeden mi gidiyorsun?
19: Tut şunu. Çekil önümden. Hey! Ne yapıyorsun?
12: Hey, ne yapıyorsun? Anladık, hep aynı şeyi söyleme. Ryan!
17: Anladım.
13: Geliyor, beni bir rahat bıraksana.
17: Dikkatli ol.

0: oda servisi...
1: Polis misin sen? Çabuk söyle.
0: Hayır.
1: Kapı yuttuk. Her yerde polis var. Otoparkta buluşalım.
2: Buradan gitmeliyiz.

0: İkinci kata basar mısınız?
1: Yukarı.
2: Hayır. İniyoruz.

0: Burada ineceğim. Çekilin önümden. Çekilin dedim, çekilin. Çekilin.
1: İngiliz arabası.
2: O da servise.
1: Aile arabası. Polis misin? Beni tutuklamak mı istiyorsun? Karınla mı yattım?
3: Hayır. Karımla yatmadın.
1: Ne dediğini hiç anlayamıyorum.
3: Büyük annem.
1: Büyük annenle mi yattım?
4: Hey, ne yapıyorsun?
5: Kapa çeneni.
3: Sen sıktıkça o daha kötü sıkıyor. Yapma.
5: Neden teşkilata girmeni istemediğimi anladın mı?
3: Bunun fotoğrafını çekmeliyim.
5: Ne yapıyorsun?
3: Instagram'a koyacağım.
5: Bunun sırası mı? Sürekli seni kurtaramam.
3: Sensiz de halledebilirim.
5: Ha, şimdi olduğu gibi mi?
2: Bana inanmıyorsun öyle mi?
5: Hayır Ryan, ben sadece...
2: Kaçtı işte, mutlu musun? Davetiyeyi nasıl alacağız şimdi?
5: Bunu mu istiyorsun? İşte davetiyen Bay Mark Servoni.
2: Nereden aldın bunu?
5: Adamdan çaldım, sana söyleyecektim ama kulaklığını çıkarmıştın.
2: Neredeyse pisi pisi ölüyordum.
6: İşte buradasınız. Harika iş çıkardım. Partilerde çalmak için bağlantı bile kurdum.
5: David Guetta olmadığının farkındasın değil mi?
6: Asıl o ben değil. Çünkü ben ortamı canlandırmayı biliyorum. Kadınlar bayıldı.
2: İstihbarattaki kadın.
5: Ne?
2: Beni öldürecek. Gidelim.
6: Sıkı tutunun.

0: Gidiyoruz.
1: Hız lan Tony, bas gaza.
2: Lanet olsun.
3: Annem orada.
2: Prensesi mi öldürdüler? Tanrım, tanrım. Lanet olsun, yine ölmemiş bu.
4: Pierre, silahını kullan.
3: Tamam. Al bakalım. Iskaladım.
1: Çok sağlasın. Kurtul şu kadından.
5: Ama kadın gerçekten çok güzel.
1: Şimdi sırası mı?
5: Dur. Ne yapıyorsun? Dur diyorum.
4: Tamam. Atlattık.
1: Parti için hazırlanmalıyız. Daveti 2 kişilik. Sen benimle geliyorsun.
5: Umurumda değil. Zaten işim vardı.
6: Çok heyecanlı bir maç oluyor.
2: Hey. İki takım da acıktım.
6: Çok iyi oynuyor. Rekabet üst seviyede.
4: Bu ne böyle?
7: Kahvaltı menüsü.
4: O zaman bana bir dilim glutensiz kızarmış ekmek, haşlanmış yumurta ve meyve salatası.
7: Hemen getireyim.
4: Mantar var mı?
7: Olmaz mı?
4: Tamam.
6: Ve mücadele kaldığı yerden devam ediyor.
7: İşte mantarlı yumurta.
6: Muhteşem.
7: Yumurtaymış.
8: Bu kil bu. Buradan nasıl kurtulacağımızı buldum.

0: ¿Mujeres? ¿Mujeres? ¿Mujeres? Ah, vamos a ir.
1: Hadi gel. Söylemiştim. Bu kusursuz bir plan.
2: Ben ilerleyeyim.
3: Ben de. Kil üstümüzde kurumaya başladı. Şimdi hapı yuttuk.
2: Sadece kil içindeyiz.

0: Onu göremedim.
1: Muhteşemsin.
0: Teşekkür ederim.
1: Sen de beni muhteşem bulduğun için teşekkür ederim.
0: Evet, doğru, sen de öyle. Çok yakışmış. Daha sık böyle giyinmem gerekiyor.
1: O zaman Instagram'a bir fotoğraf koyayım.
0: Boş ver şimdi sosyal medyayı. Tamam, iyi değil ama kimin umrunda?
2: Hanımlar ve beyler, bu gecenin ev sahibine merhaba diyeyim. Alba Suarez. Şimdi de yeni satranç şampiyonlarımızla karşılaşacak olan özel konuğumuza merhaba diyelim. Yeni Kasparov, Mark Servoyan.
0: Tanrım, olamaz.
1: Endişelenme. Üniversitede satranç şampiyonuydu.
0: Ne?
1: Sadece izle.
2: Mark Servoni bu akşam bütün rakipleriyle ayrı ayrı kapışacak.

0: Atımı F1'den E6'ya alarak E6 piyonunun savunmasını güçlendireceğim. Rakibim piyonunu ilerletecek ve A4'teki filme saldırmak isteyecek. Ama alt hamlede mat olacak.
1: Şah ve mat.
2: Şah ve mat.
3: Ah. Şah ve mat.
4: Şah ve mat.
5: Şah ve mat.
6: Şah ve mat.
7: Şah ve mat.
0: Çünkü kazanmana ben izin verdim.
8: Harikasın şampiyon. Artık başlamalısın.
0: Çok güzelsiniz hanımefendi.
9: Affedersiniz. Bir sorununuz mu var?
0: Evet. Mayomu evde unutmuşum.
9: Ne yapacaktınız?
0: Gözlerinizle yüzecektim.
7: Ne?
0: Ama sorun değil. Çıplak da yüzebilirim. Hatta bu daha iyiyim.
9: Siz ne?
8: Onu böyle mi tavlayacaksın? Biraz
10: daha ikna edici ol.
0: Beni duydunuz. Tam tipimsiniz. Saçlarınız pürüzsüz
10: ve ipeksi.
0: Elbiseniz pürüzsüz ve ipeksi. Göğüsleriniz pürüzsüz ve ipeksi.
8: Saçmalama. 100 yaşında mısın?
10: Daha genç işi bir şeyler bu.
0: Şu işe bak sen. Sen kokteyl içiyorsun, ben kendiminkini bekliyorum. Birlikte kadeh tokuşturup keyfimize bakalım. Tamam mı? Biliyorsun değil mi? Biliyorsun.
9: Enteresan. Beni izleyin.
0: Kimmiş James Bond?

0: Tony! Tony!
1: Aa Ryan, burada ne yapıyorsun?
0: Asıl sen ne yapıyorsun?
1: Akşam partide çalacağım dedim ya.
0: Bana burada olduğunu söyleyebilirdin. Daha az zaman kaybetmiş olurdum.
1: Nereden bilebilirdim ki? Hadi git buradan, benim çalışmam lazım. Hadi git git git.
0: Pierre!
2: Hey Ryan!
3: Sen de mi buradasın?
2: Evet, beni Francis davet etti.
3: Francis mi?
2: Evet, üvey babam.
0: Al bana, peşinden gidiyorum. Zümrüt'ü alacağım. 10 dakika içinde dönmezsen beni kurtarmaya gelin.
2: Tamam.
0: Pierre, 10 dakika.
2: Tamam, ben anladım. Salak Deniz ya.
0: Nerede bu?

0: Pekala, kimsin sen genç aygır?
1: Mark Serboni'yim. Aklını başından alacağım.
0: Çok komik. Çünkü Mark'ı iyi tanırım.
1: Öyle mi?
0: Onunla ilgilenin. Hemen döneceğim.
2: Hadi aşağı in.
1: Hiç sanmıyorum.
3: İnsan iyi olur.
1: Israr ettiğim için bağışlayın ama hayır.
3: Nerede o?
2: Silahını indir ve bize doğru it.
3: Bizi izle.
1: Elbette.

0: be?
1: Kimsin ve ne istiyorsun? Öyle ya da böyle konuşacaksın. Savaş sırasında esirleri nasıl konuşturduklarını biliyor musun? Elektrik veriyorlar en hassas bölgelerine.
0: Bu tür durumlara hazırlıklıyım. Konuşmayacağım. Boşa zaman harcıyorsunuz.
1: Aa, görelim bakalım. Daha başlamadım bile.
0: Öyle mi?
1: Evet.

0: Konuşmayacağım. Konuşmayacağım.
1: Konuşmayacağım. Dur.
2: Tamam. Adım Ryan'e. Eski polisim. Meksika'da televizyon programı yapan büyükannem çok tehlikeli biri tarafından kaçırıldı. Benden iki zümrüdü çalmamı istediler. Ve bir günüm var. Yoksa onu öldürecekler. Neden bu konuda kimse bana güvenmek istemiyor?
3: İstediğin bu mu?
4: Anne.
3: İyi misin tatlım?
4: Merhaba bayım.
5: Merhaba.
4: Arkadaşlarımla birlikte oyun oynayabilir miyim?
3: Elbette oynayabilirsin. Ama uslu olun kızlar, yaramazlık yok.
4: Seni seviyorum anne.
3: Ben de seni seviyorum tatlım. Bu odadan canlı çıkamayacağını biliyorsun değil mi?
2: Aslanın inine tek başıma girecek kadar aptal mıyım? Harika bir ekibim var. Buraya gelecekler ve... 3 saniye içinde. Şimdi... Şimdi... Ve şimdi. Şimdi. Şimdi.
4: Bu arada.
3: Efendim canım.
4: Hoşça kalın bayım.
3: Nerede kalmıştık? Evet.
2: Evet.
3: Seni öldüreceğim.
2: Ben hayattayken olmaz. Stefani!
3: Öldürün onları!
2: Hadi hayatım, gebert onları! Arkana dikkat et, dikkat! Vay be! O benim kadınım!
6: Susar mısın sen?
5: Ne?
2: Bir dakika, sen ciddi misin? Yardım etmeye çalıştığım için özür dilerim.
3: Hadi artık!
2: Biraz çabuk olur musun? Bu pislik beni öldürecek.
6: Hani başının çaresine bakabiliyordun?
2: Ellerim bağlıyken nasıl yapabilirim?
7: ETS ile yaz, herkese iyi gelir.

0: hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle bir adım önde.
1: Pozisyon ekranda. Arzu'nun canı karpuz çekiyor. Google Gemini'yi açtı, en tatlısını arıyor. Seçti, kontrolünü yaptı, tam istediği gibi. Bravo Arzu, Gemini'yle çözdün bu işi.
0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
2: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
3: Sütaş ayran, sütaş ayran.
4: Çiğ köfteyi gördüğün an.
5: Sütaş ayran?
4: Gelsin sütaş ayran.
3: İçtikçe iyi hissedeceksin.
6: Baksanıza, yüzde heyecan, yüzde mutluluk, yüzde yüz mozzarellasıyla, yüzde yüz lezzet Terra Pizza'da. Şimdi maç heyecanına özel dilediğin iki orta boy pizza sadece 440 lira. Terra Pizza, gel beraber olsun.
7: Hepsi Pro'da Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ertelediğin spor ayakkabıyı süper indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik
5: ayran?
4: Gelsin sütaş ayran.
3: İçtikçe iyi hissedeceksin.
6: Baksanıza, yüzde heyecan, yüzde mutluluk, yüzde yüz mozzarellasıyla, yüzde yüz lezzet Terra Pizza'da. Şimdi maç heyecanına özel dilediğin iki orta boy pizza sadece 440 lira. Terra Pizza, gel beraber olsun.
7: Hepsi Pro'da Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ertelediğin spor ayakkabıyı süper indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik ne?

0: Ben 6750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
3: Hepsi burada premium günleri. Yarın saat 10'da başlıyor. Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
4: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
3: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
5: Bu harika ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
6: Yeni program Klasik Araba Kurtarma Almanya Salı 19.30'da D-Max'te.
7: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
8: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
9: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
10: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
6: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.

0: Buyurun bayım.
1: Geç kaldın ama kadın kaçtı. Yine boşa zaman harcadım.
0: Hey! Bir şey değil. Sen hala burada mısın? Bizden ne istiyorsun?
2: O pislik gizli savunma ekipmanlarımızı çaldı, hesabını vermeli.
0: Büyük annesini kurtarmaya çalışıyor.
2: Öyle mi? Ben de influencer olmak istiyorum.
0: Tamam.

0: şey, bana sorarsan araya girmesek daha iyi olur.
1: Neyse,

0: Aşağıdayım hey, aşağıdayım. İndirin beni.
1: İndir onu, indir hadi çabuk.
0: Hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır. Yükseltin, yükseltin, yükseltin beni. Yükseltin, aa!
1: Hemen indir beni. Kendim halledeceğim. İşin bitti. Bırak silahını.

0: Asıl senin işin bitti.
1: Lanet olsun.
2: Üzgünüm ama depoyu boşalttım.
0: Zümrüdü ver Allah.
3: İstiyor musun? Hı? Git ve al. Elveda.
4: Sakın kıpırdama.
5: Hayatımı kurtardın.
6: Bilerek yapmadım, frenler berbat.
0: He?
6: Frenler tutmuyor.

0: Günaydın beyler. Jetiniz çoktan kalktı. Haberiniz yok muydu? Jet arkadaşınız aldı.
1: Kimi çok pislik.
2: Bay Geta, başka bir isteğiniz var mı?
3: Evet. Kalbinizi istiyorum.
2: 5 saat sonra Meksika'da olacağız.
4: 5 saat mi? Buna inanamıyorum.
2: Bay Geta, bir şey yemek ister
3: evet,
2: misiniz?
3: Evet. Sizin o güzel... Aptal mısın sen?
1: Pierre, bir şeylerle gücünü toplamalısın.
4: Aç değilim. Kız arkadaşımı özledim.
5: Merhaba, ben Tony, Pierre'in patronuyum. Fotoğraflarını gördüm, beni tahrik ettin. Seni tahmin edemeyeceğin kadar çok arzuluyorum. Her yerinden öperim.

0: ikinci zümrüde ele geçirip büyükannemi kurtarmak için sadece birkaç saatimiz kaldı.
1: Tamam da şimdi nereye gideceğiz biz?
0: Tapınak kuzeydeymiş. Hadi gidelim.
2: Burası kuzey yönü mü? Emin misin?
1: Karnım acıktı. Çok uzak mıdır? Ha?
0: Acele et Pierre. Büyükannemi düşün.
1: Dünyada sadece büyükannen yok. Ben de varım. Kız arkadaşımla yaşamak istediğim şeyler var. Büyükannenden farkımız bu.
0: Pierre! Pierre iyi misin?
3: Pierre!
4: Burası berbat kokuyor. Neyse ki içine düşmedim.
3: Pierre!
4: Yukarı çıkamıyorum. Beni öldürecek. İmdat! Yardım edin, yardım edin. Bunu görmek istemiyorum.
3: Seni oradan çıkaracağız.
0: Bir daha bulalım hemen.
4: Yardım edin.
0: Bunun dişleri
4: sonum
0: yok.
4: Geldi.
2: Hayır, ona iyi bak. Bak.
4: Size bir şey itiraf etmeliyim. Ben şeye
2: tamam,
4: aşığım.
2: Tamam, biliyoruz bana aşıksın.
4: Hayır Tony. Ben kız kardeşine aşığım. 6 aydır birlikteyiz.
5: Merhaba, ben Tony, Pierre'in patronuyum. Fotoğraflarını gördüm. Beni tahrik ettin. Seni tahmin edemeyeceğin kadar çok ağır soluyorum. Her yerinden öperim.
6: Hayır!
7: Kadınlara saygıyı öğrenirsin.
4: Birbirimizi çok
7: sen
4: seviyoruz.
7: Sen de kes artık Pierre. Şuna baksana, çok yaşlı bir timsah. Dişleri yok. Sana saldıramaz. Çok yorgun görünüyor.
4: Sizi seviyorum arkadaşlar. Sizi seviyorum. Yardım edin bana.
7: Tamam, geliyoruz.
2: Sen oradan bir çık. Sana gösteririm.
0: Arkadaşlar, bir sorunumuz var.
8: Atalarımızın topraklarına saldırdınız.
9: Bunun hesabını vereceksiniz. Hadi. Çabuk olun. Hadi.
1: Sen ne yapıyorsun dostum? Dişlerim bile yok. Hadi. Yardım et bana. Neredeyse çıktım.
4: İt hadi. İtsene timsah. Hadi dostum, hadi it. 1, 2, 3 it. Hadi.
1: Zavallılar yakayı ele vermişler. Bana ne? Ben sevgilimin yanına dönüyorum. Meyve. Çok acıkmıştım.

David Guetta. David Guetta! David Guetta!

0: Böyle daha kolay dostum.
1: Aha.
0: Artık birlikteyiz. Arkadaş.
2: Arkadaş.
0: Arkadaş.
2: Arkadaş.
3: Sen ciddi misin? Bizi kurban etmelerine yardım ediyorsun.
0: Eleştirmekten bıkmadınız mı? Ne aptalsınız? En azından ben hayattayım. Sevinin. Benciller.
4: Ateşi söndürmeliyiz.
5: Benim bir fikrim var.
4: Ne yapıyorsun?
5: Konsantre oluyorum.
4: Düşündüğüm şeyi yapmıyorsun değil mi?
5: Daha iyi bir fikrim var mı?
4: Atarım olamaz. Bu iğrenç ayrı hiçbir işe yaramıyor.
3: Yardım et o zaman.
4: Hayır, ölürüm daha iyi.
3: Sence ben buna bayılıyor muyum? Kurtulalım diye yapıyorum.
0: Hey, tam sana bayılırım ben.
4: Beni düşünseydin istihbarattan çoktan ayrılırdın.
5: İstihbaratta ne sorunun var?
4: İstihbaratta bir sorunum yok. Şimdi tartışmayalım.
5: Niye tartışmıyormuşuz?
4: Kendim için korkmuyorum. Çocuğumuz için. Anne babasıyla büyümesini istiyorum.
5: Sen hamile misin? Bir bebeğimiz olacak.
3: Baba olacağım. Bu hayatımın en güzel günü.
0: Harika, tebrik ederim. Kafayı parçalamalıyız.
3: Oh, konuşuyorsun.
0: Sen kimsin?
3: Hayatımı kurtardın.
0: Pierre? Kız kardeşim için.
3: Yapma, dur. Birbirimizi seviyoruz. Sen canımı yakıyorsun. Dur, canımı yakıyorsun.
0: Şanslısın, nefesim tükendi.
4: Şanssız etmiyoruz ya.
0: Evet. Hey, bu arada bebek için tebrik ederim. Ne güzel haber. Vaftiz babası ben olurum değil mi?
3: Ne bebeği?
2: Çabuk ol.
3: Tarzı, tarzı. Çabuk olun.
5: Geldik. Maya da Puş Tapınağı.

0: Vay canına.
1: Çok etkileyici.
2: Çok ıssız görünüyor.
3: Kapı!
1: Tony yardım et!
2: Seni duyamıyorum.
0: Şuradaki şey ne?
3: Bu bir bilmece. Duvarların arkasına açılan kapının kolunu bulmak için bilmeceyi çözmemiz gerekiyor.
2: Bunu nereden biliyorsun?
3: Küçükken hafta sonları Bulon Ormanı'na gidip yapboz yapardım. Annem de o esnada...
0: Tamam, anladık. Halledebilir misin?

0: Yok artık.
1: İçim böcek dolu. Buldum.
2: Açmadı.
0: Şuna bak.
3: Bilmeceye göre sadece bir kişi girebilir.
0: Ben girerim.
4: Emin misin? Ben de istiyordum da sen erken davrandın.
2: Benim girmem gerek.
0: Hayır Ryan, cesur olman güzel ama bir daha seni kurtaramam.
2: Buna gerek kalmayacak.
0: Dikkatli ol lütfen.
4: O erken davrandı.
1: Ryan bekle bekle bekle.
5: Ne oldu?
1: Tuzaklı bir koridor var diye yazıyordu ama tam anlayamadım.
0: Ne? Ha? Ryan başarabilirsin, kendine güven.

0: Başardım.
1: Harika.
0: Ah. Bu da ne böyle? Hadi hadi hadi hadi. Ay. Tut kendini, tut kendini, tut kendini. Ay.

0: Hayır, olamaz, hayır.
1: Dur.
0: Hayır, olamaz, hayır. Hayır ama olamaz, yüksel. Yukarı çık. Yukarı çık canım, yukarı çık. Yukarı. Hayır.
2: Bu tapınak bayağı eskiymiş.
1: Dert etme, ona bir şey olursa seninle ilgilenirim. Bebekle de.
3: Ne yapıyorsun sen?
1: Çocuk olunca vergiler düşüyor, ek ödeme de var.
3: Hayır.

0: Ne oldu?
1: Bir şeyi harekete geçirmiş oldum.
2: Ne demek bu?
1: Bilmiyorum.
0: Ryan, acele et!
1: Koş çabuk, hadi koş!
0: Hadi koş! Koş! Ryan!
1: Burada sıkıştım.
2: Bunun için artık çok geç.
0: Bırak!
2: Şans Ryan.
0: Hayır, çıkması için geç değil. Bizi burada yapayalnız bırakamaz.
2: O ölecek, gitmeliyiz, hadi.
0: Ryan ölecek. Hayır,
1: çıkın,
0: Ryan.
1: Çıkın,
0: hayır,
1: bırak.
2: Hadi gidelim.
0: Bırak beni.
1: Çıkın, hadi.
2: Hiç merak bırak etme. Beni. Ailem bana emanet. Hayatımı kurtardın. Yok artık.
1: Lanet olsun. İyi misin? Hadi git buradan. Kapı. Hadi. Ve şapkam nerede? Şapkam yok diyecek.
3: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
4: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada.
5: Jestini her yere taşıdım. Mest oldum. Bankartım jest oldu.
4: En çok jest yapan kart. Jest kart.
6: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
7: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
6: Abi, demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle. Kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle.
8: Size Fuzuli uyar.
9: Pozisyon ekranda Arzu'nun canı karpuz çekiyor. Google Gemini'yi açtı, en tatlısını arıyor. Seçti, kontrolünü yaptı, tam istediği gibi. Bravo Arzu, Gemini'yle çözdün bu işi.
10: Sütaş ayran, sütaş ayran.
11: Döneri gördüğün an
12: bir de sütaş ayran.
11: Gelsin sütaş ayran.
13: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
14: Her ev güzel istikballe. Flo, flo,
15: flo, flo, flo. Yaz coşkusu Flo'da başlar. Hem de ikinci ürüne net %50 indirimle başlar. Tatilin, sahilin, şehrin favori terlik ve sandaletleriyle avantajlı fiyatlar Flo'da.
16: 4-10 Temmuz arasında BİM'de Blum kağıt havlu 89 lira yerine 79 lira 50 kuruş. Blum tuvalet kağıdı 123 lira yerine 109 lira 50 kuruş.
17: BİM, BİM, BİM, kalbimle benim, BİM, BİM.
18: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Her ısırıkta bulutların üstünde olmak, yok bu biraz abartı oldu. Ama ayaklarının yerden kesilmesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hayır, sen de dürümlemeye.
19: Dürümle Türkiye'nin dürümü.
6: İş Bankası Kıvanç'la sunar. Bugün neyin peşindesin Kıvanç?
8: Hız peşindeyim.
6: Oo.
8: İşçi bir kendime göre özelleştiriyorum. Büyük kolaylık.
6: Kısa yoldan gitmeyi seversin.
3: Dur, dur, konuşuyordum. Bu ne hız?
9: Mesele sadece hızlı olmak değil ki. Hayatın zorlu virajlarında sana ayak uyduran bir yol arkadaşı bulmak. Tıpkı iş cep gibi.
6: Hep önde olacaksın değil mi?
8: Her zaman. Ben isterim, iş cebini yapar.
7: Benim bankam iş, iş bankası.
14: Hepsi Bro'da premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ertelediğin spor ayakkabıyı süper indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik net %10 hepsi para kazanma fırsatını kaçırma.
16: Hepsi burada, hepsi.
1: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi Kredi Kartı'ndan hediye.
12: Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.
20: Bu harika. Ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
21: Yeni program Klasik Araba Kurtarma. Almanya, Salı 19.30'da D-Max'te. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
22: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
23: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
24: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
21: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Ciao cotto.
1: Ay burnum. Burnum. Burnuma bak. Ne yapacağım ben şimdi? Kariyerim David Guetta.
2: Korkmana gerek yok. Onu yerine yerleştirebilirim. Bana güvenmiyor musun?
1: Emin misin?
2: Evet.
1: Acıyor. Dikkatli ol. Dur. Bekle.
2: Tony, beni dinle. Bana güven. Nefes al.
1: Alamıyorum.
2: Ağzından nefes al.
1: Tamam.
2: Bir, iki, üç.
1: Oldu mu?
2: Evet.
1: Niye öyle bakıyorsun?
2: Sayılır.
1: Şapşal diğer tarafa çevirdim. Aptal mısın sen? Bilerek mi yaptın? Fark ediliyor mu?
2: Hayır.
0: Bunu sonra halledelim mi?
2: Tamam.
3: Hemen gitmemiz
1: fazla
3: lazım.
1: Fazla dikkat çekmiyor değil mi?
3: Hadi çabuk. Hava kararmadan zümrütleri teslim etmeliyiz.
0: Biraz daha sessiz olur musun? Lida, bu sefer gerçekten iyi bir planım var benim.
4: Ne yapıyorsun?
0: Şunu alıyorum.
4: Dikkat et. Onu uyandıracaksın. Nereden yapayım?
0: Dur.
4: Yapayım. Bana bırak diyorum.
0: Bana dedim sana.
4: Sana bırak.
0: Ben
4: sana
0: daha
4: bırak.
0: İyi yaparım. Bırak iyi. Neden daha durmuyorsun?
4: Durmuyorsun bile. Bırak.
0: Dur bırak bana.
4: Merhaba beyefendi.
0: Merhaba. Nasılsınız? Biz de temizlik yapıyorduk.
5: Demek temizlik yapıyordunuz. Saçmalıklarınız yetti artık. İşiniz bitti.
2: Emin misin? Burası mı?
3: Galiba burası.
0: Kimse yok.
6: Büyük anne!
2: Karanlık bastı. Sanırım geç kaldı.
6: Büyük anne!
3: Hayır büyük anne. Büyük anne. Büyük anne. Siz kimsiniz?
7: Ben papaya yoğurdu ararken kayboldum.
3: Ne?
8: Buradalar hadi. Çabuk. Acele edin. Yürü. Çabuk. Şöyle geç. Hadi yürü. Hadi.
5: Kusura bakmayın. Geciktik biraz. Yolda bensinciye uğramamız gerekti. Hadi getirin onları.
6: Bu saçmalıkta ne? Gidiyorum.
5: Umarım zümrütleri getirmişsindir.
3: İyi misin büyük anne?
0: Televizyon programından çok daha kötü bir şeydi.

0: fare?
1: Beni hapse atmanın bir bedeli olacağını size söylemiştim. Hiç kimse arkamdan iş çeviremez.
2: Bir şey anlamadım. Sen şaman olmamış mıydın?
1: Sen de gerçek bir budala.
3: Her şeyi en baştan planlamıştı. Hapisten kaçmak ve zümrütleri almak için bizi kullandı.
1: Bak senin kafan çalışıyor.
4: Kadını götür.
5: Yürü.
6: Ben ne olacağım?
7: Büyük anne.
8: Öyle korktum ki hayatımı kurtardın. Sana güvenebileceğimi biliyordum.
5: Buyur patron.
4: Sonunda bir araya geldiler. Bunlar bana ilahi bir güç kazandıracak.
1: Senden kurtulma vaktim geldi. Kobra zehri korkunç bir felce sebep olacaktır. Büyük acılar içinde öleceksin.
4: Şeyim.
1: Böylesi daha hızlı oluyor.
4: Bakalım şimdi. İşe yaradı. İşe yaradı. Sonuna kadar hizmetinizdeyim. Sonuna kadar nasıl istersiniz. Tamam. Tamam, memnuniyetle.
9: Silahlarınızı bırakın. Hepiniz tutup tutulun.
1: Belki hapishaneye gireceğim ama seni öldürme zevkine erişmiş olacağım.
0: Silah monte etmesini bilmiyorum. Ama sökmeyi biliyorum. İşim bitti fare.
10: Hadi gel şuraya. Hadi dedim.
1: Bunu ödeyeceksin Ryan. Seninle işim bitmedi. Beni duydun mu?
0: Efendim, onların bir suçu yok. Beni cezalandırın.
11: Çok zekisin. Saatin sayesinde seni takip ettiğimi anladın. Ve yardım etmek için elimden geleni yapmamı sağladın.
0: Evet, kesinlikle öyle efendim.
11: En iyilerimiz bile görevin üstesinden gelemedi. İstihbarata hoş geldin.
0: Siz ciddi misiniz?
2: Efendim, size gerçeği söylemeliyim. Ryan'ın suçu yok. Onları bu olaya ben dahil ettim. Ceza alması gereken kişi benim. O değil.
11: Tebrik ederim.
8: Bebeğinle ben seninle gurur duyuyoruz.

0: Amerika'nın en büyük uyuşturucu kaçakçısı ekibim tarafından tutuklandı. Proje bana geldiğinde hemen kabul ettim. Ekibimle birlikte tüm riskleri göze aldık ve yaptığımız işten gurur duyuyoruz.
1: Ryan, bunu onaylıyor musunuz?
2: Hayır.
3: Çok hoş değil mi?
2: Evet. Ama bu daha da güzel.
4: Güzel bir akşam değil mi?
5: Kesinlikle.
4: Çok mutluyum. Seninle olduğum için çok mutluyum.
5: Öp beni şapşal.
6: Affedersiniz. Size mutluluk diliyorum. Bu arada ben de hayatımın aşkını buldum. Ne haber tatlım?
3: Merhaba.
2: İyi de bu benim kız kardeşim.
6: Öyle mi? Bunu bilmiyordum.

0: operasyona girmek için hükümeti devirmeye çalışıyor. Bir nötron atom bombası yapmak için Japon araştırmacıları kaçırdı. Ve Gabon'daki bir madeni satın aldı. Aynı zamanda bir bilim insanını ortadan kaldırmak için kuzenini Güney Afrika'ya gönderdi. Şili ve Kuzey Kore'den koruma talep etti. Bunu engellemek için harekete geçmelisin. Bu mesaj 3 saniye içinde kendini yok edecektir.
1: Ben anlayamadım. Milyarderle ilgili ne dediniz anlamadım.
2: Neymiş? Ne kadar vaktimiz var?
1: 3 saat. En fazla.
3: Hey, çok bir şey yanıyor. Hadi kaçın.

0: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada.
1: Jestini her yere taşıdım. Mest oldu. Bankartın jest oldu.
0: En çok jest yapan kart. Jest kart.
2: Bibes'ten tarih kısa. Tamı tamına bir vatandaşımıza 76 model Murat 124 hediye. Seri tamamı yeşil. Ayrıntılar The West Kulübü'de. Bu fırsat kaçmaz.
3: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı. İçim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı. İçim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
4: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot.
5: Her anın Double Shot Ice Break.
4: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni?
5: Express içelim.
6: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epekin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
3: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labneyle eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labneyle hayata dolu tarafından bak.
7: Karşınızda Arçelik Maxifit.
8: 80 santim kabinlere özel tasarımıyla fit uyum sağlıyor.
9: Teknolojiyle hayatın kalbinde.
10: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B Ayo daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
11: Bu salı binde Sarelle kakaolu fındık ezmesi 228 lira. Protein Ocean çikolata aromalı protein tozu 799 lira.
12: Bu otel harika.
13: Evet ve geceliği sadece 13.500.
14: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
12: Trivago'ya bakmalısın.
15: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
16: Maç modunu balla bölüyoruz ama yemek sepetinin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Cajun Corner ve maydanoz döner lezzetlerini sepet kuponuyla yemek sepetinden 200 TL indirimli söyle.
17: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
18: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil. Ben çok uzatamam. Evi en kısa sürede isterim dedim. Uyar dediler. Bizim muhasebeci Hasan yatırımlık düşünüyordu. Uzun vadede almak istemiş. Ona da uyar demişler. Aysel Hanım'ı tanırsın.
17: Aha.
18: Peşinatı yoktu. Makas kesmiyor dememişler. Uyar demişler.
17: Abi demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'ün finans sistemi böyle. Kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Bay bay bay, Domino's'um hoş geldin.
2: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
3: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
4: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
5: Güçlü bir propaganda aracıydı.
6: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
2: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
7: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor.
8: Bu bir Lotus çok alçak.
7: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
2: Unutulmuş hazineler 13 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
9: Otizmin tek çaresi eğitim. Onun da en iyi yolu erken tanı. Ama yetmez, imkan tanı. Uzman öğretmenler ve etkili bir eğitim programıyla. Alan tanı, sosyal hayatta iletişim kurmasına. Zaman tanı, öğrendiklerini uygulamasına. En önemlisi de şans tanı. Bağışlarınla güneş gibi tekrar doğmasına.
10: Korkarsan adım almaktan ya da tut ki derinlere dalmaktan. Sen korkma, yeniden doğar güneş.
9: Siz de Tohum Otizm Vakfı'na yapacağınız bağışlarla otizmli çocuklara eğitim fırsatı tanıyın.

0: Bize şifreyi söyle. Bize bildikleri anlatsan iyi olur. Konuş hadi. Bize o şifreyi vereceksin. Beni duydun mu? Şifreyi ver dedim. Şifreyi söylersen acına son veririz.
1: Bilmiyorum.
0: Şifreyi hatırlamıyor musun? Şimdi hatırlayacaksın. Evet, şimdi hatırladın mı?
1: Bilmiyorum. İstersen devam edebilirsin. Konuşmayacağım.
0: 37 dakika oldu. Daha önce kimse bu kadar dayanamamıştı. Eğitim sona erdi. Bravo 7 numara, harika iş çıkardın. Evet.
1: Teşekkür ederim efendim.
0: 7 numarayı örnek alın. 10 kişisiniz ve aranızdan sadece biri Fransız istihbarat teşkilatına girmeye hak kazanacak. 7 numara. Neden böyle yaptın? Şifreyi neden söylemedin?
1: Şifre mi vardı?
0: Evet, sana verdiğimiz saatte bir şifre vardı.
1: Şey abi, ben saat bozuk sanıyordum.
0: Bir sonraki teste geçiyoruz. Acil durumlarda silahınızı hazırlamanız hayat önem taşır. En iyi dostunuz silahınızdır. Bunu iyi belleyin, tamam mı?
2: Bitirdim efendim.
0: Burada göreceğiniz her şey gizlidir. Eldivenlerle ayakkabılar normal görünse de tüm yüzeylere yapışabilme özelliklerine sahiptirler. Onlar sayesinde görev bölgesine gizlice sızabilirsiniz.
3: Dikkat dikkat. Bu bir tatbikat değildir.
0: Hadi beni izleyin. Çabuk çabuk.
4: Çabuk çabuk çabuk çabuk çabuk çabuk. Çabuk, çabuk. Değildir.
0: Çantanın içinde çok güçlü bir bomba var. Bomba imha ekibini çağıracak vakit yok. Talih için de çok geç. Bayanlar baylar, bu bir onurdur.
1: Efendim. Hayatımı fedaya hazırım.
0: Ne dedin?
1: Bombanın patlamasına 3 dakika var. Eğer onu çorak bir araziye götürürsem can kaybı yaşanmaz.
0: Peki sen ne olacaksın?
1: Efendim. İstihbarata girmek benim hayalimdi. Ve buna yaklaşmıştım. Ülkemi savunmak benim görevim. Vatanıma duyduğum aşk...
5: Saat işlemeye devam ediyor.
1: Evet, affedersin. Elveda. Elveda.

0: Merhaba.
1: Hep aynı şey.
0: Nasıl gidiyor?
2: ...35 yıllık meslek hayatımı gördüm en kötü aday. Bir insan nasıl bu kadar aptal olabilir? Artık dayanamıyorum. Dayanamıyorum. İyi biri olabilir ama bu mesleğe uygun biri değil. Meksika'da televizyon programı yapan büyük annesine baksa daha iyi.
3: Hayır, size diyorum, kafamı karıştırmayın artık. Rica ediyorum.
4: Seni geberteceğim.
5: Asıl ben seni geberteceğim.
4: Öyle mi? Hadi
5: asıl,
4: dokun.
5: Asıl sen dokun.
4: Hadi kolaysa dokun. Herkes kendine dokun.
5: O zaman
4: dokun.
5: Sen kendine, ben kendime.
6: Kestik. Ha? Bir mola veriyoruz.
3: Kendinize dokunmaya devam edin.
7: İyi ilerleme kaydettin. Pekala. Senin için harika bir iş ayarladım. Yaşlanma karşıtı krem reklamı.
3: Kimse inanmaz. Çok oynamışsın. Beni takip eden bir sürü genç var. Onlara sahte ürün aldırmaya çalışmak hırsızlıktır. Hmm. O kremi denedim. Hiçbir işe yaramıyor.
7: 30 bin euro.
3: Haklısın. Çok iyi krem. Reyhan'ım arıyor. Bekle, eve geçiyorum hemen.
7: Evet. Papaya yoğurdu.
8: Papaya yoğurdu yok. Nereden bulacağım şimdi?
3: Reyhan, nasılsın tatlım?
0: Sanırım beni seçmeyecekler.
9: Dert etme, seneye yine denersin. Stefani ne diyor bu duruma?
0: Çok sevindim. Casus olmak çok tehlikeli bir şey diyor. Aile kurmak istiyor ama bu meslek çok uygun değil diyor.
10: Gel bakalım buraya.
3: Aman tanrım.
0: Ne oldu büyük annem?
9: Birileri Linda'yı kaçırıyor. Aman tanrım, ne yapmam gerekiyor benim?
0: Büyük anne, sakin ol.
3: Ne?
0: Şu an neredesin?
3: Şu an odamdayım.
0: Seni de kaçırabilirler. Hemen yatağın altına saklan büyük anne.
3: Tamam.
9: Yatağın altına saklanıyorum.
0: Ne görüyorsun?
3: Beni kaçıracak adamı görüyorum. Merhaba bayım. Telefonumu aldı.
0: Kim olduğunu ve ne istediğini bilmiyorum. Mesele fidye ise hiç param yok. Ama şunu bil ki, sevdiklerime zarar verirsen hayatını cehenneme çevirecek özel yeteneklerim var. Onu bırak. Ben de yaptıklarını unutayım. Eğer bırakmazsan seni ararım, bulurum ve öldürürüm.
11: No hablo francés.
0: El patron. Pasame el patron.
11: Şaka yaptım. Patron yanımda.
12: Merhaba Ryan.
13: Fransa'daki narkotik pazarımızı mahvettiniz.
12: Eğer büyük anneni tekrar canlı görmek istiyorsan bana 2 adet büyülü zümrüt getirmen gerekiyor.
13: Sana koordinatlarını göndereceğim.
0: 2 zümrüt mü? Marvel filmlerindeki gibi mi?
13: Hayır, ben DC
12: hayranıyım. Neyse. Phoenix zümrütlerini getireceksin.
13: Biri Abu Dhabi'de, diğeri Meksika'nın Tulum kentinde.
12: Sadece 3 günün var. 3 gün. İyi şanslar. Torununa nasıl baskı yaptığımı gördün mü?
0: Telefonu daha kapatmadım.
12: Lanet olsun. 3 gün. En fazla
13: 3 gün.
14: Bunu aklından bile geçirme. Sınırlarımız dışında hareket edemezsiniz. Meksika'ya da Abu Dhabi ile diplomatik sorunlar çıksın istemiyorum.
15: Sinirlenince çok seksi olur.
14: Yapma Ryan. Sen karışma. Bırak da bu işi yetkililer halletsin.
0: Büyük annemden, yani ailemden söz ediyoruz.
14: Bak, büyük annen değil de kim olursa olsun kafana göre hareket edemezsin.
0: Tamam, güzel. Ama benim vaktim yok. Bu işi kendi başıma halledeceğim.
14: Ryan. Ryan! Veda etmeden mi gidiyorsun?
0: Temelli gitmiyorum. Geri döneceğim.
14: Bebeğim. Her şeyi duyduk. Seni yüzüstü bırakmayacağız. Biz bir takımız.
16: Ben geleceğimi söylemedim.
17: Ben de söylemedim.
14: O zaman neden buradasınız?
17: Ryan'e veda etmeye geldik. İyi şanslar dostum.
16: Tamam, görüşürüz.
14: Ne yani? Onu öylece yüzüstü mü bırakacaksınız?
16: İşimi riske atamam.
14: İyi düşün. Eğer bizimle gelirsen her şey bittikten sonra Ryan'ı tutuklayıp madalya alabilirsin.
16: Tamam, o zaman ben varım.
0: Sağ ol, bunu hiç unutmayacağım.
17: Hey. Benim fikrimi sormayacak mısınız?
5: Konu onun büyük annesi. Nasıl bu kadar bencil olabiliyorsun?
17: Tamam, bir şansımı deneyim. Merhaba tatlım. Üç gün sonra görüşsek olur mu? İş gezisine çıkmam gerekiyor da. Seni kocaman öpüyorum. Ağzından.
16: Kız arkadaşın mı var?
17: Bu seni ilgilendirmez. Tamam, ben de geliyorum.
10: Arabamın üzerinden çekilin hadi.
16: Öncelikle biz polisiz, tamam mı? Yani biraz sakin
10: tamam,
16: ol.
10: Olmazsam ne olur?
16: Komik çocuk. Kimliğim yanımda.
10: Kimliğini kenara bırak da erkek gibi dövüşelim.
16: Ne dedin sen?
10: Kimliğinle silahını bir kenara bırak da o salak suratını bir dağıtayım dedim.
16: Ne? Seni duyamadım.
10: Canına okuyacağım dedim.
16: Ne dediğini anlamıyorum.
17: Diyor, senin salak suratını dağıtacakmış.
16: Ne?
10: Budala.
16: Duyamıyorum.
10: Beyinsiz.
16: Dediğini duyamadım.
10: Çekil önümden be kuş beyinli.
16: Dur biraz. Bu ne yaptı? Ben pek iyi göremedim.
17: Seni itti.
16: Demek itti ha. Böyle kaçarsın işte korkak. Budala herif. Beni resmen uyuz ettin. Lanet olsun. Biraz sakinleşmem lazım. Hadi arabama gidelim. Neyse ki sesini yükseltmedi. Yoksa canını okurdum.
18: Ryan, seni seviyorum. Senin için endişeleniyorum.
19: O zaman neden yardım ediyorsun?
18: Seni korumak için. Aile en önemli şeydir. Gezi servis mi? Aklında ne var?
19: Mücevherleri almak için ekipmana ihtiyacımız olacak. İşte bu yüzden buradayız. Giriş kartım hala bende.
16: Bekle biraz.
19: Sorun yok Tony. İyi olacağım.
16: Ondan değil ya. Benzin için para lazım.
19: Ne?
16: Senin büyük anneni kurtarıyoruz. Niye benzin parasını ben ödeyeyim? Değil mi?
19: 15 dakika içinde dönmezsem siz gidin.

0: Efendim, öğleden sonra gelemediğim için özür dilerim ama bir daha olmayacak, söz veriyorum.
1: Aa, bunun için hiç canını sıkma. İnan bana, dilediğin kadar devamsızlık yapabilirsin.

0: O ekipmanla ne yapıyorsun? Güvenliği çağıracağım.
1: Bekle. Seni burada kimse bulamaz. E siz ezikler bunu fazlasıyla hak ediyorsunuz. Zamanım olsaydı sizi bir güzel döverdim. Hı?
2: Gel bakalım. Kimmiş ki öyle şimdi?
3: Kesin hadi şunu. Kesin. Neler oluyor burada?
1: Tamam, her şeyi açıklayacağım. Büyük anne Meksikalı bir kartel tarafından kaçırıldı. Benden iki büyülü zümrüdü getirmemi istediler. Bunu yapmak için tam üç günüm var. Yoksa büyük annemi öldüreceklerini söylediler.
3: Tamam Tom Cruise. Amerikan başkanı da dünyayı kurtarman için seni aradım. Pekala, herkes işinin başına. Sana gelince yarın sabah seni ofisimde bekliyorum.
0: Tam 13 dakika oldu. Nişanlımla buluşmak
4: istiyorum. Nişanlım var diye yalan söylemeyi bırak.
0: Öyle mi? Sence bu yalan mı?
5: Yok artık be. Şu güzelliğe bakın.
0: Uzun zamandır çıkıyorum onunla.
5: Peki o bunu biliyor mu? Geliyor.

0: Başlıyoruz. Trafik yoğun.
1: Ama bizi kimse takip etmiyordu.
2: Şimdi ne yapacağız?
3: Biz hırsız değiliz. Değerli taşlar nasıl çalınır bilmeyiz.
1: Ama merkez kayıtlarında bize yardım edebilecek birilerini bulabiliriz.
2: Fare mi? Ama o hapiste.
1: Ona ihtiyacımız var. Meksikalılarla çalışıyordu. Zümrütleri biliyor olmalı.
0: Ne yani? Kendi tutukladığımız adamı mı kaçıracağız? Bu iş çığırından çıkıyor.
1: Yarın onu başka bir hapishaneye nakledecekler. Araba bu yoldan geçecek. Önce lastiklerini patlatırız, sonra da fareyi kaçırırız. Geliyor. Hazır olun.
0: Tamam. Üç deyince fırlat, hazır mısın?
1: Evet.
0: Bir, iki, üç. Halatı elinde tutacaksın. Kanun namına seni tutukluyor. Nerede bunlar?

0: Vay canına, bu şarkıyı biliyor musun? Bu şarkıya bayılıyorum.
1: Ciddi misin?
0: Evet.
1: Ben de bayılıyorum.
0: Seni çok seviyorum, seni çok seviyorum.
2: Birazdan yaklaş. Pekala, ben gidiyorum.
3: Sen ne yapıyorsun?

0: Hadi çabuk.
1: Aman tanrım. Hayır. Lanet olsun, sen kafayı mı yedin? Tanrım, lanet olsun.
2: En azından iz kalmayacak.
3: İyi çıkardın Raya.
4: Seni Kodes'ten kurtardık fare. Bu iyiliğin karşılığını vermelisin. Fare? Olamaz, adamı bagajda unuttum.
1: Sana onu çıkar demiştim.
3: Ben de Tony'ye söyledim.
2: Ne? Duyamadım.

0: Ho, bir şey söylemeyeceksin.
1: Ben yalan söylemem.
2: Yalan söyleyemez misin?
1: Bir daha asla.
2: Felix zümrütleri hakkında bir şey biliyor musun? Neredeler?
1: Zümrütler mi? Kim söyledi?
2: Cevap ver.
1: Zümrütlerden biri Abu Dhabi'de, diğeri Meksika'da.
2: Abu Dhabi'deki kimde?
1: Alba Suarez'in. Kolombiyalı bir milyarder. Abu Dhabi'deki en iyi partileri o düzenler.
2: Ya Meksika'daki?
1: Meksika'daki bir Maya tapınağında bulunuyor. Adı Bush. Tulum'un kuzeyinde. Ama onu hiç kimse bulamadı.
3: Onunla ne yapacağız? Burada bırakamayız. Bizi ihbar eder.
1: Mükemmel. Ben gidiyorum.
2: Abu Dhabi'ye nasıl gideceğiz?
4: Neden jetle gidiyoruz?
5: Fareyi kaçırdık, istihbarat teşkilatını soyduk. Kesin peşimize düşmüşlerdir.
2: Kesin gümrüktekilere de haber vermişlerdir.
4: Aa, bir şey göremiyorum.
6: Aa, vay be.
4: Pilot yok.
6: Ben pilotum, tüm sınavlardan geçtim. Hadi oturun ve rahatlayın.
4: Emin misin?
6: Tut şunu.
7: Kontrol kulesinden Falcon 118'e hava koşulları uçuşa uygun. Rüzgar 45 kilometre hızla kuzeybatıdan esiyor. Siz temiz. Kalkışa geçebilirsiniz. Kontrol kulesinden Falcon 118'e.
5: Lanet olsun.
6: Falcon 118'den kontrol kulesine Abu Dhabi'ye acil kalkış için 4 numaralı piste giriş izni verebilir misiniz?
7: Anlaşıldı Falcon 118. Pist uygun. Rüzgar hızı saatte 45 kilometre. İyi uçuşlar Falcon 118.
6: İşte bu kadar. Size pilotum demiştim, değil mi? Keyfinize bakın. 6 saat sürecek.
4: Geliyorum büyük anne.
8: Huhu! Kimse yok mu? Kapı kapalı. Telefonumu şarj etmem lazım.
9: Akıllı mı, akılsız?
2: Akıllı.
10: 13 mü, 14 mü?
2: 13.
10: Sorun değil. Model 13.
2: Teşekkür ederim.
11: Nasıl şarj etmeyi düşünüyorsun? Priz yok.
10: Aptal.
11: Sersem herif. Amma saygısızmış.
7: Falcon 118. Falcon 118.
6: Evet, ben buradayım. Evet, evet. Uyanın, hadi inişe geçiyoruz.
7: 500 metre.
6: 100. 50. İnşallah
7: hazırlanın.
6: Evet. Yuhuu.
12: Bravo Tony.
2: Aferin Tony, harikasın.
6: Arkadaşlar, Abu Dhabi'ye hoş geldiniz. Nasıl yani? Hala Borje'deyiz.
2: Hayır, inanamıyorum. Bu bir uçuş simülatörüymüş.
3: En azından denedik. Hadi evimize dönelim artık.
4: Bu bir felaket. Tam 6 saat kaybettik.
6: Pekala, biz de kılık değiştiririz.

0: Şapkayı çıkarın. Sıradaki. Dünkü maçtan bir kabustu. İlerleyin lütfen, hadi.
1: Hadi devam et.
0: İlerleyin lütfen.
2: Tamam.
0: Saklanmaya çalışmayın, sizi tanıdım. David Guetta, aman tanrım. David Guetta, sizi gördüm ve sevindim. Devam edin hadi. Arkadakiler ekipten mi?
2: Evet, benim ekibim, evet.
0: Fotoğraf çektirebilir miyiz? Gizli olacak.
2: Memnuniyetle.
0: Şu işe bak.
2: Hadi, çek bakalım.
0: Guetta burada, inanılmaz.
1: Lanet olsun, bizi tanıdılar.
3: Bay Guetta, uçağımıza hoş geldiniz. Sanırım gizli bir şekilde seyahat etmek istiyorsunuz ama izin verirseniz şirketimiz sizi first class almaktan onur duyar.
2: Evet, gizli kalmak istedim. Rahatsız oldum ama kabul ediyorum.
3: Memnuniyetle. Ekibiniz mi?
2: Hayır.
3: Tamam. Beni izleyin lütfen. Lütfen.
2: Ah, sağ olun.
4: Saçmalıyor.
3: Afiyet olsun.
2: Teşekkür ederim.

0: Teşkilata katılmamdan korkuyorum.
1: Gezi servisi hakkında bir şey duymak istemiyorum. Onlar da senin hakkında bir şey duymak istemiyor. Zümrüt'ü nasıl ele geçireceğimizi planladın mı?
0: İçeri gireceğiz, herkesin canını okuyacağız ve Zümrüt'ü alacağız.
1: Hayır Şapşal, o milyarderin kaç koruması var sen biliyor musun? Hazır ondan söz etmişken, Alba Suarez yarın özel bir parti düzenliyormuş.
0: Nasıl katılabiliriz?
1: Sosyal medya hesabına ekledim. Mark Servone adında bir adam bu partiye katılacağını yazmış. Adam Abu Dhabi'deki otelde kalıyor.
0: Bekle. Insta'yı hackleyebiliyor musun?
1: Evet. Endişelenmene gerek yok, sana mesaj gelmiyor. Zaten öyle fotoğraflar paylaşmaz.
0: Tamam, güzel. Konrad şu büyük bina mı?
1: Evet, gerçek bir kale. Davetiyesini çalmalıyız.
0: Bir fikrim var.
2: Biraz daha alır mısınız?

0: Şarkı bitiyor. Nasıl değiştireceğim?
1: Merak etme. Listeden çalıyor. Sadece kollarını kaldır ve numara yap.
0: Ha. Affedersin. Bu makineye pek aşina olmadığımdan sordum.
1: Dert değil. Martin Solveig de aynı şeyi söylemişti.
0: Hadi tüm eller havaya. Hey Pierre, Pierre. Nasıl dans ediyorlar? Gördün mü? Çılgınlar.
2: Evet. Öyleler tabii.
0: Yaşlılar bile dans ediyor. Baksana.
3: Zavallı adamın haline baksana. Kendi tekerlekli sandalyede kadın arkasında flört ediyor. Kesin adamın parasını peşinde. İğrenç bir şey. Anne!
4: Tatlım.
3: Anne!
4: Burada ne işin var?
3: Asıl senin ne işin var? Kim bu?
4: Biz buraya taşınıyoruz. Bu üvey baban.
3: Üvey babam mı? Bu adamla evlendin
4: evet,
3: mi?
4: Evet, bir ay oldu. Francis verdiği paralarda kalbimi bir anda çaldı.
3: Hayır, hayır, hayır. Duymak istemiyorum.
4: Derneklere verdiğinden söz ediyorum. Çok büyük meblağlar.
3: Onunla parası için mi birliktesin?
4: Beni ne sanıyorsun? Francis'le ikimiz birbirimize deli gibi aşığız. Oh, aman tanrım. Francis, hayır. Lütfen onu kurtarın. Bunun için saçlarımı bozamayacağım. Oh.
5: Diğer yardımı gerekiyor.
3: Tamam.
4: Öldü mü? Yaşıyor mu? Yaşıyor mu? Öldü mü?
3: Oh. Merak etmeyin. Yaşıyor.
4: Ah, yaşıyor mu? Çok güzel.
6: Stefani nerede?
7: Adam karşımda. Yanında koruması var.
6: Harika. Yanına gidip odasının nerede olduğunu öğren.
5: Tamam.
3: Bunu şuradaki hoş hanımefendi gönderdi.

0: Hadi gidin, gidin, gidin, gidin.
1: Umarım bu içkiyi seviyorsunuzdur. Bu en iyisi.
0: Öyle mi?
2: Hey, ne yapıyorsun?
0: Karışma. Söylesenize, kadınların ne zamandan beri parası var?
2: Oh. Hey, ne yapıyorsun?
0: Karışma sen. Neden vurdun?
1: Maçoları hiç sevmem.
0: Haklısınız. Ben pisliğin teki.
1: Kesinlikle ve şu an ayaklarımın dibinde.
0: Ayak yalamaya bayılırım.
3: Daha önce hiç yalattınız mı?
4: Dur. Ne diyor bu pislik herif?
3: Odası nerede?
1: Otelde mi kalıyorsun?
0: 71. kattayım.
4: 71 mi dedi?
5: 71. kat mı?
3: İnanılmaz bir manzarası var.

Muhteşem bir şey.

0: Gerek nasıl yapacaksın? Bakacağız.
1: Geldim. 71. kattayım. Zamanı gelmedi mi hala?
2: Üşültülüsünüz. Eğlencelisiniz. Gerçekten.
1: Oda. Asılı kaldım burada.
3: Odanızın nasıl bir manzarası var?
2: Görmek ister misiniz?
1: Ne yapıyorsun?
2: Kes sesini. Pardon. Odam deniz manzaralıdır.
4: Deniz tarafındayım.
1: Ama biraz daha detay vermesi gerek. Ayrıca pilim bitmek üzere.
4: Tamam mı?
3: Ah, manzarası muhteşem olmalı. Sağda mı, solda mı, ortada mı?
2: Sağda. Manzarası muhteşem.
4: Sağda.
1: Kime göre? Bana mı yok?
4: Bana mı?
3: Benim
2: sağ
3: mı?
2: Hayır, bana göre sağ.
4: Bana göre
1: ne demek? Çabuk ol, buraya yapışıp kaldım.
4: Güneşi karşımıza alınca sağda mı kalıyor, solda mı?
2: Güneşin konumuna göre değişir. Bu oyuna bayıldım.
1: Nerede bu lanet olası odam?
2: Odam bütün katı kaplıyor. Gidelim mi?
3: Olabilir.
1: Hey, ne yapıyorsun?
5: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
6: Kazancım Net, sigortam Net.
7: Fırsat, fırsat, fırsat. Bir beslen tarih fırsat. Tımı tamına bir vatandaşımıza 76 model Murat 124 hediye. Evet, yanlış duymadınız. Dimes'ten hediye. Seri Murat. Tüm gözler üzerinde olacak. Tamamı yeşil. Üstelik 4 litres. Ayrıntılar Dimes Kulüp'te. Bu fırsat kaçmaz.
8: Hepsi Bro'da premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ertelediğin kulaklıkları süper indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik net %10 hepsi para kazanma fırsatını kaçırma.
9: Mehmet abi, ne yaptınız ev işine?
10: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
9: Abi, demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'ün finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle.
11: Size Fuzul.
12: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
13: Baksanıza %heyecan, %mutluluk, %100 mozzarellasıyla, %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi maç heyecanına özel dilediğin iki orta boy pizza sadece 440 lira. Terra Pizza, gel beraber olsun.
14: Benim iyi uyumam lazım.
15: Benim iyi uyumam lazım.
16: Benim iyi uyumam lazım.
17: Diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
18: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet. Burası tavuk.

0: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya. Dondurma gibi değil,
1: dondurma. Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
2: Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
1: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da. Sana yakışanı tak.
3: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
4: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
5: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
6: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
7: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
8: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
9: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
7: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
2: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi. Flo.
3: Yaz coşkusu Flo'da başlar. Hem de ikinci ürüne.

0: buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express Burak. Kim tutar seni? Nescafe Express aç bankalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
1: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Sonbank kartım Hadi.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
3: Ne?
4: Kazancım net, sigortam net.
5: Bu salı binde emek ayçiçek yağı 425 lira. Kristal Riviera zeytinyağı 475 lira.
6: Sütaş ayran, sütaş ayran.
7: Çiğ köfteyi gördüğün an
8: sütaş ayran,
7: gelsin sütaş ayran.
9: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok, 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
10: Hele güzel istikbal.
11: Aa, biz sizi tanıştırmadık. Tanıştıralım. Mert Hoca, 14 ülkedeki 18 milyon kullanıcı gibi sen de Armut uygulamasını indir, bekleyen işlerini kolayca hallet.
12: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
13: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
12: Abi, demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle.
14: Hepsi Pro'da Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Her

0: olan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap basit.
1: Ana, affedersiniz, ay bir saniye.
2: Lanet olsun, her şey yolunda. Her şey yolunda, her şey yolunda. Hayır değil, hayır değil.
3: Tatlım, hangisini istiyorsun?
4: Bu çok güzel.
2: Her şey yolunda, her şey yolunda.
3: Onun fiyatı ne kadar?
5: 100 dirhem.
2: Hayır, ben satılık değilim. 100 dirhem ne kadar oluyor?
5: 25 euro.
2: 25 euro mu?
5: 30 euro dersek olur mu?
6: Zaten iyi mi?
2: Evet, iyiyim. Personel girişinden gireceğim.
7: Sana demiştin değil mi? Aklı çıktım işte. Tam dediğim gibi oldu. Neyse, ben gidiyorum.
2: Çok kısa. Hayır hayır, şey, havada çok nem olduğu için kıyafet biraz çekmiş. O yüzden böyle oldu.
6: Ryan, beni duyuyor musun?
2: Odaya giriyorum.
8: Ne oluyor? Kiminle konuşuyorsun?
6: David, buldun mu? Oralarda bir yerde bir etrafa iyi bak.
8: Bu kadında bir tuhaflık var. Gidip odaya bakacağım.
1: Geliyorlar Ryan, beni duyuyor musun?
2: Durdur onları.
1: Bana veda etmeden mi gidiyorsun?
8: Tut şunu. Çekil önümden. Hey! Ne yapıyorsun?
1: Hey, ne yapıyorsun? Anladık, hep aynı şeyi söyleme. Ryan!
6: Anladım.
2: Geliyor, beni bir rahat bıraksana.
6: Dikkatli ol.

0: oda servisi.
1: Polis misin sen? Çabuk söyle.
0: Hayır.
1: Kapı yuttuk. Her yerde polis var. Otoparkta buluşalım.
2: Buradan gitmeliyiz.

0: İkinci kata basar mısınız?
1: Yukarı. Hayır, iniyoruz.

0: Burada ineceğim. Çekilin önümden. Çekilin dedim, çekilin. Çekilin.
1: İngiliz arabası.
2: O da servise.
1: Aile arabası. Polis misin? Beni tutuklamak mı istiyorsun? Karınla mı yattım?
3: Hayır. Karımla yatmadın.
1: Ne dediğini hiç anlayamıyorum.
3: Büyük annem.
1: Büyük annenle mi yattım?
3: Ne yapıyorsun?
4: Kapa çeneni.
3: Sen sıktıkça o daha kötü sıkıyor. Yapma.
4: Neden teşkilata girmeni istemediğimi anladın mı?
3: Bunun fotoğrafını çekmeliyim.
4: Ne yapıyorsun?
3: Instagram'a koyacağım.
4: Bunun sırası mı? Sürekli seni kurtaramam.
3: Sensiz de halledebilirim.
4: Ha, şimdi olduğu gibi mi?
2: Bana inanmıyorsun öyle mi?
4: Hayır Ryan, ben sadece...
2: Kaçtı işte, mutlu musun? Davetiyeyi nasıl alacağız şimdi?
4: Bunu mu istiyorsun? İşte davetiyen Bay Mark Servoni.
2: Nereden aldın bunu?
4: Adamdan çaldım, sana söyleyecektim ama kulaklığını çıkarmıştın.
2: Neredeyse pisi pisi ölüyordum.
5: İşte buradasınız. Harika iş çıkardım. Partilerde çalmak için bağlantı bile kurdum.
4: David Guetta olmadığının farkındasın değil mi?
5: Asıl o ben değil. Çünkü ben ortamı canlandırmayı biliyorum. Kadınlar bayıldı.
2: İstihbarattaki kadın.
4: Ne?
2: Beni öldürecek. Gidelim.
5: Sıkı tutunun.

0: Gidiyoruz.
1: Hız lan Tony, bas gaza.
2: Lanet olsun.
3: Annem orada.
2: Prensesi mi öldürdüler? Tanrım, tanrım. Lanet olsun, yine ölmemiş bu.
4: Pierre, silahını kullan.
3: Tamam. Al bakalım. Iskaladım.
1: Çok salaksın. Kurtul şu kadından.
5: Ama kadın gerçekten çok güzel.
1: Şimdi sırası mı?
5: Dur. Ne yapıyorsun? Dur diyorum.
4: Tamam. Atlattık.
1: Parti için hazırlanmalıyız. Davetiye 2 kişilik. Sen benimle geliyorsun.
5: Umurumda değil. Zaten işim vardı.
6: Çok heyecanlı bir maç oluyor.
7: Hey.
6: İki takım da acıktım. Çok iyi oynuyor. Davet üst seviyede.
7: Bu ne böyle?
8: Kahvaltı menüsü.
7: O zaman bana bir dilim glutensiz kızarmış ekmek, haşlanmış yumurta ve meyve salatası.
8: Hemen getireyim.
7: Mantar var mı?
8: Olmaz mı?
7: Tamam.
6: Ve mücadele kaldığı yerden devam ediyor.
8: İşte mantarlı yumurtan.
6: Muhteşem.
8: Yumurtaymış.
9: Bu kil bu. Buradan nasıl kurtulacağımızı buldum.

0: ¡Mujeres! ¡Mujeres! ¡Mujeres! ¡Ah, vamos, Sawyer!
1: Hadi gel. Söylemiştim. Bu kusursuz bir plan.
2: Ben ilerleyemiyorum.
3: Ben de. Kil üstümüzde kurumaya başladı. Şimdi hapı yuttuk.
2: Sadece kil içindeyiz.

0: Onu göremedim.
1: Muhteşemsin.
0: Teşekkür ederim.
1: Sen de beni muhteşem bulduğun için teşekkür ederim.
0: Evet, doğru, sen de öyle. Çok yakışmış. Daha sık böyle giyinmen gerekiyor.
1: O zaman Instagram'a bir fotoğraf koyayım.
0: Boş ver şimdi sosyal medyayı. Tamam, iyi değil ama kimin umurunda?
2: Hanımlar ve beyler, bu gecenin ev sahibine merhaba deyin. Alba Suarez. Şimdi de yeni satranç şampiyonlarımızla karşılaşacak olan özel konuğumuza merhaba diyelim. Yeni Kasparov, Mark Cervoni.
0: Tanrım, olamaz.
1: Endişelenme. Üniversitede satranç şampiyonuydu.
0: Ne?
1: Sadece izle.
2: Mark Cervoni bu akşam bütün rakipleriyle ayrı ayrı kapışacak.

0: atımı F1'den E6'ya alarak E6 piyonumun savunmasını güçlendireceğim. Rakibim piyonunu ilerletecek ve A4'teki filme saldırmak isteyecek. Ama 6 hamlede mat olacak.
1: Şah ve mat. Şah ve mat.
2: Ah. Şah ve mat.
3: Şah ve mat.
4: Şah
5: ve mat.
6: Şah ve mat.
7: Şah ve mat.
0: Çünkü kazanmana ben izin verdim.
8: Harikasın şampiyon. Artık başlamalısın.
0: Çok güzelsiniz hanımefendi.
8: Affedersiniz. Bir sorununuz mu var?
0: Evet. Mayomu evde unutmuşum.
8: Ne yapacaktınız?
0: Gözlerinizle yüzecektim.
7: Ne?
0: Sorun değil. Çıplak da yüzebilirim. Hatta bu daha iyi.
8: Siz ne?
7: Onu böyle mi tavlayacaksın? Biraz daha ikna edici
0: ol. Beni duydunuz. Tam tipimsiniz. Saçlarınız pürüzsüz. Elbiseniz pürüzsüz ve ipeksi. Göğüsleriniz pürüzsüz ve ipeksi.
7: Saçmalama. 100 yaşında mısın? Daha genç işi bir şeyler bu.
0: Şu işe bak sen. Sen kokteyl içiyorsun, ben kendiminkini bekliyorum. Birlikte kadeh tokuşturup keyfimize bakalım. Tamam mı? Biliyorsun değil mi? Biliyorsun.
8: Enteresan. Beni izleyin.
0: Kimmiş James Bond?

0: Hani?
1: Aa Ryan, burada ne yapıyorsun?
0: Asıl sen ne yapıyorsun?
1: Akşam partide çalacağım dedim ya.
0: Bana burada olduğunu söyleyebilirdin. Daha az zaman kaybetmiş olurdum.
1: Nereden bilebilirdim ki? Hadi git buradan, benim çalışmam lazım. Hadi git git git.
0: Pierre!
2: Hey Ryan!
3: Sen de mi buradasın?
2: Evet, beni Francis davet etti.
3: Francis mi?
2: Evet, üvey babam.
0: Albanın peşinden gidiyorum. Zümrüdü alacağım. 10 dakika içinde dönmezsen beni kurtarmaya gelin.
2: Tamam.
0: Pierre, 10 dakika.
2: Tamam, ben anladım. Salak değiliz ya.
0: Nerede bu?

0: Gel.
1: Hmm?

0: Pekala, kimsin sen genç aygır?
1: Max Herboni'yim. Aklını başından alacağım.
0: Çok komik. Çünkü Mark'ı iyi tanırım.
1: Öyle mi?
0: Onunla ilgilenin. Hemen döneceğim.
2: Hadi aşağı in.
1: Hiç sanmıyorum.
3: İnsan iyi olur.
1: Israr ettiğim için bağışlayın ama hayır.
3: Nerede o?
2: Silahını indir ve bize doğru it.
3: Bizi izle.
1: Elbette.

0: Kimsin ve ne istiyorsun? Öyle ya da böyle konuşacaksın. Savaş sırasında esirleri nasıl konuşturduklarını biliyor musun? Elektrik veriyorlar en hassas bölgelerine.
1: Bu tür durumlara hazırlıklıyım. Konuşmayacağım. Boşa zaman harcıyorsunuz.
0: Aa, görelim bakalım. Daha başlamadım bile.
1: Öyle mi?
0: Evet. Ha.
1: Konuşmayacağım. Konuşmayacağım.
2: Konuşmayacağım. Dur.
1: Tamam. Tamam, adım Ryan'e, eski polisim. Meksika'da televizyon programı yapan büyükannem çok tehlikeli bir tarafından kaçırıldı. Benden iki zümrüdü çalmamı istediler. Ve bir günüm var, yoksa onu öldürecekler. Neden bu konuda kimse bana güvenmek istemiyor?
0: İstediğin bu mu?
3: Anne.
0: İyi misin tatlım?
3: Merhaba bayım.
4: Merhaba.
3: Arkadaşlarımla birlikte oyun oynayabilir miyim?
0: Elbette oynayabilirsin. Ama uslu olun kızlar, yaramazlık yok.
3: Seni seviyorum anne.
0: Ben de seni seviyorum tatlım. Bu odadan canlı çıkamayacağını biliyorsun değil mi?
1: Aslanın inine tek başıma girecek kadar aptal mıyım? Harika bir ekibim var. Buraya gelecekler ve... 3 saniye içinde. Şimdi... Şimdi... Ve şimdi. Şimdi. Şimdi.
3: Bu arada.
0: Efendim canım.
3: Hoşça kalın bayım.
0: Nerede kalmıştık? Evet.
1: Evet.
0: Seni öldüreceğim.
1: Ben hayattayken olmaz. Stephanie!
0: Öldürün onları!
1: Hadi hayatım, gebert onları! Arkana dikkat et, dikkat! Vay be, o benim kadınım.
0: Susar mısın sen?
1: Ne? Bir dakika, sen ciddi misin? Yardım etmeye çalıştığım için özür dilerim.
0: Hadi artık.
1: İnan çabuk olur musun? Bu pislik beni öldürecek.
0: Hani başının çaresine bakabiliyordun?
1: Ellerim bağlıyken nasıl yapabilirim? Oh.

0: Hepsi Burada Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ertelediğin kulaklıkları süper indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik net %10 hepsi para kazanma fırsatını kaçırma. Hepsi Burada, hepsi.
1: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden dümesi,
2: dümes full line mix. Aldığınızdan daha fazlası.
3: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
4: Ben Feyyaz. Bu da Sarı Kola.
5: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
6: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
5: Hastasıyım bu Sarı Kola'nın.
4: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
5: Değişemem ve değişebileceğime dair
6: inancım da yok.
5: Başka lezzet yok.
4: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
7: Servis geldi. Çanta hazır mı?
8: Herkese yetişiyorsun ama ya kendine? Hesap kırdık. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
9: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Bay bay bay, Domino's'um hoş geldin.
2: Ben Chris.
3: Ben Max.
2: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
3: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
2: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
3: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
2: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
4: Klasik araba kurtarma Almanya, Salı 19.30'da D-Max'te.
5: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
6: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
4: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
1: Servis geldi, çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap kurdu. Ayrı bir yaz.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Her ısırıkta bulutların üstünde olmak. Yok, bu biraz abartı oldu. Ama ayaklarının yerden kesilmesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle Türkiye'nin
8: A101 artıyla 2-15 Temmuz tarihleri arasında her 300 liralık züccaciye alışverişinize 75 lira nakit iade sizi bekliyor.
9: Benim iyi uyumam lazım.
10: Benim iyi uyumam lazım.
11: Benim iyi uyumam lazım.
12: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor, seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
13: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni? Express
14: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
15: Pepsi Pro'da Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ertelediğim ventilatörü

0: Bu yaz herkes Son Bank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi Kredi Kartı'ndan hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam, Son Bank, kartım hadi.
1: Öyle mi fark etmemiştim?
2: Doğru mu duydum?

0: Buyurun bayım.
1: Geç kaldın ama kadın kaçtı. Yine boşa zaman harcadım.
0: Hey! Bir şey değil. Sen hala burada mısın? Bizden ne istiyorsun?
2: O pislik gizli savunma ekipmanlarımızı çaldı, hesabını vermeli.
0: Büyük annesini kurtarmaya çalışıyor.
2: Öyle mi? Ben de influencer olmak istiyorum.
0: Tamam.
3: Bana sorarsan araya girmesek daha iyi olur.
4: Neyse.

0: Aşağıdayım hey, aşağıdayım. İndirin beni.
1: İndir onu, indir hadi çabuk.
0: Hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır. Yükseltin, yükseltin, yükseltin beni. Yükseltin, aa!
1: Hemen indir beni. Kendim halledeceğim. İşin bitti. Bırak silahını.
0: Asıl senin işin bitti.
2: Lanet olsun.
3: Üzgünüm ama depoyu boşalttım.
4: Zümrüdü ver Alva.
1: İstiyor musun? Hı? Git ve al. Elveda.
5: Sakın kıpırdama.
6: Hayatımı kurtardın.
7: Bilerek yapmadım, frenler berbat.
4: He?
7: Frenler tutmuyor.

0: Günaydın beyler. Jetiniz çoktan kalktı. Haberiniz yok muydu? Jet arkadaşınız aldı.
1: Kimmiş o pislik?
2: Bay Geta, başka bir isteğiniz var mıydı?
3: Evet. Kalbinizi istiyorum.
2: 5 saat sonra Meksika'da olacağız.
4: 5 saat mi? Buna inanamıyorum.
2: Bay Geta, bir şey yemek ister misin?
3: Evet. Sizin o güzel... Aptal mısın sen?
1: Diğer bir şeylerle gücünü toplamalısın.
4: Aç değilim. Kız arkadaşımı özledim.
5: Merhaba, ben Tony, Pierre'in patronuyum. Fotoğraflarını gördüm, beni tahrik ettin. Seni tahmin edemeyeceğin kadar çok arzuluyorum. Her yerinden öperim.

0: İkinci zünürde ele geçirip büyükannemi kurtarmak için sadece birkaç saatimiz kaldı.
1: Tamam da şimdi nereye gideceğiz biz?
0: Tapınak kuzeydeymiş. Hadi gidelim.
2: Burası kuzey yönü mü? Emin misin?
1: Karnım acıktı. Çok uzak mıdır? Ha?
0: Acele et Pierre. Büyükannemi düşün.
1: Dünyada sadece büyükannen yok. Ben de varım. Kız arkadaşımla yaşamak istediğim şeyler var. Büyükannenden farkımız bu.
0: Pierre iyi misin?
3: Pierre!
4: Burası berbat kokuyor. Neyse ki içine düşmedim.
3: Pierre!
4: Yukarı çıkamıyorum. Beni öldürecek. İmdat! Yardım edin. Bunu görmek istemiyorum.
3: Seni oradan çıkaracağız.
0: Bir daha bulalım hemen.
4: Yardım edin.
0: Bunun dişleri
4: sonum
0: yok.
4: Geldi.
2: Hayır ona iyi bak.
4: Bak size bir şey itiraf etmeliyim. Ben şeye
2: tamam,
4: aşığım.
2: Tamam biliyoruz bana aşıksın.
4: Hayır Tony. Ben kız kardeşine aşığım. 6 aydır birlikteyiz.
5: Merhaba ben Tony Pierre'in patronuyum. Fotoğraflarını gördüm. Beni tahrik ettin. Seni tahmin edemeyeceğin kadar çok ağır suluyorum. Her yerinden öperim.
4: Hayır!
6: Kadınlara saygıyı öğrenirsin.
4: Birbirimizi çok
6: sen
4: seviyoruz.
6: Sen de kes artık Pierre. Şuna baksana çok yaşlı bir timsah. Dişleri yok. Sana saldıramaz. Çok yorgun görünüyor.
4: Sizi seviyorum arkadaşlar. Sizi seviyorum. Yardım edin bana.
6: Tamam geliyoruz.
2: Sen oradan bir çık. Sana gösteririm.
0: Arkadaşlar bir sorunumuz var.
7: Atalarımızın topraklarına saldırdınız.
8: Bunun hesabını vereceksiniz. Hadi. Çabuk olun. Hadi.
1: Sen ne yapıyorsun dostum? Dişlerin bile yok. Hadi. Yardım et bana. Neredeyse çıktım.
4: İt hadi. İt sen de timsah. Hadi dostum hadi it. 1, 2, 3 it. Hadi.
1: Zavallılar yakayı ele vermişler. Bana ne? Ben sevgilimin yanına dönüyorum. Meyve. Çok acıkmıştım.

David Guetta. David Guetta! David Guetta!

0: Böyle daha kolay dostum.
1: Aha.
0: Artık birlikteyiz. Arkadaş.
2: Arkadaş.
0: Arkadaş.
2: Arkadaş.
3: Sen ciddi misin? Bizi kurban etmelerine yardım ediyorum.
0: Eleştirmekten bıkmadınız mı? Ne aptalsınız? En azından ben hayattayım. Sevinin. Benciler.
4: Ateşi söndürmeliyiz.
5: Benim bir fikrim var.
4: Ne yapıyorsun?
5: Konsantre oluyorum.
4: Düşündüğüm şeyi yapmıyorsun değil mi?
5: Daha iyi bir fikrim var mı?
4: Atarım olamaz. Bu iğrenç. Ayrıca hiçbir işe yaramıyor.
3: Yardım et o zaman.
4: Hayır, ölürüm daha iyi.
3: Sence ben buna bayılıyor muyum? Kurtulalım diye yapıyorum.
0: Hey, tam tama bayılırım ben.
4: Beni düşünseydin istihbarattan çoktan ayrılırdın.
3: İstihbaratta ne sorunum var?
4: İstihbaratta bir sorunum yok. Şimdi tartışmayalım.
3: Niye tartışmıyormuşuz?
4: Kendim için korkmuyorum. Çocuğumuz için. Anne babasıyla büyümesini istiyorum.
5: Sen hamile misin? Bir bebeğimiz olacak. Baba olacağım. Bu hayatımın en güzel günü.
0: Harika, tebrik ederim. Kafayı parçalamalıyız.
3: Ali,
0: sen kimsin?
3: Hayatımı kurtardın.
0: Pierre? Kız kardeşim için.
3: Yapma, dur. Birbirimizi seviyoruz. Sen karımı yakıyorsun. Dur, karımı yakıyorsun.
0: Şanslısın, nefesim tükendi.
4: Rahatsız etmiyoruz ya.
0: Evet. Hey, bu arada bebek için tebrik ederim. Ne güzel haber. Vaftiz babası ben olurum değil mi?
6: Ne bebeği?
2: Çabuk ol.
3: Tazı.
2: Çabuk olun.
5: Geldik. Maya da Puş Tapınağı.

0: Vay canına.
1: Çok etkileyici.
2: Çok ıssız görünüyor.
3: Kapı!
1: Tony, yardım et!
2: Seni...

0: Vay canına.
1: Çok etkileyici.
2: Çok ıssız görünüyor.
3: Kapı!
1: Tony, yardım et!
2: Seni duyamıyorum.

0: Yok artık.
1: İçim böcek dolu. Buldum.
2: Açmadı.
0: Şuna bak.
3: Bilmeceye göre sadece bir kişi girebilir.
0: Ben girerim.
4: Emin misin? Ben de istiyordum da sen erken davrandın.
2: Benim girmem gerek.
0: Hayır Ryan, cesur olman güzel ama bir daha seni kurtaramam.
2: Buna gerek kalmayacak.
0: Dikkatli ol lütfen.
4: O erken davrandı.
1: Ryan bekle bekle bekle.
5: Ne oldu?
1: Tuzaklı bir koridor var diye yazıyordu ama tam anlayamadım.
0: Ne? Ha? Ryan başarabilirsin, kendine güven.

0: Başardım.
1: Harika.
0: Ah. Bu da ne böyle? Ah. Hadi hadi hadi hadi. Ay. Tut kendini, tut kendini, tut kendini. Ay.

0: Hayır olamaz, hayır.
1: Dur.
0: Hayır olamaz, hayır. Hayır ama olamaz Yüksel. Yukarı çık. Yukarı çık dedim, yukarı çık. Yukarı. Hayır.
2: Bu tapınak bayağı eskiymiş.
1: Dert etme, ona bir şey olursa seninle ilgilenirim. Bebekle de.
3: Ne yapıyorsun sen?
1: Çocuk olunca vergiler düşüyor, ek ödeme de var.
3: Hayır.

0: Çıkın, çıkın.
1: Hadi gidelim.
0: Bırak beni. Çıkın hadi.
1: Hiç merak etme. Ailem bana emanet. Hayatımı kurtardın. Yok artık.
2: Lanet olsun. İyi misin? Hadi git buradan. Kapı. Hadi. Ve şapkam nerede? Şapkam yok diyecek.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
4: Net!
5: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede, ben orada.
4: Bankartın jest oldu.
5: En çok jest yapan kart. Jest kart.

0: Ne oluyor?
1: Bir şeyi harekete geçirmiş oldum.
2: Ne demek bu?
1: Bilmiyorum.
3: Ryan, acele et!
1: Koş çabuk, hadi koş!
3: Hadi koş! Koş! Ryan!
1: Burada sıkıştım.
2: Bunun için artık çok geç.
3: Bırak!
2: Şans Ryan.
3: Hayır, çıkması için geç değil. Bizi burada yapayalnız, bırakamaz.
2: O ölecek, gitmeliyiz, hadi.
3: Ryan ölecek.

0: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
2: İş Bankası Kıvanç'la sunar. Bugün neyin peşindesin Kıvanç?
3: Hız peşindeyim.
2: Oo.
3: İşçi bir kendime göre özelleştiriyorum.
4: Büyük kolaylık.
2: E kısa yoldan gitmeyi seversin. Dur, dur konuşuyordum. Bu ne hız?
5: Mesele sadece hızlı olmak değil ki. Hayatın zorlu virajlarında sana ayak uyduran bir yol arkadaşı bulmak. Tıpkı iş cep gibi.
2: Hep önde olacaksın değil mi?
3: Her zaman. Ben isterim, iş cebim yapar.
6: Benim bankam iş bankası.
7: Yaz coşkusu Flo'da başlar. Hem de ikinci ürüne net %50 indirimle başlar. Tatilin, sahilin, şehrin favori terlik ve sandaletleriyle avantajlı fiyatlar Flo'da.
8: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
9: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil. Ben çok uzatamam. Evi en kısa sürede isterim dedim. Uyar dediler. Bizim muhasebeci Hasan yatırımlık düşünüyordu. Uzun vadede almak istemiş. Ona da uyar demişler. Aysel Hanım'ı tanırsın.
8: Aha.
9: Peşinatı yoktu. Makas kesmiyor dememişler. Uyar demişler.
8: Abi, demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle. Kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle.
6: Sizi Fuzuli uyar.
10: Hepsi Pro'da premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim. Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da.
2: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
3: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
4: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
5: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
6: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
7: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
4: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Ah, Giocotto.
1: Ay burnum. Burnum. Burnuma bak. Ne yapacağım ben şimdi? Kariyerim David Guetta.
2: Korkmana gerek yok. Onu yerine yerleştirebilirim. Bana güvenmiyor musun?
1: Emin misin?
2: Evet.
1: Acıyor. Dikkatli ol. Dur. Bekle.
2: Tony, beni dinle. Bana güven. Nefes al.
1: Alamıyorum.
2: Ağzından nefes al.
1: Tamam.
2: Bir, iki, üç.
1: Oldu mu?
2: Evet.
1: Niye öyle bakıyorsun? Şapşal diğer tarafa çevirdin. Aptal mısın? Sen bilerek mi yaptın? Fark ediliyor mu?
2: Hayır.
0: Bunu sonra halledelim mi?
2: Tamam.
3: Hemen gitmemiz
1: fazla
3: lazım.
1: Fazla dikkat çekmiyor değil mi?
3: Hadi çabuk. Hava kararmadan zümrütleri teslim etmeliyiz.
0: Biraz daha sessiz olur musun? Lidla, bu sefer gerçekten iyi bir planım var benim.
4: Ne yapıyorsun?
0: Şunu alıyorum. Dikkat et.
4: Onu uyandıracaksın. Nereden yapayım?
0: Dur.
4: Bana bırak diyorum.
0: Bana dedim sana.
4: Kapını bıraksana.
0: Ben daha
4: bırak.
0: İyi yaparım. Hadi. Neden durmuyorsun?
4: Durmuyorsun bile. Bırak.
0: Dur, bırak bana.
4: Merhaba beyefendi.
0: Merhaba. Nasılsınız? Biz de temizlik yapıyorduk.
5: Demek temizlik yapıyordunuz. Saçmalıklarınız yetti artık. İşiniz bitti.
2: Emin misin? Burası mı?
3: Galiba burası.
0: Kimse yok.
3: Büyük anne!
2: Karanlık bastı. Sanırım geç kaldı.
3: Büyük anne! Hayır büyük anne. Büyük anne. Büyük anne. Siz kimsiniz?
6: Ben papaya yoğurdu ararken kayboldum.
3: Ne?
7: Yoğurdalar hadi. Çabuk. Acele edin. Yürü. Çabuk. Şöyle geç. Hadi yürü. Hadi.
5: Kusura bakmayın. Geciktik biraz. Yolda bensinciye uğramamız gerekti. Hadi getirin onları.
8: Bu saçmalıklarını. Gidiyorum.
5: Umarım zümrütleri getirmişsindir.
3: İyi misin büyük anne?
0: Evet, televizyon programımdan çok daha kötü bir şeydi.

0: fare?
1: Beni hapse atmanın bir bedeli olacağını size söylemiştim. Hiç kimse arkamdan iş çeviremez.
2: Bir şey anlamadım. Sen şaman olmamış mıydın?
1: Sen de gerçek bir budala.
3: Her şeyi en baştan planlamıştı. Hapisten kaçmak ve zümrütleri almak için bizi kullandı.
1: Bak senin kafan çalışıyor.
4: Kadını götür.
5: Yürü.
6: Ben ne olacağım?
7: Büyük anne.
8: Öyle korktum ki hayatımı kurtardın. Sana güvenebileceğimi biliyordum.
5: Buyur patron.
4: Sonunda bir araya geldiler. Bunlar bana ilahi bir güç kazandıracak.
1: Senden kurtulma vaktim geldi. Kobra zehri korkunç bir felce sebep olacaktır. Büyük acılar içinde öleceksin.
4: Şeyim.
1: Böylesi daha hızlı oluyor.
4: Bakalım şimdi. İşe yaradı. İşe yaradı. Sonuna kadar hizmetinizdeyim. Sonuna kadar nasıl istersiniz. Tamam. Tamam, memnuniyetle.
9: Silahlarınızı bırakın. Hepiniz tutuklusunuz.
1: Belki hapishaneye gireceğim ama seni öldürme zevkine erişmiş olacağım.
0: Silah monte etmesini bilmiyorum. Ama sökmeyi biliyorum. İşim bitti fare.
10: Hadi gel şuraya. Hadi dedim.
11: Bunu ödeyeceksin Ryan. Seninle işim bitmedi. Beni duydun mu?
0: Efendim, onların bir suçu yok. Beni cezalandırın.
12: Çok zekisin. Saatin sayesinde seni takip ettiğimi anladın. Ve yardım etmek için elimden geleni yapmamı sağladın.
0: Evet, kesinlikle öyle efendim.
12: En iyilerimiz bile görevin üstesinden gelemedi. İstihbarata hoş geldin.
0: Siz ciddi misiniz?
2: Efendim, size gerçeği söylemeliyim. Ryan'in suçu yok. Onları bu olaya ben dahil ettim. Ceza alması gereken kişi benim. O değil.
12: Tebrik ederim.
3: Bebeğinle ben seninle gurur duyuyoruz.

0: Amerika'nın en büyük uyuşturucu kaçakçısı ekibim tarafından tutuklandı. Proje bana geldiğinde hemen kabul ettim. Ekibimle birlikte tüm riskleri göze aldık ve yaptığımız işten gurur duyuyoruz.
1: Ryan, bunu onaylıyor musunuz?
2: Hayır.
3: Çok hoş değil mi?
2: Evet. Ama bu daha da güzel.
4: Güzel bir akşam değil mi?
5: Kesinlikle.
4: Çok mutluyum. Seninle olduğum için çok mutluyum.
5: Öp beni şapşal.
6: Affedersiniz. Size mutluluk diliyorum. Bu arada ben de hayatımın aşkını buldum. Ne haber tatlım?
3: Merhaba.
2: İyi de bu benim kız kardeşim.
6: Öyle mi? Bunu bilmiyordum.
2: Oh.

0: 7 numara, işte ilk görevin. Avusturyalı milyarder Zigarek saldırgan bir devletle koalisyona girmek için hükümeti devirmeye çalışıyor. Bir nötron atom bombası yapmak için Japon araştırmacıları kaçırdı. Ve Gabon'daki bir madeni satın aldı. Aynı zamanda bir bilim insanını ortadan kaldırmak için kuzenini Güney Afrika'ya gönderdi. Şili ve Kuzey Kore'den koruma talep etti. Bunu engellemek için harekete geçmelisin. Bu mesaj 3 saniye içinde kendini yok edecektir.
1: Şey, ben anlayamadım. Milyarderle ilgili ne dediniz anlamadım.
2: Neymiş? Ne kadar vaktimiz var?
1: 3 saat. En fazla.
3: Hey, çabuk kaçın, yanıyor. Hadi, kaçın.

0: Silver moon, got me blowing. Every drop, got the magic flowing. Obsessor'un yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
2: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
3: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
2: Abi, demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Size Fuzuli uyar. Sırtaş
4: ayra, sırtaş ayra. Döneri gördüğün an
5: bir sütaş ayran.
4: Gelsin sütaş ayran.
6: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın. Her ev güzel istikballe.
7: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
8: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
9: Hepsi Pro'da Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ertelediğin spor ayakkabıyı süper indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik net %10 Hepsi Pro kazanma fırsatını kaçırma. Hepsi buradan, hepsi.
10: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişin ver. Özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden ev ihtiyaçlarına kadar 6000'den fazla ürün evine gelsin. Yemek sepeti.
9: Hepsi burada premium günleri. Yarın saat 10'da başlıyor.
11: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
12: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
11: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
13: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
14: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
15: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
16: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fest değilseniz ormancı olamazsınız.
17: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
18: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor.
19: Bu bir Lotus çok alçak.
18: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
17: Unutulmuş hazineler 13 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
10: Yakındaki bir caddede meslektaşı ilk araçları kontrol noktasına yönlendiriyor.
6: Bir arabanın yere çok yakın olup olmadığını göz ucuyla anlar hale geliyorsunuz. Ve zamanla duyduğunuz motor sesinin araç modeline uyup uymadığını da tecrübeyle öğreniyorsunuz.
10: Kırmızı bir araç memurların dikkatini çekiyor. Sebebi yüksek motor sesi değil, arabanın dış görünüşü. Thomas Hohn sürücünün yanına yaklaşıyor.
6: Bir dakikanız var mı?
3: Tabii ki.
6: Şu güneşlik filmi hakkında konuşacaktım,
3: evet,
6: da.
3: Evet, 3 memur onu zaten ölçtü.
6: Anladım. Yasaya göre belirli bir boyutu aşarsa bu film sayılır. Eğer 10 santimetre kareden büyükse film olarak kabul edilir ve resmi onay gerektirir. Ancak ön camda hiçbir şekilde renklendirmeye izin verilmez. Şimdi orta kısmı ölçeceğiz. Burası bol keseden 13,5 geliyor. Dış kısımda 18,5 var. Bu da bize ortalama 15 civarı bir değer veriyor. Şimdi genişliği de alalım. 1,16 metre. Bu da bana yaklaşık 15 santimetre kare veriyor. Yani %50 fazla büyük. Bu nedenle teknik olarak izniniz geçersiz sayılıyor. Boyunuz nispeten kısa olduğu için altından görebiliyorsunuz. Ama bu tür, evet, film yine de trafik ışıklarını, evet, veya diğer görmeniz gereken önemli şeyleri görmenizi engelleyebilir.
3: Diğer memurların onu nasıl ölçtüğünü merak ediyorum.
6: Hiçbir fikrim yok. Bu sorunu hep yaşıyoruz. Bize arabanın tüvden geçtiğini ve meslektaşlarımızın kontrol edip yanlış bir şey bulamadığını söylüyorlar. O zamanlar film aynı mıydı bilemem. Tek söyleyebileceğim. Evet, az önce bu sizin için ölçtüğüm.
5: İçeriden ölçmüştü.
6: Bunu çıkarabilir misiniz?
5: Sanırım çıkarmam gerekecek. Tamam.
6: Bunu burada halledebilir misiniz?
5: Olur.
6: Bu ufak bir ihlaldi. Teknik olarak ona küçük bir para cezası kesebilirdim. Ama polis olarak benim işim sırf ceza yazmak değil. Trafik güvenliğini sağlamak. Şahsen benim bu cezalardan bir çıkarım yok. Özellikle modifiye camiasında insanlara açık açık konuştuğunuzda genellikle daha fazla saygı görüyorsunuz. Gerçi bu polisliğin diğer alanları için de geçerlidir. Eğer ufak bir şeyse bazen sadece sana bir şans daha veriyorum demek daha iyidir. Ufak bir ihlali büyütmeyeceğim. Modifiye buluşmasına mı gidiyorsunuz yoksa?
5: Evet.
6: Şimdi oraya gidebilirsiniz tamam. Ama gitmeden önce sökerim. O filmin sökülmesi gerekiyor. Unutmayın hanımefendi.
5: Bana uyar tamam.
6: Tamam mıyız?
5: Anlaştık.
6: İyi günler.
5: Teşekkürler.
6: Hoşça kalın.
20: Sürücü modifiyelere yaklaşık 10 bin euro harcamış. Cam filmi bunun çok küçük bir kısmı olsa da onun için özel bir anlamı vardı.
21: Türkiye, 783.562 kilometre karelik yüz ölçümü ve konumu itibariyle Avrupa ile Asya kıtaları arasında en stratejik transit geçiş noktalarından biridir. Avrupa ve Asya'yı birbirine bağlayan Türkiye'nin kara, hava, deniz ve demir yolu olmak üzere toplam 211 sınır kapısı bulunmaktadır. Ve bu noktaların her biri gümrük muhafaza ekipleri tarafından 7 gün 24 saat denetlenmektedir. Gümrük muhafaza çalışanları, ülkeye giren kargoları ve yolcuları ayrı ayrı takip etmekte ve kaçakçılığın önüne geçmek için canla ve başla çalışmaktadır. İstanbul'a hava yoluyla günde ortalama 2200 uçak iniş ve kalkış yapmakta, şehir bu ortalamayla Avrupa'nın en yoğun hava trafiğine sahip şehirleri arasında üst sıralarda yer almaktadır. Ülkeye giriş yapmak isteyen yolcular, gümrük muhafaza ekipleri tarafından detaylıca incelenmektedir. İzleyecekleriniz, kara, hava, deniz ve demir yolu sınır kapılarında korkusuzca görev yapan gümrük muhafaza ekiplerinin mücadelesidir. Katar'dan gelen yolcunun ticari nitelikte eşya getirdiğinden şüpheleniliyor.
22: Şunun altında ya da şu valizin altında bir görüntü var yani.
21: Yolcunun çantasından bol miktarda sucuk ve salam çıkıyor.
23: Bunlar yasak.
24: Karındaş.
23: Karındaş evet ama maalesef kanunlar bu şekilde. Ülkeye et girişi yasak.
21: Lübnan'dan gelen konteyner X-ray taramasında şüpheli bulunuyor.
25: Şey yapalım.
26: Çok ağır kokuyor burası yalnız.
25: Gözüm yandı benim de.
26: Aynen.
21: Fransa'dan gelen yolcunun valizi şüpheli bulunuyor.
27: Bir Afrika yemeği olduğunu söylüyor yolcu. No. Forbidden.
21: Kapıkule sınır kapısında yoğunluk başlıyor.
28: Sizin bir şey var mı gibi beyan edeceğiniz bir eşyanız?
29: Kaptan şu yatağın altını bir kaldırır mısın?
21: Ermenistan'dan gelen iki kadın yolcunun valizlerinden çıkan eşyaların benzerliği şüphe yaratıyor.
30: Benzer ziynet eşyaları var.
31: Bunları alacağız.
21: Valiz içinde şüpheli bulunan oyun kartlarının çok değerli olduğu tespit ediliyor.
32: 800 tane 30 ile çarparsan 24 bin dolar yapar.
21: Almanya'dan gelen iki erkek yolcunun valizleri X-ray taramasından geçerken şüpheli bulunuyor.
33: Şöyle bir bekleyin, biz değerlendirme yapalım, tamam? Wait.
34: Fiyatlar yüksek.

0: Katar'dan gelen uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapıyor. Uçaktan inen yolcular ülkeye girmeye hazırlanırken bir kadın yolcunun beraberinde ticari mahiyette eşya getirdiğinden şüphe ediliyor ve yolcu gümrük arama noktasına davet ediliyor. Kaçakçılık ve istihbarat memurları yolcunun valizini açıyor ve yolcuyu bilgilendiriyor. Kadın memur yolcunun valizinde iki adet küçük kutu buluyor ve yolcudan kutuları açmasını istiyor. Üzerlerindeki streç kaplama yırtıldığı anda kutuların içinde motosiklet sis farları olduğu anlaşılıyor. Yolcu, motosiklet sis farlarını bir arkadaşına hediye olarak getirdiğini söylerken, erkek memur X-ray taraması sırasında şüphelendiği bölgeyi meslektaşına aktarıyor.
1: Valizin altında şey var.
2: Ne var?
1: Şunun altında ya da şu valizin altında bir görüntü var yani. Şöyle. Paketli görüntü. Açtığın ürünleri şöyle bir...
2: Gıda var da şu şeyler var ya.
1: Paketli gıda.
2: Paketli gıdalar.
0: Memurlar valizlerin tabanlarını dikkatlice arayacak ve X-ray taramasında şüpheli buldukları görüntünün kaynağını bulacaklar. Erkek memur, yolcunun taşıma sırasında valize akmasın diye şampuan gibi sıvı eşyaları ambalajladığını da fark ediyor. Sarılı paketler açıldığında içlerinden birbirinden farklı ürünler çıkıyor. Bu da yolcunun ürünleri şahsi kullanım için taşıdığını gösteriyor. İstanbul Havalimanı'na gidiyoruz. Özbekistan'ın başkenti Taşkent'ten gelen uçak havalimanına iniş yapıyor. Yolcular eşyalarını X-ray cihazından geçirirken iki yolcunun valizlerinde kuşkulu bir görüntü tespit ediliyor ve memur yolcuları arama noktasına davet ediyor.
3: Geçin sonra. Hangi ülkeden geliyorsunuz?
4: Taşkent.
0: Ve yolcuların valizinden ülkeye girmesi yasak olan et ürünleri çıkmaya başlıyor.
3: Bunlar yasak. Mümkünmez. Bak burada yazıyor. Et ve et ürünleri yasak.
0: Büyük bir kangal, sucuk ve salamlar derken yolcu hemen kendilerine yardım edilmesini istiyor.
5: Yok, o kadar değil, please. Mister, please. Mister.
3: Efendim? Hayır.
5: Karındaş.
3: Karındaş, evet. Ama maalesef kanunlar bu şekilde. Ülkeye et girişi yasak.
0: Memur, sucuk ve salamlara el koyarken valizden dondurulmuş et ve ne olduğu belli olmayan bir kutu çıkıyor.
3: Bunu açabilir misin?
5: Mehmanga. Lita.
3: Bakacağım içine, açın siz.
4: Hayır, kutu atıyorum.
3: Aynı ürün mü?
5: Malak.
4: Yemek
3: diyorum. Tamam, al bunu.
0: Kutuyu inceleyen memur, içinde et ve süt ürünü olmadığını anlıyor ve kutuları iade ediyor.
3: Al bunu da al. Bu etlerin ülkeye girişi yasak.
5: Hayır, maalesef.
0: Sanal tercüman aracılığıyla da durum yolculara anlatılıyor. Yolcular da zorluk çıkarmadan et ürünlerini gümrük noktasında terk ediyor.
3: Okey. Tamam. Güle.
5: Karnabaşla güle.
0: Karnabaşla güle. El konulan etler kontrollü imha kutusuna atılırken Sabiha Gökçen Havalimanı'na gidiyoruz. Memurlar kadın yolcunun diğer çantasını açtığı anda yine çok sayıda paketlenmiş gıda ürünü buluyor ve ürünleri tek tek inceliyor. Bu sırada kadın yolcu ürünlerin kişisel kullanımı için olduğunu beyan ediyor.
6: Ya böyle gıda tartı eşyalar sevilen idare olarak derneğinde bir sıra bulunduruz da birkaç pakete bak. Nasıl yapalım?
2: Neyse.
6: Var biraz.
0: Kaçakçılık ve istihbarat memurları kadın yolcunun ticari mahiyette eşya getirdiğinden şüphelenmişti. Ancak valizinden çıkanlar yolcunun ticaret yapmadığına işaret ediyor.
6: Şuna da biraz bakalım da. Why did you bring this bag?
4: Food. You can open it all.

0: İlk iki valizde herhangi bir ticari eşyaya rastlamayan memurlar yolcunun son valizini de açıyor ve valizin içinden yine farklı gıda ürünleri çıkıyor.
1: Preppers.
2: Fazlaca gıdası var.
0: Kadın yolcunun valizinden çıkan gıda ürünlerinin hep tek adet oluşu yolcu üzerindeki şüpheyi kaldırıyor ve yolcu idari değerlendirme için gümrük muhafaza memurlarına teslim ediliyor.
3: Tam bir şey. Okay, you can exit, no problem.
0: Gümrük muhafaza memurları da yaptıkları incelemede yolcunun valizinden çıkan ürünlerin kişisel kullanımda olduğunu tespit ediyor ve yolcunun ülkeye girmesine izin veriyor. İstanbul Havalimanı'na gidiyoruz. Fransa'dan gelen yolcular X-ray kontrolünden geçerken bir kadın yolcunun çantasında çok sayıda poşet olduğu tespit ediliyor. Memurlar poşetlerde ülkeye girişi yasak olan et ve süt ürünleri olduğunu tahmin ediyor ve yolcuyu gümrük arama noktasına yönlendiriyor. Gümrük muhafaza memuru ilk olarak yolcunun dikkatlice sardığı çantasını masaya koyuyor ve üzerindeki ambalajı yırtıyor. Valizin sıkıca sarılmasının sebebinin etrafa kötü kokuların yayılmasını engellemek için olduğunu bilen memur, bu çantada bozulmaya yüz tutmuş et ve süt ürünleri olduğunu tahmin ediyor. Ve çanta açıldığında içinden büyük bir plastik kap çıkıyor.
3: Hey. What is this?
0: Yolcu kaptakilerin gıda maddesi olduğunu söylüyor ve sanal tercüman aracılığıyla ne olduğunu anlatmaya başlıyor.
3: Afrika yemeği olduğunu söylüyor yolcu. Onun toz haline getirilmiş halini olduğunu söylüyor. Muhtemelen hamur yapımında kullanacaklar. Yani hamura benzer bir şey yapıyorlar. Hemen
0: kabın içinde bir toz olduğunu öğrenen memur, içeriğini kontrol etmek için poşeti açıyor ve bir miktar tozu masaya döküyor. Kaptan çıkan koku, tozun yasaklı bir madde olmadığını doğrularken, içinde kimyasal başka bir şey olup olmadığını anlamak isteyen memur, tozu yakıyor.
3: Tamam, kimyasal bir şey değil ya.
0: Tozda bir jelleşme ya da köpürme olmaması, maddenin kimyasal bir bileşik içermediğini doğruluyor. Ama valizde daha çok sayıda poşet var. Memur kadın yolcuya gıda maddesinin muafiyet sınırlarında kaldığını belirtiyor ve tozu alabileceğini söylüyor.
3: Bunu size vereceğim, bunda bir sıkıntı yok. Okay.
1: Just I can take the picture.
3: No, forbidden.
0: Kapı kule sınır kapısına dönüyoruz. Bulgaristan'dan karayoluyla gelen yolcular Kapıkule sınır kapısından ülkeye girmeye başlıyor. Biraz önce otobüsten inen yolcular bagajlarını gümrük arama noktasındaki X-ray cihazından geçiriyor ve memurlar yolculara gümrüğe tabi eşyaları olup olmadığını soruyor.
3: Gümrüğe tabi herhangi bir eşyanız var mı?
4: Efendim?
3: Herhangi bir eşyanız var mı gümrüğe tabi?
0: Memur X-ray taramasında valizdeki eşyaları tespit ederken yolcuyu sorguluyor ve cevapları değerlendiriyor.
4: İçeride.
5: Tamam, alabilirsiniz.
4: Okey, teşekkürler.
5: Zaten beyan ettiği gibi bir tane alkol burada gözüküyor.
4: Teşekkürler.
5: Sizin bir şey var mı gibi beyan edeceğiniz bir eşyanız?
4: Yok, bu.
5: Bir iş yarakınız var.
0: Memur sıradaki yolcunun valizindeki görüntüyü şüpheli buluyor.
5: Sizin neyiniz var?
4: Efendim?
5: Alkol var mı?
0: Yolcunun yasal sınırdan daha fazla alkol getirdiğinden şüphelenen memur valizi aramaya karar veriyor.
5: Bir bakalım şurada.
4: Şurada bakalım.
5: Açalım.
4: Açalım.
5: Diğer çanta kimin?
0: Çıkan miktarın çok olduğunu bilen yolcu eşiyle yolculuk yaptığını söylüyor ve eşini memura gösteriyor.
5: İki kişi misiniz?
4: Evet, anlamadım abi.
5: Tamam, nerede kendisi?
4: Şurada.
5: Ha, orada mı hanımefendi?
4: Evet, evet.
5: Tamam.
0: Alkol miktarının muafiyet sınırlarında kalmasıyla da yolcuya geçiş izni veriliyor. Bu arada sıradaki yolcu geliyor.

0: Dedin Can.
1: Dedeciğim.
2: Yoksa sen de mi bonus doldun?
1: Bonus kıllı.
2: Ne?
1: Dede sen dedin ya hesabını bilin cebine göre harca diye.
2: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
3: Nerede ne harcıyor bilin de dedin.
1: Seni dinledik. Bonus kıllı oldum.
0: Yıkıldım şu an.
1: Bonus kıllı da yıkılıyor dede.
4: Çocuğunuzun bonus kıl ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun.
5: Mehmet abi ne yaptınız ev işini?
6: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
5: Abi, demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle.
7: Size Fuzuli uyar.
8: Ya bir kredi hep bir adım önde. Hadi sen de bir adım at, yap bir kredine.
4: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
9: Servis geldi. Çanta hazır mı?
10: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını Hesap Kurdu'yla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap Kurdu karar anında yanında.
4: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at. Yapı Kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.
11: Karşınızda Arçelik Maxifit.
12: 80 santim kabinlere özel tasarımıyla fit uyum sağlıyor.
13: Teknoloji ile hayatın kalbinde.
14: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
15: Dondurma gibi değil dondurma.
16: Kapıyı aç.
17: Merhaba. Nasılsınız?
18: Geceliği 4200 lira.
19: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
20: Trivago.
18: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
20: Trivago'da o da var.
21: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
22: Burası

0: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
2: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildini emendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
3: Budur.
4: Gelmiş geçmiş en iyi füstü şeftali.
3: Budur.
4: Yeni ve en lezzetli füstü şeftali.
3: Budur.

0: Füsti. Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit,
2: hesap basit. Ben Chris.
3: Ben Max.
2: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
3: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
2: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
3: Hem de kusursuz bir hassasiyetle.
2: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
4: Klasik araba kurtarma Almanya, Salı 19.30'da D-Max'te.
5: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
4: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.

0: Memur X-ray taramasında bir poşetten şüpheleniyor ve poşetin sahibini arama noktasına çağırıyor.
1: Onlarda ne var?
2: Yolcun abi bilmiyorum. Bir bak ablası açsana.
1: Çikolata mı onlar?
2: Hani çikolata abi.
1: Bir bakayım getirsin.
0: Poşetten çıkan kutuları şüpheli olarak değerlendiren memur, kutuları açıyor ve içlerini kontrol ediyor. Kutu içinde yasaklı madde olabilir mi? Rastgele seçilen 3 kutu açıldığında içinde draje çikolata olduğu belirleniyor ve miktarın 1 kilogramı aşmadığı anlaşılıyor. Sıradaki yolcunun valizlerini aramak isteyen memur, yolcudan çantalarını arama masasına koymasını istiyor.
1: Kaç kişisiniz teyzeciğim?
2: Abi, kaç kişiyim benim?
1: Tek misin sen?
3: Ha, tek tek.
1: Şimdi hangisi senin? İki çanta senin mi?
3: Şu benim.
1: Alkol kaç tane var onda? Şöyle getir bakalım sana zahmet. O iki çantayı da getirir misin?
2: Bilmiyorum abi.
4: Yolcu.
1: Alkol kaç tane var? Bir tane var.
3: Bende mi? Heh. Bende alkol yok mu çocuğum?
1: Bakayım bir. Sana zahmet.
0: Valizde sigara kutusuna benzeyen bir yoğunluk gören memur, valizi açıyor ve yoğunluğun gofretlerden kaynaklandığını tespit ediyor. Ve yolcunun ülkeye girmesine izin veriyor.
1: Tamam. Çantada kimin?
0: Kırmızı pazar çantasında da şüpheli yoğunluk tespit eden memur çantayı açıyor ve içindekileri masaya yaymaya başlıyor. Pazar çantasında gümrük kurallarına uymayan bir eşyaya rastlanmıyor ve bu yolcunun da ülkeye girmesine izin veriliyor.
1: Tamam, şey yapalım.
0: İstanbul Havalimanı'na gidiyoruz. Valizdeki diğer poşetlere yönelen memur, Afrika bölgesine ait başka yiyecekler buluyor. Ve bu yiyecekler de muafiyet sınırlarında kalıyor.
1: Yine yöresel yiyecekler sanırım. Yapış yapış. Reçeller, ballar.
0: Valizden çıkan gıdaların az oluşu kişisel kullanıma işaret ediyor.
1: Sıvı yağlar, hepsi aynı bunların.
0: Memur da gıdaları birbirine karıştırmamak için eldivenini değiştiriyor.
1: Eldiven değiştirmem gerekiyor. Eldiven verebilir misin? Yolcunun diğer eşyalarına bulaşmaması için, kirletmemek için... Eşya kendi yiyecekleri dökülmüş, eldivene bulaştı, oradan da diğer eşyalarına bulaşmaması için eldiven değiştiriyor.
0: Ve içinde süt olabileceğinden şüphelendiği şişeden pirinç çıkıyor.
1: Pirinç.
0: Valizden çıkan gıdaları ticari olarak değerlendirmeyen memur, şimdi de valizden una benzeyen bir poşet toz çıkartıyor.
1: Unlar. Bunlar da dökülmesin diye bayağı sarmışlar sıvı gıdaları. Bu da yine yöresel içecekleri. Yiyeceklerin muafiyet sınırına göre ya da ticari bir boyut olması gerekiyor, ya ticari miktar. Şu an hanımefendinin parça parça her şeyden olduğu için herhangi bir ticari miktarı yok bunların. Günlük kullanımlarında, yiyeceklerinde kullanabildiği eşyalar yani. O yüzden atılmayacak bunlar. Bunun ne olduğuna bakalım.
0: Yolcu, sanal tercüman aracılığıyla torbadaki tozun Batı Afrika bölgesine özgün ve düşük glisemik indekse sahip fonyo unu olduğunu beyan ediyor.
1: Fonyo bitkisinin yenilecek kısımları sanırım bunlar, aynen. Herhangi bir zararı yok.
0: Gümrük muhafaza memuru valizdeki tüm gıdaları dikkatlice inceledikten sonra içlerinde yasaklı bir maddeye veya et ürünlerine rastlamıyor.
1: Görünüşte aradığımız şeyi bulamadık. Biz XC cihazında et yoğunluğu, ete benzer bir yoğunluk gördük daha doğrusu. Ama muhtemelen bu hanımefendinin Afrika yöresine ait getirdiği konya tozu dediği tozlar çıktı. Bunlardan da hamur yaptıklarını söylüyorlar. Onun dışında muafiyet fazlası ya da ticari bir eşyasını göremiyoruz. Bu yüzden hanımefendiye yollayacağız.
0: Kapı Kule sınır kapısına dönüyoruz.
1: Bunu alabilirsin. Kapat bunun ağzını da. Kimin o çantaları şimdi sırayla alın da karışmasın. Var mı yöneteceğiniz bir şey yanınızda? Alkol, elektronik eşya.
0: Monitörden valizleri tek tek takip eden memur, şimdi de bir torba içindeki alkol şişesini görüyor. Ve torbanın kime ait olduğunu soruyor.
1: Bu ikisi kimin?
4: Efendim?
2: Ha,
4: bir gelin.
5: Bu benim.
1: Şu ikisi, onlar getirin sana zaten. O üçünü getirin.
2: Bunu mu?
1: Onu. Üçünü de.
2: Bu benim değil. Ben al gideceğim. Ben seni bekliyorsun.
1: Onu getir. Da... Okey, getirin. Sizin yanınızda var mı şey? Size getirin.
2: Bunun şey yok. Bu benim pırtalar var mı?
4: Çamaşır.
1: Bu çantayı da getirin.
2: Açma gerek var mı? Hava çay.
1: Onun içinde hangi bir şey var mı?
2: Çocuklara şey aldım, bir şişe rakı var içinde.
1: Bunda bir şişe rakı var. Bunda.
2: Bunda. Bunda da var.
1: Bu sizin, gidebilirsiniz. Hakkınızı aldınız siz.
2: Senin pufar nerede lan?
1: Bunu getirin.
2: Bu şeyden aldım.
1: Tamam, aldınız ama öyle olmuyor işte. Şimdi burada bir tane var. Çantayı da getirin sizin. İki tane var değil mi?
2: Bir tane hakkım var. Bir tane gitti.
1: Bakın o gitti, o onun hakkıydı. Sizinki şimdi şu an sizin hakkınız, tamam mı? Açalım.
0: Yolcunun yasal sınırdan fazla alkol taşıdığından şüphelenen memur torbayı detaylıca ararken yolcu ortanca fidelerini kırılmaması için eline alıyor.
1: Tamam, ona bakıyoruz zaten, olup olmadığını kontrol ediyoruz. Sizin?
0: Yapılan arama sonrasında erkek yolcu serbest bırakılırken az önce X-ray taramasında görünen şişe bulunuyor.
1: Bu sizin mi?
4: Evet. Şişe.
1: Başka? Bir tane daha var.
4: O şey. Şey,
2: torba benim mi de?
4: Tereyağı bu.
1: Tamam. Devam edebilirsiniz.
0: Kadın yolcunun da ülkeye girişine izin verildikten sonra sıradaki valizlere geçiliyor.
1: Nasıl abla? Şimdi bu poşetler kimin? Çantalar?
2: Bu benim.
1: Onda ne var?
2: Bunda çift su atıyor. Şunlara bir ekmek
1: olur. Tamam. Çanta kimin?
2: Çantadır.
1: Onda ne var?
2: Bunda benim, bakın.
1: Alkol ne var onda?
2: Mastika var.
4: Eşek.
1: Arkadaki çanta kimin?
2: Bilmiyorum.
6: Bu benim abi.
7: Gel içkimiz var.
1: İki kişisiniz değil mi siz?
2: Bitti, ben de 3 kişi.
0: 3 kişi olduklarını söyleyen yolcuların valizinde 4 şişe görüntüsü gören memur, yolculardan eşyalarını açmalarını istiyor.
1: Şu ufak valize bakayım da, onda var değil mi alkol?
2: Evet.
1: Tamam, bir bakayım. 3 kişiydiniz değil mi?
2: 3.
0: Küçük el çantası açıldığında içindeki şişeler tek tek ortaya çıkıyor.
1: 1, 2, 3 tane. Tamam.
2: Evet.
1: Tamam. ...75'lik herhalde.
2: 70'li bu şey... 50.
1: 50 mi?
2: Evet.
1: Tamam.
0: Ve yolcuların taşıdığı alkol miktarının gümrük kurallarına uygun olduğu tespit ediliyor.
1: Tek 9'a göre kurallara uygundur. Bunu da alabilirsiniz.
2: Evet.
1: Tamam, devam edebilirsiniz.
0: Sabiha Gökçen Havalimanı'na gidiyoruz. Ermenistan'dan gelen uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapıyor. Gümrük kontrolünden geçen iki yolcunun valizleri X-ray taraması sırasında şüpheli bulunuyor. Valizlerinde ziynet eşyası tespit eden memurlar yolcuları gümrük arama noktasına yönlendiriyor ve valizlerini açmalarını istiyor.
8: Arzu yolcu Ermenistan'dan geliyor.
5: diğer yolcuyla birlikte olduğunu düşünüyorum. Benzer ziynet eşyaları var.
0: İlk yolcunun valizi açıldığı anda yolcunun çok sayıda elektronik sigara tütünü getirdiği tespit ediliyor.
5: Çantasında da biraz sigara olması lazım. Onlara ben bakayım istersen.
0: Kadın yolcu çantadan çıkan ziynet eşyalarının annesine ait olduğunu ve kullanılmadığını söylerken diğer memur yolcunun kişisel çantasını da aramaya karar veriyor.
5: She will check your body control. If not problem, okay. No. After you can go.
0: Üst araması sonrasında yolcunun boynunda taşıdığı kolyenin gerçek altın olmadığı tespit ediliyor.
6: Bir de şu var.
5: Kolyesi vesaire falan var.
6: Şu içi boş. Ama gold yok.
5: Şey yapalım istersen. Hanımefendinin kendi eşyaları.
6: Muhafeti dahil edildi diye düşünüyorum. Evet. O yüzden çıkartırmadım yani. Bir de şunda var.
5: Küpelerden yola çıkıyor.
6: Şu da gold. Gold.
5: Bilet.
0: Yolcunun pasaport ve uçuş bilgilerini kontrol eden memurlar, kadın yolcunun Türkiye'ye ilk ziyareti olduğunu belirliyor.
5: Hanımefendinin kendi eşyaları.
6: O yüzden çıkartırmadım yani. Bir de şunda var.
5: Küpelerden yola çıkıyor.
6: Şu da gold. Gold.
5: Bilet.
0: Yolcunun pasaport ve uçuş bilgilerini kontrol eden memurlar, kadın yolcunun Türkiye'ye ilk ziyareti olduğunu belirliyor.
8: Может, где мне визу ставили, там оставила я.

0: Sigaralarına el koyarken diğer yolcunun valizinden çıkan ziynet eşyalarını tartmaya karar veriyor.
1: Ya, tamam, sigara göndermiyoruz, sigaraları alsınlar. Fazla sigarası var. Sigaralarını aldıralım bir.
2: Pasaportunu alalım. Tartımını falan yaptık mı?
1: Yok, tartıma gitmedik henüz.
2: Eşyalar burada mı?
1: Aynen, eşyalar orada. Tartalım bir.
2: Eşyaların neredeydi senin? Ziynet eşyalar. Bunları alacağız, tamam mı?
3: Bir gramaj olarak tartacağız.
2: Gel. Tamam. Benimle gel.
1: Benimle gel. Yok mu?
2: Ambar memuru nerede biliyor musunuz arkadaşlar?
0: Yapılan tartım sonucunda ziynet eşyalarının muafiye sınırları içinde kaldığı belirleniyor. Ve her iki yolcunun da ülkeye girmesine izin veriliyor.
4: Uçak aynı ama ben bilmiyorum.
2: Tamam.
4: Evet.
2: Tamam
4: canım.
2: Nazlı Hanım, arkadaşın, vatandaşın muafiyet fazlası üst aramasını falan da yaptık.
1: Tamam.
2: Bir durum yok. İlave olarak değerlendirsin.
1: Ben devam edeyim. Tamam.
2: Teşekkür
1: tamam.
2: Pasaportu şey orada.
4: Abi.
0: Yeniden Kapıkule sınır kapısındayız. Yolcular gümrük arama noktasından geçerken yolcuları biraz önce perona indiren otobüs ülkeye girmeden önce aramaya tabi tutuluyor.
5: Kaptan, gümrüğe beyan edeceğim bir şeyim var mı?
6: Yok. Şu anda.
5: Temiz, her şey banttan geçti.
6: Evet, her şey banttan geçti.
0: Ve memurlar otobüsü aramaya başlıyor. Bagaj bölümünü ve buradaki doğal boşlukları dikkatlice kontrol eden memurlar şüpheli bir şeyle karşılaşmıyor.
7: Temiz.
5: Tamam, kovinlere bakalım.
0: Motor bölümü de aramaya dahil edilirken buradaki boşluklar aydınlatılıyor ve saklanmış bir eşya olmadığından emin olunuyor.
7: Burayı
5: şurayı bir açalım.
7: Görelim.
8: Kapıyı kapat.
0: İkinci şoförün yatakhane olarak kullandığı kısmın kapağı açılıyor ve alan kontrol ediliyor.
6: Kapıyı aç.
0: Otobüsü dışarıdan arayan memurlar şimdi de iç aramaya hazırlanıyor ve şoförün eşlik etmesini istiyor.
7: Tamam, burayı kapatalım.
5: İçeri geçelim. Şöyle şuralara bakalım da bir iner misiniz oradan? Bir şöyle koltukların altına bakalım.
0: Üst kısımdaki saklama alanları ve koltuk araları dikkatlice incelendiğinde tüm yolcuların eşyalarını aldıkları anlaşılıyor. Ve arama sağlıklı bir şekilde devam ediyor.
5: Şurasını çalalım. Kaptan burada mı? Temiz burası da. Ben aldım.
7: Temiz burası da. Temiz.
2: Tamam mıdır?
7: Tamam.
6: Gönderebiliriz.
7: Kapatalım. Burayı kapatalım.
0: Otobüsün içinde kuşkulu bir şeye rastlamayan memurlar otobüsün ülkeye girmesine izin veriyor.
5: Ama temiz, genel olarak bir sıkıntı yok benlik.
9: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.

0: kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
1: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
2: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
3: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sense Steam. Cildine hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.

0: Pozisyon ekranda. Arzu'nun canı karpuz çekiyor. Google Gemini'yi açtı. En tatlısını arıyor. Seçti. Kontrolünü yaptı. Tam istediği gibi. Bravo Arzu. Gemini'yle çözdün bu işi.
1: Servis geldi. Çanta hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?

0: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear Ben Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: %100 Robusta çekirdekli ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice Break.
3: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme Dondurma ve Sorbe.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
8: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
10: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
11: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
12: Arkadaşlar, size bir sürprizim var. Osmo Cool.
13: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
12: Çocuk çikolatasının lider markasından Osmo Cool'u sen de dene.
14: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
15: Benim iyi uyumam lazım.
16: Benim iyi uyumam lazım.
17: Benim iyi uyumam lazım.
18: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın. Burası

0: Yarın Ankara, günaydın Türkiye.
1: Hadi kalk.
0: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.
2: Hadi maça gidiyorum.
3: Bugün sizlerle birlikte Filenin Sultanları'nın maçına gideceğiz.
1: Yola çıkıyoruz.
3: Çok heyecanlı.
4: Sultanlarımız birazdan sahip.

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcaklık geldi, yiyelim şöyle.
2: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana, bir bedava.
1: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
3: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak, sonsuzluğa kadar uzanıyor.
4: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
3: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
4: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktur. Gerçekten muhteşem olmuş.
5: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla 13 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
6: Senin gördüğün bir şey var mı?
7: Hayırlı yolculuklar.
8: Sağ olun. Teşekkürler hocam.
7: Onayını verdim.
5: Bulgaristan'dan gelen otobüs biraz önce indirdiği yolcularını geri almak için perona hareket ederken sıradaki otobüs arama için yanaşıyor. Yeniden Sabiha Gökçen Havalimanı'na dönüyoruz. Yurt dışından gelen yolcular X-ray kontrolünden geçerek ülkeye girmeye hazırlanırken, bir çiftin valizleri içinde şüpheli yoğunluk tespit eden kaçakçılık ve istihbarat memuru, yolcuları gümrük arama noktasına yönlendiriyor ve yolculardan valizlerini açmasını istiyor.
7: Açabilir misin? Buyurun.
5: Erkek yolcu beraberinde getirdiği valizi açtığı anda valiz içinden oyun platformlarında kullanılan hediye kartları çıkıyor.
7: Bir açın diğerlerine bakalım. Bundan kaç tane var? Bir bakabilir miyiz?
5: Ve kadın yolcu oyun kartlarından 600 tane aldıklarını beyan ediyor.
9: 200 tane var işte.
10: 60 tane falan var galiba yanımızda.
7: 600.
5: Gümrük arama noktasına gelen gümrük muayene memuru valizden çıkan oyun kartlarını incelemeye başlarken kadın yolcu kartların sadece Hollanda'da kullanılabileceğini söylüyor.
9: Hollanda'da şey yapıyorlar, kullanılabiliyor sadece. Bu ülkede hiç geçerli değil.
11: Ülke olarak, ülke bazında değil de şeyde yüklü olan herkes bunu kullanabiliyor sonuçta.
9: Şu an açsan şey yapsan kullanamazsın abi onu. Kodunu girsen kullanamazsın.
11: Oyun alacağım. Oyun almak için buradaki kodu girdiğimde bu geçerli olmuyor mu?
9: Yok abi geçerli değil. Onları aktive etmeleri lazım.
5: Her bir kartın üzerinde maddi bir değer olduğunu gören memur kartlardan bir tanesini alarak internet üzerinden sorguluyor.
9: Bunu almamızın sebebi çocuğa yardım edelim.
12: Hani daha çok para kazansın.
5: Kadın yolcu kartların kullanım amaçlarını memura anlatıyor. Ama kartların değerleri ve adetlerinin çok oluşu memurlar için bir sorun.
9: Açıyor buralarını, böyle üst üste koyuyor, resmini çekiyor, gönderiyor.
11: Yani buradaki numarayı büyük ihtimalle girdiğinde ayrıca bir işleme gerek olmadan eğer kod başka bir yerde kullanılmadıysa daha önce aktif oluyor. Yani bunu kullanabilir şey olarak.
5: Yolcuya kartların nasıl bir mali değeri olduğu anlatılırken, gümrük arama noktasına gelen bir diğer memur da kartları incelemeye başlıyor.
11: Ben oradan
9: açıkçası bilmiyorum.
11: Tamam. Oyun satın almak ya da oyunda bir şey özellik satın alabilmek için.
13: Parasal değeri var ama.
11: Hanımefendi diyor, bu sadece Hollanda'da kullanılabiliyor ama bu şekilde satımı var. Bunu uygulaması olan bir bilgisayarda kodu girdiğinde orada mali değeri olan bir şeye
13: kutuların hepsi bundan mı?
5: Yeniden Kapı Kule sınır kapısındayız.
6: Kaptan, gümrüğe beyan edeceğim bir eşya var mı? Tamam. Bütün eşyalar X-ray'den banttan geçti mi? toplamam. İçeride çanta, poşet, eşya hiçbir şey yok.
8: Bir tane benim vardı, bomboş çantam içeride.
6: Boş çantanız.
5: Kosova'dan hareket eden ve Bulgaristan üzerinden ülkeye giriş yapan otobüsün yan kapakları açılıyor ve tüm doğal boşluklar inceleme altına alınıyor.
6: Temiz.
12: Temiz.
6: Kaptan, şu yatağın altını bir kaldırır mısın?
5: Gümrük muhafaza memurlarının uzmanlıklarına göre yaptığı aramalarda otobüs hem kaçak eşya yönünden hem de narkotik açıdan değerlendirme altına alınıyor.
6: Görünen bir şey yok.
12: Kaldıralım.
6: Kaptan, şu kutuyu indirir misin? Tamam. Var mı bir şey?
12: Temiz.
5: Bagajda çok sayıda kutu olduğunu gören memurlar bazı kutuları kontrol ediyor ve şüpheli bir eşya olmadığından emin oluyor. İç aramaya başlamadan önce memurlar mazot kapağı içinde başka bir kapak olup olmadığını anlamak için kapağı açtırıyor.
6: Şu mazot kapağını kaptan bir... Mazot ben kapağını açabilir misin? Tamam. Temiz.
12: Ön kapıyı açalım kaptan.
5: Ve otobüsün içindeki arama başlıyor. İki memur aramaya ön koltuklardan başlarken bir memur arka koltuklardan başlıyor.
14: Arka taraf temiz, herhangi bir olumsuzluk yok.
6: Boş çanta bu, doğru mu?
8: Evet. Boş. Sadece bir benim tişörtüm var burada.
6: Arkada bir şey var mı?
12: Yok.
6: Baktığım yerler temiz. İniyorum.
14: Evet, benim için bir olumsuzluk yok. Onay veriyorum.
6: Tamam.
5: Yapılan inceleme sonunda otobüs sisteme temiz olarak işleniyor ve ülkeye girmesine izin veriliyor.
12: Hiç sıra yok, araç temiz.
6: Tamam.
12: Hayırlı yolculuklar.
8: Teşekkürler.
5: Otobüs yolcularını almak için perona yanaşırken yeniden Sabiha Gökçen Havalimanı'na dönüyoruz. Kadın yolcu kartlar hakkında sorgulanırken gümrük muayene memuru bahsi geçen uygulamayı telefonuna indiriyor ve bir kartın ne kadar değerli olduğunu tespit ediyor.
9: Bunu şey yapıyorlar, bunları Hollanda'ya satıyorlar.
5: Kadın yolcunun kartlar hakkındaki ilk beyanı değersiz oldukları yönündeyken çıkan sonuç kartların değerli olduklarını ve toplam değerlerinin en az 24 bin euro olduğunu gösteriyor.
15: 800 tane 30 ile çarparsan 24 bin dolar yapar. 24 bin euro yapar. Öyle işte.
5: Hediyelik eşya limitlerinin çok üzerinde olan oyun kartları inceleme altına alınırken valiz içindeki diğer eşyaların içinde de kart olup olmadığı kontrol ediliyor. Ve memurlar kartlar için adli işlem yapmaya karar veriyor.
15: Tamam, onlara da hayretten bakacağız. Bunu bir açın, buna da bakalım. Ne var içinde? Bir
16: dakika. Siz sağlık sektörünü açıyorsunuz.
5: Yolcuların valizinden çıkan ve beyan edilen sağlık ürünleri kontrol ediliyor ve içlerinde başka oyun kartı olmadığı belirleniyor.
15: Tamam, bunları toplayıp şey yapalım ya, götürelim de.
5: Ve memurlar yolculara eşyalarını toplayabileceklerini, arkasından da adli işlemler için ofise gideceklerini bildiriyor.
15: Çalışan adamın parasal değeri var mı? Tamam, siz toplayın, biz ofise geçeceğiz. Değil mi?
5: Ve yolcular gümrük muhafaza memurları eşliğinde amirlik ofisine götürülüyor.
15: Buyurun, eşyalarınızı şöyle indirin.
6: Ay,
5: Yolcular hediyelik eşya limitlerinin çok üstünde olan oyun kartlarını amirlik ofisinde bulunan masanın üzerine koyuyor ve yolcuların ifadeleri alınıyor. Ve ifadesi alınan yolcular savcılık makamına sevk ediliyor. Havalimanında yoğunluk artıyor. Almanya'dan gelen iki erkek yolcunun valizleri X-ray taramasından geçerken şüpheli bulunuyor ve yolcular gümrük arama noktasına yönlendiriliyor. X-ray taraması sırasında valiz içinde hiç kişisel eşya tespit edemeyen memurlar valizlerin kilitlerini kırıyor ve valizleri açıyor. Açılan ilk valiz içinden değerli olduğu izlenimi yaratan halılar çıkıyor. İkinci valiz açıldığında da aynı manzarayla karşılaşan memurlar tüm halıları incelemek için masaya seriyor.
17: Beyefendi, beyefendi, telefonu kapatalım.
5: İnceleme sırasında telefonuyla konuşan yolcu, gümrük muhafaza memuru tarafından uyarılıyor. Yolcu telefonu kapattıktan sonra gerilmeye başlarken, gümrük muhafaza memurları diğer yolcunun valizlerini açmaya başlıyor. Memurlar yolcuların pasaportlarını alırken yolcu memurlardan telefonla konuşmak için izin alıyor ve Almanya'daki dedesini arıyor.
17: Ulan Almanya'dan geliyor.
5: İkinci yolcunun valizinden de çok sayıda halı çıkıyor.
6: Halının yapısı değişik ya, bu el halısına benziyor.
5: Yeşil hatta gelen gümrük muayene memuru halıları incelerken bir halının değerinin 25 bin dolar olduğu belirleniyor.
8: 25 bin euro. Öyle bir şey gördüm.
17: Ayran dolum makinesi.
8: Okutuyor. Aynı mı değil mi onu tabii bilmek zor.
5: Yolcuların pasaport hareketlerini inceleyen memurlar, yolcuların en son 8 ay önce ülkeye giriş yaptığını tespit ederken, bir diğer memur yolcuların dedesiyle telefonla konuşuyor ve konuştuklarını gümrük muayene memuruna aktarıyor.
17: Herhalde dedeleri onunla telefonla aradılar ve o Türkçe biliyor, onunla konuştuk. Diyor ki bunlar diyor filoş diyor, ipek. İpek mi diyorum? Evet diyor. İpek filoş olarak geçiyor diyor.
5: Halıların filoş olarak tabir edilen bir iplikten yapıldığını öğrenen memurlar, değerlerini tespit etmek için internet üzerinden bir arama yapıyor.
17: Şöyle bir bekleyin, biz değerlendirme yapalım, tamam? Wait.
5: Yolcular bekleme alanına alınırken kaçakçılık ve istihbarat amiri yeşil hatta geliyor ve bilgilendiriliyor.
17: Mardin'de yaşıyormuş akrabaları, Mardin'e gidiyorlarmış, onlara götürüyorlarmış. Hatta İpek filoş ne dedim, vallahi bilmiyorum, filoş diyorlar burada dedi.
8: Bir yazsana.
17: İnternette fiyatlar biraz yüksek çıkıyor da Türkiye'de filoş olarak bakalım bakalım.
8: Şöyle bir yer bildim. Ooo, fiyatlar ama.
5: Ambarlı Limanı'na gidiyoruz. Lübnan'dan gelen ve beyannamesinde zeytin olduğu yazan konteyner, X-ray taraması sırasında şüpheli bulunuyor. Konteynerin en arka bölümündeki eşyalarda farklı yoğunluk tespit eden X-ray operatörü durumu saha ekiplerine bildiriyor ve konteynerin açılmasına karar veriliyor. Gümrük muhafaza ekiplerinin gözetiminde konteynerin mührü kırılıyor ve kapakları açılıyor.
18: Güzel, üstten gideriz. Çıkarmaya gerek yok abi.
5: Memurlar arama öncesinde X-ray görüntülerini sistem üzerinden kontrol ediyor ve şüpheli yoğunluğun olduğu noktayı tam olarak tespit ediyor.
18: Abi bıçakla gel, bizi şuraya yok, bir çıkarıver ya.
17: Bakalım abi.
18: Yeter abi. Bakayım abi, çıkalım da yukarıda bir görüntüye bakayım. Yeter abi.
17: Tamam. Şurada bir bakalım.
18: Yani bariz bir görüntü farkı yok abi.
9: Bakayım. Zaten şu o boşluk.
18: Aynen. O şurası.
9: Gel abi geriye doğru.
18: Ama yok. Burada yuvarlak farklı
9: bir şey. Arkadaki farklı bir şey.
18: Aynen. Gidelim bakalım abi.
9: Gidelim bakalım.
5: Konteynerin en arka kısmında farklı şekilde ambalajlanmış eşya olduğunu belirleyen memurlar küçük bir alandan geçerek konteynerin arka kısmına ulaşıyor.
18: Altta komple sertmiş be. Şey yapalım.
9: Çok ağır kokuyor burası yalnız.
18: Gözüm yandı benim de.
5: Aynen. Ve memurlar konteynerin en arka kısmında üstünde herhangi bir şey yazmayan bir dizi bidon buluyor.
18: Bunlar da şey olabilir ya, turşu tarzı bir şey olabilir. Göz olabilir çünkü.
9: Aç abi bir tanesini.
5: Şüpheli bidonlardan birinin kapağı açıldığı anda da içinde yine zeytin olduğu belirleniyor.
18: Çek abi böyle kaldıracağım.
9: Ağır mı çok?
18: Biraz ağır ha.
9: Demir istiyorsun şimdi.
18: Yok, kovadan dolayı çıkmıyor.
9: Şöyle kovayla beraber şey yapalım. Hadi getir abi, boş olduğu görünsün.
18: Farklı bir şey yok gibi ya, zeytin.
9: Ha yok, aynı. Ambalajlama farklı var sadece.
18: Hani bir tane de şu arkalardan bir de şuradan açalım abi ki farkı görelim.
5: X-ray taraması sırasında görünen şüpheli yoğunluğun ambalajlama farkından kaynaklandığını belirleyen memurlar, konteynerin en ön kısmında yer alan farklı boyuttaki kolileri de kontrol etmeye karar veriyor.
9: Bir de şurada farklı bir koli vardı. Bir de tamam, ona bir tedbirle bakalım.
18: Bunlar da büyük.
9: Aynen, biraz daha büyük kavanozlar. Ah, tuttum zaten. Tamam.
5: Yapılan incelemeler sonucunda konteyner içinde yasaklı bir maddeye rastlanmıyor ve konteyner gümrükleme işlerinin yapılması için tekrar mühürleniyor.
19: Eşya Lübnan'dan geliyor. Eşyamız zeytin. Sistem otomatikman sevk etmiş. Kendisi riskli gördüğü için X-ray'e yönlendirmiş. X-ray taraması sonucunda da şüpheli yoğunluklu bölge tespit edildiği için o nokta işaretlenmiş. Biz de gelip baktığımızda gerçekten ön tarafta kavanozlar içerisinde. X-ray'in işaretlediği noktada da plastik helkeler, plastik kutular içerisinde torbanın içinde zeytinlerin olduğunu gördük ve herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmadık. Dolayısıyla tespitimizi burada sonlandırdık.
20: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, Sigortam Net.
21: Günaydın Ankara, günaydın Türkiye.
22: Hadi kalk.
21: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.
23: Hadi maça gidiyorum.
24: Bugün sizlerle birlikte Filenin Sultanlarının maçına gideceğiz.
22: Yola çıkıyoruz.
24: Çok heyecanlıyım.
25: Sultanlarımız birazdan sahaya çıkacaklar.

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Servis geldi. Çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kurduk. Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap.

0: Bu yaz herkes son bankla uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam, bank kartım
1: Hadi. Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
2: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
3: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
4: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
5: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
6: Sabiha Gökçen Havalimanı'na gidiyoruz. Halıların en küçük parçasının bile binlerce euro ettiğini tespit eden kaçakçılık ve istihbarat memuru, yolcuların dedesiyle konuşan memurdan daha fazla bilgi almaya başlıyor.
7: Ne diyor dedeleri, hediye mi gönderdi?
8: Ya ben oradan aldım dedi, burada akrabalara gönderiyorum dedi işte yani. Dediği bu, Mardin'de yaşıyorlarmış. İşte evde kullanılmak üzere diyor, ben burada işte eskicilerden satın alıyorum diyor. İpek kloş diyor işte. Fiyatlar yüksek.
6: Ve memurlar halının ham ipek olup olmadığını anlamak için halı üzerine su testi yapmaya karar veriyor. Eğer su halı ipliği tarafından emilmezse halının ipek dokuma olduğu anlaşılacak.
7: Yayıldı ama sanki.
6: Ve test sonucunda halının beyan edildiği gibi floş iplikten yapıldığı anlaşılıyor. Halıların türünü ve dokumasını tespit eden memurlar yolcuları sorgulamaya başlıyor.
9: If you come bring only for carpets, then they are expensive.
10: Uncle says when you have...
6: Yolcular yapılan sorgularında halıları dedelerinden aldıklarını ve Mardin'deki akrabalarına götürdüklerini beyan ediyor. Ve gümrük muhafaza memurları yolculara halılarını toplamalarını söylüyor. Ve haklarında adli işlem başlatılacağının bilgisini veriyor.
11: Your brothers is, you know the luggage is in it carpets.
10: Is that you?
11: Yes.
10: Yes, no.
6: Yolcular gümrük muhafaza amirliği ofisine götürülüyor ve halılar valizlerden tekrar çıkartılıyor.
11: Okay. Stay here and open luggage. Your face is not seen.
10: Okay. I don't want
11: to. Okay.
6: Yolcular halıları masa üzerine yerleştirdikten sonra memurlar yolcuların üstlerini arıyor ve ifadelerini alıyor. Savcılık dosyası için halıların adetleri ve metrekareleri belirlenmeye başlıyor. Valizlerden çıkan halıların toplamda 120 metrekare geldiği belirleniyor.
11: Where are you came from?
6: Halılar tek tek fotoğraflanmak üzere masaya konuluyor. Ve ifadeleri alınan yolcular savcılığa sevk ediliyor. İzledikleriniz kara, hava ve deniz sınır kapılarında kaçakçılıkla mücadeleyi 7 gün 24 saat sürdüren gümrük muhafaza ekiplerinin mücadelesidir.

0: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyorsun. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
1: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
0: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
1: Evet, biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
2: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla 13 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
3: Bu program gerçek insanlar üzerinde gerçekleştirilen manipülasyon deneylerine ait sahneler içermektedir. Deneyler kontrollü koşullar altında oyuncu olmayan gönüllü katılımcılarla yapılmıştır. İzleyicilerin dikkatli olması önerilir.
4: Gökyüzünde bir sürü şey var.
5: Kabul edelim. Korku ve güvensizliğin zirve yaptığı bir dönemde yaşıyoruz. O kadar çok devlet komplosu var ki neyin gerçek, neyin yalan olduğunu ayırt etmek giderek güçleşti. Mesela New Jersey açıklarındaki dronlar.
6: Çinlilere mi ait yoksa Ruslara mı?
5: İklim kontrolünden tutun da Jeffrey Epstein'in ölümüne kadar uzanan bir liste söz konusu. Ve kimse neyin gerçek, neyin sahte olduğunu ayırt edemiyor. Benim adım Andrew Bustamante. Eski bir CIA istihbarat subayıyım ve gerçekle kurguyu ayırmanıza yardım etmek için buradayım. CIA'den ayrıldığımdan beri yalanlara, örtbaslara, komplolara ve bunları gizlemek için kullanılan taktiklere ışık tutmayı kendime görev edindim. Manşetlerden düşmeyen en sansasyonel komplo teorilerini mercek altına alacağım. Uzmanların, görgü tanıklarının ve ifşacıların izini sürecek, daha önce hiç yayınlanmamış görüntüleri analiz edip çarpıcı deneylere imza atacağım.
7: İşte bunlar.
5: Tepedeki drone'u görüyor musunuz? Hepsini bizzat göstereceğim.
8: Derin bir uykuya dalıyorsun şimdi.
5: Çok hızlı, inanılmaz. Kimse hipnozun bir silah olabileceğini düşünmez. Görevim çok basit. Şayan Dağı'ndaki o tünel gerçek mi? Gerçeklere ulaşmak. Epstein'in kendini yatağın bu tarafına astığı söylenmişti. Tam şurada. Amacım neyin gerçek olduğunu, neyse sadece bir manipülasyondan ibaret olduğunu ayırt etmeniz için gereken araçları size sunmak.

0: 98 metre. 104 metre. 110 metre. 122 metre. B 128 metre.
1: Pekala, ilerle ve tam orada hareketsiz bir şekilde bekle. Bir insan 128 metre uzaktan işte böyle görünür. Thomas Crooks, başkan adayı Donald Trump'a yönelik saldırısını planlarken sahnede tam olarak bu manzaraya bakıyordu. Suikastçı olay yerinde öldürüldü ama arkasında pek çok cevapsız soru bıraktı. Kimdi? Onu buna ne itmişti? 20 yaşındaki bu genç gerçekten tek başına mı hareket ediyordu? Çok geçmeden komplo teorileri kulaktan kulağa yayılmaya başladı. Ve bunlardan biri dikkatimi çekti.
2: Yani Thomas Crooks'un MK Ultra veya benzeri bir karanlık istihbarat programı tarafından yetiştirildiğini iddia ediyorsunuz. Öyle mi?
3: Bence öyle. Bunu başından beri söylüyorum. Programlanmıştı.
1: Programlanmıştı. Zihin kontrolü teorisi internette hızla yayıldı. Belki de Thomas Crooks sadece öfkeli genç bir tetikçi değildi. Belki çok daha karanlık bir planın parçasıydı. Derin devletin elindeki bir piyondu belki. Peki ama bu mümkün mü? Birini kendi iradesi dışında harekete geçmeye zorlamak mümkün olabilir mi? Kendi teşkilatım CIA yıllarını bu şifreyi çözmeye adadı. Bu bir spekülasyon değil, tarihin ta kendisi. Buraya Trump'a yönelik suikast girişimini analiz etmeye gelmedim. Çok daha önemli bir soru sormak için buradayım. Zihin kontrolüyle yönetilen bir suikastçı yaratmak gerçekten mümkün mü? Keşfettiğim şeyler şoke edici.

0: CIA'deki 7 yılımın büyük kısmını düşman topraklarında gizli görevlerde geçirdim. Asli görevim içeriden bilgi sızdırabilecek kişileri tespit etmek, zayıf noktalarını analiz etmek ve taraf değiştirmelerini sağlamaktı. Zihin kontrollü suikastçı denince akla, akıllara CIA'nin yakın geçmişteki o gerçek programı geliyor. Her şey Soğuk Savaş'ta başladı. Kore'de televizyona çıkarılan ve beyinleri yıkanmış gibi görünen Amerikalı savaş esirleriyle.
1: Seul'den yola çıkmıştık. Pyongyang'a gidiyorduk. Ölüm yürüyüşü asıl o zaman başladı.
0: Ok yaydan çıkmıştı. Amerika'nın düşmanları bir askerin iradesini kırabiliyorsa bunu nasıl yapacağını Amerika'da öğrenmeliydi. Hem de acilen. Bu yüzden CIA 1953'te bir insanın iradesini kırıp zihnini yeniden kodlayabilecek gizli bir programa yeşil ışık yaktı. Programın adı MK Ultra'ydı. Başındaki isim kim miydi? Kimya alanında doktora yapmış ve LSD adındaki yeni bir maddeye takıntılı Sidney Gottlieb'ti. MK Ultra'nın finanse ettiği deneyler daha da karanlık bir hal aldı. İlk hedef doğruluk serumuydu ama kapsam giderek genişledi. Hafızayı silip davranışları yeniden kodlamaya evrildi.
2: O da çok rahatsız edici bir hal almıştı. Sanki tuhaf bir cehennemin içine düşmüştüm ve çıkamıyordum. Sadece oradan çıkmak istediğimi haykırmak istiyordum.
3: Kontrol tamamen onların elindeydi.
0: CIA'nin nihai hedefi bir Mançurya adayı yaratmaktı.
4: Artık neredeyse sona geldik. Son bir adım kaldı.
0: Bu terim Kore Savaşı'nda beyni yıkanarak uyuyan suikastçıya dönüştürülen bir askeri anlatan 1959 tarihli romanla literatüre girdi. MK Ultra 60'ların sonunda resmen sonlandırıldı ve gazetecilerin konuyu deşmeye başladığı 70'lere kadar halkın bundan haberi olmadı. Kongre oturumlar düzenledi ve hayatta kalanlar dava açtı.
4: Ülke vatandaşlarının neyin gerçek neyin kurgu olduğunu bilmeye hakkı olduğuna inanıyorum.
0: Bugün MK Ultra bir koddan çok daha fazlası, bir fenomen, bir efsane. Hükümetin zihin kontrolü operasyonlarını ifade eden bir sembol. Belki bir komple teorisiydi ama sadece teoriden ibaret değildi. Zihin kontrol fikri popüler kültürde Jason Bourne ve Stranger Things'teki Eleven gibi karakterlerde yaşamaya devam ediyor. Ama MK Ultra'nın arkasındaki hikayeyi her zaman merak etmişimdir. Gerçekten başarılı oldu mu? Konuyu araştırmaya başladım. CIA'de başkalarının bakmadığı yerlere bakmak üzere eğitilirsiniz. Ve derine indikçe insanların yasaklı maddelere fazla odaklandığını fark ettim. İşte o aşamada dosyalardaki başka bir şey dikkatimi çekti. Hipnoz. Birini telkin gücüyle ve bilinçaltı kontrolüyle yönetmek. MK Ultra'nın pek bilinmeyen hipnoz deneyleri hakkında bilgi edindim. Aslına bakılırsa hipnozla casusluk arasında fark yok. Her şey etki ve kontrolle ilgili.
5: Mevcut bedenini terk edeceksin.
0: Beynin gerçekliği kendi algısına göre şekillendirmek gibi inanılmaz bir yeteneği var. Peki hipnozla birinin algısını ve davranışlarını tamamen kontrol etmek mümkün mü? MK Ultra'nın programlanmış suikastçı yaratıp yaratmadığını anlamak için Ulusal Güvenlik Arşivinden konunun uzmanı Mike Evans'a ulaştım. MK Ultra'nın hipnoz çalışmalarından yola çıkarak net bir sonuca varabilir miyiz?
6: Hipnozu temel alan 10-12 civarı MK Ultra projesi vardı. Ancak LSD'nin keşfi ve bunun yarattığı heyecan çok kısa bir sürede hipnozun önüne geçti. 70'lerdeki soruşturmalar sırasında ise Gottlieb ve patronu davranış kontrolü araştırmalarını içeren neredeyse tüm MK Ultra dosyalarının iz bırakmamak için imha edilmesini emretti.
0: Bu bilgi boşluğu hükümetin gizli işler çevirdiğine dair şüpheleri körüklüyor, değil mi?
6: Evet, Amerikan halkı için CIA, insanları Mançurya adayı gibi suikastçılara dönüştüren bir kurumdu. Onu başarıp başaramadıklarını, hatta gizliden gizliye deneyip denemediklerini sormak oldukça önemli.
0: MK Ultra'nın programlanmış bir suikastçı yaratmayı başardığına dair hiçbir kanıt yok. Eğer belgeleri yok edecek olsaydınız, ilk işiniz bunlar olmaz mıydı? O halde şu soruyu sormak gerek. Zihin kontrolüyle yönetilen bir katil yaratmak mümkün mü? Thomas Crooks gibi birini gerçek bir Mançurya adayına dönüştürmenin anahtarı hipnoz olabilir mi? Bu bugüne kadar kimsenin yanıtlamaya cesaret edemediği bir soru. Gerçeği ortaya çıkaracak bir deneyle bu soruya yanıt bulmamı sağlayacak o ideal kişiyi bulduğumu sanıyorum.
7: Aracını Twix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Twix satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
8: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
9: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
10: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
11: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
12: Şimdi Persil ile sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
13: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
11: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
14: Schwarzkopf Kliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Kliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Kliss, her sen için.

0: Rexona, FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
2: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh, hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
3: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Mini'nin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını

0: cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
2: Sen zahmet etme, biz getirelim. Cepte Şok uygulamasını hemen indir. Şok market fiyatına sipariş ver, adresine getirelim. Üstelik kapında ister nakit ister kredi kartıyla öde.
3: Şok şok cepte şok.
4: Buraların redlisiyim.
5: Nerelerin mi?
4: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifeleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden sarılıyor.
6: Bonjour madame.
4: Bakın şimdi Fransa'nın redlisi. Tatlılarda şefin spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
7: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
6: Très bien.
4: Merci.
8: Gezerken yol tarifi, alışveriş fit check'i. E buralarda bize hepsi sınırsız. Grazie.
6: Aa Demet Hanım.
8: Aa, siz de mi buraların redlisisiniz?
4: Beş kıtada 5G tecrübesi olunca
8: her yer redlilerin oluyor.
4: Gördüğünüz gibi şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa. Sınırsızca.
9: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
10: Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim. Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da.
11: Bu harika. Ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
12: Yeni program Klasik Araba Kurtarma Almanya Salı 19.30'da D-Max'te.
13: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
14: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
15: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
16: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
12: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.

0: Max?
1: Merhaba Andrew. Şimdi derin bir uykuya dalıyorsun.
0: Max Major ülkenin önde gelen hipnoz uzmanlarından.
1: Artık adını hatırlamıyorsun. Zihninden tamamen silindi. Derin bir uykuya dal.
0: Eğitimli bir hipnoterapist olan Max, odaklanma, otorite ve duygu yönetimi konusundaki ustalığıyla insanları hızla hipnoza sokmasıyla tanınıyor.
2: Ne?
0: Tam da bu yüzden bu görev için en doğru ortak olduğunu düşünüyorum.
1: 18 yaşımdan beri yani 20 yılı aşkın süredir hipnozla uğraşıyorum. Zihin beni her zaman büyülemiştir. Belli ki MK Ultra insan kontrolü konusunda tam bir bilgi hazinesiymiş.
0: MK Ultra'nın en az konuşulan yanı kuşkusuz hipnoz programıydı. Kurbanlarını akıl hastanelerinden seçtikleri biliniyor. Bu da hipnoz için oldukça uygun bir zemin oluşturuyor.
1: MK Ultra hakkındaki bilgilerimiz tanık ifadelerine dayanıyor. Ama hipnozla şu an yaptığımız bu konuşmayı bile hafızandan silebilirim. Yaşananları zihninden silersem hiçbir şeyi hatırlamaz, tanıklık da edemezsin. Deneylerin yapıldığını kesin olarak biliyoruz. Ancak işin iç yüzünü, metodolojisini ve elde edilen nihai sonuçları asla tam olarak bilemeyeceğiz.
0: CIA'daki tecrübelerime dayanarak söylüyorum, başarıya ulaşan operasyonlarımızın %80'i asla açığa çıkmaz.
1: İnanılmaz.
0: Bu hipotezi test edecek bir deney tasarlamanı istiyorum senden. Hipnozun tamam. MK Ultra programında etkin ve merkezi bir araç olduğunu kanıtlayabilir miyiz? İnsanları derin bir trans haline sokup normalde yapmayacakları şeyleri yaptırabilir ve ardından bu eylemlerini tamamen unutmalarını sağlayabilir miyiz? Bu programın gerçek potansiyelini anlamamızı sağlar.
1: Doğrusunu söylemek gerekirse daha önce hiç böyle gizli bir niyetle sahneye çıkmamıştım.
0: Ama benim bildiğim tek şey gizli niyetlerdir.
1: Evet.
0: İşin en güzel yanı da bu yöntemin sahada kullanıldığını kanıtlayabilme ihtimalimizin olması. Onlarca yıldır gizlice yürütülen bu yöntemin mümkün olduğunu gösteren ilk kişiler bizler olabiliriz.

0: Tecrübelerime dayanarak söylüyorum ki, birinin kontrolünü ele geçirmek aylar sürer. Dakikalar içinde zihin kontrolüne uygun bir suikastçı adayını hipnozla tespit edebilme fikri ise, doğrusunu söylemek gerekirse bana imkansız geliyor.
1: Ne haber dostum?
0: Merhaba. Burası neresi böyle?
1: Burası harika bir yer. Adı evet. Cosmos Magic Theater. İnsanlar gösterimi izlemeye geldiklerini sanıyor ama bu geceki asıl amacımız seyirciler arasından hipnoza en yatkın kişiyi bulmak. Asıl salon burası.
0: Vay canına, şuraya bak.
1: Gerçek bir gösteriye geliyorlar. Salonun arka tarafında görebileceğin kameralarımız var.
0: Anladım.
1: Bir tane de burada mevcut.
0: Tamam.
1: Hepsi gösteri boyunca seyircileri gözlemleyebilmen için hazırladığım odaya bağlı. Birini sahneye çıkarıp denekle birebir etkileşime girdiğimde, örneğin sana uyu desem, hayır gitme. O sırada kalabalıktan bir başkası uyuyakalabilir. Böylece doğrudan konuşmadığım kişilerin bile koltuklarında kendilerinden geçtiğini
0: yani
1: görmeye
0: başlayacaksın.
1: Yani bu işe
0: yatkın biri.
1: Evet, yatkın biri. Ben onu gözden kaçırabilirim.
0: Casuslukla benzerlikleri inanılmaz. İşin bu kısmı beni çok şaşırtıyor.
1: Öyle mi?
0: Burada anlattığın şey devrimleri ve ayaklanmaları planlama mantığımızla birebir aynı. CIA'de şunu iyi biliriz ki, kalabalığı ateşlemek için bir iki kişi yeterlidir. Gerisini sürü psikolojisi halleder. Bu bir tür kitlesel histeri.
1: Hipnozun
0: yani
1: başka bir
0: hipnozun
1: türü.
0: Farklı bir formu. İnsanlar cam kırmanın tehlikeli olduğunu ve başlarına bela açacağını bilseler de yine de yaparlar. Çünkü kalabalık onlara ihtiyaçları olan o onay duygusunu
1: İlginç
0: verir.
1: İlginç bir gece olacak.
0: Rastgele 50 yabancı davet ettik. Oyuncu değiller, para almıyorlar. Zihin kontrolüyle suikastçı yaratıp yaptıklarını unutturmanın mümkün olup olmadığını test eden, gizli bir deneyin parçası olduklarından haberleri bile yok.
1: Pekala, kulise geçiyorum.
2: Max Major.
1: Hipnoz tuhaf veya gizemli bir şey değildir. Ben rehberiniz olarak size talimatlar vereceğim ve siz de bunları uygulayacaksınız.
0: İnsanlar hipnoza şüpheyle yaklaşıyor. İşin bilimsel arka planını öğrenene kadar ben de öyleydim.
1: Şimdi sizinle basit bir egzersiz yapalım.
0: İlk olarak hipnotizör dikkatinizi tek bir şeye odaklar. Bu bir ses, bir görev veya kendi nefesiniz olabilir.
1: İki elinizi öne uzatın. Avuçlar yukarı, sağ elinizi ters çevirin.
0: Vücut gevşer ve beynin bilgiyi değerlendirip düzenleyen kısmı sakinleşir.
1: Gözlerinizi kapatıp sesime kulak verin.
0: Sonrasında hipnotizör beyni çok daha esnek bir duruma sokar.
1: Burnunuzdan derin nefes alın. Ağzınızdan verin.
0: Eleştirel filtreleriniz yeni duyguları ve bakış açılarını kucaklayacak kadar esner. Ardından telkin aşamasına geçilir. Hipnotizör sakin, tekrarlayan bir dille verdiği komutları zihne iyice yerleştirir.
1: Avucu yere bakan elinizin üst kısmına odaklanın ve bileğinize yüzlerce helyum balonu bağlandığını hayal edin. Diğer elinizde ise onu aşağı çeken bir bowling topu olduğunu düşünün. Parmağımı şıklattığım an bir eliniz ağırlaşırken diğeri hafifleyecek. Biri daha da yukarı çıkacak, diğeri daha da aşağı inecek. Şimdi gözlerinizi açıp ellerinize bakın.
0: İşin aslı şu ki, herkes hipnotize edilemez. Bazı insanlar odaklanmakta zorlanır ve kontrolü bırakmaya direnir. Zaten Max herkesi hipnotize etmeye çalışmıyor. O kontrolü bırakabilen az sayıdaki kişinin peşinde.
1: Elleri birbirinden uzaklaşan var mı? Ayağa kalkıp merdivenlere doğru gelebilir misiniz lütfen?
3: Evet,
0: keçi sakallı kişinin yaka karşısındaki ismi söyleyin. Noah, teşekkür ederim.
1: Delini, öne gelebilir misin? Gözlerinizi açıp ellerinize bakın.
0: İşin aslı şu ki, herkes hipnotize edilemez. Bazı insanlar odaklanmakta zorlanır ve kontrolü bırakmaya direnir. Zaten Max herkesi hipnotize etmeye çalışmıyor. O kontrolü bırakabilen az sayıdaki kişinin peşinde.
1: Elleri birbirinden uzaklaşan var mı? Ayağa kalkıp merdivenlere doğru gelebilir misiniz lütfen?
3: Evet.
0: Keçi sakallı kişinin yaka karşındaki ismi söyleyin. Noah, teşekkür ederim.
1: Delini, öne gelebilir misin?

0: teşekkürler. Bana katılabilir misin? Noah şuraya otur lütfen.
1: Ben elini sıkarken doğrudan gözlerime bak. Uyu, derin uykuya dal. Daha derin. Uyu.
2: Uyu, Max, kalabalığı yönlendiriyor. Bunu izlemek gerçekten inanılmaz.
1: Birazdan gözlerini açacaksın Noah ve açtığında zaman hiç geçmemiş gibi gelecek. Gösteriye geldiğini hatırlayacaksın ama hipnoz edilmediğini sanacaksın. Bir, iki, tamamen uyanıksınız. Gözlerinizi açın. Ayağa kalkabilir misiniz acaba?
2: Bu son derece önemli. Çünkü Noah hipnotize edildiğini hatırlamazsa anılarını silebiliriz demektir.
1: Yerine geçersen sevinirim çünkü işimiz yarım kalmıştı.
3: Tamam.
1: Kusura bakma.
3: Teşekkürler.
1: Bu akşamki gösteriye yolun nasıl düştü acaba? Daha önce hipnoz edilen birini mi gördün? Sen mi hipnoz edilmek istedin yoksa sadece merak mı ettin?
4: Sadece merak ettim. Nasıl bir his olduğunu bilmek istedim.
1: Yani daha önce hiç hipnoz edilmedin.
4: Sanmıyorum.
1: Belki de bir gösteride yani, hipnoz edildin ama sana bunu unutturdular. Mümkün olabilir
4: bunun
1: mi?
4: Bunun mümkün olduğunu sanmıyorum. Hayır.
1: Öyle mi?
2: Max'in kontrolü altına girmesi için gereken tüm psikolojik altyapıyı ve fiziksel tepki kapasitesini fazlasıyla taşıyor.
1: Merhaba. Tanıştığımıza memnun oldum Chris. Ben Max. Elini gevşet. Güzel. Ver elini. Bastır aşağı. Şu parmağa ve yüzüme odaklan. Bana bak. Seni hipnoz edebilir miyim?
4: Sanmıyorum.
1: Anladım. Tamam. Peki hipnoz edilmek istiyor musun?
4: İstiyorum.
1: Tamam. Şimdilik yerine geç. Nedenini açıklayacağım.
2: Tahmin ettiğimiz gibi oldu. Herkes hipnoza yatkın değildir. Bu yüzden Max, en telkine açık ve kolay programlanabilir potansiyel denekleri bulmak için seyirciler üzerinde çalışmaya devam ediyor.
1: Uyu, derin uykuya dal.
0: Adın ne?
5: Connor.
1: Connor, elimi sıkarken çok garip bir his yaşayacaksın. Zihnin tamamen boşalacak. Yutkunmayı dene. Bunu hisset. Bu kez yutkunmak neredeyse imkansızlaşıyor. Ne kadar çabalarsan o kadar imkansızlaşıyor. Çok tuhaf bir his. Sanki ağzın ve boğazın kuruyor. Kelimeleri toparlamak gerçekten zorlaşıyor. Adını biliyorsun ama telaffuz etmen neredeyse imkansız. Bana adını söylemeyi dene. Bu çok tuhaf bir his. Ağırlık gibi tam şurada hissedebilirsin. Ben serbest bırakana kadar. Artık konuşabilirsin.
5: Evet.
1: Adın ne?
5: Connor.
1: Connor. Evet, çok iyi.
2: Vay canına. Max de daha güçlü bir bağ kurdu. Ve bizim aradığımız şey de buydu. Max onların gelecekteki davranışlarını, verecekleri kararları kontrol edecek.
1: Şu an ayağınla yer arasında güçlü bir mıknatıs var. Parmağımı şıklattığım an devreye girecek. Sanki dünyanın en kuvvetli mıknatısı ayaklarını zemine çeviriyor. Ne kadar çabalarsan çabala kaldırman imkansızlaşacak. Adım atmayı dene. Ama başaramayacaksın.
6: Evet.
1: Hareket ettiremiyor musun?
6: Sanırım hayır.
1: Clyde, bir dahaki sefere bu klik sesini duyduğunda ayağa kalkıp kitaplığa yürüyeceksin. Telefonunu oraya bırakıp yerine dönecek ve gözlerini kapatacaksın. Anlaştık mı?
2: Zihin kontrollü bir suikastçıdan tam da bunu bekleriz. Belirli bir sırayla yerine getirmesi gereken görevleri zihnine işlemek. Clyde şu an emri uyguluyor. Sadece bir kalemin tık sesiyle yapması gerekeni kusursuz şekilde yaptı.
1: Uyan ve gözlerini aç.
2: Yapılamayacağını düşündüğüm bir şeyi canlı olarak izliyorum.
1: Telefonun nerede?
4: Cebimde.
2: Max manipüle ediyor, şekillendiriyor, güven inşa ediyor. Dakikalar içinde bu insanları etkisi altına alıyor.
1: Zamanınız ve dikkatiniz için teşekkür ederim. İsmim Max Major. Harikaydınız. Sağ olun.
2: Sahada böyle birine sahip olursanız, çok çeşitli operasyonel hedefleri gerçekleştirebilirsiniz. Yani bu inanılmaz değerli bir şey.
1: Elimizde biri var.
2: Dostum. İnanılmazdı dostum. Gösteri biter bitmez yarınki zihin kontrollü suikastçı deneyimiz için en iyi adayları belirlemek üzere bir araya geldik. Seni sahneye çağırdığım bazı kişileri ben elemiştim.
1: Bir örnek ver.
2: Mesela bu adam Clyde. İnanılmaz. Clyde'ı en başından beri gözlemledim ve vücut dili kapalıydı.
1: Onda farklı bir şey gördüm.
2: Ne gördün?
1: Sosyalleştiğini gördüm. Tek başına gelmişti ama insanlarla konuşup arkadaş olmaya başladı. Ben de bu adam oldukça girişken ve açık fikirli diye düşündüm. Bana 3-4 iyi aday gösterebilir misin acaba?
2: Aslında senin için buraya işaretledim. Noah?
1: Evet.
2: Clyde?
1: Evet. Bu arada fark ettin mi bilmiyorum ama bu adam rol yapıyor. Sadece ilgi çekmeye çalışıyordu. Sürekli beni yakaladın der gibiydi. O yüzden onu eledim. Şu kadın hakkındaki fikrin nedir acaba?
2: Evet. Benim çok uygun bir aday olarak işaretlediğim ilk

0: Kişi oydu.
1: Tamam. Bu adam çok iyiydi. Listende üst sıralardaydı.
0: Evet.
1: Bence çok iyi ve güvenilir biriydi.
0: Tam olarak kimi istediğimi biliyorum.
1: Ben de kim olduğunu biliyorum.
0: Göster bana.
1: İşte bu.
0: Bu gece insanlara isimlerini ve hipnotize edildiklerini unutturdun. Eğer MK Ultra senin şu an elinde olan gücün ufak bir parçasına bile sahip olsaydı, korkunç işlere imza atardı.
1: Sen bunu söylerken bile rahatsız oluyorum.
0: Ben de rahatsız oldum, evet. Çünkü sen bunu 30 dakikada yaptın.
1: Haklısın.
0: Onlar ne kadar sürede başardı?
1: 15 yılda.
2: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hancı Kredi.
3: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
4: Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fantan nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
3: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl. Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap basit. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
5: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
6: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
7: Güçlü bir propaganda aracıydı ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
3: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
0: Max'in grup seansı gönüllülerin katıldığı kontrollü bir ortamda gerçekleşti. Fakat potansiyel suikastçı Thomas Crooks sahnede değil, gerçek dünyadaydı. Crooks etki altında mıydı? Meeting öncesindeki ruh hali nasıldı? Bazı raporlara göre geçtiğimiz yıl arkadaşları ve kendi ailesi onun giderek daha mesafeli ve kopuk biri haline geldiğini söylemiş. Muhtemelen bir ruhsal hastalığın belirtileriydi bunlar. Peki sanrı ve radikal kişilik değişimi belirtilerine başka neyin yol açabileceğini biliyor musunuz? Hipnozun.
1: Elin kapandıkça gözlerinde kapanacak ve derin bir uykuya dalacaksın.
0: New York Post yazarı Miranda Devine'ın Crooks'un tuhaf davranışları üzerine verdiği röportajı izlediğimde bu düşüncem güçlendi.
8: Giderek daha şiddet yanlısı olmaya başladı ve demokratlara karşı radikalleşti. Önceleri Trump destekçisiydi. Sonrasında hızla Trump karşıtlığına evrilmesine neden olan bir olay yaşandı. Ağustos 2020'de aniden bir şey oldu ve internet dünyasından silindi.
0: Yani Thomas Crooks internette koyu bir Trump destekçisiyken fanatik bir Trump karşıtına dönüşüyor. Sonra da ortadan kayboluyor. Böylesi değişimler durup dururken yaşanmaz. Bu değişimi mutlaka bir şey tetiklemiş olmalı. Bir insanın cinayet işlemek üzere programlanıp programlanamayacağını sorgulayacaksak bu soruyu meşhur eden vakaya, yani Sirhan Sirhan'a dönmemiz gerekiyor. 1968 yılında JF Kennedy'nin karizmatik küçük kardeşi Bobby, Vietnam Savaşı'nı bitirme vaadiyle başkanlık yarışına girmişti.
9: Biz hem büyük hem bencil hem de merhametli bir ülkeyiz. Ben de seçim kampanyamın temelini bu üç unsur üzerine oturtmayı hedefliyorum.
0: Ancak Kaliforniya ön seçimlerini kazandığı gece bir otelin mutfağında vurularak öldürüldü. Suikastçı Sirhan Sirhan olay yerinde yakalandı. İşte işin asıl tuhaflaştığı nokta burası. Sirhan Sirhan bugüne kadar cinayet anına ve çevresindeki gelişmelere dair hiçbir şey hatırlamadığını iddia ediyor.
10: Silahlı saldırı anına dair neler hatırlıyorsunuz?
11: Evet, oradaydım ancak o anı zihnimde canlandıramıyorum tam olarak. Silahı nereden çıkardığımı. anımsamam mümkün değil. Birine doğrultup doğrultmadığımı dahi hatırlamıyorum. Zihnimde her şey öylesine bulanık ki hiçbir şeyi tam olarak hatırlayamıyorum.
0: 10 yıllardır konuşulan bu iddia onun bir tür hipnoz etkisinde olduğu şüphesini körüklüyor. İnsan nasıl olur da böylesine büyük bir suçu işleyip hiçbir şey hatırlamaz? Böyle bir şey gerçekten mümkün olabilir mi? Bu geceki deney tam da bu soruyu yanıtlamayı amaçlıyor. Görevimiz Max'in gösterisindeki birini suikast işletmek ve sonrasında bunu yaptığını tamamen unutturmak ki bu MK Ultra'nın da nihai hedefiydi.
12: Birazdan izleyecekleriniz uzman bir hipnotizör eşliğinde ve kontrollü bir ortamda gerçekleştirilen gerçek bir hipnoz deneyidir. Evde denemeyiniz. İzleyicilerin ihtiyatlı olması tavsiye edilir.
0: Seçtiğin mekana bayıldım.
13: Bence kafe kusursuz bir tercih. Gerçek hayatta da olaylar tam olarak böyle gelişirdi. Evet. Haksız mıyım?
0: Şehirdeki popüler bir kafeyi kiraladık ve içeriği kontrollü bir deneyin parçası olduğunun farkında olan insanlarla doldurduk. İçeri her açıyı görecek şekilde kameralar yerleştirdik. Arka odaya deneyin ilk aşamasını takip edeceğim bir izleme istasyonu kurdum. Deneye Max de ikinci bir hipnoz seansına katılmak üzere seçildiği söylendi. Ama denek bir deneyin parçası olduğunu bilmiyor ve kendisi dışında herkesin bu durumdan haberi var. İnsanların yaşayacakları şey oldukça sarsıcı olabilir ama Max ahlaki kurallar çerçevesinde hareket ediyor. Zorlama yok, zarar vermek yok. Eğer bu deney işe yararsa etkileri tahmin edilenin çok ötesine geçecek. Bu senin ilk gizli operasyonun. Bana verilen tavsiyeyi sana da vereceğim. Gözünü bile kırpma. İlk gizli görevini gerçekleştirmek için eline yalnızca tek fırsat geçer. Öyle. Ve her şey bir anda olup bitecek.
13: Evet, öyle olacak.
0: MK Ultra programının amacına ulaşıp ulaşmadığını bu gece öğreneceğiz. Ve bunu bir barda oturan iki adam açığa çıkaracak.
14: Onu içeri gönderiyorum.
0: İşte geldi.
13: Naber, nasılsın?
15: İyiyim, sen nasılsın?
13: Seni görmek güzel.
0: Bu denek Magic Theater'da bizim için büyük bir sürpriz olmuştu. Telkine tamamen açık biri.
13: Şöyle otur lütfen, neler yapacağımızı anlatayım. Bugünkü amacımız kendi potansiyelini zirveye taşıman için içindeki o düğmeyi nasıl çevirebileceğini sana göstermek. Evet. Ne demek istediğimi anladın mı? Pekala, şimdi küçük bir odaklanma egzersiziyle başlayacağız. Seni hipnoz edebilir miyim?
15: Tabii.
13: Tamamdır. Şimdi sol elini kaldırıp dirseğini masaya koymanı istiyorum.
0: Bir teoriye göre Sörhan yalnız hareket etmiyordu. Hipnoz durumunu tetikleyen ve onu RFK'yi vurmayı azmettiren bir yönlendiricisi vardı. Bu deneydeki yönlendirici ise Max. Şu anda Max, Clyde'in dikkatini bir noktaya topluyor.
13: Tamamen derin bir uykuya dal. Daha derine. Sesim dışında duyacağın her şeyi, bu akşam burada yaşananların senin iyiliğine olduğunu hatırlatıp dikkatini yeniden bana vermeni sağlayacak. Bu yüzden sana bir görev verildiğinde bunu sorgulamadan yerine getireceksin ve kendini tamamen bu egzersizlere bırakacaksın. Adeta bir asker gibi. Bir, ki uyanıksın. Aç gözlerini. İki elini de şuraya koymanı istiyorum. Şimdi bu avcunun içinde dünyanın en güçlü mıknatısı olduğunu ve bu mıknatısın masadaki çelik bir plakaya doğru çekildiğini hayal et. Parmağımı ışıklattığım an o mıknatıs devreye girecek. Elini kaldırmak için ne kadar çabalarsan bunu başarmak o kadar zorlaşacak. Tıpkı hayat gibi. Ne kadar debelenirsen işler o kadar zorlaşır. Bırak bu gevşeme hissi kolundan aşağı yayılsın. Şimdi çabalamadığında elimi kaldırmanın ne kadar kolay olduğunu fark edeceksin.
15: Vay canına.
13: Pekala. Bunlar bir nevi düşünme egzersizleri. Temelde bir şifre çözmeye çalışıyorsun. Bu şekillerin bu harflerle nasıl bir ilişkisi olduğunu biliyorsun.
0: Bu zihin egzersizi bir çıpa görevi görüyor. Deneyin kurbana zehri vermeden önce ve verdikten sonra odaklanacağı nokta tam olarak bu.
15: Çizgi, nokta, nokta, çizgi, çizgi, çizgi.
0: Şu an tamamen çizgileri ve noktaları belirleyip şifreyi çözme sürecine odaklanmış durumda.
15: Çizgi, nokta, nokta. Nokta, bu da çizgi. Noktayla başlıyor ama bir Y harfi olabilir.
13: Elin yaklaştıkça gözlerindeki odağın değiştiğini fark edeceksin. Bu değişimi hissettiğinde tamamen derin bir uykuya dal. İyice derinlere, daha da derinlere. Gözlerin kapalı halde dik otur ve bir anlığına gevşe. Şimdi avcuna bu küçük cam şişeyi bırakıyorum. Onu orada hissedebilir ve tutabilirsin. Şimdi bunu hisset. Bu gevşekliği hiç bozmadan o cam şişeyi cebine bir yere koyabilirsin. Demek istediğimi anladın mı?
14: Şimdi bu sesi...
13: Bir sonraki duyuşunda tablette yaptığın işi bırakacaksın. Oturduğun yerden kalkıp önündeki masaya doğru yürüyeceksin. Cebindeki cam şişeyi çıkarıp açacak ve içindekileri o masadaki su bardağına boşaltacaksın. Ardından yerine geri dönecek, şişeyi tekrar cebine koyacaksın ve gözlerini açtığında işine geri döneceksin. Pekala, şimdi seni uyandırıyorum. Bir ki uyanıksın, aç gözlerini.
15: Benim sıram geldi.
0: Merhaba dostum. Kafeinsiz ve yulaf sütlü bir latte, bir de bir bardak su alabilir miyim lütfen? Harika. Çok teşekkür ederim.

0: Eğik çizgi blok, eğik çizgi.
1: Şimdi bu deneyin sınırlarını gerçekten zorlayacağımız küçük bir drama sahnesine geçiyoruz. Acaba yaptıklarına dair en ufak bir şey hatırlayacak mı?
2: Aman tanrım, bir ambulans çağırsın.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
4: Net! Kazancım net, sigortam net.
5: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
3: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
4: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
2: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
5: Bu var ya,
6: blok dersten çıkıyor.
5: Atıştırmalık?
6: Yok, ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim ya.
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
9: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
10: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
11: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.
12: Bankam Sonbank kartım Hadi.
13: Ben Chris.
14: Ben Max.
13: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
14: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
13: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
14: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
13: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
15: Klasik araba kurtarma Almanya, Salı 19.30'da D-Max'te.
16: Aman tanrım, bir ambulans çağırsın.
17: Az önce ona nasıl bir içecek verdin? Bir saniyeliğine ara verebilir misiniz? Rica etsem şöyle geçer misin acaba? Ne olduğunu gördün mü? Biliyorum, sen o sırada
18: yere yığıldığını duydum, o kadar.
17: Şimdi yeniden derin bir uykuya dalıyorsun, iyice derinlere. Ne kadar derine inersen kendini o kadar iyi hissedeceksin. Her şey yolunda, tamamen güvendesin, herkes iyi, tamam mı? Sorun yok. Tamam. Birazdan uyanacaksın ve gözlerini açtığında her şey senin için tamamen normale dönecek.
19: Biri sana ne olduğunu sorarsa sadece tablette çalıştığını hatırladığını söyleyeceksin.
17: Bir, iki, uyanıksın, aç gözlerini. Harika görünüyorsun Clyde. Ayağa kalkabilir misin? İyi misin?
18: Evet, iyiyim.
17: İçeri giren adamı gördün mü?
18: Hayır, burada çalışıyordum. Pek bir şey hatırlamıyorum doğrusu. Tam olarak hatırlamıyorum.
17: Benimle gelebilir misin?
18: Tabii.
17: Sana paravanın diğer tarafında ne olduğunu göstermek istiyorum.
20: Kulise hoş geldin. Ben Andy.
18: Nasılsın? Ben de Clyde.
20: Memnun oldum dostum.
17: Bu adamı tanıyor musun?
18: Hayır.
17: Bütün olan biteni kameraya kaydettiğimizi biliyorsun. Hipnoz deneyleri yaptığımızın farkındaydın ama bu gece başka olaylar da yaşandı ve senin bunlardan haberin yoktu.
18: Tabii.
17: Otursana.
20: Gel dostum. Ekranda gördüğün şey sadece birkaç dakika önce yaşananların bir kaydı.
18: Tamam.
20: Teşekkür ederim. Acaba şekeriniz var mı?
18: Bunu neden yaptın?
20: İçeceğime ne koydun?
18: Hiç bilmiyorum.
20: Onu içeceğime koyduğunu hatırlıyor musun?
18: Hayır, yani koyduğumu görüyorum ama ne olduğunu ya da neden ayağa kalktığımı bile bilmiyorum. Yani ben... Bilmiyorum.
17: Sadece şu kısmı izleyelim.
16: Aman tanrım, bir ambulans çağırsın.
18: Tüm bunlar az önce senin başına mı geldi? Bardağa ne koyduğumdan haberim yok. Yani elimde bir şey tuttuğumu dahi hatırlamıyorum.
20: Bu olayı anımsıyor musun?
18: Hayır. Masada oturmuş çalışıyordum ben. Sadece onu hatırlıyorum.
20: Bu olaya dair hiçbir şey hatırlamıyor musun? Şu an Max'le konuşuyorsun.
17: Giderek daha derin bir uykuya dalıyorsun.
18: Yani gözlerimle gördüğüm şeyi inkar edemem. Ama hiçbirini hatırlamıyorum.
20: Aslında farklı bir anı var ama şu an ekranda bambaşka bir gerçeği izliyorsun. Ne hissediyorsun?
18: Korkutucu. Sanki orada iki farklı gerçeklik var gibi.
20: Peki yanındaki cam şişe nerede?
18: Bilmiyorum, bilmiyorum. Gerçekten.
20: Ceplerine bakabilir misin?
18: Lanet olsun. Tamam. Sanırım cebimdeymiş. Ama cebime koyduğumu hatırlamıyorum.
17: Bütün o kargaşanın ortasında içeri bir polisin girdiğini ve ne olduğunu gören var mı diye sorduğunu hayal et. Ardından birisi polise bu videoyu izletiyor. Sence polis ilk iş olarak ne yapardı? Ne dersin?
18: İşim biterdi.
17: Sence hatırlamıyorum, kontrol bende değildi, belki de hipnotize edildim dediğini duyan birini düşünürdü? İnsanların böyle bir ifadeye tepkisi sence ne olurdu?
18: Yalan söylediğimi düşünürlerdi.
17: Kesinlikle. Şunu belirteyim, sağlığı yerinde. Yani ona hiçbir
20: bana
17: şekilde,
20: zarar vermedi.
17: Tüm bunların
20: çok
17: bir
20: şükür.
17: Amacı vardı ve sen olağanüstü bir iş çıkardın. Belki de Clyde'a kimliğini açıklama vakti gelmiştir.
20: Benim adım Andrew Bustamante.
18: Tamam.
20: Eski bir CIA istihbarat subayıyım ve burada bir deney gerçekleştiriyoruz.
18: Tamam.
20: MK Ultra deneylerinin herhangi bir aşamada başarılı olup olmadığını test ediyoruz. Duymuş muydun hiç? İlaçlar ve uyuşturucular kullanmışlar.
18: Yasaklı maddeler, frekanslar,
20: evet,
18: ve farklı türde deneyler.
20: İnsan zihnini kontrol altına almak
18: doğru.
20: için.
18: Doğru.
20: Hipnozu da test etmişlerdi.
18: Vay canına.
20: Ama hipnoz deneyleriyle ilgili kanıt ya da gizliliği kaldırılmış belge bulmak oldukça zordur.
17: Hipnozu kullandıklarını biliyoruz ama başarılı olup olmadıklarını bilmiyoruz.
20: Sen de bu tekniğin devlet operasyonlarında hala kullanılıyor olma ihtimalini kanıtlamaya çalışan bir deneye katılmış oldun.
18: İnanılmaz.
20: Katkıların için teşekkür ederiz. Harikaydı.
18: Teşekkür
20: Gerçekten
18: ederim.
20: Harikaydı.
18: Ben de
20: olsun.
18: Teşekkür
20: Minnettarım.
18: Ederim.
20: Hem
17: sana
20: de çok.
17: Sana ayıracağıma söz vermiştim. İstersen Hı-hı. şimdi yapabiliriz. Hiçbir şart veya gizli ajanda yok. Zihnine girip birkaç küçük değişiklik daha yapmayı çok isterim.
18: Evet, evet.
17: Evet, tamam, hadi yapalım.
20: Max'in en güçlü yanlarından biri, hipnozun kişisel sorunları aşmada ne kadar etkili olduğunu insanlara gösterebilmesi. Şu an Clyde'a özel bir hipnoterapi seansı uyguluyor.
17: En iyi versiyonuna ulaşmanı engelleyen şey nedir? Şimdi kendini ağır bir çanta taşırken hayal et. O çantaya kurtulmak istediğin, yeterince iyi değilim düşüncesini ve seni aşağı çeken her şeyi, pişmanlıklarını, korkularını, hepsini doldur. Hepsini o çantaya yükle ve
20: hipnoz güçlüdür.
17: Tam şu an güçlü olabilirsen onu son kez taşıman gerekecek ve ondan sonsuza dek kurtulacaksın.
20: Bir suikastçı da yaratabilir. Kötü alışkanlıkları düzeltmek gibi basit işler de yapabilir.
17: 3. Evrenin enerjisinin içini doldurduğunu hisset. 4-5 gözlerini aç, uyanıksın.
20: Hatta geçmiş travmaları iyileştirmek gibi karmaşık sorunları da çözebilir.
18: İnanılmaz bir deneyimdi.
17: Evet.
18: Ne diyeceğimi bilemiyorum. Hayatta bir kez yaşanacak bir şey.
17: Evet.
18: Bu fırsat için teşekkür evet. ederim.
20: Max hipnozun birkaç temel unsura dayandığını kanıtladı. Dikkat, otorite ve duygusal çerçeveleme. Deneyimizin ardından günümüzdeki zihin kontrol kavramını düşündüm ve aynı unsurların her gün kullandığımız bambaşka bir şeyin içinde de mevcut olduğunu fark ettim. Bu deneyim sana MK Ultra programı hakkında ne öğretti?
17: Birine ahlaki veya kişisel sınırlarını aşan bir şeyi yaptırıp yaptıramayacağımız konusundaki tüm şüpheler aslında sınırın olmadığını kanıtlıyor. Biz bunu 48 saatlik bir planlamayla başarabildiysek, devletin bir denek üzerinde haftalarca ya da aylarca çalışarak neler yapabileceğini sen düşün.
20: 30 dakika yerine bir haftan olsaydı sonuç daha büyük, daha karmaşık ve daha etkili olur muydu?
17: Bir denekle daha fazla vakit geçirme şansım olsaydı süreci başlatıp gönül rahatlığıyla odadan çıkabilirdim. Hatta o binada olmama gerek bile kalmazdı. Eminim MK Ultra programında da bizim bulduğumuz şeyin aynısını bulmuşlardı. Bu yüzden hiç bahsedilmedi.
20: Şu an dünyada hipnotize edilmiş suikastçılar olabileceğine inanıyor musun?
17: %100. Peki yakalandıklarında hipnotize edildiklerini veya yaptıklarını hatırlamadıklarını söylerlerse insanlar ne düşünür?
20: Deli olduklarını.
17: Deli olduklarını. Tanıştıkları hiç kimseyi hatırlamıyorlar. Ne yaptıklarını hatırlamıyorlar. Kendi eylemlerini dahi hatırlamıyorlar. Kimi suçlayacaklar?
20: Gözden çıkarılmaya hazır bir piyon. Bütün bunlar bana fazlasıyla Sirhan Sirhan'ı ve Robert F. Kennedy suikastını hatırlatıyor. Çünkü Sirhan Sirhan bugün bile hiçbir şey hatırlamadığını söylüyor. Olayla herhangi bir duygusal bağ kurmuyor. Öfkeli ya da üzgün olduğunu söylemiyor. Sadece zihninde karanlıkta kalan, hatırlamadığı bir zaman dilimi olduğunu iddia ediyor.
17: Az önce gözlemlediğimiz şeyle birebir örtüşüyor.
0: Silahımı bir insana doğrulttuğumu bile hatırlayamıyorum. Yaşananların hiçbirini hatırlamıyorum Bay Prismage. En başından beri söylediğim bu.
20: Max'te yaptığımız deney MK Ultra'da zihin kontrolü kullanılmış olma ihtimalini kanıtlamakta kalmıyor. Günümüzde de bir şekilde uygulanıyor olmasının hiç de hayal ürünü olmadığını gösteriyor. Bu da bizi tekrar Thomas Crooks'a götürüyor. Kendisi zihin kontrolüne maruz kalmış bir katil miydi? Programlandığına dair kesin bir kanıt yok. Ve Sirhan Sirhan'ın aksine Thomas Crooks kendi adına konuşmak için burada değil. Ama şunu biliyoruz. Davranışları değişti ve bu değişim tam da bunu yapmak için tasarlanmış bir ortamda gerçekleşti.
21: İnsanlara söz hakkı veriyorum.
22: Yüzlerce seyirci bu komplonun içinde.
23: O bir manyak. O bir manyak.
20: Thomas Crooks, istihbarat teşkilatlarının yıllardır dikkat çektiği profile tam olarak uyuyor. İzole, hoşnutsuz ve sürekli internette gezinen genç bir adam. İnternetteki radikalleşme, zihin kontrolünün modern versiyonu olabilir mi? Crooks'un siyasi görüşlerindeki radikal değişimi başka nasıl açıklayabilirsiniz?
23: Bir şey oldu ve hızla Trump karşıtı birine dönüştü.
20: Radikalleşme içeriden bakıldığında nadiren bu kadar keskin hissedilir. Adım adım ilerleyen bir süreçtir. Bir video, bir başlık ya da bir yorum derken en temel inançlarınız siz fark etmeden yerini yenilerini bırakır. Ve o yeni fikirlerin en başından beri size ait olduğunu sanırsınız. Eğer zihin kontrolünün temelinde dikkat, otorite ve duygusal çerçeveleme varsa günümüz algoritmaları bu kutucukların hepsini dolduruyor. Neyi göreceğimize, neyi duyacağımıza ve neyin önemli olduğuna onlar karar veriyor. Bu yüzden Thomas Crooks programlanmamış olsa bile muhtemelen zihnen şartlandırılmıştı. Çünkü zihin kontrolü hiçbir yere gitmedi. Sadece bu şekle evrildi.
24: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur. Arabanı arabamla takoma,
25: değerinde Trink Sat. Otel harika.
26: Evet ve geceliği sadece 13.500.
25: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
27: Trivago'ya bakmalısın.
28: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
29: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensity. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
30: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fantan nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Mini mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı otellik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
9: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette Pro Glide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
3: Otel harika.
4: Evet, geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
11: Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
12: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da. Sana yakışanı tak.
13: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
14: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
15: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
16: Güçlü bir propaganda aracıydı ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
13: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
17: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor.
18: Bu bir Lotus çok alçak.
17: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
13: Unutulmuş hazineler 13 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Nil Vadisi'nde alışılmadık forma sahip büyük bir piramit var. Bu piramit Firavun Zoser'e ait. Kahire'nin güneyindeki Sakkara nekropolünde.
1: Zoser'in basamaklı piramidi muhteşemdir.
2: İlktir ve en karmaşıklarıdır. Piramit çağının başlangıcıdır.
0: Bu firavunun hükümdarlığı döneminde tamamen taştan inşa edilen bu anıtla mimarlıkta bir devrim yaşandı.

0: Taş binalar onunla zirveye ulaştı. Geniş bir duvarla çevrili piramit, altından kilometrelerce uzunlukta gizli tünel geçen devasa bir mezar kompleksinin tam merkezinde. Yüzeyi 15 hektarlık bir yapı inşa etmekte kalmadılar, basamaklı piramit kompleksinin altında devasa bir cehennem dünyası yarattılar. Bunu başarmak için tüm halkı seferber ettiler.
1: Piramitleri inşa edenler köle değil, güneş tanrısının gücüne inanan insanlardı.
0: Arkeologlar neredeyse 200 yıldır piramitlerin gizemini çözmeye, pek çok soruya yanıt bulmaya çalışıyorlar. Modern aletler olmadan bu kadar yüksek yapıları nasıl inşa ettiler? İnşaatlarda kullanılan milyonlarca blok nereden geldi? Mısırlılar 60 metre yüksekliğe nasıl ulaştılar? Peki, dünyanın ilk piramidi bir plana göre mi inşa edildi yoksa her şey rastlantı mıydı? Sağdaki arkeologlar 200 yıl önce başlayan bu araştırmada ilk kez lazer tarayıcılar ve fotogrametri gibi teknolojilerden yararlanarak ipuçlarına ulaşıyorlar.
2: Fotogrametrinin faydası kanıtlandı. Çünkü artık Tanrı'nın gözüyle görüyor, defalarca bakabiliyor ve başka şekilde düşünebiliyorsunuz. Her şey masanızın üstünde.
3: Büyük keşiflerin çoğuna önce yukarıdan aşağı doğru bakarak ulaşırız.
0: Arkeoloji 2.0'a hoş geldiniz.

0: Mısır. 5000 yıl boyunca bu anıtlar zamana karşı direndi. Dev piramitler nesiller boyunca insanoğlunu büyüledi. Ancak kökenlerinin gizemini ortaya çıkarmak için en ünlü örneklerin ötesine de bakmak gerekiyor. Kahire'ye bir saat mesafede turist karmaşasından uzak Sakkara platosunda kumlar göz alabildiğine uzanıyor. Derken aniden ufukta tuhaf bir dağ beliriyor. 4600 yıldır Nil Vadisi'ne hakim olan Zoser piramidi ile karşı karşıyayız.
1: Tarihteki ilk piramit olmasının yanı sıra Antik Mısır'da tamamen taştan yapılan ilk anıttı.
0: Bin yılı aşkın bir sürede genişleyip dünyaya egemen olan Mısır uygarlığının zirvesine tanıklık etmişti ve devler çağının habercisiydi. O günlerde Mısır'ın 3. hanedanının ilk kralı olan Firavun Zoser hüküm sürüyordu. Milattan önce 2691'den 2625'e kadar tahtta kaldığı sanılıyor. O kadar güçlüydü ki sonunda insanlık tarihinde benzeri görülmemiş bir mimari projeye girişti.
2: Ondan önceki firavunların yaptırdığı anıtların boyu 10-12 metreyi geçmiyordu. Oysa bu 60 metreye ulaşmıştı. Devrim niteliğindeydi.
0: Boyutları muhteşemdi. Dikdörtgen taban 121 metre 109 metreydi. Yükseklik 60 metre.
1: Çölün bu bölümünde zemin dümdüzdü. Düz arazide insan eliyle bir dağ yaratmak Mısırlılara etkileyici gelmiş olmalı.
0: Çağının gökdeleniydi. Zoser'in ölümünden sonra naaşının yerleşeceği yerin benzersiz şekli onu bir bakışta tanınır kılıyordu. Piramit yaklaşık 100 yıl sonra ortaya çıkacak pürüzsüz kenarlı Keops piramidinden farklıydı. Mısır bilimcilerin bu tasarıma verdiği adla basamaklı bir piramitti. Önceki hanedanların mezarları yapımı ve taşınması kolay toprak tuğlalardan inşa edilmişti. Ama onların da dezavantajları vardı.
1: Tuğla kolayca ufalanır. Rüzgara maruz kalınca yıpranır ve birkaç yüzyıl sonra yok olup gider. Mısırlıların gözünde ise taş ölümsüzdü. Firavun için ebedi dinlenme yerinin ana yapı malzemesi olacaktı.
0: Taş ölümsüz olabilirdi ama tuğladan kat be kat ağırdı. Kesimi, taşınması ve yerleştirilmesi için teknik beceri gerekiyordu. Bu zorluklara karşın Mısırlılar büyük bir azimle çalıştılar.
3: Bir anda 15 hektarlık arazinin üstüne taştan bir yapı inşa ediyorlar. Bu arazi milattan önce 3000'lerde bir kasaba demekti. 1645 metre uzunluğundaki duvarı da unutmamak gerekiyor. Taş binalar onunla zirveye ulaştı.
0: Zoser burada hem gelecekteki mezar yerini hem de büyük bir mezar kompleksini inşa ettirdi. Ve bu proje rekor bir sürede tamamlandı.
3: 19 yıl hüküm sürdü ve bunları saltanatı sırasında başarmış olması şaşırtıcıydı.
0: Bir prototip için dahiyane bir çalışmaydı. Peki Mısırlılar teknolojik ve mimari devrimi tam olarak nasıl başardılar? Piramitlerin yapımını anlatan metinler yok. Bruno Deslandes gibi araştırmacıların Zoser'in sırrını ortaya çıkarmak için taşları konuşturmaları gerekiyor. Neyse ki son yıllarda görüntüleme bilimi konusunda olağanüstü ilerlemeler kaydedildi.
4: Fotogrametri, üç boyutlu tarayıcılar, jeofizik araştırma ve georadar gibi yeni teknolojiler piramitlerin inşası konusunda bilgi edinmemizi sağladı.
0: Günümüz teknolojileri piramidi ve çevresini büyük bir hassasiyetle ölçmemize ve onu bir arkeoloğun ulaşamayacağı açılardan görselleştirmemize yarıyor. Beklenmedik yeni yerler keşfetmemize yardımcı oluyor. Piramitlerin gizemini ortaya çıkarabilmek için en umut verici teknolojilerden biri fotogrametri. ...2018 yılında yapılan büyük bir araştırmayla Mısır'ın en büyük 8 piramidi ilk kez tam olarak tarandı.
5: Fotogrametri sayesinde bir alanı ya da anıtı üç boyutlu olarak modelleyebilirsiniz. Bir santimetreden daha düşük hassasiyetle tarama yapar ve böylece süjenin gerçek modelini elde edebilirsiniz.
0: Bu düzeyde ayrıntıya ulaşmak için görüntüleme ekipmanı ve drone'la donatılmış uzmanlardan oluşan ekip, alanın her santimetre karesini inceleyerek on binlerce fotoğraf çekiyor. Drone da yeterli yüksekliğe ulaşıp piramidin bugüne kadar elde edilmemiş görüntülerini kaydediyor.
6: Piramidi ve çevresindeki araziyi görmenizi sağlıyor. Milimetrik olarak çözünürlük elde etmek için piramidi yakınlaştırabiliriz. Etrafındaki kum tepeleri de dahil olmak üzere üstündeki küçük çatlaklara varıncaya kadar üç boyutlu modelleme yapıyor ve her seviyede ayrıntı elde ediyoruz.
0: Güçlü bilgisayarların ürettiği modeller sayesinde ilk kez piramidi farklı açılardan inceleyip tek dokunuşla en küçük ayrıntıdan havadan görünüme geçecekler.
3: Fotogrametrinin faydalı olduğu kanıtlandı. Artık piramide istediğiniz açıdan defalarca bakabilir, masa üstünüzden kuş bakışı olarak inceleyebilirdiniz.
0: Zemindeki anomallikler gibi piramit için kullanılan inşaat yöntemlerini açığa çıkartacak yeni ipuçları bulmayı amaçlıyorlar. Alanı yukarıdan görmek çok önemli. Fotogrametrik, kumun altında kalan kompleksin sınırlarını detaylı bir şekilde görmemizi ve hassas ölçümleri kolaylıkla yapmamızı sağlıyor. Sakkara piramidinin sitenin tam merkezinde yer aldığını görebiliriz. Yani piramit tek başına tasarlanmamış. Alanın tamamı 15 hektarlık bir alanı kaplıyor. Bu da 20 futbol sahasına eşdeğer. Piramidi anlamak için mezar kompleksini bütünüyle çözmek gerekiyor.
7: Bunlar sonsuz yaşamın mutlu bir şekilde sürdürülmesi için kullanılan ve kral mezarı için önemli bir işleve sahip olan büyük yapı komplekslerinin parçalarıydı.
0: Fotogrametrik model, Zoser piramidinin etrafında bulunan yerleşkenin tam boyutunu ölçmemizi sağlıyor. Güneyde sütunlu bir giriş ve bir mezar, doğuda biri güneyde diğeri kuzeyde olmak üzere iki saray, bir dizi küçük tapınak, kuzeyde ise piramidin karşısına denk gelen bir başka cenaze tapınağı. Tüm bu binalar koruyucu bir duvarın içinde.
8: Mimari tüm bileşenler piramidin yanında yer alıyor.
3: Piramit neredeyse tam ortada. Hafifçe kuzeybatı köşesine bakıyor ve etrafı sahte binalarla çevrili. Bu işlevsiz binaların iç odaları yok ve cepheleri molozlarla dolu.
0: Yaşayan sakin olmayan öte dünyaya adanmış kocaman bir kasaba.
3: Disneyland'a benzeyen bu kompleks bir film setini andırıyor.
0: Alan çok büyük görünebilir ancak burası Zoser'in inşa ettiklerinin yalnızca küçük bir kısmı. Gizli ve buradan daha kutsal bir şehir var. Çağdaşlarının asla göremediği bir şehir. Hayatını piramitleri incelemeye adayan arkeolog Mark Lehner'e göre bu alanın en olağanüstü kısmı yüzeyin altında kalıyor.
3: Djoser'ın basamak piramidinin altına inmek olağanüstü bir şey. Çünkü onlarca yıldır hiç kimse daha aşağı inemedi.
0: 19. yüzyılın başından beri bu piramidin altında araştırma yapan arkeologlar, sayısız tünelden oluşan bir yeraltı şehri keşfettiler. Bu tünel labirenti 3 farklı seviyede yaklaşık 6 kilometre boyunca uzanıyor ve 15 katlı bir bina gibi 40 metre derinliğe iniyor. Bu tüneller deneyimli bir arkeolog için bile gerçek birer labirent. Kaybolma riski çok fazla.
3: Dürüst olmak gerekirse burası o kadar karmaşık ki ancak göz kararı ilerleyebiliyorum. Ezberlemek gerçekten çok zor.
9: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
10: Otel harika.
11: Evet ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
12: Trivago'ya bakmalısın.
13: Trivago'ya bakarak 150'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
14: Budur.

0: Tasty.
1: Yeni Tüsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Ben Feyyaz.
3: Bu da sarı kola.
2: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama sarı kola diyorum.
4: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
2: Hastasıyım bu sarı kolanın.
5: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
2: Değişemem ve değişebileceğime dair
4: inancım da yok.
2: Başka lezzet yok.
5: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarı kola hastasıyız.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
7: Geceliği 4200 lira.
8: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
9: Trivago.
10: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
9: Trivago'da o da var.
11: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
12: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu.
13: Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel Pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel Pods.
14: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
15: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
16: Cildin tahriş mi oluyor?
17: Cildini korumak için Gillette Venus yeter.
16: Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısıyla konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
18: Otel harika.
19: Evet ve geceliği sadece 13.500.
20: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
21: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
22: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
23: Hesap basit, hesap basit.
24: Bu harika ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
25: Yeni program Klasik Araba Kurtarma Almanya Salı 19.30'da D-Max'te.

0: kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
1: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus. Baksana çok alçak.
0: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
1: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktur. Gerçekten muhteşem olmuş.
2: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla 13 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
3: Piramidin tamamı 2004'ten bu yana bilimsel bir görev çerçevesinde baştan sona tarandı. Zor koşullarda yürütülen çalışma 3 yıl sürdü. Asıl amaç piramidin ve tünellerin 3 boyutlu modelini çıkarmaktı. Böylece piramidin 1992 yılındaki depremde zayıflayan yapısı da analiz edilecekti. 3 boyutlu bir tarayıcı duvarların üzerine lazer ışını yansıtıp alanın hacmini belirliyor.
4: Tripodun üstünde sürekli dönen ve birkaç dakika içinde 1 milimetreden daha küçük bir hassasiyetle yüz milyonlarca ölçüm yapan bir kafa var. İlk sonuçlar bilgisayar ekranında çalışabileceğimiz yüz milyonlarca noktadan oluşan yoğun bir nokta bulutu veriyor bize. Böylece gereken bilgileri topluyoruz ve yapısal zayıflıklarını not edebiliyoruz.
3: Lazer karşılaştığı yüzey tarafından durduruluyor ancak aşırı inceliği ve hassasiyeti sayesinde en küçük boşluğa bile nüfuz ediyor. Böylece çıplak gözle görülmeyen çatlakları tespit edebiliyor.
4: Bir duvarınız olduğunda lazer duvarın ötesine geçtiği zaman bunu mutlaka görürsünüz. Milimetrik ölçüm yapıldığı için de lazerin nereden geçtiğini kolayca bulursunuz.
3: Yeraltı yapılarının taranması, geleneksel arkeolojik tekniklerin bulamadığı bilinmeyen tünelleri ortaya çıkardı.
4: Toplamda 5 yeni tünel ve 5 rampa bulduk.
3: Bu keşif toprak üstündekinden 1 kilometre kare daha büyük bir yeraltı şehrini ortaya çıkardı. Yapılan tarama burada çalışan ilk arkeologların sezgilerini doğruladı. Tünel ağı Firavun mezarının etrafında toplanmıştı. Mark Lehner, 30 dakikalık zorlu bir ilerleyişin ardından Firavun Zoser'in cenazesinin bulunduğu odaya ulaşıyor. Mezar, 4 metre yüksekliğinde, 3 metre 2 metre ebatlarında, granitten yapılmış görkemli bir odanın içinde. Mezarın etrafı restorasyon amacıyla iskelelerle çevrilmiş ve arkeologların görüş alanının dışında.
1: Bunun altında.
3: Mezara yukarıdan ulaşılabiliyor ama bu zor bir iş.
1: Biraz fırçalayınca görmeye başlayacağız.
3: Zamanla biriken kumu tozu temizleyince mezarı kaplayan taş bloklara ulaşıyorlar. Her birinin üstünde yazıtlar var.
1: İşte buradalar. Galiba onları buldum. Taşların üstünde yerleştirilecek blokların sırasını gösteren rakamlar var. Kraliyet cenazesi ilk kez granit bir kasaya konmuş olmalı. O günlerde bu pek yaygın değildi.
3: Granit dayanıklılığı sert bir taştır. Firavun'un mumyasını ve ilahi güçlerini sonsuza kadar korumak için ideal malzemedir.
1: Bu granit tonos bir tür bataryaya benziyor. Firavun'un bedenini buraya koymuşlar ve batarya paketlenip piramide enerji vermiş. Daha sonra gelenler için büyülü ve manevi güçlerle dolmuş. Buna piramidin çekirdeği diyebiliriz.
3: Firavun'un mezarı yapının tam merkezinde yer alıyor. Ancak piramidin zeminine değil yerin altına yerleştirilmiş. Üç boyutlu tarama cenaze odasının kesim boyutlarını gösteriyor. Yaklaşık 22 metre derinliğindeki bir şaftın dibinde yer alan, kenarları 7 metre uzunluğunda kare şeklinde bir mozole. Bu tamamen benzersiz bir yapı. Daha sonra inşa edilen tüm piramitlerden farklı. Diğer piramitlerde yeraltı ağı yoktur ve Firavun'un mezarı yapının içindedir. Peki Zoser piramidinin 1000 yıl boyunca inşa edilecek diğer piramitlerden neden farklı olduğunu nasıl açıklayacağız? Jaromir Krejci piramidi inceleyip cevabı bulduğunu düşünüyor. Gördüğümüz dış yapının piramidin orijinal dış yüzeyi olmaması onu şaşırtıyor.
5: Aslında şu anda piramidin içindeyiz. Bu olağanüstü bir şey. Burada bir şeyler olmuş. Piramidin orijinal dış kaplamasının kalıntıları buradan yaklaşık 4-5 metre uzakta.
3: Bir zamanlar piramidi kaplayan cilalı taşlar neredeyse yok olmuş. Tabanda kalan birkaç taş ilk arkeologların o zamanki yüzeyle bugünkü yüzey arasındaki mesafeyi ölçmesini sağladı. Zoser'in zamanında piramit 5 metre daha kalındı. Bu da binlerce taşın yok olduğu anlamına geliyor ve bunun sebebi aşınma değil.
5: Bunun nedeni taş hırsızlarının çekirdekle kaplama arasındaki duvar işçiliğini ve malzemeleri ortadan kaldırmasıydı. Geçtiğimiz binlerce yıl boyunca orijinal kaplamalar yerlerinden söküldü ve işlemeli cilalı taşlar başka binaların yapımında kullanıldı.
3: Arkeologlar Sakkara'daki piramidin çekirdeğe kadar taştan yapıldığını düşünüyorlar. Bu teori 2007 yılında tüm yapının taranmasıyla doğrulandı. Lazerle yapılan yaklaşık 320 milyon ölçümlü anıtın iç kısmı hassas bir şekilde haritalandığı sonuç kesindi.
6: Çekirdek bölümü tamamen dolu. O günlerde piramidin içine henüz cenaze odaları inşa edilmemişti.
3: Piramidin neden bu şekilde yapıldığı hala bilinmiyor.
6: Teknikleri yoktu. Tahminle ilerliyorlardı. İlk defa bu kadar yükseğini inşa etmişlerdi. Cenaze odasının üstüne 60 metrelik taş yerleştirmek büyük bir kumardı.
3: Piramidin kendi ağırlığıyla çöküp Firavun'un mezarını yok etme riski vardı. Bu yüzden Mısırlılar onu yer altına koyarak korumak istediler. Riskleri en aza indirerek benzeri görülmemiş bir işe giriştiler. Peki Zoser piramidini bu kadar yükseğe inşa etmeyi nasıl başardılar? O günlerde kullanılan teknikle mastaba adı verilen birkaç metre yüksekliğindeki mezar yapıları inşa edilebiliyordu.
6: Mastaba, Mısır Arapçasında tezgah anlamına geliyor.
3: Şekli ve basamakları yapımı konusunda yanlış sonuca varılmasına yol açmış olabilir.
1: Djoser'ın ya da dahi mimarın bir mazbatayı yerinin üstüne koyarak basamaklı bir piramit icat ettiğini düşünebilirsiniz. Ama piramit bu şekilde inşa edilmemişti.
3: Bu inşaat yöntemi basit bir sebepten dolayı felakete yol açabilirdi.
6: Malzemeleri Lego tuğlalarına benzer şekilde yerleştirmeleri gerekiyordu. Legoları belli bir yüksekliğe kadar üst üste koyarsanız yıkılır.
3: Bina yükseldikçe yatay kuvvetlere maruz kalır ve çökme riski artar. Yani mastabaları üst üste koyarak 60 metre yüksekliğinde bir anıt dikmek mümkün değil.
6: 60 metre yüksekliğe kadar basamaklı piramit inşa etmek, inşaat malzemelerinin eğimli sıralarla yerleştirilmesi tekniğinin icadıyla mümkün oldu.
3: Taş blokların yaklaşık 15 derecelik açıyla anıtın merkezine doğru eğilmesine eğimli parkur tekniği deniyor. Bu şekilde düzenlenen bloklar yapının ortasına baskı yaparak sabit kalmasını sağlıyor.
6: Avantaj ortada. Tüm unsurlar anıt
3: pek mümkün değil.
6: 60 metre yüksekliğe kadar basamaklı piramit inşa etmek, inşaat malzemelerinin eğimli sıralarla yerleştirilmesi tekniğinin icadıyla mümkün oldu.
3: Taş blokların yaklaşık 15 derecelik açıyla anıtın merkezine doğru eğilmesine eğimli parkur tekniği deniyor. Bu şekilde düzenlenen bloklar yapının ortasına baskı yaparak sabit kalmasını sağlıyor.
6: Avantaj ortada. Tüm unsurlar anıtın merkezine yani çekirdeğine doğru eğilmesine.

0: edilmiş. Her basamak soğan kabuğu gibi ona yaslanan yapısal malzemelerden oluşuyor.
1: Alanı inceleyen ilk arkeologlar tarafından keşfedilen eğimli yollar, Mısırlıların devrim niteliğindeki tekniğini ortaya çıkarmıştı.
2: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
3: Kazancım net, sigortam net.
4: Otel harika!
5: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Kara dut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
9: Budur.
10: Gelmiş geçmiş en iyi kız
9: şeftali. Budur. Boş ver sen bu reklamı.
10: Kendin nereye uzadı? İlk yudumda sen de söyle.
9: Füsti. Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
11: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Mini mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı otellik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
12: Bu var ya,
13: blok dersten çıkıyor.
12: Atıştırmalık?
13: Yok, ben doymalık takılıyorum.
12: Bir şey diyeyim mi?
14: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
12: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
4: Otel harika.
5: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
15: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.
16: Bankam Sonbank kartım hadi.
17: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
18: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
19: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
20: Güçlü bir propaganda aracıydı ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
17: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
1: Alana ait 15 bin fotoğraftan 3 boyutlu model oluşturan fotogrametrik araştırma, anıtın yüksekliğinin daha kesin bir şekilde hesaplanmasını sağladı. Ancak nihai sonuç beklendiği gibi 60 metre değildi, en yüksek nokta 58 metrenin biraz altındaydı. Buna karşılık uzmanlar arka arkaya gelen yağmalamalarla ortadan kaybolan taşlar eklendiğinde piramidin inşa edildiğinde 60 metre yüksekliğinde olduğu konusunda hemfikirler. Bilim 2010 yılında Sakkara piramidi ile ilgili bir sırrı, piramidin yapım tarihini ortaya çıkardı.
21: Önümüzde son derece önemli teknik bir detay var. Yaptığımız kazılar sonucunda piramidin inşası sırasında sedir ağacından yapılmış kirişler kullanıldığını gördük. Bulduğumuz sedir ağacından yapılmış kirişlere karbon testi uygulayarak piramidin inşa edildiği döneme ait bir tarih belirleyebileceğiz.
1: Anıtın birinci katında inşaatın tam kalbine yapılan karbon testi bu mimari devrimin kesin tarihini ortaya çıkardı. Milattan önce 2570. Mısırlılar büyük bir başarıya imza atmışlardı. Bu başarıyla birlikte insanlık, matbaanın ya da elektriğin bulunması, hatta uzaya insan gönderilmesi kadar önemli yeni bir dönem.

0: Zoser'in piramidini nasıl bu kadar yüksek inşa ettiğini öğrenmiş olabiliriz ancak Firavun'un neden böyle bir anıt istediği hala meçhul. Amacı gerçekten öbür dünyaya erişip sonsuz yaşamı garanti altına almak mıydı yoksa gücünü insanlara kanıtlamak mı?
1: Piramit bir propagandaydı. Bildiğiniz gibi günümüzün modern diktatörleri ve modern dünyanın yöneticileri de yönettikleri insanları etkilemek için büyük anıtlar yaptırıyorlar. Peki Mısırlılar bunu bilinçli olarak mı yapıyorlardı? Yoksa firavunlarının ilahi olduğuna gerçekten inanıyorlar mıydı?
0: Bulunan tüm metinler firavunların kendilerini yaşayan tanrılar olarak gördüklerini doğruluyor. Piramitler sayesinde firavunlarına sonsuz yaşam vererek savaşlardan, salgın hastalıklardan ve kıtlıktan korunduklarına inanıyorlardı. Refah ve barışın peşindeydiler.
2: Bu piramidin ulusun tamamı için milli bir proje olduğunu anlamamız gerekiyor. O yüzden ülkenin tamamı firavuna yardım ediyordu. O dönemde nüfusun sadece 3 milyon kişi olduğunu düşünüyorum. Bence 3 milyon Mısırlının tamamı piramidin inşasına katıldı.
3: Piramitleri köleler inşa etmedi. O dine inananlar, güneş tanrısının gücüne inanan insanlardı. Bu insanlar için o anıtların inşasında çalışmak bir onur.
0: Zoser bu girişimine her şeyini verdi. 19 yıl içinde sadece ilk taş piramidi değil aynı zamanda 15 hektarlık bir kasaba inşa etti. Çiftçilerden, kayıkçılardan, memurlardan ve rahiplerden oluşan 10 bin kişilik bir ekip lojistik destek sağlarken halka da bu iş için seferberlik ilan edilmişti.
4: Bir katedralin inşası 200 yıl sürebilir. Malzemelerin hacmi ile kullanılan enerjiyi karşılaştırdığınızda antik Mısırlıların başladıkları iş olağanüstüydü.
0: Ancak dini coşku ve genel seferberlik Zoser'in devasa tasarımını nasıl tamamladığını açıklamaya yetmiyor. Firavun böyle bir kasaba inşa etmek için hangi teknik ve lojistik kaynaklara sahipti? Vasil Dobrev mezar kompleksini inceledikçe taşın sırlarını keşfetmeye başladı.
3: Bu ufacık detayların bile mükemmel şekilde kesildiğini görebilirsiniz. Bu insanların o dönemde taş kesmeyi bilmedikleri söylenir. Oysa Mısırlılar farklı ölçeklerde de olsa yüzyıllardır taşları işliyorlar ve bu işte ustalaşmışlardı. Taştan tabaklar, zeminler, levhalar ve kapılar yapıyorlardı. Bu yeteneğe sahiptiler. Ama bu ölçekte bir iş için yeteneklerini kullanmamışlardı.
0: Ölçek büyük olsa da ekipman sınırlıydı. Mısırlıların kamyonları, vinçleri, matkapları yoktu. Bölgede 1924'ten bu yana yürütülen kazılarda pek çok alet bulundu. İçlerinde en yaygın olanı tahta tokmaklar ve bakır keskilerdi. Boyutları ise kesilecek kayaya ve oyulacak motife göre değişiyordu. Tek sorun bakırın sert taşlarda kullanılamayacak kadar yumuşak olmasıydı. Ancak Zoser'in ustaları bu engeli de aşmıştı.
4: Granit gibi daha sert taşlardan bloklar kesmek için ondan da sert bir kaya olan doleriti kullandılar. Dolerit top şeklinde küçük taşlar halindedir. Bunları kırılmış ve bu şekilde şekillendirilmiş taşlara vurup onları düzeltmek için kullanırlar.
0: Mısırlılar taş hakkında engin bilgi sahibi oldular ve bugün bile şüpheyle karşılanan mucizeler yarattılar.
2: Mısırlılar her taşın anatomisini biliyordu. Taş da bizim gibi yani insan gibidir. Zayıf yanları ve güçlü kısımları vardır. Size bir adam getirebilirim. Bunu Mısırlıların taşları kesemediği ve taşı hareket ettiremediği zamanlarda da yapabilirim. Bu adam diyelim ki 70 yaşında olsun. Adamı taşın tepesine çıkartırım. Taşın zayıf kısımlarına ve ortasına bir demir parçasıyla birkaç kez arka arkaya vurur ve taş ortadan kesilir.
4: İmkanlardan en iyi şekilde yararlanıp olağanüstü sonuçlar elde ettiler.
0: Bu inşaatı diğer piramitlerde kullanılacak yeni teknikleri deneyip geliştirmek için harika bir fırsattı.
5: Djoser piramidinde kullanılan taşlar ve blokların boyutları 4. Hanedanlık döneminin ilerleyen yıllarında inşa edilen piramitler de küçülüyor. O günlerdeki mühendisler ve inşaatçılar yaptıkları piramit ve anıt inşaatlarında kerpiç formunu kullanıyor. Hatta eski formları birebir kopyalayarak uyguluyorlardı. Blokların formları bile kerpiçe benziyordu.
0: 20 yılda yaşanan ilerlemenin hızı çıplak gözle görülebiliyordu.
4: Malzemelerin kullanımındaki evrim açıkça belli oluyor. İnşaatta kullanılan ilk taşlar nispeten küçüktü. İlerleyen zamanlarda daha büyük taşlara geçtiler. 50 ila 100 kiloluk taşlarla başlayıp yarım tona kadar çıkan taşlar kullandılar.
0: Taş büyüdükçe verim artıyordu. Büyük bloklar kullanmanın avantajını anlamışlardı.
4: Malzemeden tasarruf etmek işi kolaylaştırmanın yollarından biriydi. Kullanılan bloklar büyüdükçe kesme işlemi de azalıyordu. Taş keserken ortaya çıkan moloz da azalıyordu.
5: Djoser piramidinin inşası toplumun ve Mısır mimarisinin gelişiminde önemli bir kilometre taşıydı. Birkaç on yıl içinde gerçekten büyük bir teknolojik ilerleme olduğunu görebiliyoruz. Sadece teknolojik değil, inşaat için gerekli olan lojistik de gelişmişti.
0: Fotogrametri arkeologlar için önemli bir araç. Djoser piramidinin inşaatı için gereken taş kütlesini doğru bir şekilde hesaplamalarına imkan sağladı. Sonunda 271.900 metreküp sonucuna vardılar. Çalınan taşların devasa hacmini de unutmamak gerek. Bunları taşımak için 30.000 ağır kamyona eşdeğer araç filosu gerekiyordu. Bu kadar taş nereden gelmişti?
6: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
7: Geceliği 4200 lira.
8: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
9: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da o da var.
10: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
11: Bu var ya, blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
12: Yok, ben doymalık takılıyorum.
11: Bir şey diyemiyorum.
13: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
11: Abi bu adam ne yiyor ya?
14: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
15: Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fantan nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
16: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
17: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
16: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
17: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
18: Bu otel harika.
19: Evet ve geceliği sadece 13.500.
20: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
18: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
21: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yine Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
22: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
18: Bu otel harika.
19: Evet ve geceliği sadece 13.500.
20: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
18: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
23: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
24: Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atatay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
25: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atatay'da. Sana yakışanı tak.
26: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
1: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
2: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
3: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
4: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
0: Mezar kompleksi çölün ortasında yer alıyordu. Çevresinde kilometrelerce kum vardı. Kompleksin inşası için gerekli olan milyonlarca blok nereden geldi?
5: Yapılması gereken en önemli işlerden biri taş ocaklarının yerini belirlemek. Mısır'da çalıştığım ilk 20 yıl boyunca piramitte kullandıkları bunca taşı nereden çıkardılar dedim.
0: Cevap şaşırtıcı bir şekilde Sakkara platosunda arkeologların ayaklarının altında yatıyordu. Havadan çekilen bir fotoğraf uzmanlara ilk ipucunu verdi. Daha yakından yapılan inceleme arazide yer seviyesinden görülemeyen önemli bir anormallik olduğunu gösterdi. Kompleksin güneyinde çevre duvarının hemen altında yapılan kazılarda Sakkara platosundaki kayaların altında devasa bir hendek bulundu.
9: Bu tepenin nasıl oluştuğunu görmek için bir kazı yaptı. Hendek oldukça derindi. Yaklaşık 20 metre aşağı indi.
0: Mezar kompleksinin çevresinde kale hendeğini andıran devasa bir çukur vardı.
9: İçi artık kumla dolduğu için bugün hayal etmemiz çok zor. Bulunduğum yerin tamamen boşluk olduğunu düşünün.
5: Basamaklı piramit kompleksi 3000 yıl için sadece devasa bir kasaba büyüklüğünde değildi. Aynı zamanda bir kaidenin üstünde duruyordu ve çevresi kale gibi hendekle çevrelenmişti.
0: Araştırmacıların hayal gücü harekete geçti, yeni sorular gündeme geldi.
5: Acaba taş ocağı hendeği miydi? Orada eksik olan taş hacmi, basamaklı piramit kompleksindeki taşın hacmine eşit miydi?
0: Mısır bilimciler umutlarını arkeolojiyi 2.0'a bağlıyorlar. Binlerce fotoğraf inanılmaz hassasiyetle dijital bir model üretti. McLanner, havadan görünümden en küçük ayrıntıya kadar tüm alanın 3 boyutlu modelini yakından inceliyor. Hendek dikkatini çekiyor.
5: Sakarya'nın nokta bulutunun çevresinde dolaşınca hendeği rahatça görebiliyorsunuz. Hava fotoğrafı sabit bir çerçeveden oluşuyor. Burada olaya farklı açılardan bakabiliriz. Hendek, muhafaza duvarının çizgisini takip ediyor. Her tarafta doğrusal bir çöküntü varmış gibi görünüyor. Hatta bir nevi çengel gibi görünüyor. Bu durum bir tür peyzaj analizi yapmanıza olanak tanır.
0: Fotogrametri devasa hendeğin boyutlarının belirlenmesini sağlıyor. Derinliği 28, genişliği 40 metre, uzunluğu 2 kilometre.
5: Bu basamaklı piramidin ve kompleksinin hala çözmeye çalıştığımız özelliklerinden biri. Bana kalırsa bu hendeklerin devasa boyutunu ve önemini hala tam olarak çözemedik.
0: Ölçümler baş döndürücü. Çevre duvarının altındaki bu hendekten 1 milyon metreküp taş elde edilmiş olabilir. Bu sayı mezar kompleksiyle birlikte basamaklı piramit inşa etmek için gereken 300 bin metreküp taştan çok daha fazlası.
12: Djoser'in basamaklı piramidinin inşası için gereken malzemenin çoğu muhtemelen bu hendeklerden çıkarıldı. Karşılaştırmalı analiz yapıldı ve bazı malzemelerin gerçekten hendekten alındığı ortaya çıktı.
0: Bu hendek öncelikle Firavun'un projesi için bol miktarda malzeme sağlayan bir taş ocağıydı. Pratik nedenlerle de piramidin yakınındaydı.
12: Uzun mesafelerden nakletmek yerine sahada bulunan blokları kullanmak çok daha kolaydı.
0: Gelecekteki piramitleri inşaat malzemesi kaynağının yanında inşa etmek dahiyane bir fikirdi. Mısırlılar çağın temel sorunu olan nakliye işini çözmüşlerdi. Böyle bir pratiğin arkasında hangi parlak zeka vardı? Djoser'in adı sonsuza kadar insanlık tarihinin ilk piramidiyle anılacak olsa da bu hikayede öne çıkan bir isim daha vardı. Arkeologların hiyerogliflerde Firavun'un adının hemen yanında bulduğu bir isim. İmhotep. Piramidin mimarı. Bu antik Mısır tarihinde yaşayan bir tanrının bir ölümlüyle ilişkilendirildiği tek olaydı ve İmhotep'in önemini gösteriyordu.
12: İmhotep dönemin hiyerarşisinde son derece yüksek bir mevkideydi. Muhtemelen Djoser, Firavun'du ve ondan sonra devlet işlerinden sorumlu olan kişi şüphesiz İmhotep'ti. Yani İmhotep o dönemdeki tüm inşaatlardan sorumlu kişiydi.
0: Bu adam diğer pek çok şeyin yanı sıra bilim adamı, katip, doktor ve baş rahipti. Mısırlılar ölümünden sonra uzun süre ona tanrıymış gibi taptılar.
6: İmhotep, antik Mısırlılar tarafından yazının tanrısı, mimarinin tanrısı ve taşların tanrısı olarak kabul ediliyordu.
0: Peki bu dahi mimar piramit fikrini nasıl bulmuştu? Arkeologlar bu mimari devrimin öyküsünü anlatacak ipuçlarını boşuna aradılar. Zahi Havas bazı bilgilerin İmhotep'in mezarında olabileceğini düşünse de mezar bugüne kadar bulunamadı.
6: İngiliz arkeolog Walter Emery hayatını İmhotep'in mezarını bulmaya adamıştı. Yıllarca önüne çıkan her yeri kazdı ama İmhotep'in mezarını bulamadan öldü. Bu yüzden İmhotep'in Sakara'daki mezarını bulmak artık benim hayalim oldu.
0: İmhotep'in mezarı piramidin inşasının son gizemlerini çözmeye yardımcı olabilecek temel unsurları içereceği için bu mezarı bulmak tüm Mısır bilimcilerin hayalidir. Bruno Deslandes'in İmhotep'in gömüldüğü yer konusunda bir fikri var. Birleşmiş Milletler'in arkeolojik mirasından sorumlu mimar olarak 2004 ila 2007 yılları arasında Djoser piramidinin iç kısmının röntgenini çekti ve bilimsel bir çalışma yönetti. Bu araştırma sırasında onu İmhotep'in izine götüren özel bir tür duvar yazısıyla ve bir mühürle karşılaştı.
7: Tünellerde çoğu zaman projeyi denetlemeye gelen mimarın işi onayladığını gösteren bir mühür yazısına rastlanır. İmhotep de işin doğru yapıldığını tasdik etmişti.
0: Yeraltı şehrinin en derin kısmında Djoser'in mezarının yalnızca 1,5 metre altında bulunan bir tünel ve içindekiler dikkatini çekti.
7: Bu tünel çok daha prestijliydi. Bir lahit ve başka hiçbir tünelde bulamayacağınız taş bloklarla kaplı duvarlar vardı. Bu blokların arasındaki bağlantı yerlerinde İmhotep ve Djoser'i ilişkilendiren silindir mühürler yer alıyordu. Bunlar işe imza atmanın ötesine geçip dekorasyona dönüşmüştü.
0: Bu duvar yazıtı buradaki mezarın gerçekten de ilk piramidi tasarlayan büyük mimara ait olduğunu gösteriyor.
7: Yaptığım araştırmalar sonucunda Djoser'in yakın danışmanı olan İmhotep'in bu tünelin bir yerinde gömüldüğünü düşünmeye başladım.
0: Deslandes aradığı mührü bugün bulamayacak çünkü görev yaptığı dönemden bu yana tünel bazı büyük değişikliklere uğradı. Piramidi çökmekten kurtarmak için 2010 yılında başlatılan sağlamlaştırma çalışmaları yüzünden taş kaplamanın ve yazıtların bulunduğu bağlantı noktaları kaldırıldı.
7: Dikey ve yatay bağlantı noktalarında isimleri görebiliyordunuz. Djoser'in mezar odasından 1,5 metre uzaktayız. Kraliyet ailesinin başka hiçbir üyesi Djoser'in mezarına bu kadar yakın değildi.
0: Neyse ki mühürler dijital baskıyla dikkatli bir şekilde belgelenmişti. Teknolojinin araştırmacılara ne kadar yardımcı olduğu bir kez daha kanıtlandı. Bu arada mezarın sahibinin kimliği belirsizliğini koruyor. İnşaatın sırlarını çözme arayışı da devam ediyor. Arkeologlar, İmhotep'in ilk taşların döşenmesinden itibaren piramit inşa etmeyi düşünüp düşünmediğini çözmeye çalışıyorlar. Bu önemli soruyu yanıtlamak için bir kez daha arkeoloji 2.0'a başvuracaklar. Fotogrametrik görüntüler inanılmaz hassasiyetleri sayesinde binanın çeşitli unsurlarının tanımlanmasına olanak sağlıyor. Sakkara piramidi bir anda inşa edilmedi tabii. Bazı çok belirgin kopmaların kanıtları 3 boyutlu modelde açıkça görülüyor. Arkeologlar bu işaretler yüzünden mastaba adı verilen ve geleneksel mezara benzeyen kare şeklinde bir ilk yapı inşa edildiğini düşünüyorlar.
9: Taştan anıt yapmayı bilmediği için mastaba yaparak başladı. Yani bu bir denemeydi ve işe yaradı.
0: Bu ilk başarının İmhotep'i daha hızlı olmaya teşvik ettiği ortada. Piramidi zeminden gözlemleyerek inşaatın farklı aşamalarını görebiliyoruz.
6: İkinci aşamada mastabanın dört yanı yükseltilmiş. Önce ortadaki ilk mastaba yapılmış ve neredeyse buraya kadar geliyormuş. Dört taraf birden yükselmiş. Ardından sadece doğu tarafında bir değişiklik gerçekleşmiş. Mühendis buraya bir ekleme daha yapmayı düşünmüş.
0: Sonraki aşamalar kareden dikdörtgene geçen mastabanın genişletilmesinden oluşuyordu. Bu temel dört aşamalı bir yükselişin başlangıç noktasıydı. Ardından iki ek daha alarak genişliyordu.
12: Küçük bir anıt inşa etmeye karar verdiler ve arada yaptıkları bir deneme başarılı oldu. Artık küçük piramit mimarın ya da firavunun gözünde tatmin edici değildi. Cüretkarlığı bir adım daha ileri taşıyıp 60 metre yüksekliğinde bir anıt inşa etmeye giriştiler.
0: Bir prototip için daha iyi yani bir fikirdi. Elimizde İmhotep'in aşamalı olarak ilerlediğini gösteren bazı kanıtlar olsa da önceden belirlenmiş bir planı izliyor olabilir miydi? Yeraltı şehrinin incelenmesi şaşırtıcı bir şekilde İmhotep'in planını birkaç kez değiştirdiğini gösteriyor. Üç boyutlu tarama inşaat sırasında birçok erişim bacasının kapatıldığını ve yakınlardaki kayaya yeni bir tanesinin kazıldığını ortaya çıkardı.
5: Muazzam emek harcadılar ama sonunda başardılar. İnşaat sırasında defalarca fikir değiştirip yeniden nasıl tasarladıklarını görebiliyorsunuz.
6: İmhotep'in aklına sürekli genişleyip yükselme fikrinin basamaklı piramit inşa ederken geldiğini düşünüyorum.
0: Firavun Zoser ve onun dahi mimarı İmhotep 5000 yıl önce dünyayı sonsuza dek değiştirecek mimari bir devrim yaptılar. Bu yalnızca 19 yılda tamamlanan devasa bir projeydi. Arkeologlar bu başarıyı nasıl yakaladıklarını anlamaya başlasa da Sakkara tüm sırlarını açığa çıkartmaya niyetli değil.
7: Anlamak için tüm imkanlara sahip olamamak sinir bozucu olsa da bizi motive eden tek şey maalesef bu.
0: Teknolojideki gelişmeler bu taş devlerin yapımındaki gizemleri çözebilecek en büyük yardımcılar olacak.
5: Piramitleri anlamanın en iyi yolu sadece piramidin kendisine odaklanmak değil, piramide sırtınızı dönüp çevredeki araziye bakmaktan geçiyor.
6: Bizim ve gelecekteki tüm arkeologların ortaya çıkarması gereken %70'lik kocaman bir bölüm var. Her zaman söylediğim gibi taş piramitlerin ne tür sırlar sakladığını asla bilemezsiniz.

0: kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
1: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
0: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
1: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktur. Gerçekten muhteşem olmuş.
2: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla 13 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Antik dünyanın yedi harikasından günümüzde sadece biri ayakta kaldı. Mısır'daki Keops piramidi. Dünyayı 4500 yıldır büyüleyen ikon olmuş bir anıt. Her sene kireç taşı bloklarına dokunmak için 10 milyondan fazla turist buraya geliyor.
1: Devasa piramit inşasının zirve noktasını ve kusursuzluğunu temsil ediyor.
0: İnşa yöntemi günümüzde dahi açıklanamadığı için büyük bir hayranlık uyandırıyor.
2: Doğru açılar bir derecenin 15'te birine kadar doğru.
3: Bugün yapabilir miyiz? Hayır. Asla olmaz. Keops döneminde bu piramit tüm ülkenin ulusal bir projesiydi.
0: Antik Mısırlılar modern mühendislik bilgileri ve hepsinden önemlisi makineler olmadan böyle bir monoliti nasıl inşa edebildi?
2: Keops piramidi tüm rekorları kıran bir anıt. Yapılmış en yüksek piramit ve en büyük hacme sahip.
0: 3 asır boyunca arkeologlar ve bilim insanları Keops piramidinin gizemini çözmeye çalıştı. Günümüzde yeni teknikler Mısır biliminin çığır atlamasını sağladı. Bu tekniklerden biri de fotogrametri. Büyük bir kesinlikle piramitlerin neredeyse cerrahi bir analizini yapabiliyorlar.
3: İlk defa taşları ve açıları açıkça görebiliyorum. Gramatik haritalar pek çok sırrı ortaya çıkarmamıza yardımcı olabilir.
0: Diğer Mısır bilimciler Keops'un gizemini çözmenin anahtarının piramitlerden uzaklaşıp çevreyi araştırmaktan geçtiğine inanıyor. Bu sayede 2013'te bir Fransız arkeolog tarihi bir keşif yaptı.
4: Bunlar dünyanın bilinen en eski papirüs yazmaları.
0: Son dijital teknikler sayesinde Keops piramidinin son gizemlerini de çözebileceğiz. Yardımcı olmak için dünyanın önde gelen 3 Mısır bilimcisi bize katılıyor. Bir Fransız, bir Amerikalı, bir Mısırlı. Antik Mısır'ın en büyüleyici manzaralarından birinde özel bir havadan çekim izni aldık. Ve benzersiz bir ölçekte dijitalleştirerek devam edeceğiz. İnşasından 4500 yıl sonra Keops nihayet gizemlerini açığa çıkartabilir.
3: Ben hala Keops mezar odasının piramidin içerisinde gizli olduğuna inanıyorum.
0: Arkeoloji 2.0'a hoş geldiniz.

0: Kahire, Mısır. 100 kilometre boyunca çölün sınırına kadar 20 milyon kişinin yaşadığı bir megapol. Burada bu son binaların ardında antik Mısır'ın gizemleri başlıyor. 4000 seneden uzun süre önce Giza platosunda firavunlar sonsuz yaşam amaçlarının bir parçası olarak piramitleri inşa ettirdi. Mark Lehner bir arkeolog. Giza platosunu 10 yıllardır ziyaret ediyor ve her seferinde aynı hayranlık hissini yaşıyor.
1: Burada olmak inanılmaz bir his. Bu işi 40 senedir yapıyorum. Yine de arada sırada durup yukarı baktığımda o zamanki kadar taze bir his. Şaşırmamın nedeni bunu nasıl yaptıkları, insanlara bunu nasıl yaptırdıkları ve ne anlama geldiği, onlar için ne anlama geldiği, bizim için ne anlama geldiği.
0: Karşısında 300 hektarlık bir alana yayılmış nekropol duruyor. Üç etkileyici piramit şaşırtıcı bir sağlamlıkta korunmuş. Ama herkesin görmeye geldiği devasa olanı, Keops piramidi.
1: Büyük piramit işte burada. Belki de antik dünyanın 7 harikasından tek ayakta kalanı. 20. asrın başına dek dünyanın en büyük yapısı. 5,3 hektarlık bir alanı kaplıyor. 230 metre genişliğinde, 146 metreden yüksek. Devasa piramit inşasının zirve noktasını ve kusursuzluğunu temsil ediyor.
2: Keops piramidi tüm rekorları kıran bir anıt. Yapılmış en yüksek piramit ve en büyük hacme sahip. Kendi zamanı için gerçekten sıra dışı. Piramitlerin bir asırdan biraz uzun sürede biriken tecrübeyle inşa edildiği düşünülürse bu hayli sıra dışı.
0: Belki de en şaşırtıcı olan şu, 4000 sene sonra bile yapı yüksekliğinden 10 metreden az kaybetti. Antik dönem için gerçek bir teknik başarı. Ancak günümüzdeki teknolojik imkanlar olmadan böyle bir yapı inşa etmek neredeyse imkansız görünüyor.
3: Ona baktığınızda bir Mısır bilimci değilseniz kimsenin bunu yapamayacağını düşünebilirsiniz. Bu gerçek. Günümüzde bunu yapamayız. Çünkü Mısırlarda olan aynı kararla sahip değiliz. Piramitler ülkemizin ulusal bir projesiydi.
0: Bu geniş yapıyı dikmek 30 sene ve 100 binden fazla işçi gerektirdi. Asıl amacı Firavun'un gösterişli mezarını korumak ve sonsuz yaşama ulaşması için onu göklere yakınlaştırmaktı.
4: Bu Firavun'un mezarı ama aynı zamanda kralın yeniden dirileceği yer. O zamanki Mısır toplumunda insanlar ölümden sonraki yaşama inanıyordu. Kralın Tanrı'nın oğlu olduğu düşünülüyordu, yeniden canlandırılacaktı. Ve bu piramitte gerçekleşecekti. Yani sadece kralın mezarı değil, hayata da döneceği yerdi.
0: Yüzlerce yıllık çalışma henüz Mısırlıların kullandığı teknikleri ortaya çıkaramadı. Kesin olan tek şey günümüzde Keops'la birebir aynı piramidi inşa etmenin imkansız olduğu. Ancak devrimsel teknolojiler bazı gerçeklere ışık tutabilir. Vincent ve Jonathan Paris'ten piramidi her açıdan tarayıp fotoğraflamaya geldi. Bunları kullanarak piramitlerin birebir üç boyutlu modelini çıkarabilirler. Bu tekniğe fotogrametri deniliyor.
5: Kameralar senkronize. Düzenli aralıklarla görüntü kaydediyorlar ve prensip şu. Aynı anda ama farklı açılardan görüntü almaya başlıyorlar. Farklı lensleri de var. Çok geniş açıda kaydediyor. Bu sayede bütün piramidi tarayabiliyor ve üç boyutlu tam bir model çıkarabiliyoruz.
0: Sadece Keops piramidi için mühendislerin 15 bin fotoğraf çekmesi gerekiyor. Ancak tepenin fotoğrafları için piramidin üzerine tırmanmak imkansız. Ekip başka bir teknik kullanmaya karar veriyor. Drone.
5: Güvenlik sorunları nedeniyle ve yönetimden izin almak zor olduğu için bu çok karmaşık bir mesele. Bu yüzden bir drone kullanacağız. Bu sayede istediğimiz kadar yükseğe çıkıp kamera açılarıyla oynayıp, sonra drone verilerini ve bu küçük kameradaki verileri bir araya getirip ortak bir model oluşturacağız.
0: Giza platosunda drone uçurmak için verilen bu nadir izin, milimetresine dek doğru modeller oluşturulmasını sağlayacak. Bu da piramitleri anlamamızı kolaylaştıracak.
5: Bana göre bu model bilim insanları için çok ilgi çekici olacak. Benzersiz bir çözünürlüğü var. Ve önümüzdeki birkaç senede herhangi birinin daha iyi bir şey yapacağını hayal etmek güç. En azından mevcut teknolojiyle.
6: Bütün sene boyunca ya da canınız her istediğinde alanda çalışamıyorsunuz. Bazı erişim sorunları olabiliyor. Bu alanlar turistlere açık, yani çok yaya trafiği oluyor. Ve hepsinden öteye tamamen erişilmez olan bazı bölgeler oluyor.
0: Fotogrametri aynı zamanda Keops piramidinin dijital bir kopyasını saklamanın tek yolu. Bir gün ortadan kaybolursa diye. İki tam gün boyunca anıtı fotoğrafladıktan sonra resimler Paris'e gönderiliyor. Birkaç gün içerisinde Mısır bilimciler Keops'u benzersiz bir kesinlikle inceleyebilecek. Ve bazıları için onları bekleyen büyük bir sürpriz var. Drone'un çektiği ilk görüntüler şimdiden Keops piramidinin inşa edildiği çevreye dair yeni görüşler kazandırıyor. Konumu şans eseri seçilmedi. Akıllıca bir stratejinin bir parçasıydı.
1: 4500 belki 6000 yıl önce her şey çok farklıydı. Vadi zemini yeşil ve zengindi. Nil Nehri'nin plato yakınlarında vadinin batı tarafına çok yakın akan bir kolu olmalı. İskeleler ve su yolları vardı, havzalar vardı. Malzemelerin, insanların, taşların taşınması için piramidin ayağına kadar geliyorlardı.
0: Keops'u inşa edenler Giza platosunu büyük oranda orada kireç taşı bulunduğu için seçtiler. Firavun'un talep ettiği dev piramidi inşa etmek için astronomik miktarda taş gerekiyordu. Ama o zamanlar bu yeni bir şey değildi. Firavun piramitleri geride kalan 10 yıllarda adım adım devasa hale geliyordu. Ama başlarda piramitler günümüzde tanıdığımız şekilde değildi.
2: İlk firavunlar kendilerine mastaba şeklinde mezarlar inşa ettiler. Mastaba Arapça bank demek. İlk mezarlar bank şeklindeydi. 8 metre yüksekliğindelerdi. Ve sonra Zoser Krallığı zamanında Mısırlılar piramit şeklinde mezarlar inşa etmeye karar verdiler.
1: Mısır kralları yüksek bir şey, anıtsal bir şey istedikleri için piramitleri inşa ettiler. Bunu yapmanın en kolay yolu büyük bir yığın halinde inşa etmekti. Yükseklik istiyorsanız yapacağınız şey piramittir.
0: Keops'tan önceki yüzyılda Firavun Zoser çok sayıda mastabayı kutular gibi birbirinin üzerine yığarak daha yüksek inşa etmek gibi yenilikçi bir fikir buldu. Zoser bunu bilmiyordu ama ilk piramidi yaratmıştı ve şekli Keops gibi düz piramitlere dönüşecekti. Firavun'un daima kendini aşma takıntısıyla ortaya çıkan kusursuz bir model. Ancak planları gizem olarak kalmaya devam etti. İlk fotogrametri okumalarından 10 gün sonra piramidin 3 boyutlu modeli tamamlandı. Mısır bilimcilerimiz onu analiz etmeyi kabul etti.
3: Bu inanılmaz. Çünkü her bir taşın kaydını görebiliyorsunuz. Bu yüzden ilk defa taşları gerçekten görebiliyorum. Açıları açıkça görüyorum. Bunu gerçekten çok sevdim. Büyük piramidi hiç böyle görmemiştim. İşte bu yüzden bu haritalar pek çok sırrı ortaya çıkarmamızı sağlayabilir.
0: Bilim insanlarının daima ilgisini çeken bir şey varsa o da Keops piramidinin neredeyse kusursuz boyutlara sahip olmasıdır. Bu teoriyi sahada kanıtlamak çok zor.
1: Piramidin orijinal tabanı gitmiş durumda. Alınan taşlar yüzünden. Ancak tabanı bir zamanlar buralarda bir yerdeydi. Bu pirinç işaretin koyulduğu yer civarında. Evet, piramit eskiden buraya kadar geliyordu. Asırlar boyu taşların çalınması nedeniyle ne kadar eksildiğini görebilirsiniz.
0: Mısır bilimcilerin yapının sahada düzgün bir ölçümünü yapmaları 10 yıllar sürdü. Fakat bugün tek bir klikle fotogrametri, piramidin temelinin gerçekten kusursuz boyutlara sahip olup olmadığını doğrulayabilir.
6: Piramidin diagonallerini ölçebiliriz. Burası 313 metre kadar. Diğerini de ölçelim. Bu düşündüğümüzü hemen hemen doğruluyor. Diagonaller aynı uzunlukta. Doğru açıda ve yan tarafları da aynı boyutta. Bu gerçekten de bir kare. Her şey yolunda. Yanlış hesaplamamışlar.
0: Fotogrametrinin ilk doğruladığı bilgi, Keops piramidinin tabanının kesin doğrulukta açılarla kusursuz bir kare olduğu.
2: Doğru açılar bir derecenin 15'te birine kadar doğru. Bu gerçekten çok ufak bir hata payı. Piramidin tabanında bir kenar ortalama 230 metre kadar. Bu ortalamanın sadece 10 santim kadar oynadığını söylemeliyiz. Yani bir tarafla diğeri arasında azami fark 10 santim. Bu kesinlikle sıra dışı.
0: Tüm Mısır bilimciler hemfikir. Keops piramidinin tabanı kusursuz. Ama günümüzde böyle bir kesinliğe nasıl ulaştıklarını kimse bilmiyor. Bir şey kesin, taban tahmin edileceği şekilde taş getirerek inşa edilmemiş. Doğruca dağdaki kayaya kesilmiş, zaman ve ham madde tasarrufu için.
1: Zeminde doğal kayayı düzleştirmişler. Ve burası da doğal kaya. Ve burası ve bu basamak, doğal kayada başka bir basamak daha. Bu neredeyse 4 metre yükseklikte. Yani diagonalleri ölçerek kusursuz bir kare yapamazlardı. Çünkü kaya yatağının üzerinden ölçüm yapamazlardı. Piramidi resmen ortada kalan, merkezinden yukarı çıkan bu doğal kayanın etrafına sarmışlar.
0: Kaya tabanının oluşturduğu engeli aşmak için bazı Mısır bilimciler inşaatçıların çok basit bir teknik kullandığını düşünüyor.
2: Bu çok kesin ölçümleri açıklayabilecek bir teori. Düğümlü ipler kullanılmış olmaları. Ölçüm yapılmasını sağlayan çok uzun düğümlü iplerdi. Ancak 230 metre bir mesafede ipin doğruluğunun çok iyi olmadığı bilinir.
0: Bu tekniği kullanarak sadece 10 santimlik bir hata payı sağlamak çok zor olurdu. Mark Lehner'a göre açıklama daha da şaşırtıcı. Mısırlılar tabanı inşaat sırasında zamanla ayarlamış olabilir.
1: Ancak piramidi kaya yatağının üzerindeki seviyeye çıkardıkları zaman orayı ölçüp diagonallerle kareyi kontrol edebilirlerdi.
0: Ancak kusursuz boyutları Keops piramidinin en sıra dışı özelliği değil. Bu büyüleyici yapıyı gerçekten anlamak için göklere çıkmak gerekiyor. 500 metreden yüksekteyiz ve Keops'un istisnai özelliği çıplak gözle görülemiyor.
2: Keops piramidi 4 temel yöne göre konumlanmış. Ve bir kez daha hata payı çok küçük. Bir derecenin sadece 15'te biri. O dönem için bu olağanüstü.
0: Fotogrametrik okumalarımız piramidin pusula noktalarıyla inanılmaz uyumunu doğruluyor. İnşacılar böyle bir şeyi nasıl başardı? Mısır bilimciler arasında çatışan iki teori var.
2: Bu teorilerden biri ufukta yükselen ve batan bir yıldızı takip etmeyi ve bir açı ölçeri gerektiriyor. Başka bir deyişle bu yörünge üzerindeki düz bir çizgi gerçek kuzeyi gösterecektir. Bu makul bir teori ancak böyle bir isabetle uygulaması zor.
0: Başka bir düşünce okulu da Mısırlıların yıldızları değil güneşi kullandığını iddia ediyor.
1: Bir şekilde piramidi güneş ekinokstayken gölgelere göre ayarlamış olabilirler. Bu da başka bir fikir.
2: Yüzeye dikilen basit bir sopayla sadece güneşin hareketlerini izlemeniz yeterli. Ve her seferinde sopanın verdiği gölgenin ucunu not almanız gerekir. Bu uçlar birleştiğinde özellikle de ekinoksta tek bir temel yönü bulmanızı sağlayabilir.
0: Fotogrametri kullanılarak elde edilen bu şeffaf görüntülerde 53 bin metrekare alanı kaplayan Keops piramidinin temeli görülebiliyor. Bu 7 futbol sahasına denk. Bu inşaat bilim adamlarını bir kez daha şaşırtıyor. Eğimin kusursuza yakın olduğunu görüyorlar. Seviyede neredeyse hiç fark yok. Temeli tamamen düz.
2: Yan tarafları 230 metre uzunluğunda ve azami meyil 2,1 santim. Bu kesinlikle inanılmaz. Zar zor ölçülebiliyor.
0: Günümüzde düz yüzey için yüksek teknolojili araçlar kullanılıyor. Fakat o zamanlarda Mısırlıların yeni şeyler icat etmesi gerekiyordu.
1: Piramidin çevresinde su ve çamur kullandıklarına dair bir fikir var. Bir şekilde alana su alıp, mesela piramidin tabanının etrafını suyla doldurup, su hizasını referans çizgisi olarak kullanıp, sonra suyu boşaltıp kayayı su seviyesinin altında düz bir biçimde kesebilirdiniz.
0: En olası teori Mısırlıların piramidin çevresine bir kanal inşa edip onu suyla doldurmuş olmaları. Su doğal olarak piramidin etrafında aynı seviyeyi gösterecekti. Temel kusursuz inşa edildikten sonra geriye sadece piramidi oluşturacak 2,6 metreküp taşı yığmak kalıyordu. Bu noktada Mısır bilimciler fikir birliğinde taşlar birbiri üzerine yatay olarak yerleştirildi.
1: Bu bloklar Keops piramidinin altındakiler sadece çok büyük değiller. Keops inşaatçıları onları yatay olarak yerleştirdi. Daha önce taştan yapılan piramitler de piramidin merkezine doğru açılı bir biçimde yerleştiriliyordu. Artık öyle değil. Keops büyük bloklar kullandı ve bunları burada göreceğiniz üzere yatay bir yatak olarak kullandı. Bu da piramidin tabanının daha sağlam olmasını sağlıyordu.
0: Blokları yatay yerleştiren Keops bir yenilik yapıyor, o zamana kadar kullanılan yöntemlerden ayrılıyordu. Bu bindirme fotogrametri tarafından doğrulandı. Zahi Havas 50 senedir piramitleri inceliyor. Bugün Mısır bilimci Keops piramidinin önemli özelliklerinden birini açıklamak üzere sahaya döndü. Taş bloklarını.
3: Piramidin taşlarından birinin üzerinde oturuyorum ama buradaki bölge belki de piramidin en önemli bölgesi. Bize piramidin inşası hakkında büyük bir kavrayış sunabilir. Ve bize şunu göstermesi açısından çok önemli. Temel olan uzun taşların üzerine küçük taşlar, uzun taşlar ve yine küçük taşlar koydular.
0: Dışarıdan Keops piramidinin yüzeyinde büyük düzensizlik var. Çünkü farklı boyutlarda ve şekillerde yığılmış bloklardan yapılmalar. Bu durum fotogrametri verilerinin yakından analiziyle de doğrulanıyor.
1: Keops piramidine çok yaklaşıyorum ve herhangi bir yerde taş işçiliğindeki düzensizliği görebilirsiniz. En altta bile büyük çözülme oyukları var. Kireç taşındaki minyatür mağaralar gibi.
0: Ancak yakından bakınca Keops o kadar kusursuz değil. Bunun basit bir açıklaması var.
1: Ortası daha düzensiz. Bu iş ve malzemeden tasarruf etmek demek. Piramidin tamamı boyunca düzgün kare bloklar koyup düzgünce birleştirmek çok daha fazla emek gerektirirdi. Düzgün olmayan bloklar, farklı şekiller getirmek, bloklar arasını düzgünce kesip birleştirmekten daha fazla zaman tasarrufu sağlıyordu.
0: Mühendisler piramidin içerisinde daha kaba taşlar kullanarak zaman kazandı. Ancak blokların düzensiz olması lojistik anlamda işleri karmaşıklaştırıyordu.
1: Kare bloklarınız varsa ve hepsi aynı boyuttaysa, onları taşıyan araçlarınız da aynı boyutta olabilir. Tuğlalarda olduğu gibi ya da tuğlayla yapılan binalarda aynı boyutta tuğlalar kullanırız. Modülerdir. Ama modüler taşlarınız yoksa tek bir kızakta kızağı çıkardıkları zaman hepsine uymayacaktır.
0: Belki de Keops'un en büyük gizemi bu. Tüm Mısır bilimcilerin çözmeyi hayal ettiği gizem. Piramidin inşası için gereken milyonlarca ton taş inşaat alanına nasıl getirildi? Paradoksal biçimde bu soruyu en iyi açıklayan keşif Büyük Piramit'ten çok uzaklarda yapıldı. 2013'te Fransız bir arkeoloji ekibi Vadi El Jarf'ta tarihi bir kazı yaptı. Giza'dan 300 kilometre uzakta.
7: Burada bu iki blok arasında bu dönemden 800 kadar papirüs parçası bulduk. Bu papirüsler kötü korunmuş durumda ve orta seviyede korunmuş durumdaydı. Bu inanılmaz bir keşif. Piramidin inşasıyla ilgili bize çok bilgi veriyor.
0: Fransız Mısır bilimci Pierre Talle o görevden sorumluydu.
8: 2013'te 20 ila 30 yazmadan oluşan bir arşiv koleksiyonu bulduk. Pek çoğu kötü biçimde çürümüştü. Ancak kimileri nispeten iyi durumdaydı. Bunları çok önemli ve bir açıdan eşsiz kılan şey, dünyanın bilinen en eski papirüs belgeleri olması ve Keops'un krallığının son yılından kalmalar. Kariyerinizde böyle bir şansı çok yaşamazsınız. Keops'un papirüslerini keşfetmek gibi bir şansı.
1: Bu inanılmaz bir keşif. Benim için tüm kariyerimin en önemli bulgularından belki de en önemlisi.
0: Pierre Talley'nin bu hazinenin ilk parçalarını deşifre etmesi birkaç ay sürdü. Bunun Merer adında birinin yazdığı bir günlük olduğunu gördü. Piramit inşasına taş taşıyan bir ekipten sorumlu denetmenin.
7: Bu şey buradaki işlerin nasıl yürüdüğüne dair ilk tanıklık. Özellikle de taşların nakliyesi, Tora'dan gelen taşlar hakkında.
0: Bu papirüsler blokların Tora'daki kireç taşı ocaklarından Nil'in doğu kıyısına nasıl taşındığına dair paha biçilmez ayrıntılar sağlıyor.
8: 4-5 günlük döngüler olduğunu görüyoruz. Bu sürede ekip önce taşları sürüklüyor, taşları çekiyor, gemilere yüklüyor, sonra Tora'dan Giza'ya taşıyorlar. Bu yolculuk taş yüklü gemilerle genelde 1-2 gün sürüyordu.
0: Merer'in papirüsleri bize Mısırlıların Nil'in taşkın dönemlerinde blokları taşıdığını söylüyor. Keops'un teslimatı kolaylaştırmak için Nil'i doğrudan piramit inşasına bağlayan kanallar kazdırdığını da öğreniyoruz.
3: Antik Mısırlılar Nil'in batı tarafında bir kanal açtılar. Ve bu büyük kanala daha küçük kanallar açtılar. Giza platosundaki limanlara bağladılar. Ve Tura'dan taşları, hatta Asvan'dan graniti ve Hatnut'tan kaymak taşını Nil üzerinden kanala ve Giza platosu limanlarına taşıdılar.
8: Giza yakınlarında yapay havzalar kazdılar. Ve bu yapay havzalar onlara su dolmasını sağlayan bir kanalın açılmasıyla kullanılıyordu. Papirüsteki metinlerden biri bu suni göl sisteminin açılmasını anlatıyor. Keops Gölü'nün girişi denen yerde bir dalga kıranı tarif ediyor. Ve o dalga kıranı açmak için çok sayıda işçi getirmişler. Nehir uygun seviyelere yükseldiğinde suyun bu suni göle dolmasını sağlamışlar.
0: Bu dahice suni navigasyon sistemi teknelerin blokları piramidin ayaklarına kadar getirmesini sağlıyordu. Asvan'dan gelen bu kireç taşı bloklar Giza'ya ulaşmak için 1000 kilometreden fazla yol kat ediyordu. Gelecekte Vadi el-Jarf'taki papirüsler hiç şüphesiz yeni sırlar açığa çıkaracak. Merer'in işi ise blokların Giza platosuna teslim edilmesiyle bitti. Taşlar başka bir ekipteydi.
4: Blokları yerleştirdikleri kızakları yapmak için odun kullanıyorlardı. Onları bağlayıp sürüklüyorlardı. Sadece insan değil, çok sayıda hayvan da kullandılar. Yazılar ve mezarlardaki duvar resimlerinde kızaklar üzerinde taş çeken insanlar var. Kimileri ıslatıyorlar. Su ya da süt dökerek kızağın kaymasını kolaylaştırıyorlar.
0: Piramit inşaatının etrafını saran bir diğer büyük gizem burada devreye giriyor. İşçiler 7 ton ağırlığa ulaşan taş blokları modern makineler olmadan 147 metre yükseğe nasıl çıkardı? Özellikle de büyük piramit için gereken astronomik sayıda taşı.
9: Bu piramidin toplam hacmi 2,6 milyon metreküp taş. Bu 5-6 milyon ton taş demek.
0: 6 milyon ton. San Francisco'daki Golden Gate Köprüsü'nün 6 katı ağırlığında ve Eiffel Kulesi'nin 545 katı. Yıllarca pek çok kuram ortaya atıldı. Kimileri diğerlerinden daha makuldü. Taşları kaldırmak için farklı türde rampalar iddia edildi. Fotogrametri yeni bir yaklaşım getiriyor. Havadan çekilen resimler çıplak gözle görülmeyen izlerin ayırt edilmesini sağlayabilir.
9: Fotogrametri 10 yıllarca önce keşfedilen başka bir rampanın izlerini açıkça ortaya çıkarıyor. Bu rampa piramidin doğusundaki mezarlığa gidiyordu. Başka bir deyişle mastabalar ve küçük piramitlerin olduğu bölgeye.
4: Arabayla geçtiğinizde burada bir rampa olduğunu fark etmiyorsunuz. Çünkü bir yol var. Ve tüm bunları unutuyorsunuz. Oraya bakmıyorsunuz bile. Ama şimdi yukarıdan resimlerle bir inşaat rampası açıkça görülebiliyor.
0: Bu rampa piramitte kullanılan dev blokları taşıyamayacak kadar küçük. Fakat diğer açılardan Mısırlıların o zamanlar kullandığı rampalarla birebir aynı.
9: Açıkça görebiliyoruz. Rampa iki paralel taş duvardan oluşuyor ve bu iki duvarın ortası atıklarla doldurulmuş. Taşlar kesildikten sonra ortaya çıkan atıklarla. Büyük piramidi inşa etmek için kullanılan dev rampanın da aynı şekilde inşa edildiğini hayal edebilirsiniz.
0: Mısır bilimciler şanslı çünkü Giza platosunda rampanın hala çıplak gözle görülebildiği bir yer var. Burada Mark Lehner bize bir mastaba yapmak için kullanılan küçük bir rampanın son parçasını gösteriyor.
1: Bu antik bir rampa ve ben üzerindeyim. Bu rampa çok daha yükseğe çıkıyordu. Ve bu kısmen yıkılmış durumda. Ama etkileyici bir biçimde antik dönem işçileri onu burada bırakmışlar. Ve piramit rampalarının da benzer şekilde inşa edildiğini düşünüyoruz. Kırık taşlardan oluşan destek duvarları var. Taş işçiliğinden kalan çok miktarda taş vardı. Ve bu duvarların içini kireç taşı kalıntıları, kırık parçalar, kum ve alçı taşı ile dolduruyordunuz.
0: Antik Mısırlıların rampalarını nasıl inşa ettiğine dair iyi bir fikre sahip olduk. Ancak önemli bir soru hala cevaplanmadı. Keops piramidindeki dev rampanın şekli neydi? Kimileri Mısırlıların piramidin etrafını bir yılan gibi saran dev bir spiral rampa seçtiğini düşünüyor.
2: Spiral rampanın sorunu öncelikle devasa hacmi en az piramit kadar büyük olmalı. Ve üzerine çok büyük bir çaba gerektirecekti. Tamamlanmaya yaklaşıldığında piramidin tepesine uzun bir yol olacaktı. Spiral bir rampada tepeye ulaşmak için birkaç kilometre ilerlemek gerekirdi.
0: Diğer bir ihtimal de piramidin tepesine doğru çıkan bir rampa. Ancak bu da başka sorunlara yol açıyor.
1: Keops'taki taş ocağının 350 metre güneyde olduğu biliyoruz. Sadece 350 metre var. Ve dümdüz bir rampa ile piramidin en yüksek noktasına çıkarsanız çok dik olur. Piramidin 1/3 yüksekliğine çıkıyor olmalılar. Kütlenin %80 kadarı tamamlanmış oluyor. Çünkü piramitlerde yukarı çıktıkça kütle azalır. Ve büyük olasılıkla molozlar ve destek duvarlarından bir yol yatağı yapıp tepeye spiral şeklinde bir yol yatağıyla sararak çıkmış olmalılar.
0: Bulmacanın bazı parçaları hala kayıp. Fakat günümüzde inşaat lojistiği ve piramidin çevresiyle ilgili pek çok bilgi var. Pek çok kişi
1: kütlenin %80 kadarı tamamlanmış oluyor. Çünkü piramitlerde yukarı çıktıkça kütle azalır. Ve büyük olasılıkla molozlar ve destek duvarlarından bir yol yatağı yapıp tepeye spiral şeklinde bir yol yatağıyla sararak çıkmış olmalılar.
0: Bulmacanın bazı parçaları hala kayıp. Fakat günümüzde inşaat lojistiği ve piramidin çevresiyle ilgili pek çok bilgi var.

0: piramitlerin içini görmemizi sağlayamıyor. Bazı Mısır bilimciler piramidin içerisinde keşfedilecek daha çok şey olduğundan emin. Keops'un iç bölümünün fotogrametrik taramasını yapmamız için bize çok özel bir erişim sağlandı. Blokların içini görmemizi sağlamıyor ancak bu çok keskin üç boyutlu ölçümler piramit içerisinde yeni elementler tanımlamamızı sağlayabilir. Sürekli turist akışı sebebiyle fotogrametri için gereken binlerce fotoğrafı çekmek için ekibimizin sadece birkaç dakikası ve çok az yeri var. Ancak bir araya getirildiğinde büyük piramidin içerisinin bu benzersiz modeli Keops'un içinde neler olduğunu daha iyi anlamamızı sağlayabilir. Günümüzde piramide 17 metre yükseklikteki ana girişten değil, birkaç metre aşağıda olan, hırsızların 11. asırda açtığı bir açıklıktan giriliyor.
1: Yerine yerleştirilmiş bloklar arasından bir tünel açmışlar ve onlar buraya kadar gelmişler. Ve sonra dönüp asıl girişi bulmuşlar. İşte giriş burası.
0: Piramidin içerisinden fotogrametri verileri, Keops'un iç şeklinin hayli sıra dışı olduğunu doğruladı. O zamana dek tüm piramitler aynı modele göre inşa ediliyordu. Mezar odası, Firavun'un kalıntılarının yatırıldığı yer daima yer seviyesinde oluyordu. Buradaysa bir değil, üç tane var ve ikisi yüksekte.
2: Piramitlere bakınca hepsinde alçalan koridorlar vardı. Ama burada Keops iki oda kazdırdı. Piramit içerisinde ikinci ve üçüncü bir oda.
0: En alt oda piramidin 30 metre kadar altında yer alıyor. Mısır bilimciler ona yeraltı odası diyorlar. Ona ulaşmak için ancak 1 metre yüksekliğindeki 105 metrelik bir tünelden sürünmek gerekiyor.
1: Yeraltı odasının şaşırtıcı yanı bitmemiş olması. Bu yüzden işi nasıl organize ettiklerini tam olarak görebiliyorsunuz. Diorit gibi sert kayaları büyük bir balyozla kırıyorlardı ya da sivri keski kullanıyorlardı. Burada izleri görebilirsiniz. Kayaları kazıyarak bu izleri geride bırakmışlar. Ama bunu yapan bir kişiydi. Tek bir adam. Tek bir adamın yapacağı iş.
0: Burada bir lahit bulunmadı. Ve bu gizemli yeraltı odası asla tamamlanamadı. Önce inşa edilip diğer odalar için terk mi edildi, yoksa son olarak inşa edildi ve zaman yetmediğinden bitirilemedi mi? Vasil Dobrev'e göre Keops hiçbir şeyi şansa bırakmazdı.
3: Önce bu oda inşa edildi. Piramitten bile önce. Keops burada bir dağ gördü. Bu dağın ne durumda olduğunu görmek istedim. Günümüzde bunu yapmak için bir tarama yaparız. Bir nükleer güç istasyonu inşa etmeden önce altında ne olduğuna bakarız. Keops da benzer bir şey yaptı. İnşa edeceği anıtı taşıyıp taşımayacağını görmek için dağı test etti.
0: Vasil Dobrev, Keops'un mezarını yerleştirmek için piramitteki en iyi yeri aradığını düşünüyor. Yeraltı odasının ikinci bir oda için terk edildiğini düşünüyor. 50 metre yüksekte, piramidin tam kalbinde. Günümüzde bu oda Kraliçe Odası olarak biliniyor.
3: Burası hayli büyük bir alan, 5 metreden fazla. Hayli geniş ve şunu hayal edebiliriz. Firavun mezar odasını inşa etmek için bu yeri seçti. Bu tarafı, batı tarafını. Ama projesini değiştiren bir şey oldu. Ve çok daha karmaşık, başarması zor bir şeye geçtiler.
0: Mısır bilimci, Keops'un bir kez daha fikrini değiştirip üçüncü bir oda inşa ettiğine inanıyor. Bu durumda Firavun mezarı için ideal konumu bulmadan önce iki kere başarısız girişimlerde bulunmuş. Bu da Keops'un mezar kompleksinde niye üç oda olduğunu açıklıyor. Diğer Mısır bilimciler de bu teoriyi destekliyor. Bu da inşaat sırasında plan değişikliklerine sık rastlandığını gösteriyor.
3: İlk piramitten sonrakilere dek inşaat sırasında planları sürekli değiştirdi.

0: Dediler. Mantalite değişti, inançlar değişti, teknikler değişti, uyum sağladılar. Bir krallık on yıllarca sürebilir. Bu nedenle firavunların hükümdarlığın başında ve sonunda farklı istekleri olabilir.
1: Arkeolog Mark Lehner buna katılmıyor. Ona göre her şey baştan planlanmıştı ve yeraltı odası inşa edilen ilk değil, son odaydı.
2: Kral ve kralın adamları buraya 150 metrelik bir tünelin ucuna gelip, biliyor musun, fikrimi değiştirdim. Odayı piramidin yukarılarına koyacağız demiş, olamaz. Ben buna inanmıyorum. Bence üç odada ilk planın bir parçasıydı ve yeraltı odası en son yapılan yerdi. Bu yüzden de tamamlanamadan kaldı.
1: Bir şey kesin. En yüksek oda, kralın odası olarak bilinen yer, piramitteki tek lahdin bulunduğu yerdi. Her şey Keops'un buraya gömüldüğünü işaret ediyor. Piramidin iç yapısını yakından inceledikten sonra Mısır uzmanları bu odaya erişimin etkileyici bir savunmayla korunduğunu fark ettiler. Günümüzde ise fotogrametri sayesinde birkaç klikle piramitte dolaşabiliyorlar. Veriler bu çok karmaşık sistemin kralın odasından 100 metre uzakta başladığını gösteriyor. Odalara açılan koridorların kesişme noktasında. Vasil bizi bu düzenlemeyi görmeye götürüyor.
3: Burada mezar odasına çıkan koridorun kesişme noktasındayız. Ve bu koridorun büyük granit bloklarıyla tamamen kapandığını görmek çok ilginç. Bu bir ilkti. Çünkü bir koridoru kapatmak istediklerinde kireç taşı kullanıyorlardı. Buradaysa yukarı giden koridoru kapatmak için granit kullanmışlar. Yani daha ciddi bir koruma olduğu fikrine kapılıyoruz.
1: Granit kireç taşından çok daha serttir. Fotogrametri sayesinde tıkaç bloklar denilen üç devasa granit taşı görebiliyoruz. 4500 sene önce üç taş parçası kralın odasına çıkan koridorun girişini kapatıyordu. Birinci savunma hattından sonra kralın odasına ulaşmak için yükselen koridoru çıkmak gerekiyor. 40 metre kadar sonra ünlü büyük galeriye ulaşılıyor.
4: Bir piramidin içinde inşa edilmiş en etkileyici yapılardan birindeyiz. Piramidin sadece bir mezar olmadığını anlamalısınız. Piramit, kralın gücü ve saygınlığını simgeliyordu. Mimaride bazı mucizeler sergilemeliydiler. Büyük galeri, piramit içerisinde gördüğümüz mucizelerden biri.
1: Bu mimari hazine 8 metre yüksekliğinde ve 47 metre uzunluğunda. Görkemli görünüşüne rağmen rolü tamamen fonksiyoneldi.
0: Büyük galerinin amacı granit tıkaç blokları sağlamaktı. Büyük galeri bir sistem içerisindeki tek bir parçaydı.
1: Tıkaç bloklar devasa olduğundan onları saklayacak büyük bir galeri gerekiyordu.
0: Bir metre genişliğinde bir koridorunuz varsa onu üst pervazlarla düz tavan parçalarıyla kaplayabilirsiniz. Bir metrenin üstüne çıktığınızda çökmesini engellemek için kemerli tavan yapmanız gerekir. Bu büyük galeri için onu ayakta tutacak bir bindirmeli tonoz inşa edilmesi gerekti.
1: Bir kez daha fotogrametri bu bindirme prensibini daha iyi anlamamızı sağlıyor.
5: Zoom yapacak olursak her bir blokun tabanının bir öncekinin içine doğru girdiğini görebiliyoruz. 10 santim kadar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 seviye tabanı tamamen kaplayana dek.
1: Bu inşaat yönteminde bloklar birbirinin üzerine hafif bir bindirmeyle yerleştiriliyor. Bu sayede çok daha geniş bir alanı kaplayabiliyorlar. Büyük galeri, kralın odasının girişinde son buluyor. Oraya ulaşmadan önce son bir engelin aşılması lazım. Son bir savunma hattı. Mısır bilimcilerin parmaklıklı antre dediği yer.
2: Bu şey ilkel bir makina gibi. İnsanlar bu açıklıklara büyük taş parçalarının koyulduğunu düşünüyorlar. Bu açıklıklar yükseltilmiş taş parçalarıyla oluşturuluyordu. Kırılmışlar ama nerede olduklarını görebilirsiniz. Ve bu açıklıklar, bu büyük granit parçalar, bunlar parmaklık parçalarıydı. Blokların diğer tarafından bu parmaklık parçalarını indirebiliyorlardı. Bum bum bum. Ve kralın odasını böyle kapatıyorlardı. Bu kralın mezarını soymak için hemen arkamızdaki kralın odasına girmeye çalışanlar için son savunmaydı.
1: Bu tonlarca ağırlıktaki üç devasa parmaklık kralın odasına erişimi engelliyordu. Tıkaç bloklarla birlikte mezar soyguncularını caydırmak için tasarlanmış geçit vermez bir koruma sağladılar.
2: Tüm piramidin bir tür büyük dirilme makinesi görevi görmesi için ölümlü kalıntılarının sağlam kalması çok önemliydi. Ve diğer herkesin, tüm sarayın da yeniden dirilmesi buna bağlıydı. Kimsenin buraya gelip mezara zarar vermesini ve bu dirilme makinesini bozmasını istemiyorlardı.
1: Firavun'un mezarını korumak, Mısırlılar için sonsuz yaşama erişimlerini garantiye almanın bir yoluydu. Günümüzde bilim insanları bu 4500 yıllık mirasın gizemlerini anlamak için etkileyici çabalar sergiliyor. Yine de pek çok arkeolog dünyanın en ünlü piramidinin henüz tüm sırlarını açığa çıkarmadığına inanıyor ve kimileri Keops'un bulunduğu başka, halen gizli bir oda olup olmadığını merak ediyor.
2: Bana göre büyük piramitte bir gün başka bir oda keşfetmemiz imkansız değil. Bu aşamada pek olası olduğunu düşünmüyorum. Piramit çoğunlukla katı bir alan ve genel koridor oda sistemi içerisinde başka odaların mantıklı olacağını düşünmüyorum.
1: Bugün Keops piramidinin yapısı hakkında büyük bir bilgi birikimimiz var ve fotogrametri nasıl işlediğine dair pek çok teoriyi doğrulamamızı sağladı. Ancak 4000 yıldan uzun süre sonra bile hala çözülecek başka gizemler var. Özellikle de dünyanın en büyük piramidinin nasıl inşa edildiği hususunda.
2: Ben hep şunu derim. Şimdiye dek Mısır'da anıtların %30 kadarını buldum. Ve Giza platosunda hala bu piramitlerin gizemini ortaya çıkaracak saklı pek çok hazine var. Mısır'ın kumlarının ne gibi sırlar sakladığını asla bilemezsiniz.
4: Ben hep şunu derim. Şimdiye dek Mısır'da anıtların %30 kadarını bulduk. Ve Giza platosunda hala bu piramitlerin gizemini ortaya çıkaracak saklı pek çok hazine var. Mısır'ın kumlarının ne gibi sırlar sakladığını asla bilemezsiniz.

0: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
1: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
2: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
3: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
0: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Bu harika. Ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
1: Yeni program Klasik Araba Kurtarma Almanya, Salı 19.30'da D-Max'te.
2: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
3: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
4: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
5: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
1: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.

0: Hurda avcıları tamirat.
1: Hey!
0: Onardığı aşil büstü heykeltıraş Nick'i zorlayacak mı?
1: Aa, hayır, çatlattım.
0: Saxon, cila ustası Alex'e İngiliz denizcilik tarihinin ve Beatles grubu sevgisinin önemli bir anısını verir.
1: Sökülmüş olması lazım. O sökülmüş. Umarım tekrar birleştirebilirim.
0: Demirci ustası Ted, minyatür bir Luna Park modelini hayata döndürmek için uğraşır.
2: Oh. Dönen bir şey var ama hareket eden yok.
0: Restorasyon, antikacılığın önemli bir parçasıdır.
1: Gerçekten çok ince ayrıntılar var.
0: Bu yüzden her antikacı uzman bir restoratör grubuna ihtiyaç duyar.
1: Eldiven gibi oturacak.
0: Çoğu insanın hurda diye gördüğü nesnelerdeki potansiyeli anlayabilen insanlar.
3: Onu yeniden hayata döndüreceğimiz için çok mutluyum.
4: Bu koltuğu bir çalışma odasında hayal edebiliyorum.
0: Bazılarının arkasında 100 yıllık aile geleneği var.
5: Bu yapabileceğimiz en geleneksel halde oldu.
0: Çok yetenekliler.
2: Yapmış olduğum bu parçanın güzelliği büyüleyici.
0: Ve kendi sırları var.
6: Pek çok yaldızla bunu yapabilirsiniz. Yüzeye dokunun, kuru olduğundan emin olun, hafifçe uygulayın.
0: Drew Pritchard'a...
7: Harika bir ses, öyle değil mi?
0: Ve başka antikacılara yardım edip...
8: Merhaba.
1: Bu sefer ne getirdin bakalım?
0: Hurdalardan mücevherler çıkartıyorlar.
1: Bunlar muhteşem. Gerçekten harika.
0: İyi bir restorasyonun en önemli unsuru duracağınız zamanı bilebilmektir. Ne zaman restore edileceğine, ne zaman parça değişeceğine karar vermek önemlidir. Özgüven, uzmanlık ve sabır ister. Antika tüccarı Saxon Duran bugün cila ustası Alex Webster'a gidiyor. Yanında çok değerli bir parça var.
9: Bankı Alex'e götürüyorum çünkü Alex bir nesneye hafifçe dokunmayı çok iyi bilir. Bu bankada hafif bir dokunuş lazım. Çok özel bir parça.
1: Saxon'un gelmesini bekliyorum. Ne getireceğini bilmiyorum ama ilginç olduğundan eminim. Saxon ödevini çalışmamışsa veya sıra dışı bir şey yoksa hiçbir şey satın alacağını düşünmüyorum.
9: Çok evet, ağır bu seferki parçaymış. Büyük. Sana kocaman bir tahta parçası da.
1: Heyecanla bekliyorum.
9: Bakalım o zaman.
1: Açıkçası pek şaşırmadım diyebilirim.
9: Evet, ilk görüşte aşk değil mi? Bir fikrin var mı?
1: Bir gemi parçasına benziyor. Oturma bankı olabilir
9: evet.
1: mi?
9: Bunun iyi bir geçmişi var. Jerry and the Pacemakers grubunu düşün.
1: Sahi mi?
9: Mercy düşün.
1: Mercy Feribot'u mu?
9: Evet. Bu bank birçok sebepten ötürü değerli.
1: Eyvah.
9: Ve bu bankta bana yardım edebilirsen gerçekten çok memnun olurum.
1: Buraya gelene kadar Beatles grubunu mu düşündün?
9: Evet. Essex'ten buraya çok yol var.
1: Devam et. Feribot'tan etkilendim zaten ama Beatles'ın bağlantısını merak ediyorum.
9: Bu bank Mersey nehrinde çalışan Royal Irish Feribot'undan çıktı.
1: Evet.
9: 1957 yılından kalma. Cavern Kulübü o feribotta konserler evet. düzenliyordu. Hı-hı. Nehirde 4 saatlik geziler yapılıyordu. Evet. Nehir servisi deniyordu. Bütün Liverpool'lu gruplar o feribotta çalardı.
1: Doğru. Beatles bu gemide çaldı evet. o zaman.
9: Hem de 4 defa çaldılar. Elimde birkaç fotoğraf var. Bunda bu banklardan birinde oturuyorlar.
1: Evet öyle. Bu evet. harikaymış.
9: Sanırım çok özel bir parça bulduk.
0: Royal Irish 40 yıldan fazla hizmet verdi. Aynı tasarımı paylaşan çok sayıdaki Mersey feribotundan biriydi. Saxon'un elindeki 1960'lardan kalma arşiv resmi John'u, Paul'u, George'u ve Ringo'yu bu feribotların birinin bankında otururken gösteriyor. Folk konserleri düzenlenen tek feribot Royal Irish'ti. Yani bu resim Saxon'un bankını Beatles'a bağlayan önemli bir kanıt olabilir. Royal Irish yüzlerce konsere ev sahipliği yaptı. Bu konserler Liverpool'lu grupların müziklerinin gelişmesinde çok önemli yer tuttu. Beatles, Jerry and the Pacemakers, The Searchers gibi sanatçılar ve gruplar konser verdi. Royal Irish 1977'de isminin hakkını vererek 25. yılında Kraliçe'yi ve Edinburgh nükünü taşıdı. Kim bilir, belki Kraliçe de aynı bankta oturmuştur.
9: Restorasyon açısından yapılacak şey çok belli bir.
1: Evet. Eksik parçalar var.
9: Eksik parçalar var. Evet. Evet. Ayrıca 20 santim kadar yükseltilmesi lazım bana
1: Peki,
9: göre.
1: Peki sana kaça mal oldu?
9: 200 sterlin.
1: Geçmişine bakacak olursak bedava
9: evet, bence
1: diyebiliriz.
9: Bence piyasası çok iyi olacak.
1: O zaman ben onu tamamlayacağım. Altına güzel bir parça koyacağım, temizleyeceğim. Ama fazla da abartmadan. Bana bırak, işim bitince seni ararım ben.
9: Tamam, başka gönderme yapma.
1: Görüşürüz.
9: Hoşçakal.
1: Güle güle. Yapmak isteyeceğim son şey bankın değerini düşürmek olur ve bunca yılda inşa olmuş mirasını yok etmek tabii. Beatles bu bankla ilişkili, bunu asla yok etmek istemem.
0: Bankın altındaki bazı tahtalar çürümüş ve kurtulacak gibi değil. O yüzden Alex'in ilk işi onları dikkatlice sökmek, geri kalanına hasar vermeden.
1: Bu vizalar ahşabın içinde çürümüş. Keskimi kullanıp bu tahtaları kırmaya çalışacağım. Yumurta kırmadan omlet yapamazsın. Bir şeyler sökülecekse sökülecektir.
0: Alex hasarlı parçaları söktükten sonra değerli Royal Iris panellerine zarar vermeden ahşap yapıyı onarmanın bir yolunu bulmak istiyor.
1: Şimdi sökülmüş olması gerekir o. Sökülmüş. Umarım tekrar birleştirebilirim. Evet.
0: Yan paneller sökülünce çürük ahşabın hasarı ortaya çıktı.
1: Panelin dış kısmı sizin de gördüğünüz gibi dağılıyor. Ama yan taraflardaki tik ağacı oldukça sağlam. Sağlam yerleri mümkün olduğunca kullanacağım. Esas olarak buraya sağlam bir yama yapmalı. Orijinal ahşabın yapısını eşlemek gerekiyor. Sabitledikten sonra yerine takabilirim.
0: Alex bütün paneli değiştirmek yerine ortadaki çürük kısmı kesip çıkarıyor. Dikkatli olmak zorunda. Yanlış yere baskı uygularsa tahta kırılabilir. Bütün panelin değişmesi gerekebilir.
1: Oynama payı çok önemli. İlk olarak neresi kırılacak bakalım. İşte oldu.
0: Son adım mauna ağacından bir parça kesmek ve kusursuz bir yama oluşturmak.
1: İşte budur. Yama dediğin böyle olur.
0: Londra'da yaşayan heykeltıraş Nick Elphick, insan heykelleri konusunda 20 yıldan fazla çalışıp uzmanlaşmış. Dünyanın dört bir yanındaki koleksiyonculara eserler satıyor. Drew Pritchard bugün ona epey zor bir restorasyon işi getiriyor.
7: Nick'in sanatı kendini anlatır. Dünya çapındadır. Onun yaptığından daha iyisini pek fazla bulamazsınız. Ama bu defaki iş onu zorlayacak.
8: Drew ne getirdiğini söylemedi. O yüzden biraz gerginim ama yine klasik, heyecan verici ve zor bir şey olduğunu söyledi. Artık göreceğiz.
7: Oh. Tamam mı?
8: Ağırmış.
7: Oh. Ben bu sırtla taşıyamazdım.
8: Evet.
7: İşte.
8: Oh, vay canına.
7: Nasıl?
8: Güzel. Kim? Kim bu adam?
7: Bizce, yani aslında eminiz Aşil.
8: Tamam.
7: Bu orijinal büstün alçıdan bir kopyası. Brutiani diye bir şirket tarafından yapılmış. Ve bunu 1939'a ait bir katalogda bulduk. Burada bir resmi var. İmzalı bir resim. En önemli özelliği arka tarafındaki VA harfleri. Victoria ve Albert Müzesi, dünyanın en büyük müzelerinden biri.
8: VA harfleri, evet.
0: V ve A harfleri müzenin İtalyan sanatçı Domenico Bruciani ile ilişkisini gösteriyor. Bruciani 19. yüzyılın en üretken alçı heykeltıraşlarından biri. O dönemde paha biçilmez klasik eserlere sahip olmak isteyen özel müşteriler için kopyalar yapmak karlı bir işti. Bruciani 1880'de ölse de şirketi VA Müzesi için parça üretmeye devam etti. Ve müze hala Bruciani'nin önemli koleksiyonlarına sahip.
7: Bu büst gördüğün gibi açık havada kalmış. İnsanlar evet. Alçı büstleri niye dışarıda bırakır? Sen evet. Ve ben bunu anlayamıyoruz.
8: Şok edici.
7: Yok et daha
8: büyük
7: iyi.
8: Bir parça eksik.